0: ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
1: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
2: Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı.
1: Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
2: Cumhurbaşkanı AK Parti kadroları ve kabine üyelerine yönelik haysiyet celladlarına da izin vermeyiz diye konuştu.
1: Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
2: Cumhurbaşkanı Husi güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Mekke Anlaşması'nın meclise gönderileceğini de söyledi.
1: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
0: 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara yenileri eklendi. Buharlaşan paraysa dikkat çekici.
3: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
2: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltılıyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metin'deki bu dört mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
0: Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. İngiltere vatandaşlarına Medine dışındaki havalimanlarını kullanmayın uyarısı yapıldı. Husilerden ABD Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması geldi.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın faaliyette olan tek havalimanına cumartesi günkü saldırının yankıları sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husi hareketin vurduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda hala seferler yapılamıyor. Husilerin saldırıları sürüyor. 13 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıdan bir gün sonra Kral Halid Havalimanı bir kez daha hedef alındı. 4 numaralı terminale isabet eden belirlenemeyen cisim nedeniyle yangın çıktı. Saldırıda bir kişi öldü. Husilerin Riyad Havalimanı'na bir hafta içinde yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı ise 18'e yükseldi. Dammam'daki ülkenin 3. büyük havalimanına da saldırı yapıldı. Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde de aksamalar ve iptaller görülüyor. Husiler, cumartesi günkü saldırıyı bir gün sonra üstlenmiş, yeni saldırı uyarısında bulunmuştu. Cumartesi günkü saldırıda ölenlerin 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı, diğerlerinin yabancı olduğu açıklandı. İngiltere'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, vatandaşlarından Medine dışındaki havalimanlarını kullanmamalarını istedi. Cidde ve Dammam havalimanları özellikle belirtildi. Amerikan Havacılık Kurumu da havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'a uçarken ya da hava sahasını kullanırken dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Riyad'daki okullarda Perşembe gününe kadar uzaktan eğitime geçildi. Suudi Arabistan 5 gün sürecek Uluslararası Enerji Örgütü toplantısına ev sahipliği yapıyor. Riyad'daki havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki kongre merkezinde yapılan toplantıya İtalya Enerji Bakanı uzaktan katıldı. Almanya Ekonomi Bakanı Katerina Rahe'nin ise Riyad'da mahsur kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Husilere yönelik saldırılara katılmayı değerlendirdiğini söylemişti. Husilerden Trump'a yanıt geldi. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'e yönelik saldırılara dahil olursa karşılık verme kararını tartışmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan hızlı ve ağır bir karşılık vereceğiz dedi.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüksek katlı bir binayı vurdu. 2 kişi öldü, en az 7 kişi yaralandı. Kiev valiliğinden yapılan açıklamada saldırının 25 katlı rezidansa düzenlendiği duyuruldu. Saldırıda sivillerin hedef alındığı belirtildi. Bir kişi evinde, bir kişi ise araçta ölü bulundu. Saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı enerji altyapılarına saldırmamaya karar verdiklerini söylemesinin ardından geldi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Kiev'in ateşkese hazır olduğunu ama Rusya'nın kabul etmeyeceğini belirtmişti. Rusya'dan enerji ateşkesine dair yanıt gelmedi. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ateşkes yapmasının tek şartını açıkladı. Peskov, Rusya'nın yalnızca bir gün, o da seçim günü Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığını ve emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi.
2: Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. 11 kişinin öldüğü kazayla

0: yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
1: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tır otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp inerlediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinas Tosunsa Konya'da defnedildi.
2: İstanbul Maltepe'de çöken bina 5 cana mal oldu. Geride acılı anne babalar bıraktı. Onlardan biri de Mustafa İnan. Enkazda kızını ve oğlunu kaybetti. Çocuklarıyla olan anılarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. İnan bir daha böyle trajedilerin olmaması için de bir çağrıda bulundu.
3: Oğlumla iş konusunda konuştum. Kızımla da zaten kızım bana çok düşkündü. Ben de ona çok düşkündüm. Çünkü biz onları zor bulmuştuk. Çok kıymetliydiler, çok çok.
4: Mustafa İnan çocuklarıyla en son telefonda görüştü. Sonra acı haberle sarsıldı. Çöken binada 20 yaşındaki kızı Zeynep'le 24 yaşındaki oğlu Ahmet Muhammed İnan'ı kaybetti. Anne baba 2 gün önce akraba ziyareti için Trabzon'a gitmişlerdi. Onlar da ölümden döndü.
3: Kızım bana baba dediğini ben hatırlamıyorum. Ya babam derdi ya babacığım derdi. Böyle bir evlattı yani. Oğlum keza öyle. Hatta zaman zaman oğluma serzenişte bulunurdum. Sen niye bu kadar iyisin? Biraz yaramazlık yap.
4: 8 Ekim'de İstanbul Maltepe'de çöken kardeşler apartmanında biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 4 katı kaçak binada kentsel dönüşüm için bir türlü anlaşılamadığı ortaya çıktı.
3: Müteahhite kadar varan bir sürecimiz vardı ama ki dükkan sahibinin maalesef olumsuz şeyleriyle kalmıştı ama biz yine de ara ara buranın yıkılması, boşaltılması noktasında baskı yapıyorduk. Ben hatta yani şikayet noktasına kadar dayanmıştı en son geldiğimiz nokta ama maalesef biz ona yetişemedik. İşte sonuç bu.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre şehirde kendiliğinden yıkılabilecek 1200'den fazla bina var. 2023 depremlerinden sonra 40 bin bina incelendi. 18.800'ü riskle çıktı.
3: Ben iki tane pırlanta gibi yavrumu kaybettim. Şunu rica ediyorum. Bu durumda binası olan kişilerden, mal sahiplerinden, kiracılardan vesaire oturmasınlar. Kesinlikle şikayette bulunsunlar. Keşke benim çocuklarım var olsa da benim hiçbir şeyim olmasa. Daire ne olacak?
2: İstanbul'daki bir adrese yapılan baskında çok sayıda egzotik hayvan ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Kartal'daki bir adreste yasa dışı hayvan ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleriyle birlikte bir eve yapılan baskında 118 farklı cinste sürüngen, 14 yılan ve 2 tarantula ele geçirildi. Ele geçirilen 134 canlı hayvan koruma altına alındı. Yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliye ise idari para cezası uygulandı. İstanbul Sarıyer'de kendilerine polis süsü veren çete İranlı iş insanını kaçırarak 2 milyon dolar fidye istedi. Ancak o iş insanı elleri kelepçeli olduğu halde kaçmayı başardı. İranlı adam polise ihbarda bulununca çete çökertildi.
5: Önünü kesenleri polis zannetti, araçlarına bindi. Kaçırıldığını anlayınca kelepçeli halde kaçtı. İranlı iş insanını kaçırıp fidye isteyen çete çökertildi. Finans şirketi sahibi olan İranlı iş insanı İstanbul Maslak'ta bir rezidansta oturuyordu. Bir süredir fidye çetesi tarafından takip ediliyordu. İki şüpheli iş insanının oturduğu rezidansa girip güvenlik görevlilerine sahte polis kimliği gösterdi. İş insanının aracına takip cihazı taktı.
6: Adım adım izlenen İranlı iş insanı 5 Ekim günü yemek almak

0: için evinden çıktı. Bir süre sonra seyir halindeyken aracının önü kesildi. Dört kişi kendisine sahte polis kimliği gösterdi. Başka bir araca bindirilen iş insanı karakola gideceğini zannederken para istenildiğinde kaçırıldığını anladı.
1: Çete üyeleri önce iş insanının kolundaki 150 bin dolarlık saati aldı. Ardından kripto hesabındaki 48 bin doları. 2 milyon dolar daha isteyen şüpheliler Başakşehir'e doğru yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra araç bir deponun önünde durdu. Önce iki kişi indi, sonra kaçırdıkları adamı indirdiler. Ancak elleri kelepçeli olan iş insanı direndi. Omuzuyla ittirdiği saldırganın elinden kurtulup kaçmaya başladı.
0: Kelepçeli şekilde dakikalarca koşan iş insanı bekçileri görünce durdu, kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Devreye hemen İstanbul Gasp Amirliği ekipleri girdi ve o fidye çetesi saatler içerisinde çökertildi.
1: Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınla 6 şüpheli gözaltına alındı.
2: Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakıyor. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor ve bazı bölgelerde bu yağmura fırtına da eşlik edecek. Dolayısıyla uyarılar var. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan dinleyelim.
3: Pastırma sıcakları sona erecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek.
4: En yağışlı gün çarşamba ve perşembe günü olacak. Sadece 1-2 bölgemiz etkilenmeyecek. Ülkemizin geneli etkilenecek bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlardan. Perşembeye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak. En fazla düşüş de batıda, yani İstanbul ve Marmara bölgesinde. Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur kuvvetlenecek. Yağışın üzerine bir de poyraz çıkacak.
3: Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
4: Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla, Aydın, buralardaki yağmur da çok şiddetli olacak. Antalya'da çarşamba günü yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Çarşamba günü Ankara'da da yağış daha şiddetli. Yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.
3: Cuma gününün haftanın en soğuk günü olması bekleniyor. Termometreler 15 derecenin altına inecek.
2: Elazığ'da gece saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Elazığ'da kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri de oluştu. Bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlerken yayalarda zor anlar yaşadı. Yazı Konak ve Yurtbaşı beldelerinde su baskınları yaşandı. Yazıkonak Yurtbaşı Karayolu'nun bazı noktalarında trafik bir süre durdu. Valilik 30 farklı noktada su baskını yaşandığını duyurdu. Vatandaşlardan olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortalarının kapsamı genişletildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, 2027'den itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını söyledi. Temel sigorta paketine 16 ürün daha eklenmesiyle teminatın 25 ürüne yükseldiğini belirtti. Eklenen 16 ürün arasında ceviz, badem, yeni dünya, muz ve kestane de bulunuyor. Ayrıca parsel bazlı verim sigortasının pilot olarak Tekirdağ'dan sonra Şanlıurfa ve Kayseri'de de uygulanmaya başlanacak. Yumaklı şeker pancarı tohumluk üretiminde verim kayıplarıyla sel ve su baskını hasarlarının da teminat kapsamına eklendiğini belirtti. Aselsan yapay zeka destekli Korkut Hava Savunma Sistemi'nin görüntülerini paylaştı. Aselsan tarafından gerçekleştirilen yeni nesil Korkut test görüntülerinde sabit kanatlı bir kamikaze drone'u hedef aldı. 4x4 bir arazi aracı üzerine entegre edilen Korkut yapay zeka destekli hedef tespit ve teşhis sistemleriyle hareket halindeyken hedefini tam isabetle vurdu. Korkut 25 hava savunma sistemi 25 milimetrelik parçacık tesirli mühimmat kullanıyor. Fransa'da bazı süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Buzdolapları buz çözme moduna geçti. Saldırıdan 200'ün üzerinde marketin etkilendiği belirtiliyor. Saldırıdan Fransa dışında etkilenen ülkelerin de olduğu gelen bilgiler arasında.
1: Fransa'da yüzlerce süpermarkette buzdolapları ve dondurucular siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları uzaktan erişim sağlayarak dondurucuların sıcaklığını gece boyunca 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı sonrasında dolaplardaki gıdalar bozuldu, hatta bazı süpermarketlerde yangın çıktı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na kapsamlı bir soruşturma yürütme talimatı verdi. Siber güvenlik uzmanları İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırılardan etkilendiğini belirtiyor. Pek çok market halk sağlığını korumak amacıyla etkilenen gıdaların imha edildiğini duyurdu. Sektör temsilcileri tek bir günde oluşan zararın 10 milyonlarca euroyu bulabileceğini tahmin ediyor. Peki marketlere yönelik bu siber saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bulgular saldırıda Danimarkalı bir şirkete ait soğutma sistemlerini yöneten yazılımlardaki güvenlik açıklarının kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Şirket olaylardan haberdar olduğunu açıkladı. Etkilenen sistemlerin güncel olmayan yazılımlar kullandığını iddia etti. Müşterilerine sistemlerini güncel tutmaları çağrısı yaptı. Süpermarketlerin soğuk reyonları genellikle mağazadaki tüm buzdolapları ve dondurucuları yöneten kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternet üzerinden erişilebilen bu sistemler sayesinde bakım şirketleri ekipmanların ayarlarını uzaktan değiştirebiliyor.
2: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Haberi Norveç medyası duyurdu. Başkent Oslo'da Eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve şifrelerini kaydettiği öne sürüldü. Araçlardan en az ikisinin Çin ürünü olduğu belirtildi. Olay askerlerden birinin aracın multimedya sistemine göz atması sonucu ortaya çıktı. Daha önce Polonya araçlardaki kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislerine girişini yasaklamıştı. Avrupa'da son dönemde artan müze soygunları yeni sergileme biçimlerini gündeme getirdi. Orijinal eserlerin yerine kopyalarının sergilenmesi konuşuluyor.
5: Fransa'dan İspanya'ya müze soygunları artıyor. Müze yetkilileri yeni sergileme yöntemleri arıyor. Gelecekte müzelerde orijinal eserlerin yerini kopyalar mı alacak? Avrupa'da son dönemde ard arda yaşanan müze soygunları, kültür kurumlarını değerli eserleri sergileme biçimlerini yeniden düşünmeye yöneltiyor. Bazı müzeler paha biçilmez eserleri geçici olarak ziyarete kapatırken, orijinallerin yerini replikaların alması ve eserlerle ziyaretçiler arasındaki mesafenin artırılması gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük soygunun ardından Fransa'daki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi, Temmuz 2026'da yeniden açıldı. Hırsızlığın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen galerideki mücevherler daha güvenli bir sergileme düzeni oluşturulana dek başka bir yerde tutuluyor. İspanya'nın güneydoğusundaki Viyana Müzesi de 27 Ağustos'ta hedef alındı. Hırsızlar yaklaşık 4 dakika içinde bronz çağından kalma kaseler, şişeler, bilezikler ve başka arkeolojik objelerden oluşan koleksiyonu çaldı. Fransa'nın Côte d'Azur bölgesindeki Renoir Müzesi'ne Eylül ayında giren hırsızlarsa 4 tabloyu çaldı. Temmuz ayında da Fransa'nın Burgonya bölgesindeki bir müzeden yaklaşık 2500 yıllık Wicks altın tork kolyesi çalındı. Uzmanlara göre hırsızlar artık yalnızca gizlice hareket etmiyor, balyoz ve baltalarla vitrinleri kırabiliyor, patlayıcılarla müze girişlerine zarar verebiliyor ve çalışanlarla ziyaretçileri silahla tehdit edebiliyor. Müzelerin halka açık yapısı, onları hırsızlık karşısında savunmasız bırakabilen başlıca etkenlerden biri. Olası çözümlerden biri, orijinal eserleri daha güvenli alanlarda muhafaza ederek ziyaretçilere replikalarını sunmak. Bazı kurumlar bu yönde adımlar atmaya başladı. Burgonya'daki Muse Hiron yöneticisi Maud Siron, 2024'te yaşanan silahlı soygunun ardından müzenin en değerli eserlerini sergilemekten vazgeçti. Paris'teki Muse Cognacçay, planlanan bir sergide değerli bir küpeyi koleksiyondan çıkardı. Yakındaki Muse Carnavalet ise 2026'daki bir sergide yüksek değerli bir mücevherin yerine bir çizim ve yapay elmaslı bir broş kullandı. Güvenlik önlemlerinin bir diğer sonucu, orijinal eserler sergilenmeye devam etse bile ziyaretçilerin onlara daha uzaktan bakmak zorunda kalması olabilir. Daha kalın koruyucu camlar, kilitli vitrinler, alarm sistemleri ve artırılmış güvenlik personeli müzelerde daha yaygın hale gelebilir.
2: İngiltere'de Manchester City'ye yönelik protestolar sürüyor. Maviler son yıllardaki en büyük rakiplerinden Liverpool'a konuk olduğu maçta tepkilerin odağında olmasına rağmen mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.
6: Manchester City protestoların hedefinde. 114 ayrı finansal ihlalden suçlu bulunan Maviler, yaşananların ardından ilk sınavında Liverpool'a konuk oldu. Ev sahibi taraftarlar soruşturma kıskacındaki rakiplerine tepki göstermek için toplandı. City kafilesi ise bu kalabalığa denk gelmemek için farklı bir güzergahtan Anfield'a girdi. Tribünlerde ise küme düşüyorlar tezahüratı yapıldı. 114 yazılı balonlarla bir nesil taraftar aldatıldı pankartları açıldı. Maçtaysa Manchester City Liverpool'u 3-0 yendi. Golleri Haaland, Doku ve Cherki attı. Teknik direktör Enzo Maresca maçın ardından gururluydu.
7: Kulüpteki herkesin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Futbolcularımla birlikte aleyhimize yapılan tezahüratlarla nasıl baş edeceğimizi öğrenmeliyiz. Bunu yapmanın en kolay yolu da kazanmak. Şimdi bizim taraftarımızın şarkı söyleme zamanı.
6: Premier Lig'den ihraç edilmesi gündemde olan Manchester City kulübü suçlamaları reddediyor.
2: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
8: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
9: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
8: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leo ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
10: We have to be ready for this atmosphere.
1: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
8: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
2: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali sona erdi. Kentin 14 farklı noktasında 246 etkinlik gerçekleştirildi. Ziyaretçiler 70'ten fazla lezzet noktasında yöresel yemekleri tatma fırsatı buldu.
11: Be- Ceyran'dan kebaba, katmerden baklavaya. Ziyaretçiler 9 gün boyunca Gaziantep lezzetlerine doydu.
12: İçli köfte deneyimi, yuvalama deneyimi aslında ne kadar zor olduğu, kolay olmadığı, marifet istediği, tecrübe istediğini gösteriyor ve sofranın bir paylaşım, bir kardeşlik, hakikaten bir bereket olduğunu gösteren, birleştiren bir parça olduğunu, bir kültür olduğunu bütün dünyaya buradan söylüyoruz.
11: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bu yıl 8. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali düzenlendi. Festival mutfak kültürünün yanı sıra turizm, tarım, yatırım, kültürel miras ve yeni nesil deneyimler ekseninde ele alındı. Etkinliğin bu yılki teması deneyim çağı, gastronomi, tarım, turizm ve misafirperverlikti.
12: Şehirde büyük bir heyecan var. Aslında kurumsallaştık, markalaştık. Tek şehir gelmiyor, bütün bölge geliyor, bütün ülke geliyor.
11: Şehrin 14 farklı noktasında 246 etkinlik gerçekleştirildi. Ziyaretçiler 73 lezzet noktasında birbirinden güzel yemekleri tatma fırsatı buldu.
13: Aslında hep böyle söylüyoruz ya, dünden bugüne oluşmuş bir mutfak değil, 21 tane medeniyetin kendi izlerini bıraktığı ve o izlerle oluşan çok zengin bir mutfak.
11: 9 günlük festival kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşi ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.
2: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasında pek çok filmde rol alan sanatçı özellikle canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazındı. Uzun yıllar şehir tiyatrolarında sahne alan Ziyalan aynı zamanda şair ve yazardı. Son olarak Türkan Şoray'ın yönetip başrolünü oynadığı Azap filmiyle kamera karşısına geçen usta oyuncu yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu.
14: Oynamayı bekleyerek.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
16: Bale kendini vücut
15: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
17: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
15: Gerçekten öyle mi?
18: Serum malzemesi çamur.
15: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
19: Siz yoksanız sanat da yok.
15: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
20: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
15: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
21: Doğrudan Siyaset başlıyor.
22: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Bugün güvenlik kaynakları tarafından Kuzey Irak'tan son derece önemli görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerle birlikte terör örgütü PKK'nın Metina bölgesinde 4 ayrı barınma alanını boşalttığı bilgisi verildi. Bu adım yaklaşık 2 yıldır devam eden süreçte örgütün çekilmesine dair en somut veri olarak nitelendirilebilir. Tabii bundan sonra ne olacak? Sırada hangi adımlar var? Kış gelmeden henüz başlamayan o silah bırakma süreci tamamlanacak mı gibi sorular gündemde. Doğrudan siyasette konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında varılan bir anlaşma özellikle Ukrayna ve Avrupa'da şok etkisi yarattı. Trump'la Putin'in vardığı anlaşmaya göre Rusya ABD'ye yüz binlerce ton dizel yakıt satacak. Ukrayna lideri Zelenski tepkili. Zelenski'nin ABD tarafından yalnız bırakıldığı ve kendisini zor bir sürecin beklediği yorumları yapılıyor bu konuda gündemimizde. İç siyasette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle başlayan tartışma sürüyor. Cemil Tugay'dan yeni açıklamalar var. Konuklarımızla değerlendireceğiz efendim. Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
23: Merhaba Burak.
22: SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş konuğumuz. Merhaba Nebi.
23: Merhabalar.
22: Ve efendim birazdan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de bizlerle olacak uzaktan bağlantı yoluyla. Mete Çubukçu, şimdi görüntüler bugün öğle saatlerinde geldi. İlk kez böyle somut bir alanın boşaltıldığını gördük o görüntülerde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir önemi bu görüntülerin?
0: Yani geçtiğimiz yıl yani görüntü açısından silahların yakılmasıyla birlikte Kuzey Irak'ta belli bir bölgede ikinci kez bir görüntü. O zaman tabii ki daha farklıydı. Bu sefer güvenlik güçlerinin muhtemelen İHA'lar, dronlar da bir kısmının çekildiğini görüyoruz. Çünkü çok sarp araziler söz konusu. Bir takım tüneller, mağaralar. Bazılarında da işte sayıları çok az olmakla birlikte bir takım PKK'ların işte o mağaralardan çıkardığı eşyaları işte taşımaya çalıştığı ya da vadilerin dibine atarak orada yakmaya çalıştıkları falan görülüyor. Zaten süreç içinde özellikle bu silah yakmadan sonraki bu silahların teslim edilmesi, şu anda belki o aşamaya tam gelinmedi ama mağaraların toplanma bölgelerinin ya da barınma bölgelerinin boşaltılmasına dair görüntülerin, görsellerin paylaşılacağı söylenmişti ki en azından kamuoyunu ikna etme açısından ya da bu işi görüntüyle somutlaştırma açısından önemliydi. Bugün onun bir parçası geldi. İkincisi, zaman zaman biz de burada tartışıyoruz. İşte süreç bir hızlı mı gidiyor, yavaşladı mı? Efendim işte kimileri işte ipi umumu seriliyor deyim yerindeyse. İşte birileri zamana karşı mı oynuyor gibi çeşitli tartışmalar oluyor. Bu tür görseller, bu tür görüntüler biraz bu tartışmaların önüne tartışmaları kesmek için önemli oluyor. Çünkü şöyle bir şey var. Tabii ki bu sürecin oralarda devam eden yansımaları ya da tam nere olup bittiğini yani hepimizin bilmesi mümkün değil. Yani birincisi sürecin selameti açısından, ikincisi oradaki koşullar açısından ama zaman zaman bunlar belli ki paylaşılacak daha ileriki dönemlerde de bir şekilde süreç. Evet, belki hani birebir istenildiği hızda, yani hız derken şunu kastediyorum. En son işte bir karışıklık yapıldığında, karar alındığında ki sonra o danışma kurulu da biliyorsunuz Cedit İlmaz Başkanlığı'nda toplandı. Genelde şu işte Ekim sonu deniyordu. Hani Kasım'ın ortasına kadar bu bahsettiğimiz silahların teslim edilmesi, işte bu barınakların, toplanma bölgelerinin tamamıyla imha edilip oradan çekilmesi konusu tamamlanacağı söyleniyordu. Biraz süre uzuyor. Buradaki risk tabii kış aylarının gelmesi. Hep biliyoruz orası artık Kasım'dan sonra kış şartlarından dolayı belki görüntülemek, belki tam boşaltmak ya da boşalıp boşalmayacağını denetlemeyi biraz zorlaştırıyor. Ama yani çok uzun olmasa bile biraz gecikme burada normal. Bir yandan da şu tabii ki belki bunu diğer turda da konuşuruz. Şimdi belli bir takvim var. Şimdi bu takvim artık herkes biliyor. Yani silahların teslim edilmesi tamamıyla güvenlik güçlerinin bunu onaylaması, teyit etmesi, Milli Güvenlik Kurulu'na bunu sunması, orada bunun onaylandıktan sonra işte resmi gazete yayınlanması ve sürecin başlaması. Yani PKK'ların işte 6 ay içinde geri dönüşü ve hukuki süreçlerle ilgili. Bu arada tabii ki çalışma grupları da yani işte silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulu, adli süreçler kurulu, entegrasyon gibi 4 tane kurul var. Hı hı. Fakat şöyle bir şey oluyor. Burada adımlar atılırken da o ilk başta konuşulmayan bir takım nasıl diyeyim talepler. Evet. Gündeme gelmeye başlıyor. Bu talepler bence biraz hani eğer süreç uzuyor ya da gecikiyorsa onu geciktiriyor. İkincisi şöyle bir şüphe uyandırıyor. Yani her atılan adım sonrası ya da her kapanan dosya sonrası yeni dosya açılırken yeni ve farklı. Yani o bildiğimiz metinde olmayan talepler gündeme gelecek mi diye. Yani şöyle bir örnek vereyim. Geçen hafta Pervin Buldan sanırım bir açıklama yapmıştı. Yani burada şeyi silahsızlanma alt kurulunda 3 aşağı 5 yukarı Öcalan'ın olacağını biliyoruz. Çünkü yani o olmadan dağdaki işte militanları ya da PKK'ları belki ikna etmek çoğunluğunu ya da hangi koşullarda döneceklerini ne yönelik onları işte bir şekilde bilgilendirmek ya da kimin ne yapacağını tam olarak seçmenin bir bölümünde onun olması gerekiyor. Yani bir takım eleştiriler de var ama eşyan tabiatı bunu gerektiriyor. Fakat geçen hafta yapılan açıklamada ki ilk o takvim ve maddelerde bu yoktu. İşte siyasallaşma kurulunda da olması gerektiği açıklamasını yaptı. Geçen hafta sanırım Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra. Yani diyeceğim sonuçta daha önce olmayan bir takım talepler bu yol devam ederken, süreç devam ederken tek tek ortaya çıkıyor. Bu da doğal olarak biraz hani soru işaretlerini arttırıyor. Yani bundan sonraki her süreçte yeni ve farklı taleplerle mi süreç yürüyecek diye biraz yani güveni de biraz sarsıyor o anlamda. Şüpheleri arttırıyor. Bir de işte kamuoyu yansıyan bugün Murat Karayılan'ın da herhalde bir takım açıklamaları var. Oralarda da böyle bir ne bileyim yani insanın içine şüphe düşüren açıklamalar da var diye düşünüyorum.
3: Soracağım. Birazdan onları da soracağım. Şimdi Nebi Bey yani şu bu görüntülerde gördüğümüz dört tane hani bunlar barınma alanları diyor güvenlik kaynakları. Ne kadar genişlikte mağaralar onu çok bilmiyoruz. Hani böyle geniş çaplı mıdır daha ufak yerler midir? İşte görüntülerde bazı eşyalarını böyle yardan aşağıya bıraktıklarını görüyoruz. Yani bu bir sadece çekilme mi? Silah bırakmada var mı bu işin bir parçası olarak? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
4: Yani şimdi tabii burası daha önceden işte devletin PKK ile mücadele ederken aslında şehit verdiği yerlerden de birisi. İşte PKK jargonunda medya savunma alanları vesaire deniyor. Şimdi tabii burada benim anlayabildiğim kadarıyla burada işte belirli mağaralar var, tüneller var. Bunların boşaltıldığı anlaşılıyor. Ve orada bulunan PKK'lıların daha içerilere doğru yönlendirildiği en azından hem resmi açıklamadan hem PKK'ya yakın haber kanallarına baktığınız zaman bunu söylüyorlar. Şimdi bunun anlamı şu, tabii sonuçta PKK'nın yoğun olarak bulunduğu farklı bölgeler var, üsler var işte. Sincar PKK'nın farklı bir yapılanması, geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Orada Irak Merkezi Hükümeti'nin bir işlettiği süreç var ve oradaki YBŞ'nin özellikle Irak hükümetin farklı unsurlarına orada da belirli şeylerin süreçlerin devam ettiği anlaşılıyor. Yani orada bir süreç başlamıştı. Şimdi buranın yani bu görüntülerin verilmesi aslında bu süreç yönetimlerinde yani terör örgütlerinin özellikle silah bırakma, işte rehabilitasyon, entegrasyon süreçlerinde yani sürecin durmaması lazım. Yani bisikletin tekerinin dönmesi meselesinde sonuçta burada güven önemli ve belirli adımların atıldığının da gösterilmesi gerekiyor. Şimdi 2024 Ekim'inde yeni bir siyasal yaklaşım başlatıldığında Cumhur İttifakı liderleri tarafından İşte şu anda 2026 Ekim'indeyiz. 2 yıl geçti ve en başından itibaren bu terörsüz Türkiye süreci aşamalardan yani belirli aşamalara ayrılarak yürütülmeye çalışıldı. Ve bu süreç aslında dizayn edilirken özellikle Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinden yani başta 2015'e kadar olan çözüm sürecinin bütün deneyimlerinden, tecrübelerinden orada örgütün İşte süreci bozmak için neler yaptığından, küresel ve bölgesel gelişmelerin, konjonktürün o süreci nasıl etkilediği gibi çok farklı dinamikler dikkate alınarak böyle aşamalandırılmıştı. Yani ilk bu süreç başlatıldığında bir hükümetin kararlı olduğu görülünce Abdullah Öcalan bir çağrı yapmış. Ardından işte fesih ve ondan sonra belki sembolik bir seremoni ile silah yakma görüntüleri verilmişti. Ve en nihayetinde de bütün sadece son dönemde değil, bütün çözüm süreçlerinde yani bugüne kadar PKK ile mücadele ya da terör örgütüyle mücadele ile ilgili hep meclisin bu süreçte önemli bir dinamik olarak olması gerektiği farklı siyasal partiler tarafından ya da DEM ve onun öncülü siyasal partiler tarafından hep söylenmişti. Meclis gerçekten bir komisyon kuruldu. Devlet burada kararlılığını gösterdi ve çok uzun süre toplumun her kesimi dinlendi ve orada bir yol haritası belirlendi. Daha önce belki devletin ilgili kurumlarında Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere bu aşamalar zaman zaman medyaya söyleniyordu ama en nihayetinde meclisteki komisyon net olarak sürecin bir yol haritasını çıkardı ve yol haritasına göre de bir rapor yayınlandı. O raporun gereği hükümet tarafından da sonra bir mecliste yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal ve kurumsal çerçeveye kavuşturuldu. Bunlar önemli aşamalardı. Yani o yasal çerçeve aslında o güne kadar yapılan çalışmaların bir sonucu ama ondan sonraki yol haritasının da belirlendiği aslında çok önemli bir süreçti aslında. Ve ardından da o yasanın gereği olarak işte yine bir komisyon kuruldu. O komisyon alt komisyonlara ayrıldı. Başkanlığını Sayın Cevdet Yılmaz'ın yürüttüğü bir anlamda bu sürecin yürütme kurulu olarak da adlandırılabilecek bir süreçti. Ama aynı zamanda tabii bir de meclis tarafı var. İzleme kurulu da orada oluşturulacak. Şu anda onun anlayabildiğimiz kadarıyla çalışmaları da yapılıyor. Ve bu süreçle birlikte şimdi devlet aslında bugüne kadar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Yani burada işi ciddi olduğunu gösterdi. Bu sürecin özellikle güven unsuru üzerinden devlet üzerine düşenleri bir anlamda bir yol haritasına kavuşturdu ve aslında son belki de Türkiye siyasal hayatında anayasa uzlaşmalarında bile çok seyrek görülen, istisna olan bir uzlaşmayla hemen hemen mecliste işte İyi Parti'nin dışındaki bütün partiler DEM de bunun üzerinde o yasal çerçeveye onay verdiler, evet dediler ve meclisten çıktı. Şimdi bu önemliydi ve bundan sonraki sürecin de o yasal çerçeveye göre yapılacağı net olarak ortaya kondu. Şimdi bu önemli. Tabii ki bugün işte Metin'de belirli yerlerin boşaltılması önemli. Sürecin işleyişi açısından önemli ama diğer taraftan da az önce Mete Bey'in vurguladığı husus şu. Vurguladığı gibi yani en baştan itibaren burada bütün hem DEM hem iktidar hem farklı Türkiye'de gerçekten bu terör örgütünün sonlanmasını gönülden isteyen çevreler ya burada dile, söyleme ve süreçte atılan adımlara dikkat edilmesi gerektiği ile hep bir vurgu vardı. Evet. Yani nedir? Burada bir yasal çerçeve çıktı. Bu yasal çerçeve önemliydi. DEM Partisi başta olmak üzere, devlet başta olmak üzere bunu merkeze koydu ama maalesef PKK'nın işte açıklamalarına baktığımızda hem Cemil Bayık'ın hem Duran Kalkan'ın ve diğer hatta DEM Parti'nin içerisinden bazı milletvekillerinin yani bir taraftan adımın atılması için çok önemli bir süreç işletiliyor. Burada devlet üzerine düşeni yapıyor ama belirli bir süreç geçtikten sonra da maalesef PKK bunu yeniden farklı taleplerle işte yapılan evet. düzenlemelerin yetersiz olduğu gibi yeni şartlar ileri sürmeye başlıyor. Burada bence üzerinde durulması hatta DEM çevrelerine de demokratik bir baskı olarak da işletilmesi gereken süreç. Yani burada bir yasal çerçeve var, aşamalar var. Devlet burada çok ciddi bir biçimde bu sürecin sonlanması için adımlar atıyor. Ama öbür taraftan da süreci zehirleyecek, sabote edecek yeni evet. talepleri ortaya koyan yaklaşımların yanlışlığı da en baştan reddedilmeli. Evet. Ve buradan da bir belki de demokratik baskı olarak özellikle yasal süreç sürekli hatırlatılmalı.
22: Peki Özay Bey de aramıza katıldı. İyi akşamlar Özay Bey.
5: Merhaba sevgili Burak, merhaba sevgili Mete Hocam, merhaba.
22: Şimdi Özay Bey Brüksel'de, Belçika'nın başkentinde Ukrayna Savaşı, ABD, Rusya, Avrupa Birliği bağlamında da önemli gelişmeler var. İlerleyen dakikalarda onları da konuşacağız. Ama Özay Bey, şimdi bugün o güvenlik kaynaklarından gelen görüntüleri konuşarak başladık. PKK'nın Metina'daki 4 noktadan, 4 barınma alanından çekilmesine dair görüntüler. Hani buralar tabii bir dönem çok şiddetli çatışmaların yaşandığı alanlardı. 2 yıldır devam eden bir sürecin ardından böyle artık örgütün o alanları boşalttığına dair somut görüntüler geldi. Bunun önemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hem onu merak ediyorum. Şimdi sürece karşı olanlar da tabii daha çok yeni geldi bu görüntüler ama çok yüksek ihtimalle ne var yani? 4 tane mağara boşaltıldı. Böylece örgüt bitti mi? Eleştirisi de mutlaka gelecektir yarın. Bu tip tepkilere ne dersiniz?
5: Ben o zaman ne olduğunu şöyle söyleyeyim. Bu tür tepki gösterenler açsınlar. Üzümlü karakolu kaç kere basılmış, biz kaç tane şehit vermişiz bir baksınlar. Şimdi Metina dediğin iki tarafı vardır Metina'nın. Bir, bu son derece sarp kayalık mağaraların olduğu ve Türkiye'ye geçişlerdeki en önemli noktalardan bir tanesi. Diğer tarafta da Gara Dağı ve bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlardaki o derin vadiler, terör örgütü mensuplarının saklandı. Ama Metina'nın özelliği şudur. Metina, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarının şah damarı olan bölgedir. Yani bütün kamplardan birbirine geçişler ve Türkiye'ye geçişler Metina'dan olur. Şimdi dolayısıyla Metina'daki 4 tane mağaranın, bunlar sadece bir mağara olarak hani basit böyle gittiğimiz eski işte Damlataş mağarası gibi turistik bir mağaradan bahsetmiyoruz. Aylarca yaşanabilen, içinde binlerce silah ve mühimmat stoklanabilen devasa mağaralardan bahsediyoruz. Birbirine geçmiş olan bir düzenden bahsediyoruz. Bakın tekrar diyorum, Üzümlü Karakolu başta olmak üzere lütfen bir baksınlar. Şimdi niye Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit operasyonlarını en çok Metina bölgesine yüklendi? Niye yüklendi? Niye orada başarı kazanıldı? Bakın bir zamanlar karakol baskınlarıyla Üzümlü'ye 4 ya 5 kere basıldı. Onlarca şehit verdiğimiz bir yerdir. Şu anda Üzümlü'de sınır kapısı var. Oradan ticaret yapıyoruz biz. Yani şimdi bir, bunun son derece önemli olduğunu bir kabul etmek lazım. İki, dünyadaki örneklere bir bakalım. Şimdi dünyadaki örneklere baktığımız zaman bu süreçle ilgili bir süreç yavaş mı gelişiyor? Bakın Kuzey İrlanda'da toplanan silah 1000'in altındaydı. Sadece silah toplanma işinde bile bir sürü sorun çıktığı için eski Kanada Genelkurmay Başkanı aracı olarak geri dönmek zorunda kaldı süreci. Orada 1000'in altında silah toplanıyordu. PKK'nın elinde terör yaratmak için nasıl bir mühimmat deposu olduğunu, nasıl bir silah deposu olduğunu hepimiz biliyoruz. İki, şunun adını koymak lazım. Bakın dünyadaki bütün süreçlerde Kolombiya'dan başlayın, İrlanda'ya, İrlanda'dan başlayın, işte dünyadaki bütün benzeri terör örgütlerinin kendini lağvettiği süreçlerde ara bulucu üçüncü göz ülkeler olmuştur. Hayır, Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor. Bu son derece önemli bir şey. Dolayısıyla bir etki alanından kurtulmuş oluyorsunuz. Üç, bunun şöyle bir etkisi var. Yani ben şundan yana son derece eminim. Kandil'deki yöneticiler dahil olmak üzere belirli isimler, Avrupa ayağından belirli isimler, bu terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olmasını istemiyorlar. Ve mümkün olduğu kadar ayak diremeye, zamanı oynamaya çalışıyorlardı. Bakın, o merhale belli ki aşılmış. O merhale belli ki aşılmış. Bunu önemsiyor olmak lazım. Dolayısıyla şimdi silah bırakmada en az silah bırakma kadar önemli. Ama sevgili Burak, şu hataya düşmeyelim. Silah bırakma bu işin ilk ve basit adımı. Hı hı. Esas önemli olan Türkiye'ye dönecek olan ve işte o 230 tane yönetici ve işlediği suçlardan dolayı Türkiye'ye dönemeyecek olan var. Ama onun dışında Türkiye'ye dönecek olanların topluma entegrasyonu kısmıdır bizim asıl başarmamız gereken mesele. O zaman amacına ulaşmış olacak bu iş. Yani ama silah bırakmada yavaş gidildiği vesaire, ben dünyadaki örneklere bakıyorum. Dünyadaki örnekler Türkiye'nin hiç de bu konuda yavaş gitmediğini gösteriyor. Ayrıyeten devam edelim. Bakın bu süreçte dünyada şimdi Belfast'ta, Kuzey İrlanda'da ayrı parlamento, ayrı başbakan var mı? Var. Farç silah bırakırken 5 tane senatörlük garantisini her şart altında aldım. Hani o meşhur altın Kalaşnikov'lu hikayede. Şimdi bakıyorsun Bask bölgesine bak. Bask bölgesinin ayrı parlamentosu var mı? Katalonya'da ayrıyeten referandum yapılmadı mı? Türkiye üniter bir yapı içerisinde
6: terörü bitiriyor. Niye? Çünkü aslında terörü sahada mağlup ettikten sonra Türkiye'de vatandaşların aidiyetini arttırma çabası başladı. Sadece terörü sahada mağlup etmekle kalmadı Türkiye. Aynı zamanda birçok reformu da yaptı. Bakın OHAL'in kaldırılmasından bu yana Türkiye'de Kürt sorunu adı altında tanımlanan sorunların büyük bir kısmı aşıldı. Reformlar yapıldı. Dolayısıyla bugün geldiğimiz yer terörle ilgili hafızaları sıfırlama, yeniden bir aidiyet duygusu yaratma zamanı. Ben o yüzden Metin'i son derece önemsedim. Silah bırakma Kasım sonuna tamamlanır mı? İhtimal dahilinde, ama şunu söyleyeyim. Bak, bu süreç sevgili Burak çok şeffaf yürümeyecek ve yürümemesi gereken bir süreç. Yani evet. İşte silah bırakma noktalarına gelen PKK'lıların görüntülerini vesaireleri biz görmeyeceğiz. Hı hı. Ya da onların Türkiye'ye gelişini biz görmeyeceğiz. Görmememiz de gerekiyor. Bazı şeyler, hatırla nasıl o hayırlı cuma anlaşması yıllarca müzakeresi sürdü ve bir günde açıklandı. Bir gün bir açıklama duyacağız. Diyeceğiz ki evet, terör örgütünün silah bırakma süreci tamamlandı. Tamam. Bu şekilde olacak, ama bu Metina görüntüsü bu anlamda süreçte bir tıkanma olmadığının göstergesi. Çünkü zaman zaman DEM'den, yani DEM hala bir miktar Kandil etkisi altında, zaman zaman DEM'den müzakere edilmiş bir şeyin üzerine yeni yeni talepler gelebiliyordu. Bu her şeyin planlandığı gibi yürüdüğünü gösteren bir gelişme olarak kabul edilmeli.
22: Peki Özay Bey, bir reklam aramız var efendim, ardından doğrudan siyaset devam edecek.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
7: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli, sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
15: Hava durumu. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
1: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltılıyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Projesi'nin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
0: Gaziantep'te konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ön koşulunun terör örgütünün silah bırakması olduğunu söyledi.
2: Örgütün silah bırakmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Bütün bunlar gerçekleştirmesiyle birlikte yasa yürürlüğe girecektir.
3: Sürecin ön koşulu örgütün silah bırakması dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu kapsamda atılan adımları anlattı.
2: Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı ve oralar boşaltıldı, oralar devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde sivil ya da askeri unsuru kalmayacak.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş Gaziantep'teydi. Sivil toplum buluşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncesinde Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolü imza törenine katıldı.
2: İnsanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük katliama, en büyük soykırıma hep beraber şahitlik ettik. Ancak bu oyundan sonra başka bir oyun başlayacak. Bu perdeden sonra da inşallah başta Gazze'nin özgürleşmesi olmak üzere Filistin'in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz.
3: Gaziantep programı kapsamında Şahin Bey Millet Camii ve Külliyesini de ziyaret eden Kurtulmuş vatandaşlarla bir araya geldi.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır ve sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Yıldız Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklama yaptı. Çerçeve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu belirtti. Terör örgütünün kurucu kadrosunun üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacaklarını söyledi. Bu kişilerin sayısının 230 civarında olduğunu belirtti. Yıldız anayasanın ilk 4 maddesinin süreçteki kırmızı çizgileri olduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak dedi.
4: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğini de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
4: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
5: Yılmaz tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
4: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
0: Fon soruşturması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni partiden soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması gelirken CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
1: Yeni parti fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
6: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
1: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
7: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız, gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Dava İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki duruşma yapıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan yargılanan 88 sanık beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle iki sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Öyle ki bina için güçlendirme çalışması planlandığı ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede de benzer durumda olduğu değerlendirilen 5 bina vardı ve tahliye edildi. Hak sahiplerine farklı alternatifler sunuldu.
8: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseye derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşüm yazıp oldu, kesinlikle söyledik.
9: İstanbul Maltepe'de çöken ve biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm de anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
8: Binanın 40 yıllık mukavemetini, yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı. Zaten nervürsüz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini düşündük zaten.
9: Çöken apartmanın çevresindeki 5 binada riskli oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Bazılarına çöken kardeşler apartmanı gibi kaçak kat çıkılmış.
10: Yıkım çalışmaları çoktan tamamlandı ancak pek çok farklı soru gündemde. Öncelikle tahliye edilen apartmanların durumu ne olacak? Yıkılan binanın yerine yenisi yapılacak mı? İşte bu soru başlıkları altında bir toplantı düzenlendi. Kat malikleriyle yetkililer farklı alternatifleri değerlendirdi.
9: İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. 3 alternatif sunuldu. Esenkent'teki TOKİ evlerine geçmek, yarısı bizden kampanyasına dahil olmak ya da bir yıl sonra inşa edilecek konutlardan almak.
11: İki kat bizim apartmanımızda da kaçak var. Yani biz buradan hazır zamanla daire aldık. Bizim kaçak olduğunu bilmiyorduk.
12: TOKİ evleri var hazırda. Orada onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareyle biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
9: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
0: Tokat'ta yaklaşık 5000 kişi cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililerden uyarı var. Sudan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor.
1: Sayı her geçen dakika arttı. Aynı şikayetle hastaneye gidenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Tokat'ta zehirlenme şüpheleriyle içme suyundan alınan numuneler inceleniyor.
12: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor.
1: Tokat'ta cuma gününden bu yana hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi başvurdu. Bunun üzerine kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Numuneler Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda inceleniyor. Şikayetlerin nedeni

0: Eşinin bıçaklı saldırısında tam 58 yerinden bıçaklanan kadın yaralanmıştı. Eski eşi yargılandı ve 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümlü kocanın "öldürme kastım yoktu" diyerek cezasına yaptığı itiraz Yargıtay tarafından kabul edildi. Dava 3 yıl sonra yeniden görülecek.
1: Önümde incelediğimiz eyeliner paletiyle bugün gözüme farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum.
2: Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. Öleceksin dedi.
3: 58 yerinden bıçakladı. Öldürme kastım yoktu dedi. O sanık cezasına yaptığı itiraz sonrası şimdi yeniden yargılanacak. Olay 2023 yılında İstanbul Üsküdar'da yaşanmıştı. Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu eski eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
2: Defalarca onun yanında olmak istemediğimi, boşanmak istediğimi söyledim. Ve diğer eline baktığımda da kahvaltı hazırladığım bıçak elindeydi. Her yerimi bıçakladı. İnanamayacağınız kadar hızlı yaptı bunu.
3: Uzun süre tedavi gören kadın hayata tutundu.
4: Kötü bir halde zaten yoğun bakıma kaldırıldım. Doktor bana dedi ki şu an şansa yaşıyorsun, farkında mısın dedi. Oradan kalkıp mücadele edebilmek, edebileceğin gücü bulabilmek gerçekten çok zor.
3: Olayın ardından eski eş 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 yıl sonra sanık indirim talebinde bulundu.
4: Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla cezai tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suçun unsurlarının oluşmadığına, her iki suç yönünden takdiri indirimin uygulanması gerektiğine ilişkindir.
3: Sanığın "öldürme kastım yoktu" savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından Yargıtay 26 yıl hapis cezasını bozdu. Dosya üst mahkemeye taşındı. Dava yeniden görülecek.
4: Önceden ev sahibine haber verilip adama da bir taraftan biz aslında kavga ediyoruz, sesler gelirse polise şikayet etmeyin gibi bunun zeminini hazırlaması bile zaten bunun kasti olarak yapıldığının göstergesi.
0: Yurdun bazı yerlerinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Evler, iş yerleri, tarım arazileri zarar gördü. Mersin, Gaziantep ve Hatay'da cadde ve sokaklar suyla doldu.
5: Dereler taştı, yollar su altında kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak etkili oldu. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin kattaki ev ve iş yerleri zarar gördü. Yeşil Ovacık mahallesinde derenin taşmasıyla Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ne su bastı. Sürücüler suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Hatay Reyhanlı'da da benzer manzaralar vardı. Yaklaşık 1,5 saat süren şiddet yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü.
6: Zeytinlerimiz zarar gördü. Ahırlar yine su bastı. Hayvanlarımız telef olmadı. Son anda kurtarıldı. Çok zarar gördük. Tarım arazimiz zarar gördü.
5: Ağaçlar devrildi. Dağlardan gelen çamurlu su ev ve ahırlara doldu. Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı böyle yıkıldı. Burası da Gaziantep. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
0: Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan bir grup dağcı büyük tehlike atlattı. Dağcılar kopan dev bir kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dağcılar Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için tırmanmaya başlamıştı. 4200 metre rakımda kamp kurdular. Dinlendikleri sırada dik yamaçtan dev bir kaya parçası koptu, aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. O sırada durumu fark eden dağcılar paniğe kapıldı. Kayaya yakın bir noktada olanlar büyük tehlike atlattı. Canlarını kurtardıktan sonra kayaların yöneldiği bölgedeki arkadaşlarına seslendiler. Uyarıyı alan diğer dağcılar da bölgeden uzaklaştı. Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor.
7: Botoks sonrası hastanelik oldu.

0: var. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks uygulaması yaptıran 16 kişi ağır zehirlenme belirtileriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
1: Solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
0: Hastalardan 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
2: Doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Yutma problemi yaşamaya başladı.
0: Uzmanlar uyarıyor. Ruhsatsız merkezler, kaynağı belirsiz ürünler ve yetkisiz uygulamalar toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.
3: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulamayı yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
4: Kozmetik uygulamaları yapmayalım demiyoruz. Ama işi bilen, konuya hakim, uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz.
0: Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
5: Kasım ayında indirimler yaklaşacak ve firmalarda kampanya hazırlıklarına başladılar. Ancak kozmetik ürünlerde son dönemde meydana gelen fiyat değişimleri de tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bazı ürünlerde önce fahiş zam yapıldığı, ardından indirime gidildiği belirtiliyor. Peki gerçek indirimle sözde indirim nasıl ayırt edilir?
6: Önce zam, sonra indirim kampanyası. Kozmetik ürünlerinde dikkat çeken fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.
7: İndirim kampanyalarına inanıyor musun?
8: Hayır, inanmıyorum. Öncesinde bir yükseltiş yapıyorlar. O yükseltmenin üstüne tekrardan yeniden fiyatı indirimlere yaptıklarını söylüyorlar.
6: Her yıl gerçekleşen Kasım ayı indirim dönemi yaklaştı. Firmalar kampanyalar için hazırlıklara şimdiden başladı. Ancak kozmetik ürünlerinde kısa sürede meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin tepkisine yol açıyor.
9: Fiyatların da aynı fiyatlar olmadığını biz çok eminiz. Eğer ki bir ürün 200 liraysa bunu 500 yapıyor.
7: Peki sonra ne oluyor? Kozmetik firmaları dev bir indirim kampanyası yapıyor ve fiyatlar bir anda eski haline çekiliyor. Böylece o ürünü alan tüketici büyük bir fiyat avantajı yakaladığını sanıyor.
6: Kozmetik ürünlerinde yapılan fiyat takibinde bazı ürünlerin kampanya dönemleri öncesi fiyatlarının yükseltildiği ve indirim oranlarının bu fiyatlar üzerinden hesaplandığı belirlendi. Bu sebeple çok sayıda şikayet yapıldı.
10: Kullandığım için deodorantı sürekli takip ediyorum. Fiyatı bayağı bir yüksekliği. Ondan sonraki hafta gittiğimde eski fiyatına geri dönmüştü. İndirim adı altında.
11: Tüketici yalnızca indirim yüzdesine bakmamalı. Fiyat geçmişini araştırmalı. Farklı satış noktalarıyla da karşılaştırmalı. Ekran görüntülerini ve alışveriş fişlerini de mutlaka saklamalı.
8: Fondöten, highlighter, maskara, dudak kalemi mesela.
7: Tüm bunların fiyat değişimini birebir biliyorsun.
8: Aynen biliyorum ben. Yani saç bakım ürünlerinde olabiliyor, ağız diş sağlığı ürünlerinde olabiliyor ya da makyaj malzemelerinde. Bilirseniz en azından indirimlerin yalan mı gerçek mi olduğunu takip etmeniz daha kolay oluyor.
5: Doğu Karadeniz'de yamaçlara yayılan çay bahçeleri son hareketli günlerini yaşıyor. Eylül ayında başlayan 3. sürgünle birlikte üreticiler yılın son çayını topluyor.
12: Çay dalları tek tek kesiliyor. Sepetler doluyor. Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere mahallesinde üreticiler sezonun son mahsulünü topluyor.
13: Çay üreticileri yılın son sürgününde çaylarını toplayarak satışa hazır hale getiriyorlar ve önümüzdeki yılın Mayıs ayı, yani ilk sürgün için artık hazırlıklara başlayacaklar.
14: Zorlu ama biz alıştık, bize iyi geliyor. Yani ben bu işi yapmadan gurur duyuyorum. Seviyoruz bu mesleğimizi.
15: Hepsi çok zor. Hepsi çok zor ama yapacak bir şey yok. Biz Karadeniz kadınları zorluğa alışmışız. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.
12: İlkbaharda başlayan hasat yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. Üreticiler yılın son hasadını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Kilogramı 35 lira olarak açıklanan yaş çay, özel sektörde ise 27 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yevmiye ücreti, gübre gideri, bahçelerin bakım masrafları. Üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi.
16: 35 bin lira. Tamam, güzel para diye geçiyor, güzel para. Ama verdiğimize bakınca ne oldu? 5 ton çayın 3'ü dışarı, 2'si sen. Onun da gübresi var, işçiliği var, bir şey kalmıyor.
12: Çay üreticileri son mahsullerini toplarken çaylıklar da bir sonraki sezonun ilk hasadına kadar dinlenmeye hazırlanıyor.
5: Türkiye'deki havalimanlarında 9 ayda 193 milyondan fazla yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son verileri paylaştı.
0: Türkiye'deki havalimanları yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdi. Direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin 231 kişi havayolu kullandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Eylül ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 510 bin 913 olduğunu duyurdu. 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %5,9, dış hat yolcu trafiğinde %2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde %3,4 artış gerçekleştiğini belirtti. Havalimanları yük trafiğine de değinen Bakan Uraloğlu, Eylül ayında iç hatlarda 97.484 ton, dış hatlarda 432.366 ton taşındığını belirtti. Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğinin de 529.850 tona ulaştığını kaydetti.
5: Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı bir soruşturma kapsamında Somali doğumlu Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın evine şafak operasyonu düzenlendiğini açıkladı. ABD medyasına göre operasyon, Omar çocukken babası tarafından doldurulan göçmenlik evrakına dair sahtecilik soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yetkililer mahkemece onaylanmış arama emrini uyguladı. Bu devam eden bir federal soruşturmanın parçasıdır ifadeleri yer aldı. Omar son dönemde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın sık sık Somali ve Müslüman karşıtı söylemlerine ve hakaretlerine maruz kalmaktaydı. Trump'ı açıkça eleştirmesiyle tanınan Omar, Trump'ın kendisine karşı sağlıksız ve tuhaf bir takıntı geliştirdiğini söylemişti. Türk savunma sanayi şirketleri güvenlik riski nedeniyle bir yasak kararı aldı. Yasağın hedefi ithal elektrikli araçlar. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Faruk Akşit, yabancı markalı elektrikli araçların stratejik tesislere alınmayacağını duyurdu.
0: Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemleri, elektrikli araçlar güvenlik açısından tehdit oluşturabiliyor. Casusluk faaliyetleri ve saldırı tehdidi nedeniyle Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi firmaları yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişini yasakladı.
17: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde yerde yürüyen güdüm füze olarak arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritası çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde.
0: Bazı elektrikli araçlar geniş açı özelliğiyle çevreyi haritalandırabiliyor. Üstelik önceden girilen koordinatlar sayesinde sinyal kesiciler de işe yaramıyor.
18: Koordinatlar öncesinde araca yüklenip otomasyonla bu komutlar araca girildiğinde bu güvenlik bölgelerine ya da hassas noktalara doğrudan kilitlenebilir ve doğrudan bu kampüslerin önünü ya da kampüslerin içine girerek buraları hedef alabilir. Yani aracın içerisine yüklenen bir uygulama, bir casus yazılım aracın uzaktan takip edilebilmesine, aracın yanlış yönlendirilmesine ve aracın aslında olduğu noktadan farklı bir lokasyona gönderilmesine de sebep oluyor.
0: Sadece elektrikli araçlar değil, telefon, bilgisayar yani internet bağlantısı olan tüm elektronik cihazlarda güvenlik riski bulunuyor.
18: Bir spor uygulaması indirdiniz, o da sizden konum istiyor. Bu konumu aslında işte casus yazılımlar dediğimiz o üçüncü parti uygulamalar üzerinden siber saldırganlar dediğimiz kişilerle bu uygulamalar aracılığıyla paylaşıyor. Aslında biz kendi isteğimizle kendi konum bilgimizi, galerimizi, kişilerimizi de aslında bir nevi paylaşmış oluyoruz.
0: Gelişmiş elektrikli araçlarla ilgili çok sayıda ülkede önlem alıyor. Amerika, Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların ABD askeri üslerine girişini tamamen yasakladı.
5: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Haberi Norveç medyası duyurdu. Başkent Oslo'da Eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve şifrelerini kaydettiği öne sürüldü. Araçlardan en az ikisinin Çin ürünü olduğu belirtildi. Olay askerlerden birinin aracın multimedya sistemine göz atması sonucu ortaya çıktı. Daha önce Polonya araçlardaki kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl iki Amerikalı profesöre gitti. İki ekonomist de ekonomik istikrarı etkileyen konular üzerindeki araştırmalarıyla tanınıyor.
19: Nobel Ekonomi Ödülünü iki Amerikalı profesör kazandı. Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde bu yıl son kategorideki kazananlar açıklandı. Ödül ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodward'a gitti. İki ekonomist de genel ekonomik istikrarın temelleri üzerine çalışma yürütüyor. Ekonomistler tüketicilerin ve şirketlerin tutumlarının ekonomi üzerindeki etkileri konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Stockholm'daki Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada ekonomik şoklara karşı dünyanın artık daha donanımlı olduğuna dikkat çekildi. Ödül sahipleri çalışmalarıyla günümüzde kullanılan modellere sağlam bir teorik temel kazandırmıştır denildi. 1943 doğumlu Robert Hall, Stanford Üniversitesi'nde, 1955 doğumlu Michael Woodward ise Columbia Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı 1 milyon İsveç kronu arttırılmıştı. Nobel'i paylaşan iki ekonomist 12 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Kazananlar Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle Nobel ödüllerini alacak.
5: Endonezya'dan nesli tehlike altındaki 46 Borneo orangutanı orman yangınlarından kurtarıldı. 8'i koruma altındaki bir ormana götürüldü. İşte o görüntüler.
19: Orman yangınlarından kurtarıldılar. Artık koruma altındaki bir ormanda yaşayacaklar. Görüntüler Endonezya'nın Borneo adasından. Adanın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları orangutanları da tehdit ediyor. Endonezyalı yetkililer Borneo orangutanlarını kurtarmak için harekete geçti. Ağustos'tan itibaren 9 Ekim'e kadar 46 orangutan orman yangınlarından kurtarıldı. Kurtarılan 8 orangutan Batı Kalimantan eyaletinde bulunan koruma altındaki bir ormana yerleştirildi. Yangından etkilenen diğer bazı orangutanlar da yanık, yetersiz beslenme, şiddetli kansızlık ve diğer sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördü. Orangutanların nesli tehdit altında. Sumatra ve Borneo'da 100 yıl önce sayıları 230 bini aşarken şimdi 104 bine düşmüş durumda. Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor. Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunuyor. Yağışları azaltan El Niño hava olayı da yangınların artmasına yol açtı. Endonezya Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.
5: Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık artırmada satışa çıkacak. Aralık ayında Los Angeles'ta yapılacak müzayede de Jackson'ın ceketi için rekor fiyat bekleniyor.
20: Michael Jackson'ın 1983 tarihli Thriller klibinde giydiği siyah kırmızı deri ceket Aralık ayında Los Angeles'ta açık artırmaya çıkarılacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ikonik parçanın müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekora imza atabileceği belirtiliyor. 1983'te yayınlanan klipte Jackson'ın zombilerle dans ettiği sahnelerde giydiği dana derisinden yapılmış ceket, daha önce 2011 yılında 1,8 milyon dolara satılmıştı. Yeni satışta beklenen fiyat, müzik dünyasının en değerli hatıra parçalarından biri olan David Gilmour'un Black Strat gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru da gündeme getiriyor. Açık artırmaya çıkarılacak ceket, Thriller klibi için hazırlanan iki parçadan biri. Diğer ceket, Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahnelerde kullanılmak üzere kasıtlı olarak yırtılmış ve eskitilmiş bir görünüme kavuşturulmuştu. Jackson'ın mirasçıları tarafından korunan bu ikinci ceket, Rock'n'Roll Hall of Fame Müzesi'nde sergileniyor. Ceket, Michael Jackson'ın fiziksel görünümünü vurgulamak amacıyla abartılı omuzlar ve belirgin V şeklinde bir silüetle tasarlandı. Jackson'ın Thriller klibinde ve provalarında giydiği siyah deri mokasen ayakkabılar da açık artırmada satışa sunulacak. Ayakkabılar için 30 bin ila 50 bin dolar arasında bir fiyat öngörülüyor. Michael Jackson'ın Thriller'ı yalnızca bir şarkı klibi değil, sinemayı popüler müzikle birleştiren yapımlardan biri olarak öne çıkmıştı.

0: Kültür sanat ekibimizin hazırladığı haber turu var sırada.
1: Küçükçekmece Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Yaşar Kemal'in adıyla açtı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede sergi açılışı, belgesel gösterimi ve konserler gerçekleştirildi. Yaşar Kemal'in bir dönem yaşadığı Menekşe semtindeki anılarını öne çıkaracak etkinlikler bir yıl boyunca sürecek. Fantastik animasyon film Wildwood, eleştirmenlerden tam not alarak Oscar yarışının iddialı adayları arasına girdi. Stop motion animasyon tekniğiyle hazırlanan yapım, Toy Story'den beri en yenilikçi animasyon olarak nitelendiriliyor. Travis Knight'ın yönettiği film, 12 yaşındaki bir çocuğun maceralarına odaklanıyor. Hollywood'un efsanevi aktörü Nicolas Cage, televizyon dünyasının en prestijli polisiye dizilerinden True Detective'de rol alacak. Ünlü aktör, suç, gizem ve felsefi derinliği bir araya getiren efsanevi dizinin yeni sezonunda başrolü üstlenecek. Beşinci sezonu ile ekrana gelecek dizi için hazırlıklar sürüyor. It takes us one by one.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Doğrudan Siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. PKK'nın Kuzey Irak'tan boşalttığı alanlardan çekilmesine ilişkin güvenlik kaynaklarından paylaşılan o görüntüleri konuşarak başlamıştık. Şimdi Türkiye bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya. Bir yandan kendi meselesini halletmeye çalışıyor. Bir taraftan işte kuzeyimizde yaklaşık 4-4,5 yıldır devam eden bir savaş var. Ve artık öyle bir noktaya geldi ki tarafların birbirini yıpratma amacıyla karşılıklı saldırıları yoğunlaştırdığı, Karadeniz'de seyir güvenliğinin hayli zora girdiği bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir dizel alımı konusunda anlaşmaya varıldı. İşte ilk etapta Rusya ABD'ye veya dünyaya 300 bin tonluk bir dizel yakıtı satacak. Kademeli olarak sonra bu arttırılacak. Elbette uzun yıllar süren ambargoların ardından, hatta o ambargolar hala yürürlükteyken böyle bir anlaşmaya varılması tartışmaları beraberinde getirdi. Avrupa tepkili, Zelenski elbette tepkili. Şimdi ne olacak, bu merak ediliyor. Mete Çubukçu, şimdi hem anlaşmayı sormuş olayım hem de tabii hani herkesin aklına ABD Zelenski'yi bıraktı mı? Hani bir tabir şey yapılır da burada söylemek istemiyorum ben. Yani elini çekti mi üzerinden diyelim Zelenski'nin?
2: Aslında başından beri Zelenski ile Trump arasında yani ikisinin yıldızı hiçbir zaman barışmadı. Çünkü onu hep Biden'ın adamı ya da işte Biden'ın bir şekilde ikna eden kişi olarak görüyordu. Hatırlayacak olursak yani o Beyaz Saray'daki meşhum görüntüyü hakikaten sonuçta bir devlet başkanını aşağıladı, kıyafetiyle dalga geçtiler vesaire yaptılar. Çok ciddi bir kriz yaşanmıştı. Ama kısa kısa üç şeyi söylemek istiyorum. Birincisi Trump geldiğinde ben bu savaşı birkaç ay içinde değil mi?
3: 24 saat diyordu.
2: 24 saatte bitirdim.
1: 24 dedi, 3 gün dedi, 5 evet, aya çıkardı evet. Falan.
2: İkincisi dün seyrettim. 3 Kasım'da biliyorsunuz ara seçim var, seçim gezilerine başladı. Evet. Sanırım Pasifik Okyanusu'nu Trump Okyanusu olarak değiştireceğim dedi ve inanılmaz alkış aldı. Sonra dedi ki ya dedi benim dedi her söylediğimi alkışlıyorsunuz. Saçma sapan şeyler söylüyorum bazen onu da alkışlıyorsunuz ama o güzel bir şey.
4: Ben görevdeyken bir okyanusumuz olmasın mı diyor.
2: Olmasın mı dedi. Bir yandan kendini alkışlayanlara da şey yaptı.
1: Nobel'e de kızgın bu arada. Nobel komitesine bir yandan, öfkeli. Yine kızdı. Bunu, barış ödülünü hani, vermediler.
2: Şunun için şey yapıyorum. Başta sordun ya yıldızı barış mıydı? Şimdi Trump yani diş geçirebileceği kendinden daha güçsüz ve Amerika'nın çapından daha güçsüz gördüğü lider ve ülkelere yükleniyor. Venezuela. Ya. Küba'ya hani gitse şimdi hani Kübalılar ne yapabilir? Hiçbir şey. Bir ara Grönland'a girdi, yüklendi.
1: Bir anlamda istediğini yani, de aldı sonunda.
2: Aldı ama tam alamadı, tam yani. Alamadı. Oraya el koyacağım diyordu, bana verin diyordu. İşte Avrupa Birliği biraz orada direnince farklı anlamda evet hani yarı yarıya kendi istediğine ulaştı. Ama Putin'e diş geçiremedi.
1: Diş geçiremiyor.
2: Ha, bu Putin hani çok iyi lider vesaire şu anlamda. Çünkü ne yapacağını bilemedi. Yani Trump tıpkı İran'da olduğu gibi evet, burada da ne yapacağını bilmiyor. Debelenip duruyor. Ve yapamıyor. Hakikaten yapamıyor. Ve gündem de onu giderek sıkıştırıyor. Yani işte Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb, yani bu enerji kriziyle birlikte, yani dünyayı çok düşündüğü sanmıyorum ama kendi ülkesinde 3 Kasım öncesi adım atmaya çalışıyor. İşte attığı adım da işte önce 300 bin varil herhalde, sonra 500, 1 milyon varile kadar evet, gidecek. Rusya ile anlaşma. Bu işte diyor ki işte Amerika'da çiftçilerimiz, köylülerimiz vesaire işte nakliyecilerimiz biraz nefes alacak. İşte mazot biraz ucuzlayacak. Bu derde çare olur mu? Bence olmaz. Putin Rusya'sı buradan ciddi bir gelir sağlar mı? Bence sağlayamaz. Ama burada olan şu, psikolojik olarak Putin yeniden hem Avrupa'ya karşı hem Amerika'ya karşı üstünlüğü ele almış oluyor. Sonuçta ikisinin de derdine çare olmayacak bir şey. Ama Amerika Nisan ayına kadar kısmi birçok yaptırım var. Bu dizel mazot konusunda, dünyaya bunun arzı konusundaki yaptırımı kaldırdı. Üstüne üstlük şöyle diyor, ben diyor Moskova ile Kiev arasında bir enerji ateşkesi sağladım diyor. Bu ateşkesten Zelenski'nin haberi yok. Ya Moskova ile bunu konuşmuş. Zelenski diyor yani en azından olsaydı belki biz de katkıda bulunabilirdik ya da evet diyebiliriz diyor. 60 gün bir ateşkes şartıyla tabii ki diyor enerji ateşkesine de evet deriz diyor ama Ruslar bunu kabul etmiyor. Yani böyle bir 60 günlük falan ateşkes şey yapamayız diyor. Hatta bu anlaşmanın üzerine yani enerji ateşkesi tırnak içinde dün yine bir takım Ukrayna'daki enerji tesisleri Ruslar tarafından bombalanıyor. Soruna gelecek olursak evet, Zelenski zor durumda kalıyor mu? Kalıyor. Yani sadece Avrupalılarla baş başa kalmış durumda. Trump'ın da bir şekilde aslında varmak istediği nokta bu. Zaten silah satışını durdurmuştu. Avrupalılar Amerika'dan satın alıp hani ona ses çıkarmıyordu. Ukrayna'ya bunları naklediyordu. Şimdi yani hem yaptırımlar delinmiş oldu. Trump desteği zaten yoktu. Hem de Avrupalılarla bir şekilde baş başa kalmış oldu. Son şunu söyleyeyim. Yani yıldızının barışmaması hasebiyle bir de şunu söyledi. Zaten liderliğinin de artık sonuna geldi. Değişmesi lazım.
1: Evet. Zelenski de seçilmesi.
2: Evet, seçilmesi lazım dedi. O Zelenski de diyor ki buna sen karar veremezsin. Ukrayna halkı karar verir. 60 günlük ateşkesi olursa seçime...
1: Yapın 60 gün ateşkesi yapayım diyor.
2: Seçime gideriz diyor ama...
1: Ona da Rusya yanaşmıyor herhalde.
2: Rusya kesinlikle yanaşmıyor. Çünkü 60 günü ve kış toparlamak öncesi, için kullanacaksınız. Kış öncesi hakikaten eğer Ruslar bu şekilde bindirirse Ukraynalıları çok zor bir kış bekliyor. Bu da şunu getirecek beraberinde. Ukrayna'da hakikaten teknolojik olarak çok ciddi yeteneklere sahip. Rusya'yı içinde yani Rusya içlerinde özellikle rafineriler, petrol tesisleri, doğalgaz tesisleri çok ciddi şekilde vurabiliyorlar. Zaten Moskova'nın da bir şekilde bu enerji ateşkesinin amacı bu. Hı hı. Çünkü çok ciddi zarar verildi. Ve onu vermeye de devam ediyorlar. Ve Ruslar da bunu önlemeye çalışıyor. Ukrayna'nın bu dronlarla ta içlere kadar saldırılarını durdurmak için.
1: Yani şimdi Zelenski'nin bugün attığı bir tweet'i soracaktım. Tam ifadeyi söyleyeyim diye açtım o Twitter hesabını. Orada 10 dakika önce bir tweet atmış. Diyor ki şimdi savaşı hani belki savaş Türkiye'nin gündeminde çok yoğun şekilde yer almıyor ama işte Dobropilla'da diyor düşmanın ilerleyişine izin vermiyoruz. Günde 200 Rus askeri öldürüyor.
2: Evet.
1: Diyor. Yani daha çok yüksek rakamlar. Ukrayna'nın da kayıpları var bunun karşılığında. Şimdi 8 saat önce Zelenski dedi ki bu anlaşma üzerinden. Ya dünyanın diyor aylık diyor dizel ihtiyacı 120 milyon ton. Evet. 300 bin tonluk alışla diyor, alımla diyor fiyatları değiştiremezsiniz. Bunun altında başka bir şey var. Bize bu yaptığınıza değer mi diye getiriyor. Yani değer mi hakikaten bu adamları bunca yıl bir şekilde savaştırıp Rusya'ya karşı ondan sonra da yalnız bırakıp o cephede çekilmek?
4: Yani burada tabii tarafların kendi öncelikleri var. Önce onu görmek lazım. Yani Trump'ın işte seçime 23 gün kaldı. 3 Kasım'da bir seçim var ve bu seçimlerde işte yapılan tahminlere, analizlere, kamuoyu yoklamalarına baktığınızda işte temsilciler meclisini kaybetmesinin yüksek ihtimal olduğu evet. Ama senatoda belki yani başa baş ya da yani kazanabilme ihtimalinin olduğu söyleniyor ama Trump'ın özellikle bu son 2 yılıyla ilgili en büyük endişelerinden birisi aslında topal ördek konumuna düşmesi. Eğer kongrede çoğunluğu kaybederse impeachment yani suçlandırma süreçleri aslında eksik olmayacak. Burada da seçim sürecini en çok etkileyen konulardan birisi ABD'deki şu andaki yakıt fiyatları ve sadece yakıta bağlı olarak da aslında fiyat artışları.
2: Evet.
4: Yani fiyat artışları ve bu fiyat artışlarını belirleyen şey de yakıt. Şimdi mesela rakamlara baktığınız zaman İsrail Savaşı'nın başlamasından itibaren özellikle akaryakıt fiyatlarının %70 arttı. Yani işte dizelin 6.30'a kadar çıktığı görülüyor ve bu da Trump'ın tabanını da içine alan işte kamyonların, işte tarımın ve diğer sektörleri çok ciddi bir biçimde etkiledi, anlaşılıyor ve kamuoyu araştırmalarında da Trump'ın oylarının düşmesinin en önemli nedenlerinden birisi bu yakıt fiyatları. Şimdi tabii Trump burada İran bugün savaşı, belki savaşın içerisine İsrail çekti ABD'yi, ama İran'da İsrail ABD'yi ile İran'ı baş başa bıraktı ve Hürmüz, işte Babül Mendeb, işte Karadeniz, yani şu anda belki de dünyanın enerji fiyatlarını kökten etkileyen 3 yerde, aslında 3 boğazda da diyebiliriz, 3 körfezde de diyebiliriz. Yani Karadeniz'de, Basra Körfezi'nde ve Kızıldeniz'deki bu savaş bütün fiyatları etkiliyor. Yani savaşın başından itibaren hem Hürmüz'den hem yani Orta Doğu ve Rusya savaşının etkili olduğu yerlerden uluslararası piyasalara giden dizel %75 azalmış. Şimdi bu ciddi bir şey. Hadi şeye baktığımız zaman bu anlaşmayla ilgili işte konuşuyoruz. İlk başta 300 bin ton mazot. Şimdi bu ABD'nin bir günlük ihtiyacının 1/4'üymüş. Yani aslında baktığınız zaman büyük ihtimal bunun bir psikolojik etkisi için Trump bu meseleyi çok gündemine alıyor. Yani
1: bu 300 bin ton, hani yayın önce konuştuk, bugün yola çıksa Rusya'dan seçime de yetişmesi zor gibi yani.
4: Aslında ABD dünyanın en önemli aslında enerji de ihraç eden ülkelerinden birisi. Yani geçtiğimiz yıl aslında Rusya'nın iki katı, yani 62 milyon ton dizel ihraç etmiş baktığınız zaman. Yani kendi üretimi de çok yüksek ama uluslararası piyasalarda enerji fiyatı bütün ülkeleri etkilediği için doğrudan ABD'yi de etkiliyor.
1: Venezuela petrolünü de ele geçirdi.
4: Ele geçirmesine rağmen. Trump. Dolayısıyla burada Trump'ın büyük ihtimal savaşa kadar bu enerji fiyatlarıyla ilgili böyle bir politikası olacak. Yani ama Ukrayna-Rusya savaşı tabii her yeni gelişmede, her yeni açıklamada yeniden konuşuyoruz. İşte bu, Trump Zelenski'nin görev süresinin aslında tamamlanması gerektiğine dair açıklaması yeniden hem savaşın seyriyle ilgili farklı tartışmaları, hem de işte Avrupa'nın kendi içerisinde hop oturup hop kalkmasını gerektiren bir süreci de ortaya çıkarıyor. Yani son aylara baktığımızda hem Rusya hem Ukrayna aslında birbirine çok ciddi bir biçimde zarar veriyor. Çok, yani evet. Savaş cepheden daha çok cephe gerisinde bir maliyet üretme üzerine yoğunlaşıyor. Yani Rusya'da aslında rafinerilerin çok büyük bir kısmını Ukrayna'nın farklı tarihlerde ve ard arda işte onarıp tekrar insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiği biliniyor. Yani şeyle, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına baktığınızda sadece 3500 kilometre ve uzağındaki rafinerilere saldırı yapmadığı anlaşılıyor.
1: 3500 kilometre mesafeye yani, kadar vurmuş ama.
4: Yani. Dolayısıyla yani hem de birkaç defa ve birçok kez zarar verecek şekilde her iki ülkede birbirinin altyapısına yoğun bir şekilde cephe gerisine maliyet üretiyor. Ama bu savaşın seyriyle ilgili işte Zelenski gidip yerine biri gelirse, aslında Zelenski'yi de en baştan itibaren burada bir anlaşmayı belki de engelleyen Batılılardı. Yani İstanbul'da işte ilk görüşmeler, kimin bu görüşmeleri olumsuz sonuçlandırdığı bugün biliniyor. Yani o dönemdeki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın süreci engellediği biliniyor. Dolayısıyla da gelinen süreçte Yani Rusya'nın konumu savaşın en başından itibaren belli aslında. Yani masaya belirli şartlar koydu ve o şartlardan da geri adım atmadı. Ama diğer taraftan Ukrayna, dolayısıyla Ukrayna'nın destekçisi Batı, masaya tam müzakere edilecek netleşmiş bir pozisyon ortaya koyamadığı için kendisi içerisinde de bir aslında stratejik uyumlaşma yok. Avrupa içerisinde bu savaş 5 yıl belki de işte 5 yıldan fazla da olabilir. Devam ediyor. En nihayetinde biz 3 Kasım'a kadar Trump'tan bu tür açıklamaları göreceğiz.
1: Özay Bey, şimdi işte ABD Başkanı Donald Trump'tan Ukrayna'nın artık yeni bir lidere ihtiyacı olabileceğine dair açıklamalar gelince, bugün yine kısa süre önce Almanya Şansölyesi Merz Zelenski ile görüşmüşler. Ondan sonra oradan destek açıklamaları geldi. Avrupa'dan da destek açıklamaları geldi. Hani Avrupa'da Ukrayna'yı verirsek eğer Rusya'ya sıra bize gelecek gibi bir endişeyi zaten hep yaşıyor en başından beri. Ne olacak ya bu şartlarda? Zelenski'nin gitmesi, bir seçimin yapılması, Ukrayna'nın başına yeni bir liderin geçip savaşı devam ettirmesi, sürdürmesi gibi bir ihtimal var mı sizce?
3: Sevgili Burak, birkaç tane şey söylemek lazım. Aslında Avrupa Birliği'nin destek verdiği Zelenski değil, Avrupa Birliği'nin destek verdiği Rusya ile savaşı sürdürecek bir adam. Ve Rusya'nın meşgul olması. Şimdi çok ilginç, Trump Rusya'dan dizel anlaşmasını yaparken aynı anda Avrupa Birliği bugün Rusya'ya yeni yaptırım açıkladı. 22. paketi açıkladı. 1600 tane şirket ve kişiyi işte bu çift taraflı malzemeden dolayı yaptırım kararını aldılar. Bir adım ötesini söyleyeyim sana. Bu Türk turizmini de çok yakından alakadar edecektir. 14 Ekim'de de Rus turistlere verilecek vizeleri daha da sıkılaştırma konusunda bir toplantı yapacaklar. Dolayısıyla da Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı şimdi bütün kartlarını masaya koyuyor. Esas gümbürtünün kopacağı birkaç tane noktayı söylemek isterim. Mesela New York Times bugün şeyi yazdı. Dedi ki daha Rusya bu enerji ateşkesini onaylamadı. Trump Rusya'nın dondurulan milyarlarca dolar parasını serbest bırakmaktan, Lukoil'in hisselerinin satın alınması ya da işte Belarus'un gübre ihracatına izin verilmesi gibi Rusya'yı ikna edebilecek çeşitli yöntemler üzerinde duruyor dedi. Buna karşın Trump'a Amerika için de itiraz var. Çeşitli kongre üyeleri dediler ki bu bizim yaptırım yasalarımıza aykırı, keşke kongreye danışsaydım. Mesela eski danışmanı, Trump'ın eski danışmanlarından bir tanesi dedi ki Ukrayna Rus rafinerilerini vurmaya devam etmeli. Şimdi geldiğimiz yerde şöyle bir garip durumla karşı karşıyayız. Rusya da dizelde sıkıntı yaşıyor. Ya Rusya mesela 95 oktan benzini bile bulmakta zorluk çektiğin bir yer konumunda. Hatta buğday hasadı başlayacak mı başlamayacak mı dizel yokluğundan diye tartışılıyordu. Şimdi bir anda 300 bin varil gibi bir rakam çıktı ortaya. Dolayısıyla ortada bir garabet var ama kesin olan şey şu. Şimdi Axios'un iddiası, çeşitli gazeteler de yazdılar. Amerika Avrupa'ya, Rusya Ukrayna'ya yollanmak üzere para veriyor Amerika'ya, Avrupa Birliği, ve o silahları alıp Ukrayna'ya yolluyor. Şimdi Amerika buradaki silah satışını sıkılaştırır mı? Birinci soru bu. İkinci soru, aslında Avrupa Birliği de Zelenski'den çok mutlu değil. Hatta bakın, eski Londra Büyükelçisi, şu anda Kiev Belediye Başkanı, Ukrayna'da görevde. Zelenski ile de sık sık siyasi olarak karşı karşıya geliyor. O alternatif bir isim olarak duruyor. Bu arada Avrupa Birliği bu savaştan dolayı verdiği paraların yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla Zelenski'den üst üste yolsuzluğa dair soruşturmalar açmasını istiyor. Ortada bir acayip bir Rusya korkusu olmasa Avrupa Birliği üyesi ülkeler de Zelenski'den hemen vazgeçerler. Ama şu anda geçmiyorlar. İki, Donald Trump o da şunu çok iyi hesap etmiştir. O petrolün ulaşması, o dizelin ulaşması vakit alacak ama bak, ilk gün yaptığı açıklamada Cuma günü, yani bu anlaşmayı duyurduğunda hemen vadeli dizel fiyatlarına bakın dedi. %4 düşüş oldu dedi, orada haklıydı. Yani aslında bunlar piyasaya dizelin girmesinden önce piyasaya bir moral değerler verme meselesi. Hı hı. Bize en yakından alakadar eden kısmı söyleyeyim. Bunda bir memorandum, yani uğraşıyoruz da. Karadeniz'in savaşa dahil edilmemesi meselesi. Bak dünyadaki en tehlikeli deniz diye biz en tehlikeli yer diye Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz. Karadeniz'de geçen hafta 3'ü Bulgaristan münhasır alanında olmak üzere 6 tane gemi vuruldu. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı Karadeniz'e taşınmasın diye de tek uğraşan ülke Ankara. Geldiğimiz yer şurası. Avrupa Birliği Ukrayna'ya parayla silah alıp verip Rusya'yı oyalamak, güçsüzleştirmek, durdurmak adına Ukrayna askerinin kanını kullanmaya devam etmek istiyor. Burada bir beis yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın Rusya'ya dair izlediği politikalar her zaman soru işareti. Şöyle bakılıyor. Çok da haksız değil aslında. Donald Trump güçlü liderleri seviyor ve onlara öykünüyor. Onlarla da arasının çok iyi olduğunu ve dost olduğu gibi bir görüntü vermeye zaman zaman ihtiyaç duyuyor deniliyor. Ama kesin olan şey şu, Atlantik'in iki yakası, Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki artık güven ilişkisi iyicene inceldi o ip. O ip iyicene inceldi ve bir daha onarılabilir mi onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çünkü 2027'de Almanya ve Fransa'da iktidara gelmesi beklenen merkez sağ, mesela NATO'da Marine Le Pen'in partisi Fransa'da NATO'dan askeri kanattan çekilmeyi konuşuyor. Almanya'da AfD diyor ki NATO Rusya'yı tehdit etmeyi bıraksın, işte bunu tırnak içinde söylüyorum, İslami terör örgütlerine karşı, İslami terör örgütü olmaz, terör örgütü terör örgütür, bunlara karşı kaynak ayırsın diyor vesaire. Atlantik'in iki yakası 2026'yı sorununu bitirecek. 2027'de nereye evrilecek hep beraber göreceğiz, ama orada çok parlak günler beklemiyor bizi sevgili Burak.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
1: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece. Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemelerin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
1: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
2: Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı.
1: Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
2: Cumhurbaşkanı AK Parti kadroları ve kabine üyelerine yönelik haysiyet cellatlarına da izin vermeyiz diye konuştu.
1: Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı İtibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
2: Cumhurbaşkanı Husi güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Mekke Anlaşması'nın meclise gönderileceğini de söyledi.
1: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
2: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşalttı diyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Yıldız Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklama yaptı. Çerçeve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu belirtti. Terör örgütünün kurucu kadrosunun üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacaklarını söyledi. Bu kişilerin sayısının 230 civarında olduğunu belirtti. Yıldız anayasa yasanın ilk 4 maddesinin süreçteki kırmızı çizgileri olduğunun da altını çizdi. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara yenileri eklendi. Buharlaşan paraysa dikkat çekti.
3: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak dedi.
4: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğine de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
4: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
3: Yılmaz, tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
4: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
0: Fon soruşturması gündemdeki yerini korurken yeni partiden soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması yapıldı. CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
2: Yeni parti fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
5: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat. Ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
2: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
6: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız, gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
0: Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Cumartesi günü 13 kişinin öldüğü havalimanı saldırısının ardından Riyad Havalimanı bir kez daha hedef alındı. İngiltere vatandaşlarına Medine dışındaki havaalanlarını kullanmayın uyarısı yaptı. Husilerden ABD Yemen'e saldırırsa düşünmeden yanıt veririz açıklaması da geldi.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın faaliyette olan tek havalimanına cumartesi günkü saldırının yankıları sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husi hareketin vurduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda hala seferler yapılamıyor. Husilerin saldırıları sürüyor. 13 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıdan bir gün sonra Kral Halid Havalimanı bir kez daha hedef alındı. 4 numaralı terminale isabet eden belirlenemeyen cisim nedeniyle yangın çıktı. Saldırıda bir kişi öldü. Husilerin Riyad Havalimanı'na bir hafta içinde yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı ise 18'e yükseldi. Dammam'daki ülkenin 3. büyük havalimanına da saldırı yapıldı. Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde de aksamalar ve iptaller görülüyor. Husiler, cumartesi günkü saldırıyı bir gün sonra üstlenmiş, yeni saldırı uyarısında bulunmuştu. Cumartesi günkü saldırıda ölenlerin 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı, diğerlerinin yabancı olduğu açıklandı. İngiltere'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, vatandaşlarından Medine dışındaki havalimanlarını kullanmamalarını istedi. Cidde ve Dammam havalimanları özellikle belirtildi. Amerikan Havacılık Kurumu da havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'a uçarken ya da hava sahasını kullanırken dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Riyad'daki okullarda Perşembe gününe kadar uzaktan eğitime geçildi. Suudi Arabistan 5 gün sürecek Uluslararası Enerji Örgütü toplantısına ev sahipliği yapıyor. Riyad'daki havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki kongre merkezinde

0: 5 katlı rezidansa düzenlendiği duyuruldu. Saldırıda sivillerin hedef alındığı belirtildi. Bir kişi evinde, bir kişi ise araçta ölü bulundu. Saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı enerji altyapılarına saldırmamaya karar verdiklerini söylemesinin ardından geldi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Kiev'in ateşkese hazır olduğunu ama Rusya'nın kabul etmeyeceğini belirtmişti. Rusya'dan enerji ateşkesine dair yanıt gelmedi. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ateşkes yapmasının tek şartını açıkladı. Peskov, Rusya'nın yalnızca bir gün, o da seçim günü Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağa kaçırdığını ve emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi.
1: Otobüs şoförü kavşağa kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı. Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Otobüs sürücüsü M.A. İzmir-İstanbul otobanında ilerlerken kavşağı kaçırınca geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
2: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
1: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tır otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp inerlediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinas Tosunsa Konya'da defnedildi.
0: İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanının 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Öyle ki bina için güçlendirme çalışması planlandığı ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede ise benzer durumda olduğu değerlendirilen 5 bina tahliye edildi ve hak sahiplerine de farklı alternatifler sunuldu.
3: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseye derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşüm yazıp oldu, kesinlikle söyledik.
4: İstanbul Maltepe'de çöken ve biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği kardeşler apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşümde anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
3: Binanın 40 yıllık mukavemetini, yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı, zaten devrilsiz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini düşündük zaten.
4: Çöken apartmanın çevresindeki 5 binada riskli oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Bazılarına çöken kardeşler apartmanı gibi kaçak kat çıkılmış.
5: Yıkım çalışmaları çoktan tamamlandı ancak pek çok farklı soru gündemde. Öncelikle tahliye edilen apartmanların durumu ne olacak? Yıkılan binanın yerine yenisi yapılacak mı? İşte bu soru başlıkları altında bir toplantı düzenlendi. Kat malikleriyle yetkililer farklı alternatifleri değerlendirdi.
4: İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. 3 alternatif sunuldu. Esenkent'teki TOKİ evlerine geçmek, yarısı bizden kampanyasına dahil olmak ya da bir yıl sonra inşa edilecek konutlardan almak.
6: 2 kat bizim apartmanımızda da kaçak var. Yani biz buradan hazır zamanla daire aldık. Biz kaçak olduğunu bilmiyorduk.
7: TOKİ evleri var hazırda. Orada

0: onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareler, biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
1: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
2: Yurdun belli yerlerinde şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Evler, iş yerleri, tarım arazileri zarar gördü. Mersin, Gaziantep ve Hatay'da cadde ve sokaklar suyla doldu.
3: Dereler taştı, yollar su altında kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak etkili oldu. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin kattaki ev ve iş yerleri zarar gördü. Yeşil Ovacık Mahallesi'nde derenin taşmasıyla Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ne su bastı. Sürücüler suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Hatay Reyhanlı'da da benzer manzaralar vardı. Yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü.
4: Zeytinlerimiz zarar gördü. Ahırlar yine su bastı. Hayvanlarımız telef olmadı. Son anda kurtarıldı. Çok zarar gördük. Tarım arazimiz zarar gördü.
3: Ağaçlar devrildi. Dağlardan gelen çamurlu su ev ve ahırlara doldu. Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı böyle yıkıldı. Burası da Gaziantep. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
2: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir aile tarlalarında pancar sökümü yaparken silahlı saldırıya uğradı. Vurulan 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay ardından emniyet birimlerine teslim oldu. Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde yaşayan Karasu ve Arslan aileleri arasında iddiaya göre husumet vardı. Çetin Arslan, Karasu ailesinin fertleriyle tarlada çalıştıkları sırada karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı. Arslan yanındaki silahla kalabalığa ateş açtı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlhan ve kardeşi Halit ile oğulları Sefa ve Ali Karasu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akran zorbalığının bu seferki adresi İstanbul. 12 yaşındaki bir çocuğun sırtı akranları tarafından kolonya dökülerek yakıldı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan çocuğun tedavisi sürüyor.
5: Beni dedi kolonyayla yaktı deyince çocuklar hemen kaçtı.
6: 12 yaşındaki çocuğu akranları kolonyada küp yaktı. Olay 18 Eylül Cuma günü İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A. sokakta oyun oynadığı sırada diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı.
5: Orada... Bunlar böyle ellerine kolonya döküp yakma şeyine çocuğumu tutuyorlar. Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyorlar.
6: Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocukta 3. derece yanık olduğu belirlenerek tedavi altına alındı.
5: Veya bir yattık hastanede bir 20-25 gün. Ondan sonra şeye çıktık, taburcu olduk biz. Taburcu olduk, çocuk durmayınca tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti.
6: Yaşananların ardından çocuğun ailesi polise giderek şikayette bulundu.
5: Emniyet harekete geçti. Emniyet harekete geçince de çocukları aldılar ailesiyle birlikte. Birine kelepçe takmışlar. Birinin yaşı tutmuyor diye serbest bırakmış savcılık. Yani biz şikayetçiyim ben. Sonuna kadar da devam edeceğim.
6: 12 yaşındaki çocuğun tedavisine devam ediliyor. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Gündeminde okul güvenliği vardı. Çiftçi denetimlerin arttırılması talimatı verdi. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi de hayata geçiyor. Projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor.
7: Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Okulların etrafında denetimlerin artırılması talimatı verdi.
7: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
3: İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları da belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç, ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
2: İstanbul Polisi son bir ayda suç örgütlerine yönelik pek çok farklı ilçede operasyon düzenledi. 289 şüpheli yakalandı, 175 şüpheli tutuklandı. Neredeyse bir cephaneliğe sığacak miktarda tabanca ve silah ele geçirildi.
3: Organize suç örgütleri, silah kaçakçıları ve motosikletli suç çeteleri adım adım takip edildi. Polis ekipleri İstanbul'da çok sayıda noktaya operasyon düzenledi. 85 ayrı suç eylemi incelendi, failleri tespit edildi. Otomatik ve uzun namlulu silahlar, tabancalar ve fişekler. Hepsi baskınlarda ele geçirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
8: İstanbul'da son 30 günde polis suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ele geçirildi ve polis 20 kurşunlanma eyleminin önüne geçti.
3: Zanlıların iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve cinayet gibi suçlara karıştığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonun detaylarını anlattı.
9: Yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir. İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
3: Aramalarda 153 tabanca, bir uzun namlulu silah, bir otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve 1024 fişek bulundu.
2: Tokat'ta yaklaşık 5000 kişi cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililerden uyarı var. Sudan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor.
3: Sayı her geçen dakika arttı. Aynı şikayetle hastaneye gidenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Tokat'ta zehirlenme şüpheleriyle içme suyundan alınan numuneler inceleniyor.
10: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor.
3: Tokat'ta cuma gününden bu yana hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi başvurdu. Bunun üzerine kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Numuneler Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda inceleniyor. Şikayetlerin nedeni analiz sonuçlarına göre belli olacak.
10: Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda.
3: Tokat Belediyesi içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı. Yetkinler analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Kent merkezinde tatil edilen okullarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
2: Şeker pancarında hasat başladı. Bu yıl verim oldukça iyi. Üreticinin ise gözü açıklanacak taban fiyatta maliyetlerdeki artışa uygun bir artış talep ediyorlar.
11: Şeker pancarı üreticisi taban fiyatın artmasını istiyor. Amasya'da üreticiler hasat için tarlaya girdi. 180 günlük yetiştirme sürecinin ardından olgunlaşan şeker pancarları söküm makinesiyle toplanıyor.
12: Şeker pancarı hasatına başladık. Vallahi şu an güzel. Havalar iyi gidiyor. Hasat da iyi. Pancarlarımız da gördüğünüz gibi güzel, verimli. Şeker oranları da güzel bu sene. Tarım bizim olmazsa olmazımız yani. Kopma şansımız da yok. Yani bütün her şeyimiz, yatırımımız, her şeyimiz tarıma bağlı. Ta dedelerimizden şeker pancarı garanti mahsul olarak gözüküyor. Her yılda yani ekmeğe gayret gösteriyoruz.
11: Toplanan şeker pancarları kamyonlara yükleniyor. Amasya Şeker Fabrikası'nın yolunu tutuyor.
12: Yani devlet büyüklerimizden de iyi bir fiyat belirlenmesini bekliyoruz. Yani 3100 liraydı geçen sene. Ama girdi maliyetleri falan, hani mazottu, gübreydi, her şey aldı başını gitti. %100 zamlandı, pahalandı her şey.
13: Ben tahmin ediyorum ki 4500 lira da bir fiyat verirler diye düşünüyorum büyüklerimiz.
11: Bu sezon fabrikanın faaliyet gösterdiği 11 bölgeden toplam 350 bin ton rekolte bekleniyor.
2: Türk savunma sanayi şirketleri güvenlik riski nedeniyle bir yasak kararı aldı. Yasağın hedefinde ithal elektrikli araçlar var. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Faruk Akşit, yabancı menşeli elektrikli araçların stratejik tesislere alınmayacağını duyurdu.
11: Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemleri, elektrikli araçlar güvenlik açısından tehdit oluşturabiliyor. Casusluk faaliyetleri ve saldırı tehdidi nedeniyle Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi firmaları yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişini yasakladı.
14: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde yerde yürüyen güdümlü füze olarak arabanın kontrolü nereye geçiriyor? Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritası çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde.
11: Bazı elektrikli araçlar geniş açı özelliğiyle çevreyi haritalandırabiliyor. Üstelik önceden girilen koordinatlar sayesinde sinyal kesiciler de işe yaramıyor.
15: Koordinatlar öncesinde araca yüklenip otomasyonla bu komutlar araca girildiğinde bu güvenlik bölgelerine ya da hassas noktalara doğrudan kilitlenebilir ve doğrudan bu kampüslerin önünü ya da kampüslerin içine girerek buraları hedef alabilir. Yani aracın içerisine yüklenen bir uygulama, bir casus yazılım aracın uzaktan takip edilebilmesine, aracın yanlış yönlendirilmesine ve aracın aslında olduğu noktadan farklı bir lokasyona gönderilmesine de sebep oluyor.
11: Sadece elektrikli araçlar değil, telefon, bilgisayar yani internet bağlantısı olan tüm elektronik cihazlarda güvenlik riski bulunuyor.
15: Bir spor uygulaması indirdiniz, o da sizden konum istiyor. Bu konumu aslında işte casus yazılımlar dediğimiz o üçüncü parti uygulamalar üzerinden siber saldırganlar dediğimiz kişilerle bu uygulamalar aracılığıyla paylaşıyor. Aslında biz kendi isteğimizle kendi konum bilgimizi, galerimizi, kişilerimizi de aslında bir nevi paylaşmış oluyoruz.
11: Gelişmiş elektrikli araçlarla ilgili çok sayıda ülkede önlem alıyor. Amerika, Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların ABD askeri üslerine girişini tamamen yasakladı.
2: Benzer bir olay Norveç'te yaşandı. Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Haberi Norveç medyası duyurdu. Başkent Oslo'da Eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve şifrelerini kaydettiği öne sürüldü. Araçlardan en az ikisinin Çin ürünü olduğu belirtildi. Olay askerlerden birinin aracın multimedya sistemine göz atması sonucu ortaya çıktı. Daha önce Polonya araçlardaki kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Fransa'da bazı süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Buzdolapları buz çözme moduna geçti. 200'ün üzerinde marketin etkilendiği belirtiliyor.
6: Fransa'da yüzlerce süpermarkette buzdolapları ve dondurucular siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları uzaktan erişim sağlayarak dondurucuların sıcaklığını gece boyunca 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı sonrasında dolaplardaki gıdalar bozuldu, hatta bazı süpermarketlerde yangın çıktı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na kapsamlı bir soruşturma yürütme talimatı verdi. Siber güvenlik uzmanları İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırılardan etkilendiğini belirtiyor. Pek çok market halk sağlığını korumak amacıyla etkilenen gıdaların imha edildiğini duyurdu. Sektör temsilcileri tek bir günde oluşan zararın 10 milyonlarca euroyu bulabileceğini tahmin ediyor. Peki marketlere yönelik bu siber saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bulgular saldırıda Danimarkalı bir şirkete ait soğutma sistemlerini yöneten yazılımlardaki güvenlik açıklarının kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Şirket olaylardan haberdar olduğunu açıkladı. Etkilenen sistemlerin güncel olmayan yazılımlar kullandığını iddia etti. Müşterilerine sistemlerini güncel tutmaları çağrısı yaptı. Süpermarketlerin soğuk reyonları genellikle mağazadaki tüm buzdolapları ve dondurucuları yöneten kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternet üzerinden erişilebilen bu sistemler sayesinde bakım şirketleri ekipmanların ayarlarını uzaktan değiştirebiliyor.
2: ABD Adalet Bakanlığı bir soruşturma kapsamında Somali doğumlu Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın evine şafak operasyonu düzenlendiğini açıkladı. ABD medyasına göre operasyon, Omar çocukken babası tarafından doldurulan göçmenlik evrakına dair sahtecilik soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yetkililer mahkemece onaylanmış arama emrini uyguladı. Bu devam eden bir federal soruşturmanın parçasıdır ifadeleri yer aldı. Omar son dönemde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın sık sık Somali ve Müslüman karşıtı söylemlerine ve hakaretlerine maruz kalmaktaydı. Trump'ı açıkça eleştirmesiyle tanınan Omar, Trump'ın kendisine karşı sağlıksız ve tuhaf bir takıntı geliştirdiğini de söylemişti. İsrail dünyada giderek yalnızlaşıyor mu? İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi İsrail'e uygulanan ambargoları mercek altına aldı ve ambargo uygulamayan tek kıtanın da Antarktika olduğuna dikkat çekti.
11: İsrail'e ambargo uygulayan ülkelerin yer aldığı harita giderek kalabalıklaşıyor. Dünya genelinde halen İsrail'e 54 ülke ambargo uyguluyor. Uygulanan ambargoların sayısı 110'u buluyor. 9 ambargo önerisi ise gündemde. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıta ise Antarktika. İsrail'e en çok ambargo uygulayan ülke İspanya. İspanya'yı 8 ambargo ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Amerika'da uygulanan hiçbir ambargo kararı hükümet tarafından alınmadı. Hepsi akademik ambargo, yani üniversiteler tarafından uygulamaya konuldu. İngiltere ise İsrail'e 7 ambargo uyguluyor. Belçika ve Türkiye ise İsrail'e 5 ambargo uyguluyor. İtalya, İrlanda, Hollanda, Kanada ve Fransa ise 3 ila 4 ambargo uygulayan ülkeler arasında. Yahudi Halkı Politikaları Enstitüsü'nün başkanı Shuki Friedman, İran'a yaptıklarımızı dünyada bize yapma yolunda ilerliyor dedi. Friedman, bunu görmezden gelmeye devam edersek kendimizi Rusya'nınkine benzer bir durumda bulacağız. Ancak Rusya'nın 800'de biri büyüklüğünde ve hiçbir doğal kaynağı olmayan bir ülkeyiz ifadesini kullandı. Ülkeler geçen yıl özellikle Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin ürettiği ürünlere ambargo uygulamaya başladı. Hatta son haftalarda Amsterdam Havalimanı'nda bu ürünlerin ülkeye girişini önlemek için İsrailli yolcular özel aramadan geçirilmeye başlandı. Batı Şeria'da uygulanan bu ambargo nedeniyle Avrupa ülkeleri firmalarının bir süre sonra İsrail'in genelinden ürün almaktan çekinecekleri vurgulandı. Haaretz gazetesi İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gelişmiş çoğu ülkeye giriş yasağı bulunduğunu hatırlattı. Haaretz gazetesi 3 Kasım'daki ABD Kongresi seçimlerinin de İsrail için alarm zilleri çalmasına yol açtığını yazdı. Gazete Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmeleri halinde İsrail'in ambargo tsunamisiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Halen ABD'de demokratların sunduğu 5 ambargo önerisi bulunuyor. Bunlar silah ve mühimmat satışı ile ilgili. Ambargoların kongreden geçse bile Başkan Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor. Ancak 2 yıl sonra İsrail'e daha az sıcak bakan bir başkanın iktidara gelmesiyle İsrail'in işinin daha da zorlaşacağı yorumu yapılıyor.
2: İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki terörüne Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. Filistin özel raportörü Francesca Albanese Avrupa'yı İsrail terörüne karşı harekete geçmeye çağırdı. Albanese, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin koyun ve keçilerini zehirleyen İsrailli bir yerleşimcinin videosunu paylaştı. Yüzyıllık ağaçların yakıldığı, hayvanların zehirlendiği Batı Şeria'da terörün günlük bir olay haline geldiğini belirtti. İsrailli yerleşimcilerin ve askerlerin yaptıkları karşısında siyasi atalete şaşkınlık duyuyorum diye yazdı. BM raportörü mesajını Avrupa Birliği apartheid ülkesi İsrail'e karşı her zaman ne zaman harekete geçecek diye sordu. Fransız polisi ülkede geçen ay bir müzeden çalınan milyonlarca dolar değerindeki iki Renoir tablosunun bulunduğunu açıkladı. Kamera ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra olay yerindeki DNA örneklerini inceleyen polis çalıntı tabloların izini ülkenin güneyindeki Clermont-Leroux kasabasına kadar takip etti. Bir evin duvarına saklanmış halde bulunan tabloların zarar gördüğü ve restorasyon yapılacağı açıklandı. Soygunla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Ünlü ressama ait 9 milyon euro değerindeki iki tablo geçen ay Caen-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nden çalınmıştı. Bahçe duvarında açtıkları delikten müzeye giren hırsızlar 4 tabloyu çalmış ancak polisten kaçarken eserlerden ikisini düşürmüştü. Avrupa'da son dönemde artan bu müze soygunları yeni sergileme biçimlerini de gündeme getirdi. Orijinal eserlerin yerine kopyalarının sergilenmesi konuşuluyor.
16: Fransa'dan İspanya'ya müze soygunları artıyor. Müze yetkilileri yeni sergileme yöntemleri arıyor. Gelecekte müzelerde orijinal eserlerin yerini kopyalar mı alacak? Avrupa'da son dönemde ard arda yaşanan müze soygunları, kültür kurumlarını, değerli eserleri sergileme biçimlerini yeniden düşünmeye yöneltiyor. Bazı müzeler paha biçilmez eserleri geçici olarak ziyarete kapatırken, orijinallerin yerini replikaların alması ve eserlerle ziyaretçiler arasındaki mesafenin artırılması gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük soygunun ardından Fransa'daki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi Temmuz 2026'da yeniden açıldı. Hırsızlığın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen galerideki mücevherler daha güvenli bir sergileme düzeni oluşturulana dek başka bir yerde tutuluyor. İspanya'nın güneydoğusundaki Viyana Müzesi de 27 Ağustos'ta hedef alındı. Hırsızlar yaklaşık 4 dakika içinde bronz çağından kalma kaseler, şişeler, bilezikler ve başka arkeolojik objelerden oluşan koleksiyonu çaldı. Fransa'nın Côte d'Azur bölgesindeki Renoir Müzesi'ne Eylül ayında giren hırsızlarsa 4 tabloyu çaldı. Temmuz ayında da Fransa'nın Burgonya bölgesindeki bir müzeden yaklaşık 2500 yıllık Wicks altın torque kolyesi çalındı. Uzmanlara göre hırsızlar artık yalnızca gizlice hareket etmiyor, balyoz ve baltalarla vitrinleri kırabiliyor, patlayıcılarla müze girişlerine zarar verebiliyor ve çalışanlarla ziyaretçileri silahla tehdit edebiliyor. Müzelerin halka açık yapısı, onları hırsızlık karşısında savunmasız bırakabilen başlıca etkenlerden biri. Olası çözümlerden biri, orijinal eserleri daha güvenli alanlarda muhafaza ederek ziyaretçilere replikalarını sunmak. Bazı kurumlar bu yönde adımlar atmaya başladı. Burgonya'daki Musée-Hiron yöneticisi Maud Siron, 2024'te yaşanan silahlı soygunun ardından müzenin en değerli eserlerini sergilemekten vazgeçti. Paris'teki Muse Cognacq-Jay planlanan bir sergide değerli bir küpeyi koleksiyondan çıkardı. Yakındaki Muse Carnavalet ise 2026'daki bir sergide yüksek değerli bir mücevherin yerine bir çizim ve yapay elmaslı bir broş kullandı. Güvenlik önlemlerinin bir diğer sonucu orijinal eserler sergilenmeye devam etse bile ziyaretçilerin onlara daha uzaktan bakmak zorunda kalması olabilir. Daha kalın koruyucu camlar, kilitli vitrinler, alarm sistemleri ve artırılmış güvenlik personeli müzelerde daha yaygın hale gelebilir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirdiği iddia edildi. Trump'ın en büyük oğlunun eski nişanlısı olan Guilfoyle'a pahalı hediyeler kabul etmek ve para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarlamakla suçlanıyor.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendiriyor. Amerikan CNN televizyonu iddiayı konuya yakın bir kaynağa dayandırdı. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile 4 yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılan Guilfoyle, geçen yıl Atina'ya büyükelçi atanmıştı. Nişanlısından ayrıldıktan sonra da Trump ailesiyle yakın ilişkilerini sürdüren Guilfoyle hakkında bir dizi iddia var. Guilfoyle'un büyükelçi olarak pahalı hediyeler kabul ettiği, para karşılığı yönetimden isimlerle bağlantı ayarladığı iddia ediliyor. İddialar geçen hafta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyareti sırasında ortalığa döküldü. Bazı demokratlar Guilfoyle'un görevdeyken bir Yunan şirketinin ticari çıkarlarını desteklediğini iddia etti. Dışişleri Bakanlığından büyükelçinin davranışlarını gözden geçirmesi istendi. Wall Street Journal'sa Guilfoyle'un Trump'ın bağışçısı Eric Dieters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediğini yazdı. Guilfoyle karşılığında Dieters'a vergi ve hukuki konularda yardımcı olmak için nüfuzunu kullanmayı önerdi. Dieters ödeme yapmadığını söyledi. Guilfoyle ise Dieters'a gönderdiği mesajların gerçek olmadığını iddia etti. CNN'e göre iddiaların Rubio'nun Atina ziyaretini gölgelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Trump, CNN'in sorusu üzerine iddiaları yeni duyduğunu söyledi. Konu hakkında biraz bilgi var, çok fazla ayrıntı bilmiyorum ama kendisi her zaman çok iyi biriydi dedi. CNN'e bilgi veren konuya yakın bir kaynak, Trump'ın Guilfoyle'u Atina Büyükelçiliği görevinden almayı değerlendirdiğini söyledi.
2: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
17: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
18: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
17: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leo ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
19: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
17: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
2: Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımı sponsorlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah beyazlılar VN Life'la takımın isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı.
19: Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımı VN Life'la sponsorluk anlaşması sağladı. Lansmanda konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ve VN Life CEO'su Uğur Tozşekerli işbirliğinin uzun yıllar sürmesini temenni etti.
20: 2026-2027 sezonu boyunca tekerlekli sandalye basketbol takımımız Beşiktaş Vienna Life adıyla mücadele edecek. Bu işbirliğinin uzun yıllar boyunca devam edeceğine temenni ediyorum. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.
21: Yapmış olduğumuz bu sponsorluk anlaşmasının öncelikle Beşiktaş tekerlekli sandalye takımına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah çok daha güzel, daha iyi başarılar elde ederler. Biz de bu başarılara bir nebze destek olabilirsek bu da bize büyük mutluluk verir.
19: Tüpraş Stadyumunda düzenlenen lansmanla birlikte siyah beyazlılar 2026-2027 sezonu boyunca Beşiktaş Vienna Life adıyla mücadele edecek.
2: Şanlıurfa UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın müzik alanındaki üyeleri arasında yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısı 30 ülkeden temsilci ve sanatçıları buluşturduğu program, konserler, kültürel etkinlikler, toplantılar ve tarihi gezilerle dolu dolu geçecek.
3: Tarihin sıfır noktasından yükselen Ezgiler şimdi dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kazancı Bedi, Nuri Sesi Güzel, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi nice sanatçıyı yetiştiren Şanlıurfa, dünyanın müzik şehirlerini ağırlıyor. 30 ülkeden müzisyen ve kültür temsilcileri UNESCO Müzik Şehirleri toplantısı için bir araya geldi.
22: Urfa çok özel bir şehir. Müziğiyle, kültürüyle, gastronomisiyle dünyada da tanıtılması için, turizmdeki hak ettiği payı alması için de biz de bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
3: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda müzik şehri unvanına sahip Şanlıurfa, dünya müziğinin buluşma noktası oldu. 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, Türkiye'de müzik alanında gerçekleştirilen ilk organizasyon olma özelliği taşıyor.
23: Urfa'nın kültürünü, müziğini, bütün tarihini, turistik potansiyelini hepsini bu konuklarımıza, dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımıza tanıtma fırsatı bulacağız. Bunun için de bir vesile olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İngiltere'den sanatçılar da performanslarıyla organizasyona renk katacak.
2: Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Botoks nedeniyle sağlığı riske atmamak için nelere dikkat edilmeli? Antalya'daki vakaların ardından ürün güvenilirliği ve de uygulamayı kimin yaptığı da bir kez daha gündemde. Konuyla ilgili Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Şükrü Yazar'ın değerlendirmelerini paylaşalım. Ardından saat başında buradayız.
24: Öncelikle botoks ilacı kişilere satılmayan bir ilaç. Sadece hekimler tarafından temin edilebilir. Herhangi bir kişinin, vatandaşın gidip eczaneden botoks alması mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği, biz hekimler, yani plastik cerrahlar, dermatologlar ve bu işte yetkin hekimler tarafından bu ürünler soğuk zincir korunacak şekilde kliniklerimize alabiliyoruz. Yoksa diğer türlü dışarıdan alması mümkün değil bu ilaçların. Buradaki sıkıntı şöyle, birincisi tabii etken içeriğinin bilinmeyen maddelerin, ilaçların Türkiye'ye maalesef farklı yollarla gelmiş olması, bu maddelerin kullanılması birinci sıkıntı bu. İkinci sorun da bu iş için yetkin uzmanlık alanının dışındaki kişiler tarafından bu uygulamaların yapılmış olması. 2025 yılına kadar, Ocak ayına kadar bu işi sadece biz plastik cerrahlar, dermatoloji uzmanları ve Sağlık Bakanlığı'nın belli sayıda yetkilendirdiği medikal estetik uzmanları tarafından yapılmaktaydı. Ancak 2025 yılında Ocak ayında Sağlık Bakanlığı yönetmelikte bir değişiklik yaparak tüm hekimlerin bu ilacı, bu botoksu özellikle kozmetik amaçlı, yani güzellik amacıyla kullanmasına izin verdi. Biz dernek olarak o dönemde bu uygulamaların ileride sıkıntılar yaratabileceğini çok gündeme getirdik. Sizler aracılığıyla bunları topluma bildirdik. Sayın Sağlık Bakanımızla görüştük. Ancak bu sertifika uygulamaları devam etti. Bazı hekim arkadaşlar, yani branş dışındaki hekim arkadaşlar bu sertifikaları edindi. Tabii bunun dışında hekim dışında da bu tür uygulamalar yapılmakta. Tabii böyle olunca da özellikle yanlış uygulamalar sonucunda hem maddenin eksik olması veya yetersiz olması ya da yanlış uygulamalar sonucunda bu tür vakaları çok sık görmeye başladık. Antalya'daki olay tabii medyaya yansıdı ama biz bunları günlük pratiğimizde çok sık karşılaşıyoruz bu vakalarla. Normalde eğer uygun koşullarda, yani bunu bir ehil ellerde dediğimiz plastik cerrahlar ya da dermatologlar tarafından uygun ilaç kullanıldığında, uygulandığında çok düşük bir riskle biz bu sorunları görebiliyoruz. Ne görüyoruz? Genellikle baş ağrısı ya da uygulanan bölgede bir saat kadar süren kızarıklıkları görebiliyoruz ama geçici semptomlar bunlar. Ancak haberde konu olan, yani Antalya'da bu 16 olayda görüldüğü gibi işte yutma güçlüğü, solunum güçlüğü ya da diğer kaslarda güçsüzlük gibi sorunları daha çok yanlış uygulama, yanlış madde enjeksiyonları sonrası görüyoruz. Tabii burada bir oran vermem benim mümkün değil. Yani ne kadar vakada bunlarla karşılaşıyoruz. Türkiye genelinde bir istatistik çalışması yapılması gerekiyor. Düzgün koşullarda yapıldığında risk olarak çok düşük riskli bir uygulama, kozmetik amaçlı uygulandığında. Ancak eğer bunlar merdiven altı uygulama dediğimiz koşullarda yapılıyorsa o zaman çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Botoksu biz plastik cerrahlar genellikle yüzdeki ince çizgileri, alın bölgesi, göz çevresindeki, bazen dudak çevresinde ya da diş sıkması gibi, aşırı terleme gibi durumlarda kullanıyoruz. Tabii 30'lu yaşlarda başlıyor aslında yüzdeki çizgilenmeler. Yani 20'li yaşlar biraz erken yaşlar. 30'lu 35'li yaşlara gelindiğinde göz çevresindeki çizgiler, alın bölgesindeki ya da iki kaş arasındaki çizgilerde belirginleşme başlıyor. Bu dönemlerde bu tür uygulamaları bu yaşlarda başlamak mümkün. Ama bazen kişinin genetik yapısı, mimiklerini aşırı kullanması ya da güneşe çok maruz kalması durumunda da genç yaşlarda, daha erken yaşlarda bu çizgilenmeleri görebiliyoruz. O zaman daha erken yaşlarda başlıyoruz. Yani bizim için bir yaş sınırlaması çok fazla yok ama bunu daha genç yaşlarda, 20'li yaşlarda ya da daha 18-20 yaşında uygulamak gerçekten doğru değil. İyi değerlendirmek gerekiyor. Her gelen hastaya uygulanacak diye bir şey yok. İhtiyacı olan hastaya bu tür uygulamaları yapmakta fayda var. Botoks aslında bir toksin ve uyguladığımız bölgede kasların geçici olarak güç kaybına neden oluyor. Yani mimik kaslara uyguladığınız zaman o bölgedeki mimik kasları çalışmadığı için siz kaşınızı çattığınızda ya da gözlerinizi sıktığınızda oradaki kazaya dediğimiz çizgilenmeler ya da kaş arasındaki çizgilenmelerin silindiği ya da azaldığını görüyoruz. Ancak dolgu ise adı üzerinde enjekte ettiğimiz bölgede bir dolgunluk yaratıyor. İkisinin arasındaki fark bu. Yani dolgu hiçbir zaman kasların hareketlerini etkilemiyor. Sadece derin çizgileri uyguladığımızda o bölgedeki dolgunluk ve hissiyle ya da dolgunluk oluşturmasıyla o çizgilerin kaybolmasına neden oluyor. İkisi arasındaki en önemli fark bu.

0: TV Radyo. Hava durumu. Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
1: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
1: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşalttı diyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
0: Gaziantep'te konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ön koşulunun terör örgütünün silah bırakması olduğunu söyledi.
2: Örgütün silah bırakmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Bütün bunlar gerçekleştirmesiyle birlikte yasa yürürlüğe girecektir.
3: Sürecin ön koşulu örgütün silah bırakması dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu kapsamda atılan adımları anlattı.
2: Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı ve oralar boşaltıldı, oralar devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde sivil ya da askeri unsuru kalmayacak.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş Gaziantep'teydi. Sivil toplum buluşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncesinde Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı.
2: İnsanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük katliama, en büyük soykırıma hep beraber şahitlik ettik. Ancak bu oyundan sonra başka bir oyun başlayacak. Bu perdeden sonra da inşallah başta Gazze'nin özgürleşmesi olmak üzere Filistin'in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz.
3: Gaziantep programı kapsamında Şahin Bey Millet Camii ve Külliyesini de ziyaret eden Kurtulmuş vatandaşlarla bir araya geldi.
0: 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara yenileri eklendi ve buharlaşan para da dikkat çekici.
4: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi. Kanun çıkar çıkmaz ödemeler yapılacak dedi.
5: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğini de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
5: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
4: Yılmaz tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
5: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Dava İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki duruşma yapıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan yargılanan 88 sanık beraat etti. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle iki sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Uzmanlarsa otobanda yapılan bu manevranın trafik kuralı ihlali olmasının dışında ölümcül bir hata olduğunu da belirtiyor.
6: Şoför durdu. Geri gelmeye başladı.
7: Uzmanlara göre otobüs şoförünün otobanda yaptığı geri manevra ölümcül bir hataydı. Hata 11 cana mal oldu.
8: Biz de bütün eğitimlerde vesaire şunu söyleriz. Trafikte herhangi bir sapağı kaçırdığınızda ani bir hareket yapmayın. Ani bir dönüş yapmayın. Geri gelmek ya da ani bir duruş vesairesi yapmayın. Çünkü bu o anda trafikte olan 50, 60, 80, 100, 150 kilometre süratlerde olan bütün araçların artık sizin için büyük bir tehlike olduğu anlamına gelir. Burada maalesef sapak kaçırılmış. Sonrasında geri gelip tekrar o sapağa girmeyi hedefleyen bilinçsiz bir şoför var.
7: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Otobanda yapılan bu manevra hayati bir trafik kuralı ihlaliydi.
8: Sakince evet ben bu sapağı kaçırdım artık bir sonrakinden dönmeliyim. Bu bir sonraki 5 kilometre sonra da olabilir 50 kilometre sonra da olabilir insanın hayatından daha önemli değil.
7: Gözaltındaki tır şoförü de ifadesinde sola manevra yapamadığı için otobüsü arkadan çarptığını söyledi.
8: Otobüsü görebilir miydi? Videodan da görüyoruz. Bir viraj dönüşünde görüyor. Ama her zaman söylediğimiz şey şu. Trafikte her zaman yola konsantre olacaksınız. Karşınıza her an her şey çıkabilir. O yüzden otomobil ve tüm vasıta kullanıcıların hepsine söylediğimiz şey şu. Konsantrasyonunuzu asla ve asla bozmayın. Telefona bakmayın, başka bir şeyle meşgul olmayın. O an karşınıza neyin ne çıkabileceği, hareketli bir taşıt olabilir, duran bir taşıt olabilir, bir insan olabilir.
0: İstanbul Maltepe'de çöken bina 5 cana mal oldu. Geride acılı anne babalar kaldı. Onlardan biri de Mustafa İnan, enkazda kızını ve oğlunu kaybetti. Çocuklarıyla olan anılarını anlatırken duygusal anlar yaşayan İnan, bir daha böyle trajedilerin olmaması için de bir çağrıda bulundu.
9: Oğlumla iş konusunda konuştum. Kızımla da zaten kızım bana çok düşkündü. Ben de ona çok düşkündüm. Çünkü biz onları zor bulmuştuk. Çok kıymetliydiler, çok çok.
7: Mustafa İnan çocuklarıyla en son telefonda görüştü. Sonra acı haberle sarsıldı. Çöken binada 20 yaşındaki kızı Zeynep'le 24 yaşındaki oğlu Ahmet Muhammed İnan'ı kaybetti. Anne baba 2 gün önce akraba ziyareti için Trabzon'a gitmişlerdi. Onlar da ölümden döndü.
9: Kızım bana baba dediğini ben hatırlamıyorum. Ya babam derdi ya babacığım derdi. Böyle bir evlattı yani. Oğlum keza öyle. Hatta zaman zaman oğluma serzenişte bulunurdum. Sen niye bu kadar iyisin? Biraz yaramazlık yap.
7: 8 Ekim'de İstanbul Maltepe'de çöken kardeşler apartmanında biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 4 katı kaçak binada kentsel dönüşüm için bir türlü anlaşılamadığı ortaya çıktı.
9: Müteahhite kadar varan bir sürecimiz vardı ama ki dükkan sahibinin maalesef olumsuz şeyleriyle kalmıştı ama biz yine de ara ara buranın yıkılması, boşaltılması noktasında baskı yapıyorduk. Ben hatta yani şikayet noktasına kadar dayanmıştı en son geldiğimiz nokta ama maalesef biz ona yetişemedik. İşte sonuç bu.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre şehirde kendiliğinden yıkılabilecek 1200'den fazla bina var. 2023 depremlerinden sonra 40 bin bina incelendi. 18.800'ü riskli çıktı.
9: Ben iki tane pırlanta gibi yavrumu kaybettim. Şunu rica ediyorum. Bu durumda binası olan kişilerden, mal sahiplerinden, kiracılardan vesaire

0: O sanık cezasına yaptığı itiraz sonrası şimdi yeniden yargılanacak. Olay 2023 yılında İstanbul Üsküdar'da yaşanmıştı. Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, eski eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
1: Defalarca onun yanında olmak istemediğimi, boşanmak istediğimi söyledim. Ve diğer eline baktığımda da kahvaltı hazırladığım bıçak elindeydi. Her yerimi bıçakladı. İnanamayacağınız kadar hızlı yaptı bunu.
0: Uzun süre tedavi gören kadın hayata tutundu.
2: Kötü bir halde zaten yoğun bakıma kaldırıldım. Doktor bana dedi ki şu an şansa yaşıyorsun, farkında mısın dedi. Oradan kalkıp mücadele edebilmek, edebileceğin gücü bulabilmek gerçekten çok zor.
0: Olayın ardından eski eş 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 yıl sonra sanık indirim talebinde bulundu.
2: Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suçun unsurlarının oluşmadığına, her iki suç yönünden takdiri indirimin uygulanması gerektiğine ilişkindir.
0: Sanığın öldürme kastım yoktu savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından Yargıtay 26 yıl hapis cezasını bozdu. Dosya üst mahkemeye taşındı. Dava yeniden görülecek.
2: Önceden ev sahibine haber verilip adama da bir taraftan biz aslında kavga ediyoruz, sesler gelirse polisi şikayet etmeyin gibi bunun zeminini hazırlaması bile zaten bunun kasti olarak yapıldığının göstergesi.
3: İstanbul Sarıyer'de kendilerine polis süsü veren çete İranlı iş insanını kaçırarak 2 milyon dolar fidye istedi. Ancak o iş insanı elleri kelepçeli olduğu halde kaçmayı başardı. İranlı adam polise ihbarda bulununca çete çökertildi.
0: Önünü kesenleri polis zannetti, araçlarına bindi. Kaçırıldığını anlayınca kelepçeli halde kaçtı. İranlı iş insanını kaçırıp fidye isteyen çete çökertildi. Finans şirketi sahibi olan İranlı iş insanı İstanbul Maslak'ta bir rezidansta oturuyordu. Bir süredir fidye çetesi tarafından takip ediliyordu. İki şüpheli iş insanının oturduğu rezidansa girip güvenlik görevlilerine sahte polis kimliği gösterdi. İş insanının aracına takip cihazı taktı.
4: Adım adım izlenen İranlı iş insanı 5 Ekim günü yemek almak için evinden çıktı. Bir süre sonra seyir halindeyken aracının önü kesildi. 4 kişi kendisine sahte polis kimliği gösterdi. Başka bir araca bindirilen iş insanı karakola gideceğini zannederken para istenildiğinde kaçırıldığını anladı.
0: Çete üyeleri önce iş insanının kolundaki 150 bin dolarlık saati aldı. Ardından kripto hesabındaki 48 bin doları. 2 milyon dolar daha isteyen şüpheliler Başakşehir'e doğru yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra araç bir deponun önünde durdu. Önce iki kişi indi, sonra kaçırdıkları adamı indirdiler. Ancak elleri kelepçeli olan iş insanı direndi. Omuzuyla ittirdiği saldırganın elinden kurtulup kaçmaya başladı.
4: Kelepçeli şekilde dakikalarca koşan iş insanı bekçileri görünce durdu, kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Devreye hemen İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri girdi ve o fidye çetesi saatler içerisinde çökertildi.
0: Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınla 6 şüpheli gözaltına alındı.
3: İstanbul'daki bir adrese yapılan baskında çok sayıda egzotik hayvan ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Kartal'daki bir adreste yasa dışı hayvan ticareti yapıldığı ihbarı aldı. Polisin eve yaptığı baskında 118 farklı cinste sürüngen, 14 yılan ve 2 tarantula ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alındı. Yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli ise idari para cezası uygulandı. Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakacak. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek. Peki hangi iller için uyarı var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
5: Bastırma sıcakları sona erecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek.
6: En yağışlı gün çarşamba ve perşembe günü olacak. Sadece 1-2 bölgemiz etkilenmeyecek. Ülkemizin geneli etkilenecek bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlardan. Perşembeye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak. En fazla düşüş de batıda, yani İstanbul ve Marmara bölgesinde. Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'da

0: İstanbul'da yağmur kuvvetlenecek. Yağışın üzerine bir de Poyraz çıkacak.
1: Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına değişiklik edecek.
0: Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla, Aydın buralardaki yağmur da çok şiddetli olacak. Antalya'da çarşamba günü yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Çarşamba günü Ankara'da da yağış daha şiddetli. Yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.
1: Cuma gününün haftanın en soğuk günü olması bekleniyor. Termometreler 15 derecenin altına inecek.
2: Elazığ'da gece saatlerinde sağanak etkili olduğu, Elazığ'da kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken yayalarda zor anlar yaşadı. Yazıkonak ve yurtbaşı beldelerinde su baskınları yaşandı. Karayolun bazı noktalarında trafik bir süre durdu. Valilik 30 farklı yerde su baskını yaşandığını duyurdu. Vatandaşlardan da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. İstanbul'da kaza yapan bir araç börekçi dükkanına daldı. Yaşananlar sırasında şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza Esenyurt'ta yaşandı. Kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki börekçi dükkanına girdi. Kaza sırasında oturanlar büyük tehlike atlatırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
3: Araca vurmuştu zaten.
2: Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor.
4: Botoks sonrası hastanelik oldular. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks uygulaması yaptıran 16 kişi ağır zehirlenme belirtileriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
5: Solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
4: Hastalardan 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
6: Doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Yutma problemi yaşamaya başladı.
4: Uzmanlar uyarıyor. Ruhsatsız merkezler, kaynağı belirsiz ürünler ve yetkisiz uygulamalar toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.
7: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulama yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
6: Kozmetik uygulamaları yapmayalım demiyoruz. Ama işi bilen, konuya hakim, uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz.
4: Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
2: Kasım indirimleri yaklaştı. Firmalar kampanya hazırlıklarına başladı ancak kozmetik ürünlerde son dönemde meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin dikkatini çekti. Bazı ürünlerde önce fahiş zam yapıldığı, ardından indirime gidildiği belirtiliyor. Peki gerçek indirimle sözde indirim nasıl ayırt edilebilir? Yanıtı haberimizde.
8: Önce zam sonra indirim kampanyası, kozmetik ürünlerinde dikkat çeken fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.
9: İndirim kampanyalarına inanıyor musun?
10: Hayır, inanmıyorum. Öncesinde bir yükseltiş yapıyorlar. O yükseltmenin üstüne tekrardan yeniden fiyatı indirimlere yaptıklarını söylüyorlar.
8: Her yıl gerçekleşen Kasım ayı indirim dönemi yaklaştı. Firmalar kampanyalar için hazırlıklara şimdiden başladı. Ancak kozmetik ürünlerinde kısa sürede meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin tepkisine yol açıyor.
11: Fiyatların da aynı fiyatlar olmadığını biz çok çok eminiz. Eğer ki bir ürün 200 liraysa bunu 500 yapıyor.
9: Peki sonra ne oluyor? Kozmetik firmaları dev bir indirim kampanyası yapıyor ve fiyatlar bir anda eski haline çekiliyor. Böylece o ürünü alan tüketici büyük bir fiyat avantajı yakaladığını sanıyor.
8: Kozmetik ürünlerinde yapılan fiyat takibinde bazı ürünlerin kampanya dönemleri öncesi fiyatlarının yükseltildiği ve indirim oranlarının bu fiyatlar üzerinden hesaplandığı belirlendi. Bu sebeple çok sayıda şikayet yapıldı.
12: Kullandığım için deodorantı sürekli takip ediyorum. Fiyatı bayağı bir yüksekliği. Ondan sonraki hafta gittiğimde eski fiyatına geri dönmüştü. İndirim adı altında.
13: Tüketici yalnızca indirim yüzdesine bakmamalı. Fiyat geçmişini araştırmalı. Farklı satış noktalarıyla da karşılaştırmalı. Ekran görüntülerini ve alışveriş fişlerini de mutlaka saklamalı.
10: Fondöten, highlighter, maskara, dudak kalemi mesela.
9: Tüm bunların fiyat değişimini birebir biliyorsun.
10: Aynen biliyorum ben. Yani saç bakım ürünlerinde olabiliyor, ağız diş sağlığı ürünlerinde olabiliyor ya da makyaj malzemelerinde. Bilirseniz en azından indirimlerin yalan mı gerçek mi olduğunu takip etmeniz daha kolay oluyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Gıda Forumu açılış törenine bir video mesaj gönderdi. Gıda israfının önlenmesinin önemine işaret etti.
14: İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortalarının kapsamının genişletildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, 2027'den itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama alanına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını söyledi. Temel sigorta paketine 16 ürün eklenmesiyle teminat 25 ürüne yükseldi. Eklenen 16 ürün arasında ceviz, badem, yeni dünya, muz ve kestane de bulunuyor. Ayrıca parsel bazlı verim sigortası pilot olarak Tekirdağ'dan sonra Şanlıurfa ve Kayseri'de de uygulanmaya başlanacak. Yumaklı şeker pancarı tohumluk üretiminde verim kayıplarıyla sel ve su baskını hasarlarının da teminat kapsamına eklendiğini belirtti. Doğu Karadeniz'de yamaçlara yayılan çay bahçeleri son hareketli günlerini yaşıyor. Eylül ayında başlayan 3. sürgünle birlikte üreticiler yılın son çayını topluyor.
15: Çay dalları tek tek kesiliyor. Sepetler doluyor. Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere mahallesinde üreticiler sezonun son mahsulünü topluyor.
16: Çay üreticileri yılın son sürgününde çaylarını toplayarak satışa hazır hale getiriyorlar ve önümüzdeki yılın Mayıs ayı yani ilk sürgün için artık hazırlıklara başlayacaklar.
17: Zorlu ama biz alıştık, bize iyi geliyor. Yani ben bu işi yapmadan gurur duyuyorum. Seviyoruz bu mesleğimizi.
18: Hepsi çok zor. Hepsi çok zor ama yapacak bir şey yok. Biz Karadeniz kadınları zorluğa alışmışız. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.
15: İlkbaharda başlayan hasat yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. Üreticiler yılın son hasadını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Kilogramı 35 lira olarak açıklanan yaş çay özel sektörde ise 27 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yevmiye ücreti, gübre gideri, bahçelerin bakım masrafları. Üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi.
19: 35 bin lira tamam güzel para diye geçiyor güzel para. Ama verdiğimize bakınca ne oldu? 5 ton çayın 3'ü dışarı, 2'si sana. Onun da gübresi var, işçiliği var, bir şey kalmıyor.
15: Çay üreticileri son mahsullerini toplarken çaylıklar da bir sonraki sezonun ilk hasadına kadar dinlenmeye hazırlanıyor.
2: Türkiye'deki havalimanlarında 9 ayda 193 milyondan fazla yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son verileri paylaştı.
4: Türkiye'deki havalimanları yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdi. Direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin 231 kişi havayolu kullandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Eylül ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 510 bin 913 olduğunu duyurdu. 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde %5,9, dış hat yolcu trafiğinde %2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde %3,4 artış gerçekleştiğini belirtti. Havalimanları yük trafiğine de değinen Bakan Uraloğlu, Eylül ayında iç hatlarda 97.484 ton, dış hatlarda 432.366 ton taşındığını belirtti. Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğinin de 529.850 tona ulaştığını kaydetti.
2: Aselsan, yapay zeka destekli Korkut hava savunma sisteminin görüntülerini paylaştı. Aselsan tarafından geliştirilen yeni nesil Korkut test görüntülerinde sabit kanatlı bir kamikaze drone'unu hedef aldı. 4x4 bir arazi aracı üzerine entegre edilen Korkut yapay zeka destekli hedef tespit ve teşhis sistemleriyle hareket halindeyken hedefini tam isabetle vurdu. Korkut 25 hava savunma sistemi 25 milimetrelik parçacık tesirli mühimmat kullanıyor. Dünya yörüngesi her geçen gün biraz daha tehlikeli bir hurdalık haline geliyor. Onlarca yıldır kullanılmayan eski bir Sovyet uydusunun geçtiğimiz hafta yörüngede parçalandığı ortaya çıktı. Meteor 2-7 adlı hava durumu takip uydusu 1981'de fırlatılmıştı. Yerdeki radarların uydunun bulunduğu bölgede onlarca enkaz parçası tespit ettiği açıklandı. Onlarca yıldır kullanılmayan uydunun bir patlama sonucu parçalandığı düşünülüyor. Uzmanlar 850 kilometre irtifadaki enkaz bulutunun diğer uzay araçlarını tehdit edebileceğini aktardı. 400 kilometre yükseklikteki uluslararası uzay istasyonu için herhangi bir tehdit bulunmuyor. Ancak enkazın başka uydulara çarpıp yörüngede zincirleme bir tepkimeye yol açmasından endişe ediliyor. Geçen ayda Soğuk Savaş döneminden kalma bir Amerikan casus uydusu yörüngede parçalanmıştı. NASA verilerine göre dünya yörüngesinde on binlerce uzay çöpü bulunuyor. Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl iki Amerikalı profesöre gitti. İki ekonomist de ekonomik istikrarı etkileyen konular üzerindeki araştırmalarıyla tanınıyor.
1: Nobel Ekonomi Ödülünü iki Amerikalı profesör kazandı. Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde bu yıl son kategorideki kazananlar açıklandı. Ödül ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodward'a gitti. İki ekonomist de genel ekonomik istikrarın temelleri üzerine çalışma yürütüyor. Ekonomistler, tüketicilerin ve şirketlerin tutumlarının ekonomi üzerindeki etkileri konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor. Stockholm'daki Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, ekonomik şoklara karşı dünyanın artık daha donanımlı olduğuna dikkat çekildi. Ödül sahipleri çalışmalarıyla günümüzde kullanılan modellere sağlam bir teorik temel kazandırmıştır denildi. 1943 doğumlu Robert Hall, Stanford Üniversitesi'nde, 1955 doğumlu Michael Woodward ise Columbia Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor. Bu sene Nobel ödüllerinin 125. yılı çerçevesinde para ödülünün miktarı 1 milyon İsveç kronu arttırılmıştı. Nobel'i paylaşan iki ekonomist 12 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Kazananlar Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle Nobel ödüllerini alacak.
2: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo akciğerindeki bir nodül nedeniyle ameliyat olacak. Papa'nın bugün hastaneye yatması bekleniyor. Açıklama Vatikan tarafından yapıldı. 71 yaşındaki Papa'nın bugün hastaneye kaldırılacağı duyuruldu. Ancak ameliyatın ne zaman gerçekleştirileceğine dair kesin bir tarih açıklanmadı. Papa Leo'nun yakın zamanda yapılan rutin sağlık kontrollerinde akciğerinde bir nodül tespit edilmiş. Bu nedenle ameliyat olacağı öğrenilmişti. Vatikan'dan yapılan açıklamalara göre durumun erken aşamada fark edildiği ve Papa'nın doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiği belirtiliyor. Endonezya'da yeni nesil tehlike altındaki 46 Borneo orangutanı orman yangınlarından kurtarıldı. 8'i koruma altındaki bir ormana götürüldü. O görüntüler geliyor şimdi ekrana.
1: Orman yangınlarından kurtarıldılar. Artık koruma altındaki bir ormanda yaşayacaklar. Görüntüler Endonezya'nın Borneo adasından. Adanın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları orangutanları da tehdit ediyor. Endonezyalı yetkililer Borneo orangutanlarını kurtarmak için harekete geçti. Ağustos'tan itibaren 9 Ekim'e kadar 46 orangutan orman yangınlarından kurtarıldı. Kurtarılan 8 orangutan Batı Kalimantan eyaletinde bulunan koruma altındaki bir ormana yerleştirildi. Yangından etkilenen diğer bazı orangutanlar da yanık, yetersiz beslenme, şiddetli kansızlık ve diğer sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördü. Orangutanların nesli tehdit altında. Sumatra ve Borneo'da 100 yıl önce sayıları 230 bini aşarken şimdi 104 bine düşmüş durumda. Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor. Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunuyor. Yağışları azaltan El Niño hava olayı da yangınların artmasına yol açtı. Endonezya Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.
2: Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan bir grup dağcı büyük tehlike atlattı. Dağcılar kopan bir kaya parçasının altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Dağcılar Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için tırmanmaya başlamıştı. 4200 metre rakımda kamp kurdular. Dinlendikleri sırada dik yamaçtan dev bir kaya parçası koptu. Aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. O sırada durumu fark eden dağcılar paniğe kapılsa da kayaya yakın bir noktada olanlar büyük bir tehlike atlattı. Kayaların yöneldiği bölgedeki arkadaşlarına seslendiler ve uyarıyı alan diğer dağcılar da bölgeden uzaklaştı. Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. Bugün oynanacak karşılaşmanın biletlerini fahiş fiyatlarla sattıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaray ile Barcelona arasında bugün oynanacak karşılaşma öncesi kara borsa bilet soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan araştırmada bazı kombine bilet sahiplerinin maç biletlerini fahiş fiyatlarla başkalarına sattığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve son 2 yılın La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona karşılaşacak. Bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. haftadaki maç saat 22'de başlayacak.
20: Barca, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
21: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
20: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leo ve Osimhen 11'iyle sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
22: We have to be ready for this atmosphere.
8: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
20: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11'iyle çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
2: İngiltere'de Manchester City'ye yönelik protestolar sürüyor. Maviler son yıllardaki en büyük rakiplerinden Liverpool'a konuk olduğu maçta tepkilerin odağında olmasına rağmen mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.
23: Manchester City protestoların hedefinde. 114 ayrı finansal ihlalden suçlu bulunan Maviler, yaşananların ardından ilk sınavında Liverpool'a konuk oldu. Ev sahibi taraftarlar soruşturma kıskacındaki rakiplerine tepki göstermek için toplandı. City kafilesi ise bu kalabalığa denk gelmemek için farklı bir güzergahtan Anfield'a girdi. Tribünlerde ise küme düşüyorlar tezahüratı yapıldı. 114 yazılı balonlarla bir nesil taraftar aldatıldı pankartları açıldı. Maçtaysa Manchester City Liverpool'u 3-0 yendi. Golleri Haaland, Doku ve Cherki attı. Teknik direktör Enzo Maresca maçın ardından gururluydu.
24: We need to learn how to deal with the outside noise.
25: Kulüpteki herkesin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Futbolcularımla birlikte aleyhimize yapılan tezahüratlarla nasıl baş edeceğimizi öğrenmeliyiz. Bunu yapmanın en kolay yolu da kazanmak. Şimdi bizim taraftarımızın şarkı söyleme zamanı.
24: Our fans, they were singing.
23: Premier Lig'den ihraç edilmesi gündemde olan Manchester City kulübü suçlamaları reddediyor.
2: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan 90 yaşında hayata veda etti. Türk sinemasında pek çok filmde rol alan sanatçı özellikle canlandırdığı kötü adam karakteriyle hafızalara kazındı. Uzun yıllar şehir tiyatrolarında sahne alan Ziyalan aynı zamanda şair ve yazardı. Son olarak Türkan Şoray'ın yazıp yönettiği başrolünü oynadığı Azap filmiyle kamera karşısına geçen usta oyuncu yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu. Geçen ay kalp krizi geçiren komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'de ameliyatının yapıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçti. Testlerin ardından konuşan Cem Yılmaz artık sağlığına daha fazla dikkat etmeye çalıştığını söyledi.
26: Cem Bey geçmiş olsun.
27: Geçmişim. Böyle geçmiş mi olur?
28: Yani durumum iyi Allah'a şükür. Ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum.
29: Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastaneye bu kez kontrol için gitti. Komedyen Cem Yılmaz sağlık durumu ile ilgili konuştu.
28: Ben yani kurallara uymaya çalışıyorum, öyle bir serserilik yapmıyorum. Onun için birazcık zamana ihtiyacım var.
29: Ünlü komedyen 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Yılmaz 40 gün sonra yine aynı hastanedeydi. Sintigrafi testinden geçirilen Yılmaz'ın sonuçları iyi çıktı.
0: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Ve diğer kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafi sonucuyla karşılaştık.
29: Cem Yılmaz tetkiklerin ardından hastanede görevli sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Küresel koleksiyonculuk alanında yapılan bir araştırmaya göre sanat harcamasında Z kuşağı zirvede yer aldı.
3: Art Economics 10 ülkede yüksek gelirli 3100 kişi üzerinden bir anket yaptı. 2026 küresel koleksiyonculuk araştırması anketinde Z kuşağı sanat harcamasında zirveye oturdu. 2025 ve 2026'nın ilk yarısında Z kuşağı incelenen diğer tüm kuşaklardan daha fazla güzel sanatlara harcama yaptı. Z kuşağı ayrıca 2026'da 1 milyon doların üzerinde fiyatlandırılan sanat eserleri satın alan tüm koleksiyoncuların neredeyse yarısını oluşturdu. Ankette öne çıkan iki temel bulgu var. Aile, koleksiyonculuk için önemli bir temel olmaya devam ediyor. Dijital kaynaklar ve yapay zeka destekli araştırma araçları giderek daha fazla önem kazanıyor. Koleksiyoncuların %28'i koleksiyonculuğa başlamalarının birinci yolu olarak aileyi gösterirken bu oran Z kuşağı arasında %40'a ulaştı. Koleksiyoncuların %58'i tavsiye ve öneriler için çevrim içi kaynakları kullanırken uygulama ve yapay zeka araçlarının kullanımı 2025'te %4'ten %22'ye yükseldi.
2: Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık arttırmada satışa çıkacak. Aralık ayında Los Angeles'ta yapılacak müzayede de Jackson'ın ceketi için rekor fiyat bekleniyor.
5: Michael Jackson'ın 1983 tarihli Thriller klibinde giydiği siyah kırmızı deri ceket Aralık ayında Los Angeles'ta açık arttırmaya çıkarılacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ikonik parçanın müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekora imza atabileceği belirtiliyor. 1983'te yayınlanan klipte Jackson'ın zombilerle dans ettiği sahnelerde giydiği dana derisinden yapılmış ceket, daha önce 2011 yılında 1,8 milyon dolara satılmıştı. Yeni satışta beklenen fiyat, müzik dünyasının en değerli hatıra parçalarından biri olan David Gilmour'un Black Strat gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru da gündeme getiriyor. Açık artırmaya çıkarılacak ceket, Thriller klibi için hazırlanan iki parçadan biri. Diğer ceket, Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahnelerde kullanılmak üzere kasıtlı olarak yırtılmış ve eskitilmiş bir görünüme kavuşturulmuştu. Jackson'ın mirasçıları tarafından korunan bu ikinci ceket, Rock and Roll Hall of Fame Müzesi'nde sergileniyor. Ceket, Michael Jackson'ın fiziksel görünümünü vurgulamak amacıyla abartılı omuzlar ve belirgin V şeklinde bir silüetle tasarlandı. Jackson'ın Thriller klibinde ve provalarında giydiği siyah deri mokasen ayakkabılar da açık artırmada satışa sunulacak. Ayakkabılar için 30 bin ila 50 bin dolar arasında bir fiyat öngörülüyor. Michael Jackson'ın Thriller'ı yalnızca bir şarkı klibi değil, sinemayı popüler müzikle birleştiren yapımlardan biri olarak öne çıkmıştı.

0: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastro Antep Kültür Yolu Festivali sona erdi. Kentin 14 farklı noktasında 246 etkinlik gerçekleştirildi. Ziyaretçiler 70'ten fazla lezzet noktasında yöresel yemekleri tatma fırsatı buldu.
1: Beyran'dan kebaba, katmer'den baklavaya. Ziyaretçiler 9 gün boyunca Gaziantep lezzetlerine doydu.
2: İçli köfte deneyimi, yuvalama deneyimi aslında ne kadar zor olduğu, kolay olmadığı, marifet istediği, tecrübe istediğini gösteriyor ve sofranın bir paylaşım, bir kardeşlik, hakikaten bir bereket olduğunu gösteren, birleştiren bir parça olduğunu, bir kültür olduğunu bütün dünyaya buradan söylüyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bu yıl 8. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali düzenlendi. Festival mutfak kültürünün yanı sıra turizm, tarım, yatırım, kültürel miras ve yeni nesil deneyimler ekseninde ele alındı. Etkinliğin bu yılki teması deneyim çağı, gastronomi, tarım, turizm ve misafirperverlikti.
2: Şehirde büyük bir heyecan var. Aslında kurumsallaştık, markalaştık. Tek şehir gelmiyor, bütün bölge geliyor, bütün ülke geliyor.
1: Şehrin 14 farklı noktasında 246 etkinlik gerçekleştirildi. Ziyaretçiler 73 lezzet noktasında birbirinden güzel yemekleri tatma fırsatı buldu.
3: Aslında hep böyle söylüyoruz ya, dünden bugüne oluşmuş bir mutfak değil, 21 tane medeniyetin kendi izlerini bıraktığı ve o izlerle oluşan çok zengin bir mutfak.
1: 9 günlük festival kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşi ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.
0: Suudi Arabistan'da havalimanları ard arda hedef alınıyor. Husiler saldırılara katılmayı değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri'ne de ağır karşılık verme tehdidinde bulundu. Peki Husiler neyi amaçlıyor? Washington'ın müdahalesi çatışmayı nereye taşır? Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Tolga Sakman'ın bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmeleriyle veda ediyoruz. Saat başından itibaren de Osman Girgin sizlerle olacak.
4: Sadece mühimmat desteği olarak düşünmemek lazım. Yani bu elindeki silah kapasitesini tam bilemiyoruz. Çünkü çok kapalı bir organizasyon. İran ve Çin'i biliyoruz buralardan destek aldığını. Ama bunun yanında bir de kurmay destek de alıyor. Yani devrim muhafızlarından bazı komutanların da bölgede olduğuna dair bilgiler de var. Ve bu bir süredir de, yani bu savaş devam ederken bu devrim muhafızlarının ilgili komutanların Husileri de bugünlere hazırladığı söyleniyor. Şimdi bugünlerden kastımız ne? Şimdi biliyorsunuz aslında Suudi Arabistan'la bir anlaşması vardı. Daha sonra bu anlaşmayı iki tarafta uymadı, bozdular. Husiler de Suudi Arabistan'da. Amerika bir operasyon yaptı hatırlarsanız. Amerika öncülüğünde bir koalisyon. Ve ondan sonra onlarla da bir anlaşma yaptı. Ve bugün Amerika Husilere saldırmıyor. Husiler de Amerikan uçaklarına, gemilerine vesaire saldırmıyorlar. Ama konu ne oldu da İran savaşı orada devam ederken bir anda Husiler yeniden Yemen içerisinde hızla ilerlemeye başladı. Babül Mendeb'i yeniden bir şekilde ele geçirip buradan da gücü yeniden kendi üstlerinde toplamaya çalıştı. Açıkçası şunu söylemek lazım. Hatırlarsanız 1-2 gün Babül Mendeb'i tam anlamıyla kontrol ettiklerini söylediler. Sonra geri çekilmek durumunda kaldılar Yemen güçleriyle karşılaşınca. Ama o 1-2 gün içerisinde asıl hedefleri olan, yani söyledikleri şey şu: İsrail bölgede düşmanları, Amerika düşmanları, zaten Husilerin kuruluş şekli, kuruluş nedeni de bu, yani bölgede İsrail'in varlığı ve Amerika'nın nüfuzu. Ama geldiğimiz yerde Babül Mendeb'i ne İsrail'e ne Amerika'ya kapatmadı. O birkaç gün içerisinde hiç böyle bir şey söylemedi. Ve akabinde Suudi Arabistan'a çok ağır saldırılar. Şimdi biz bu saldırıları daha önce görmüştük aslında. Yani daha İran savaşı vesaire ortada yokken, hatta Gazze saldırıları, İsrail'in Gazze saldırıları bile başlamamışken, yine Riyad'ın kuzeyinde bir Aramco tesisine saldırmıştı Husiler. Böyle bir petrol rafinerisini vurmuştu ve o da çok beklenmedik bir saldırıydı o zaman. Bugün de yine petrol tesisleri, havaalanları vesaire vuruluyor. Burada ben iki şeyin altını çizeceğim. Birincisi, Suudi Arabistan devamlı gerçekleşen böyle bir saldırıya nasıl hala engel olamıyor sorusu. İkincisi de neden Suudi Arabistan'ın hava trafiği hedef alınıyor ve petrol rafinerileri, petrol altyapısı hedef alınıyor. Petrolü anlıyoruz, tamam, ekonomik olarak vurmaya çalışıyor. Ama hava trafiğinin hedef alınıyor olması biraz dikkat çekici. Çünkü Suudi Arabistan bölgede yani büyük bir coğrafya ve bölgedeki bütün hava akışı Suudi Arabistan'ın bir şekilde üzerinden geçiyor. Yani biliyorsunuz Körfez ülkeleri önemli hub'dır uçuşlar için ve onlar Suudi Arabistan'ın üzerinden geçiyorlar. Sanki biraz bunun üzerinden böyle bir bölgede uçuşları sekteye uğratmak vesaire gibi bir niyet varmış gibi görünüyor. Böylece yani bütün Körfez'i aslında bir şekilde kendi güçlerini gösterecekler. Ama yani Suudi Arabistan da bu hava sahasını kullanmaya devam etmek için de elinden geleni yapıyor. Yani havaalanı bir süre kapalı kaldı ama hızlıca hava trafiğini normale çevirdiler. Cevap verememesi, engel olamaması noktasında da evet, biz şunu biliyoruz. Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi var. Amerika'dan aldığı uçakları var vesaire. Ama İran Savaşı'nda bunun ne kadarını harcadığını bilmiyoruz. Yani biliyorsunuz İran Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Oraya da saldırılarda bulundu. Ve buna cevap vermek için bu hava savunma sistemleri bir şekilde engellemeye de çalıştı bunu. Ve ne kadarının harcandığını bilmiyoruz. Doğal olarak da bu büyük coğrafyada coğrafyanın genelini korumak için elinde yeteri kadar hava savunma sisteminin kalmamış olabileceğini de hatırlatmak lazım.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Aragaz. Sure sure.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller? Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z. Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
2: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
1: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
3: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
2: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
1: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
3: siz
1: da.
3: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
1: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Hu'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere telsizle Ertem'de ise Esenyurt-İkitelli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
6: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 13 Ekim Salı. Ben Zeynep Gül, Alp Haberlerle yayındayız. Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. Fon soruşturmasında elde edilen bulgular haksız kazancın boyutunu gözler önüne seriyor. Soruşturma öncesinde sistemden ayrılarak usulsüz kazanç sağlayanların sayısı her geçen gün artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında TERA ve pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında son duruma bakacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan geldi. Metina'nın Baze bölgesinde bulunan PKK kampları Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıntılar birazdan gündemimizde olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 için küresel büyüme tahminini yükseltti, Türkiye için ise düşürdü. Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2.9'dan %2.7'ye düşürdü. 2027 beklentisini de %3.6'da sabit tuttu. IMF Türkiye'de enflasyon tahminini de yükseltti. Türkiye'de enflasyonun bu yıl ortalama %31.2, 2020'de de %26.5 olacağını tahmin etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı, 88'i beraat etti. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçireceği noktasında eğitimler verilecek. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Bahar sıcakları sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Bugünden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek. Bazı bölgelerde yağmura, fırtına da eşlik edecek. Cuma haftanın en soğuk günü olacak. Termometreler 15 derecenin altına inecek. Havanın durumuna da bakacağız. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Fon krizi dün yapılan kabine toplantısında masadaydı. Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
8: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı İtibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
6: 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara yenileri eklendi. Buharlaşan paraysa dikkat çekici.
9: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek 13'te 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gündeminde de fon krizi vardı. Fon tasfiye sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
10: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. En yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın. Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
6: Fon soruşturması muhalefetin de gündeminde. Yeni Parti'den soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması geldi. CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
11: Yeni Parti fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
12: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat. Ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
11: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
13: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız. Gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
6: Dün terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Kuzey Irak'taki 4 PKK kampı boşaltıldı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.
11: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltılıyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sürecin ön koşulunun terör örgütünün silah bırakması olduğunu söyledi.
14: Örgütün silah bırakmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Bütün bunlar gerçekleştirmesiyle birlikte yasa yürürlüğe girecektir. Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı ve oralar boşaltıldı, oralar devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde sivil ya da askeri unsuru kalmayacak.
6: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Yıldız, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklama yaptı. Çerçeve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu belirtti. Terör örgütünün kurucu kadrosunun üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacaklarını söyledi. Bu kişilerin sayısının 230 civarında olduğunu belirtti Yıldız. Anayasanın ilk 4 maddesinin süreçteki kırmızı çizgileri olduğunun da altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Dava İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki duruşma yapıldı. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle iki sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
15: NTV Radyo.
6: İklim krizi, gıda güvenliği ve artan israf. Dünya bu konulara çözüm arayışında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Gıda Forumu açılış törenine bir video mesaj gönderdi. Gıda israfının önlenmesinin önemine işaret etti.
8: İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güven

0: uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz.
1: Devlet destekli tarım sigortalarının kapsamı genişletildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, 2027'den itibaren teminat dönemi öncesi yaşanan don hadisesine karşı kapsama alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını söyledi. Temel sigorta paketine 16 ürün daha eklenmesiyle teminat 25 ürüne yükseldi. Eklenen 16 ürün arasında ceviz, badem, yeni dünya, muz ve kestane de bulunuyor. Ayrıca parsel bazlı verim sigortası pilot olarak Tekirdağ'dan sonra Şanlıurfa ve Kayseri'de de uygulanmaya başlayacak. Yumaklı, şeker pancarı tohumluk üretiminde verim kayıplarıyla sel ve su baskınlığı hasarlarının da teminat kapsamına eklendiğini belirtti. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 için küresel büyüme tahminini yükseltti, Türkiye için ise düşürdü. IMF 2026 için küresel büyüme tahminini %3'den %3.1'e yükseltti. 2027 beklentisini de %3.4'te sabit tuttu. Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2.9'dan 2.7'ye düşürdü. 2027 beklentisini de %3.6'da sabit tuttu. IMF Türkiye'de enflasyon tahminini de yükseltti. Türkiye'de enflasyonun bu yıl ortalama %31.2, 2020'de de %26.5 olacağını tahmin etti. Nisan ayında yayımladığı raporda Türkiye'de enflasyonun 2026'da ortalama %28.6, 2027'de de %21.4 olacağını tahmin etmişti IMF. İsrail'li yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'daki terörüne Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. Filistin özel raportörü Francesca Albanese Avrupa'yı İsrail terörüne karşı harekete geçmeye çağırdı. Albanese, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin koyun ve keçilerini zehirleyen İsrailli bir yerleşimcinin videosunu paylaştı. Yüzyıllık ağaçların yakıldığı, hayvanların zehirlendiği Batı Şeria'da terörün günlük bir olay haline geldiğini belirtti. İsrail yerleşimcilerinin ve askerlerin yaptıkları karşısındaki siyasi atalete şaşkınlık duyuyorum diye yazdı. Birleşmiş Milletler raportörü mesajını Avrupa Birliği ülkesi İsrail'e karşı ne zaman harekete geçecek ifadeleriyle sonlandırdı. İsrail dünyada giderek yalnızlaşıyor mu? İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, İsrail'e uygulanan ambargoları mercek altına aldı. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıtanın Antarktika olduğuna dikkat çekti.
2: İsrail'e ambargo uygulayan ülkelerin yer aldığı harita giderek kalabalıklaşıyor. Dünya genelinde halen İsrail'e 54 ülke ambargo uyguluyor. Uygulanan ambargoların sayısı 110'u buluyor. 9 ambargo önerisi ise gündemde. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıta ise Antarktika. İsrail'e en çok ambargo uygulayan ülke İspanya. İspanya'yı 8 ambargo ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Amerika'da uygulanan hiçbir ambargo kararı hükümet tarafından alınmadı. Hepsi akademik ambargo, yani üniversiteler tarafından uygulamaya konuldu. İngiltere ise İsrail'e 7 ambargo uyguluyor. Belçika ve Türkiye ise İsrail'e 5 ambargo uyguluyor. İtalya, İrlanda, Hollanda, Kanada ve Fransa ise 3 ila 4 ambargo uygulayan ülkeler arasında. Yahudi Halkı Politikaları Enstitüsü'nün başkanı Shuki Friedman, İran'a yaptıklarımızı dünyada bize yapma yolunda ilerliyor dedi. Friedman, bunu görmezden gelmeye devam edersek kendimizi Rusya'nınkine benzer bir durumda bulacağız. Ancak Rusya'nın 800'de biri büyüklüğünde ve hiçbir doğal kaynağı olmayan bir ülkeyiz ifadesini kullandı. Ülkeler geçen yıl özellikle Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin ürettiği ürünlere ambargo uygulamaya başladı. Hatta son haftalarda Amsterdam Havalimanı'nda bu ürünlerin ülkeye girişini önlemek için İsrailli yolcular özel aramadan geçirilmeye başlandı. Batı Şeria'da uygulanan bu ambargo nedeniyle Avrupa ülkeleri firmalarının bir süre sonra İsrail'in genelinden ürün almaktan çekinecekleri vurgulandı. Haaretz gazetesi İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gelişmiş çoğu ülkeye giriş yasağı bulunduğunu hatırlattı. Haaretz gazetesi 3 Kasım'daki ABD Kongresi seçimlerinin de İsrail için alarm zilleri çalmasına yol açtığını yazdı. Gazete Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmeleri halinde İsrail'in ambargo tsunamisiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Halen ABD'de demokratların sunduğu 5 ambargo önerisi bulunuyor. Bunlar silah ve mühimmat satışı ile ilgili. Ambargoların kongreden geçse bile Başkan Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor. Ancak 2 yıl sonra İsrail'e daha az sıcak bakan bir başkanın iktidara gelmesiyle

0: İsrail'in işinin daha da zorlaşacağı yorumu yapılıyor.
1: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğerindeki bir nodül nedeniyle ameliyat olacak. Papa'nın bugün hastaneye yatması bekleniyor ancak ameliyatın ne zaman yapılacağına dair henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Papa Leo'nun yakın zamanda yapılan rutin sağlık kontrollerinde akciğerinde bir nodül tespit edilmiş. Bu nedenle ameliyat olacağı öğrenilmişti. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre durumun erken aşamada fark edildiği ve Papa'nın doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiği belirtiliyor. Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Haberi Norveç medyası duyurdu. Başkent Oslo'da Eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve şifrelerini kaydettiği öne sürüldü. Araçlardan en az ikisinin Çin ürünü olduğu belirtildi. Olay askerlerden birinin aracın multimedya sistemine göz atması sonucu ortaya çıktı. Daha önce Polonya araçlar daki kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Türk savunma sanayi şirketleri de güvenlik riski nedeniyle yasak kararı aldı. Yasağın hedefi ithal elektrikli araçlar. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Faruk Akşit, yabancı markalı elektrikli araçların stratejik tesislere alınmayacağını duyurdu.
0: Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemleri, elektrikli araçlar güvenlik açısından tehdit oluşturabiliyor. Casusluk faaliyetleri ve saldırı tehdidi nedeniyle Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi Türk savunma sanayi firmaları yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişini yasakladı.
2: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde yerde yürüyen güdümlü füze olarak arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde.
0: Bazı elektrikli araçlar geniş açı özelliğiyle çevreyi haritalandırabiliyor. Üstelik önceden girilen koordinatlar sayesinde sinyal kesiciler de işe yaramıyor.
3: Koordinatlar öncesinde araca yüklenip otomasyonla bu komutlar araca girildiğinde bu güvenlik bölgelerine ya da hassas noktalara doğrudan kilitlenebilir ve doğrudan bu kampüslerin önünü ya da kampüslerin içine girerek buraları hedef alabilir. Yani aracın içerisine yüklenen bir uygulama, bir casus yazılım aracın uzaktan takip edilebilmesine, aracın yanlış yönlendirilmesine ve aracın aslında olduğu noktadan farklı bir lokasyona gönderilmesine de sebep oluyor.
0: Sadece elektrikli araçlar değil, telefon, bilgisayar yani internet bağlantısı olan tüm elektronik cihazlarda güvenlik riski bulunuyor.
3: Tor uygulaması indirdiniz, o da sizden konum istiyor. Bu konumu aslında işte casus yazılımlar dediğimiz o üçüncü parti uygulamalar üzerinden siber saldırganlar dediğimiz kişilerle bu uygulamalar aracılığıyla paylaşıyor. Aslında biz kendi isteğimizle kendi konum bilgimizi, galerimizi, kişilerimizi de aslında bir nevi paylaşmış oluyoruz.
0: Gelişmiş elektrikli araçlarla ilgili çok sayıda ülkede önlem alıyor. Amerika, Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların ABD askeri üslerine girişini tamamen yasakladı.
4: NTV Radyo.
1: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Uzmanlara göre otobanda yapılan bu manevra trafik kuralı ihlali olmanın dışında ölümcül de bir hataydı.
5: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
6: Uzmanlara göre otobüs şoförünün otobanda yaptığı geri manevra ölümcül bir hataydı. Hata 11 cana mal oldu.
7: Biz de bütün eğitimlerde vesaire şunu söyleriz. Trafikte herhangi bir sapağı kaçırdığınızda ani bir hareket yapmayın. Ani bir dönüş yapmayın. Geri gelmek ya da ani bir duruş vesairesi yapmayın. Çünkü bu o anda trafikte olan 50, 60, 80, 100, 150 kilometre süratlerde olan bütün araçların artık sizin için büyük bir tehlike olduğu anlamına gelir. Burada maalesef sapak kaçırılmış. Sonrasında geri gelip tekrar o sapağa girmeyi hedefleyen bilinçsiz bir şoför var.
6: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü, kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Otobanda yapılan bu manevra, hayati bir trafik kuralı ihlaliydi.
7: sakince evet ben bu sapağı kaçırdım artık bir sonrakinden dönmeliyim. Ve bu bir sonraki 5 kilometre sonra da olabilir, 50 kilometre sonra da olabilir. İnsanın hayatından daha önemli değil.
6: Gözaltındaki tır şoförü de ifadesinde sola manevra yapamadığı için otobüse arkadan çarptığını söyledi.
7: Otobüsü görebilir miydi? Videodan da görüyoruz. Bir viraj dönüşünde görüyor. Ama her zaman söylediğimiz şey şu. Trafikte her zaman yola konsantre olacaksınız. Karşınıza her an her şey çıkabilir. O yüzden otomobil ve tüm vasıta kullanıcıların hepsine söylediğimiz şey şu. Konsantrasyonunuzu asla ve asla bozmayın. Telefona bakmayın, başka bir şeyle meşgul olmayın. O an karşınıza neyin ne çıkabileceği, hareketli bir taşıt olabilir, duran bir taşıt olabilir, bir insan olabilir.
1: İstanbul Maltepe'de çöken 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı'nın 4 katının kaçak olduğu belirlenmişti. Öyle ki bina için güçlendirme çalışması planlandı ancak bu çalışmanın da fayda etmeyeceğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Çevrede benzer durumda olduğu değerlendirilen 5 bina tahliye edildi. Hak sahiplerine farklı alternatifler sunuldu.
8: Biz buraya güçlendirmenin olmayacağını beyan etmiştik. Fakat yine de kişileri uyarmıştık. Bir türlü kimseye derdimizi anlatamadık. Kesin dönüşü yazıp oldu, kesinlikle söyledik.
6: İstanbul Maltepe'de çöken ve biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Kardeşler Apartmanı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kentsel dönüşümde anlaşılamadığı biliniyordu. Öncesinde güçlendirme düşünüldü ancak bunun da gerçekleşemediği anlaşıldı.
8: Binanın 40 yıllık mukavemetini yani beton ve demirinin zaten mukavemeti yitiriyor. Bir demirin 30 yıllık bir dayanma gücü vardı. Zaten devrilsiz demir. Biz çalışma yaparken, güçlendirme yaparken bu binanın bize zarar vereceğini düşündük zaten.
6: Çöken apartmanın çevresindeki 5 binada riskli oldukları gerekçesiyle tahliye edildi. Bazılarına çöken Kardeşler Apartmanı gibi kaçak kat çıkılmış.
9: Yıkım çalışmaları çoktan tamamlandı ancak pek çok farklı soru gündemde. Öncelikle tahliye edilen apartmanların durumu ne olacak? Yıkılan binanın yerine yenisi yapılacak mı? İşte bu soru başlıkları altında bir toplantı düzenlendi. Kat malikleriyle yetkililer farklı alternatifleri değerlendirdi.
6: İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. Üç alternatif sunuldu. Esenkent'teki TOKİ evlerine geçmek, yarısı bizden kampanyasına dahil olmak ya da bir yıl sonra inşa edilecek konutlardan almak.
10: İki kat bizim apartmanımızda da kaçak var. Yani biz buradan hazır zamanla daire aldık. Bizim kaçak olduğunu bilmiyorduk.
11: TOKİ evleri var hazırda. Orada onları bakıp oraya bir değerlendireceğiz. Oradaki metrekareyle biz bu daireler 125-130 metrekareydi. Biz şimdi kalabalık aile olduğumuz için ufak daire bize yetersiz geliyor.
6: İstişareler için bölgede bir ofis kurulacak.
1: Akran zorbalığının bu seferki adresi İstanbul'du. 12 yaşındaki bir çocuğun sırtı akranları tarafından kolonya dökülerek yakıldı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan çocuğun tedavisi sürüyor.
12: Beni dedi kolonya ile yaktı deyince çocuklar hemen kaçtı.
13: 12 yaşındaki çocuğu akranları kolonyada küp yaktı. Olay 18 Eylül Cuma günü İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A. sokakta oyun oynadığı sırada diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı.
12: Orada bunlar böyle ellerine kolonya döküp yakma şeyine çocuğumu tutuyorlar. Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyorlar.
13: Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocukta 3. derece yanık olduğu belirlenerek tedavi altına alındı.
12: Bayağı bir yattık hastanede bir 20-25 gün. Ondan sonra şeye çıktık, taburcu olduk biz. Taburcu olduk, çocuk durmayınca tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti.
13: Yaşananların ardından çocuğun ailesi polise giderek şikayette bulundu.
12: Emniyet harekete geçti. Emniyet harekete geçince de çocukları aldılar ailesiyle birlikte. Birine kelepçe takmışlar, birinin yaşı tutmuyor diye serbest bırakmış savcılık. Yani biz şikayetçiyim ben, sonuna kadar da devam edeceğim.
13: 12 yaşındaki çocuğun tedavisine devam ediliyor. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiyor. Projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi denetimlerin artırılması talimatını da verdi.
14: Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
15: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Okulların etrafında denetimlerin artırılması talimatı verdi.
14: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
15: İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları da belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç, Aydin'in çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
1: Tokat'ta yaklaşık 5000 kişi Cuma gününden bu yana zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililerden uyarı var. Sudan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor.
15: Sayı her geçen dakika arttı. Aynı şikayetle hastaneye gidenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Tokat'ta zehirlenme şüpheleriyle içme suyundan alınan numuneler inceleniyor.
16: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor.
15: Tokat'ta Cuma gününden bu yana hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi başvurdu. Bunun üzerine kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Numuneler Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda inceleniyor. Şikayetlerin nedeni analiz sonuçlarına göre belli olacak.
16: Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda.
15: Tokat Belediyesi içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı. Yetkinler analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Kent merkezinde tatil edilen okullarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
1: Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bazı hastalar solunum cihazına bağlandı. 3 kişi botoks zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Uzmanlara göre kullanılan ürünün içeriği, kaynağı ve uygulamanın kim tarafından yapıldığı büyük önem taşıyor.
0: Botoks sonrası hastanelik oldular. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks uygulaması yaptıran 16 kişi ağır zehirlenme belirtileriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
17: Solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
0: Hastalardan 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
18: Doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Yutma problemi yaşamaya başladı.
0: Uzmanlar uyarıyor. Ruhsatsız merkezler, kaynağı belirsiz ürünler ve yetkisiz uygulamalar toksin zehirlenmesine neden olabiliyor.
19: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulama yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
18: Kozmetik uygulamaları yapmayalım demiyoruz. Ama işi bilen, konuya hakim, uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz.
0: Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede, hangi ürünlerle ve kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den dinleyeceğiz.
20: Bu ikinci dalga bir operasyon diyebiliriz. Tabii resmi açıklamada detaylar yer alacaktır. Ancak edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Çünkü resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. İkinci dalga soruşturması diyoruz. Ancak ilk soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmüştü. Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklandığı soruşturmaya. Bu soruşturmayı ise Ankara Batı Başsavcılığı yürütüyor. İki belediye başkan yardımcısı dahil ki bu belediye başkan yardımcılarından biri Erdal Beşikçioğlu görevden alındıktan sonra belediye meclisinde yapılan seçimin ardından göreve getirilmişti. Şimdi iki belediye başkan yardımcısı dahil aralarında belediye personellerinin de olduğu toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Listede adı geçenlerin tamamı gözaltına alınmış durumda. Arama ve el koyma işlemleri devam ediyor. Özellikle adreslerinde bu işlemler sürüyor. Peki neyle suçlanıyorlar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında? Suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Bu kişilere yönelik toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu gözaltı kararında 25 kişiden tamamı gözaltına alındı. Aralarında belediye başkan yardımcıları da bulunuyor ki bu belediye başkan yardımcılarından bir tanesi az önce de dikkat çektiğimiz gibi 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen belediye başkan vekilliği seçiminden önce gerçekleştirilmişti ve bu kapsamda da bu gözaltı kararıyla birlikte arama el koyma işlemleri devam ediyor. Çok değil geçtiğimiz aylar içerisinde Etimesgut Belediye Başkanlığı'na bir soruşturma yürütülmüştü. Yine ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma gibi suçlamalarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Bugün de artık Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yeni bir soruşturma var. Zaten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de yemek ihalesine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine Etimesgut Belediye Başkanlığı hakkında bir soruşturma yürütüyordu. Bu da yeni soruşturma, yani üçüncü bir soruşturma olmuş durumda. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik iki belediye başkan yardımcısı ve toplumunun da arasında olduğu toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ancak belediye başkan vekili hakkında bir gözaltı kararı bulunmuyor.
1: Mustafa Berber son dakika gelişmesinin ayrıntılarını aktardı.
21: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere telsizler. TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
21: İstanbul yol durumu.
22: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
23: Mobile Systems.
24: Reklam.
25: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
26: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
27: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
28: Tek sese sahipken 4 ayaklı, 2 ayaklı ve 3 ayaklı olan nedir? Borusan Contemporary'nin yapay zekadan veri teknolojilerine uzanan yeni koleksiyon sergisi Perili, sizi insan sonrası dünyanın estetik önermelerini keşfetmeye davet ediyor. Perili, hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
29: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve İznik-Mekeçe yolunun 8-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Şiddetli yağış riski bugün de etkisini koruyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde ani sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İki Fransız tarihçi Adeline Gargan ve Bertrand Lanson'un birlikte yazdıkları Antik Çağ'dan Günümüze Kadın Düşmanlığının Tarihi, Mizojini isimli çalışma Say Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Ecenur Değirmenci çevirmiş. Mizojini Antik Çağ hicivlerinden günümüzün kadın cinayetlerine kadar yüzyıllardır kılıktan kılığa bürünen kadın düşmanlığına deniyor. Yani toplumsal zihniyette yer etmiş kadını hor görme eğiliminin adı. Yazarlar Adeline Gargan ve Bertrand Lanson, mizojinide kadın düşmanlığının tarihsel, toplumsal ve düşünsel kökenlerini inceliyor. Mitolojiden tıbba, hukuktan edebiyata uzanan bir alanda bu sistematik aşağılamanın Batı dünyasındaki tarihini gözler önüne seriyor. Kitap, Havva figürünün günahın kaynağı olarak sunulmasından, kadını bedensel ve zihinsel açıdan zayıf ilan eden tıp teorilerine kadar, eril tahakkümün entelektüel cephesini ortaya koyuyor. Kadını kırılgan, çocuksu, değişken, geveze, sinirli veya hastalıklı gören, onu eğitimden ve iş yaşamından dışlayan bu anlayışın son 300 yılda oy hakkı mücadelesinden Me Too hareketine kadar çeşitli karşı çıkışlarla bir ölçüde geriletildiğini de söylüyor. Güney Koreli yazar Min Young Kang'ın Çiçekçi Kadın isimli romanı Timaş Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Selen Demirtaş çevirmiş. Publishers Weekly'nin kadın öfkesine yazılmış enfes bir ağıt diye tanımladığı Çiçekçi Kadın, kara mizahı ve gerilimi ustalıkla harmanlayan bir roman. Dosa'nın sakin bir mahallesinde Yuhui'nin sahibi olduğu küçük bitki dükkanı, kapısından içeri giren herkese huzur vaat eder. Burası yalnızca bitkilerin değil, hayata yeniden tutunmaya çalışan insanların da sığınağıdır. Ancak güneş battığında, dükkanın kapıları kapansa da Yuhui'nin mesaisi sona ermez. Hayatlarını kabusa çeviren erkeklerin sonsuza dek yok olmasını isteyen kadınlar, çözümü onun bahçesinde aramaktadır. Çok geçmeden kasabada insanlar gizemli biçimde ortadan kaybolmaya başlar. Yuhui ise her sabah dükkanını aynı sakinlikle açar, bitkilerini sular ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam eder. Peki bu kadar huzurlu görünen bahçeler gerçekten göründükleri kadar masum mudur? Çiçekçi Kadın son sayfasına kadar gizemini koruyan sürükleyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
1: Mobile Systems.
7: Tarihten gelen lezzetler Adile Sultan ev yemekleri.
8: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
9: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
10: Her
9: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
10: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
11: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
12: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda

0: Taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Salah kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christiansen ve Bargi İstanbul'a getirilmedi. Kadın futbol milli takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk olacak. Ay Yıldızlı takım turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı. Domzale kentinde saat 18'de başlayacak maçta Türkiye rakibini mağlup etmesi halinde Playoff 2. turuna yükselecek. Beşiktaş'ta Çerni sakatlandı. Siyah Beyazlı Kulübün sağlık ekibinden yapılan açıklamada, Kocaeli spor maçında sakatlanan futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Çek futbolcunun yapılan tetkiklerinin ardından tedavisine başlandığı da ifade edildi. Trabzonspor'un mali tabloları açıklandı. Kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcu 2,9 milyar lira. Kulübün net borç hesaplamasında 4,9 milyar liralık kamulaştırma alacağı toplam borçtan düşürüldü. Rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının gelecekte ödenecek tutarlarının da hesaplamaya dahil edildiği kaydedildi. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Gençler Birliği teknik direktör değişimi yapmıştı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Program şöyle. Saat 14.30'da Bandırma Spor, Ekenler Beton Sivas Spor'u konuk edecek. Saat 17'de SMS Grup Sarıyer Bodrum Futbol Kulübü ile, saat 20'de de Orfa Yapı Pendik Spor Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo, tarihin en iyisi benim, dedi. El Nasırlı Yıldız değerinin bilinmediğini söyledi. CNN Portekiz'e konuşan 41 yaşındaki golcü, insanlar şu anda yaptığım şeylerin ve attığım gollerin değerini bilmiyor. Sadece 1000 gole ulaşmam için kaç gol kaldığıyla ilgileniyorlar, dedi. Kariyerinde 1337 maçta 980 gole ulaşan Ronaldo, 1000 gol hedefinin kendisi için bir zorunluluk olmadığını vurguladı. Lionel Messi ile rekabetinin birbirlerine sürekli motivasyon kaynağı olduklarını söyleyen Ronaldo, ''Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki bir gün motivasyonum olmadan uyanacağım ve artık oynamak istemeyeceğim.'' dedi. Voleybolda erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılar Ziraat Bankart'ı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Galatasaray bu galibiyetle Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Ziraat Bankart'ta Nimir Abdelaziz'in 29 sayısı kupaya yeterli olmazken Galatasaray'da en skorer isim 21 sayıyla Stephen Maher oldu.
3: Şansa kalmaz işimiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
7: Şehirleri iklime dirençli hale getirmek için nereden başlamak gerekiyor? ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino NTV Radyo'da anlattı.
8: Burada en önemli mesele azaltım ve uyumu birbirinden bağımsız iki, maddi olarak ele almamak. İkisinin eş faydalarını ortaya çıkaran çözümlere ihtiyacımız var. Örneğin binalarda enerji verimliliğini artırırken aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak bir aslında azaltım aksiyonu. Aynı zamanda aşırı sıcaklıklarla iç mekanların konforlu kalmasını sağlayabiliyoruz. Bu da bir adaptasyon aksiyonu. Başka bir örnek vermek gerekirse kentlerde yeşil altyapıyı geliştirerek hem sıcaklığı düşürebilir hem de örneğin yağmur suyu yönetimini iyileştirebiliriz. Bir diğer önemli bulduğum yaklaşım ise su, enerji, gıda ve ekosistemler arasındaki ilişkiyi birlikte ele alan Nexus yaklaşımı. Örneğin kentlerde yeşil alanları arttırmak sıcaklıkları azaltabilir ama bu alanların sulanması su kaynakları üzerinde de baskı oluşturuyor. Dolayısıyla bir sorunu çözerken başka bir sorunu da neden olmamamız gerekiyor. İklime dirençli kent planlaması tüm bu karmaşık ilişkileri birlikte ele almalı, birlikte çözüm yolları aramalı.
9: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Mobile Systems.
10: Reklam. Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.
11: Garanti BBVA. Adile Sultan ev yemekleri.
12: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE, TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
13: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
14: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
15: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde.
16: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
17: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
18: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Hafta sonu etkili olan bahar hatta yaz havasından sonra yağışlı bir haftaya başladık. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde şiddetli yağışın zorluklarıyla karşılaşacağız. Trafikte yoğunluk, işe veya okula giderken yoğun yağışa denk gelip ıslanmak, su baskınları ve sonraki günlerde havanın daha da soğumasıyla oluşabilecek soğuk algınlığı gibi sorunlar yaşayabiliriz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 8.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Mobile Systems.
6: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, ihaleye fesat karıştırma, itikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla yürütülüyor. Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynakları kullanılmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi. Fon soruşturmasında elde edilen bulgular haksız kazancın boyutunu gözler önüne seriyor. Soruşturma öncesinde sistemden ayrılarak usulsüz kazanç sağlayanların sayısı her geçen gün artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında TRA ve pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haber Kuzey Irak'tan geldi. Metina'nın Baze bölgesinde bulunan PKK kampları Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 için küresel büyüme tahminini yükseltti, Türkiye için ise düşürdü. Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2.9'dan 2.7'ye düşürdü. 2027 beklentisini de %3.6'da sabit tuttu. IMF Türkiye'de enflasyon tahminini de yükseltti. Türkiye'de enflasyonun bu yıl ortalama %31.2, 2027'de de %26.5 olacağını tahmin etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkındaki karar çıktı. 88'i beraat etti. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçireceği noktasında eğitimler verilecek. Bahar sıcakları sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Bugünden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hafta boyunca sürecek. Bazı bölgelerde yağmura, fırtına da eşlik edecek. Cuma günü haftanın en soğuk günü olacak. Termometreler 15 derecenin altına inecek. Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
3: NTV Radyo.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Değerli dinleyenlerimizin herhalde dikkatinden kaçmamıştır. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2026 Nobel ödülleri değişik kategorilerde açıklandı. Sona her zaman olduğu gibi Nobel Ekonomi Ödülü kaldı. O da dün itibariyle açıklanınca 2026 yılının Nobel ödülleri listesi tamamlanmış bulunuyor. Aslında ekonomi ödüllerinin geç açıklanması pek de tesadüfe bağlı değil. Çünkü ödüllerin ilk aşamasından itibaren orijinal listede ekonomi dalında verilen bir Nobel ödülü ihdas edilmemişti. 1968 yılında Sveriges Riksbank adıyla bilinen İsveç Merkez Bankası ödülleri olarak Nobel ekonomi kategorisinde de yeni bir klasman açıldı. Ve 1969'dan beri de bu alanda Nobel ödülleri dağıtılıyor. Bu seneki ödülleri Stanford Üniversitesi'nden Robert Hall ve Columbia Üniversitesi'nden Michael Woodford kazandılar. Tabii genel başlık nedir diye düşündüğümüzde aslında makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri olarak özetlenebilen bir entite, bir özet karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere makroekonomi ve mikroekonomi iki ayrı boyutu temsil ediyor ve kabaca iktisat çalışılırken veya iktisat disiplini yapılandırılırken makro, yani bütüncül veya daha büyük değerler, bir de mikro, daha ziyade hane halkı, birey ve veya firmaların küçük aksanlı, küçük, daha da doğrusu ölçekli girişimci özelliklerini içeren mikroekonomi alanı ortaya çıkıyor. Genellikle bunlar kendi alanlarında çalışmaya devam ediyorlar. Ekonominin en önemli kritiğe açık alanlarından, eleştiriye açık alanlarından birisi de bu iki disiplin arasında yeterli rabıtanın, ilişkinin veya bütünleştirici bir yapının ortaya konulamaması. İşte bu sene her iki meslektaşa verilen ödülün aslında arka planında mikro ve makro perspektiflerin birleştirilmesi yatıyor. Yani özellikle enflasyon, üretim, tüketim gibi makroekonomik değerler açısından arasındaki ilişkilere sadece yoğunlaşmaktan ziyade mikroekonomik perspektif, yani birey ve hanelerin tüketim tercihleri de aynı resme dahil edilerek özellikle kriz, bunalım, sıkıntı ve olağanüstü durumlar, enflasyon gibi durumlarda nasıl daha etkin mücadele programlarının veya ekonomik teçhizatlanma veya ekonomik tedbir alma meselelerinin takip edileceğine dair bir model ortaya koyuluyor. Akademik açıdan baktığınızda aslında bu belki de neo-Keynesyen, yani büyük iktisatçı Milton Keynes'in, yaşayan efsane Milton Keynes'in yeni Keynesyen yaklaşımının mikro ve makro boyutlarda hemhal edilmesi çabası olarak adlandırılabilir. Hatırlanacağı ve bilineceği üzere Milton Keynes 1970'lere kadar, petrol şokuna kadar gayet iyi çalışan ve durumu açıklayan modeliyle aslında olağanüstü durumlarda devletlerin başta para ve maliye politikalarıyla fiyat istikrarını sağlayıcı, enflasyonu kontrol altında tutucu ve istihdamı arttırıcı bir model içerisinde hareket etmeleri gerektiğini ifade etmişti. Hatta iktisat okuyanlar hatırlayacaklar, meşhur bir benzetme vardır. Keynes der ki, sıkıntılı zamanlarda istihdamı arttırmak için devlet bazı vatandaşlara para ödeyip çukur açtırırken diğerlerine bedeli mukabili aynı çukurları kapattırır. Bu bazı dinleyenlerimize herhalde askerdeki mıntıka temizliği operasyonlarını da hatırlatmıştır. Ama biz gene konumuza dönelim. Robert Hall bu denklemde aslında talep tarafını, mikro tarafını temsil ediyor. Hane halkı ve tüketici tercihleri üzerindeki modelleriyle tanımlanıyor. Aynı zamanda iktisat dünyasında resesyon prensi veya kralı olarak da biliniyor. Çünkü resesyon dönemlerinde, daralma dönemlerinde tüketicilerin ve hane halklarının tercihleri, ekonomik kararları nasıl oluşuyor, o konuda epey yazı yazmış. Eğlenceli bir akademisyen olarak biliniyor. Aslında daha evvel yayınladığı tüm makale ve çalışmaları da hakikaten böyle kuduğunuzda tat veren ve akademik bütünlüğün yanı sıra böyle yeni soruları da aklınıza getiren bir unsur. Tabii diğer isim Michael Woodford da bilinen, en yaşayan, en tanınmış neokeynesyen akademisyen olarak biliniyor. 2003 yılında çıkarttığı Interest and Prices, Faiz ve Fiyatlar başlıklı dev eseri, böyle bir ansiklopedi tadında eser. Herhalde iktisatçıların da iktisat okuyanların mutlaka kütüphanelerinde bulunan bir eser. Laf aramızda başta Fed olmak üzere birçok merkez bankası da para politikalarını tayinde burada belirtilen ilkeler çerçevesinde hareket ediyorlar. Ez cümle makro ve mikro perspektiflerin ortaya koymasıyla beraber ekonomik sıkıntı ve daralmalarda daha doğru, daha açıklanabilir, daha uygulanabilir modele yaptıkları katkı dolayısıyla bu iki değerli meslektaşımız Nobel 2026 ekonomik ödülünü alıyorlar. Stabilizasyon ve istikrarın bütüncül yaklaşımlarla ancak kavranabileceği ve karşılanabileceği mesajı bir kere daha teyit edilmiş oluyor. Bir dipnotla tamamlamak gerekirse MIT Factory, yani Massachusetts Institute of Technology Factory yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü son dönemlerde hakikaten Nobel ekonomi ödülü alanların büyük bir kısmı ya doktoralarını Massachusetts Institute of Technology'de tamamlamışlar ya da orada akademik faaliyetlerine devam ediyorlar. Bunlar arasında tabii Daron Acemoğlu da yer alıyor. Tabii bir notu da, bir önemli haberi de paylaşmadan geçmeyelim. Dün ve hafta sonu itibariyle Fransa merkezli ama Hollanda'da da olduğuna dair ciddi duyumlar var. Süpermarket zincirleri soğuk hava tesisleri veya dolaplarına karşı düzenlenen siber saldırılarla dolapların ısıları, yani dondurmak veya gıdayı muhafaza etmek için soğuk ortam yaratması gereken dolaplar 50 dereceye kadar ısıtılarak, mevzi yangınların da çıkması sağlanarak milyonlarca avroluk gıda kullanılamaz hale getirildi. Bu tür bir siber saldırı aslında gıda güvenliği ve önümüzdeki dönemlerde karşımıza çıkabilecek tehditleri de bize işaret ediyor. Önemli bir nokta. Belki aslında bu dijitalleşme, internet, siber ağlar vesaire getirdiği fayda ve konfor yanında aslında yumuşak karın sendromunu da ortaya çıkarıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
6: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 12.150 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.37, Euro 55.21'den işlem görüyor. Altının onzu 4.198 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.663, çeyrek altın 11.298 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 105 dolar.
0: NTV Radyo.
6: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bu saatin yeni gelişmesiyle başlayalım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den dinleyeceğiz.
8: Sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Ankara Batı Başsavcılığı tarafından ve Ankara Batı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 25 isim var. Bu 25 kişinin içerisinde 2 belediye başkan yardımcısı da var. Belediye başkan yardımcılarından bir tanesi daha önce, yani geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen soruşturma sonrasında, yani Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Onun hakkında da gözaltı kararı var ve suçlamalar suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihale fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor bu 25 kişiye. 25 kişinin tamamı gözaltına alınmış durumda. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştiriliyor. Az önce de dikkat çektiğimiz gibi bu yeni bir operasyon Etimesgut Belediyesi'ne yönelik. Daha önce de Temmuz ayında da aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu çok sayıda isme gözaltı kararı verilmişti. 30 Temmuz'da gerçekleştirilen bu soruşturmanın ardından da Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişinin tutuklanması yönünde karar verilmişti ki aralarında yine belediye başkan yardımcıları da vardı tutuklananlar arasında ve bugün de Ankara Batı Başsavcılığı yeni bir soruşturmayı gerçekleştirdi.

0: terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kuzey Irak'taki 4 PKK kampı boşaltıldı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
1: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltılıyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
0: Fon krizi dün yapılan kabine toplantısında masadaydı. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
2: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
0: 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yeni tespitler var. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkanlara yenileri eklendi. Buharlaşan paraysa dikkat çekici.
3: Fon soruşturmasında şirketlerin hesap hareketleri incelendikçe vurgunun boyutu da ortaya çıkıyor. Soruşturma ve tedbir kararları öncesinde sistemden çıkarak milyarlarca liralık haksız kazanç elde edenlerin sayısı artıyor. 440 kişinin 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar 266 milyon lirayla çıkış yaptığı tespit edildi. 272 kişi 50 milyon lira ve üzerinde, 168 kişi ise 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürek, 13 ile 16 Eylül tarihleri arasında 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira haksız kazanç sağladığını duyurmuştu. Bu kişilerin soruşturmayı önceden haber aldığı belirlenmişti. Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili tüm kayıtlar inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturmasında şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek için örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: Soruşturma muhalefetin de gündeminde.

0: İYİ Parti'den soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması geldi. CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
1: Yeni parti fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
2: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat. Ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
1: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
3: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız. Gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
4: NTV Radyo.
0: Dış gelişmelere de bakalım. Husiler ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar gün geçtikçe alevleniyor. Husiler Riyad'ı hedef aldı. Şehirde ard arda 3 patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan saldırılarda 13 kişinin öldüğü Riyad havaalanında operasyonların cumartesiye kadar durdurulduğunu belirtti. Ülkenin Hamis Mushait kenti de hedef alındı. İran'sa taraflara arabuluculuk yapmayı önerdi.
5: Sana Riyad-Tahran üçgeninde başlayan gerilim yayılıyor. Husiler Suudi Arabistan'a bir günde 119 yeni hava saldırısı düzenledi. Husiler tarafından başkent Riyad'a düzenlenen bir balistik füze saldırısı engellendi. Örgüt Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki Damman Havalimanı'nı ve Aramco tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca Riyad havaalanında 13 kişinin öldüğü saldırıyı da üstlendi. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu hava üssünün bulunduğu kente Husiler tarafından fırlatılan iki balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Riyad ise saldırılar nedeniyle havaalanında operasyonları 17 Ekim'e kadar durdurdu. Suudi Arabistan'ın İsrail'in Washington aracılığıyla ilettiği Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmaya dahil olma talebini reddettiği bildirildi. Hares gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Prens Muhammed Bin Selman İsrail'le ittifak kurmanın ülke kamuoyunda olumsuz etki yaratacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha sorulara yanıt verdi. Husiler çok kötü davranıyorlar dedi. Husilerden Trump'a yanıt geldi. Yemen'e yönelik saldırılara dahil olması halinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan hızlı ve ağır bir karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. İran cephesinde ise saldırıları durdurma adımı var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü. Arakçı, İran, Suudi Arabistan'la Yemen arasında diyaloğun başlatılması, siyasi bir çözüme ulaşılması için her türlü yardımı sağlamaya hazır dedi.
0: Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim de sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüksek katlı bir binayı vurdu. Kiev valiliğinden yapılan açıklamada saldırının 25 katlı bir rezidansa düzenlendiği duyuruldu. Saldırıda sivillerin hedef alındığı belirtildi. Bir kişi evinde, bir kişi ise araçta ölü bulundu. Saldırı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı enerji altyapılarına saldırmamaya karar verdiklerini söylemesinin ardından geldi. Ukrayna lideri Zelenski, Kiev'in ateşkese hazır olduğunu ama Rusya'nın kabul etmeyeceğini belirtmişti. Rusya'dan enerji ateşkesine dair yanıt gelmedi ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ateşkes yapmasının tek şartını açıkladı. Peskov, Rusya'nın yalnızca bir gün, o da seçim günü Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Fransa'da bazı süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Buzdolapları buz çözme moduna geçti. 200'ün üzerinde marketin etkilendiği belirtiliyor.
6: Fransa'da yüzlerce süpermarkette buzdolapları ve dondurucular siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları uzaktan erişim sağlayarak dondurucuların sıcaklığını gece boyunca 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı sonrasında dolaplardaki gıdalar bozuldu, hatta bazı süpermarketlerde yangın çıktı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na kapsamlı bir soruşturma yürütme talimatı verdi. Siber güvenlik uzmanları İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırılardan etkilendiğini belirtiyor. Pek çok market halk sağlığını korumak amacıyla etkilenen gıdaların imha edildiğini duyurdu. Sektör temsilcileri tek bir günde oluşan zararın 10 milyonlarca euroyu bulabileceğini tahmin ediyor. Peki marketlere yönelik bu siber saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bulgular saldırıda Danimarkalı bir şirkete ait soğutma sistemlerini yöneten yazılımlardaki güvenlik açıklarının kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Şirket olaylardan haberdar olduğunu açıkladı. Etkilenen sistemlerin güncel olmayan yazılımlar kullandığını iddia etti. Müşterilerine sistemlerini güncel tutmaları çağrısı yaptı. Süpermarketlerin soğuk reyonları genellikle mağazadaki tüm buzdolapları ve dondurucuları yöneten kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternet üzerinden erişilebilen bu sistemler sayesinde bakım şirketleri ekipmanların ayarlarını uzaktan değiştirebiliyor.
0: Yurda dönelim. İstanbul polisi son bir ayda suç örgütlerine yönelik pek çok farklı ilçede operasyon düzenledi. 289 şüpheli yakalandı, 175 şüpheli tutuklandı. Neredeyse bir cephaneliğe sığacak miktarda tabanca ve silah ele geçirildi.
1: Organize suç örgütleri, silah kaçakçıları ve motosikletli suç çeteleri adım adım takip edildi. Polis ekipleri İstanbul'da çok sayıda noktaya operasyon düzenledi. 85 ayrı suç eylemi incelendi, failleri tespit edildi. Otomatik ve uzun namlulu silahlar, tabancalar ve fişekler. Hepsi baskınlarda ele geçirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
4: İstanbul'da son 30 günde polis suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ele geçirildi ve polis 20 kurşunlanma eyleminin önüne geçti.
1: Zanlıların iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve cinayet gibi suçlara karıştığı belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonun detaylarını anlattı.
7: Yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir. İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
8: Başka bir polis! Yat, yat, yat! Geri yat!
1: Aramalarda 153 tabanca, bir uzun namlulu silah, bir otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve 1024 fişek bulundu.
0: Tokat'ta zehirlenenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililerden uyarı var. Sudan alınan numuneler Ankara'da inceleniyor.
1: Sayı her geçen dakika arttı. Aynı şikayetle hastaneye gidenlerin sayısı 5000'e yaklaştı. Tokat'ta zehirlenme şüpheleriyle içme suyundan alınan numuneler inceleniyor.
9: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var. Bu 5000 civarında başvurunun 70 civarı hastamız yatarak tedavi gördü. 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız bulunuyor.
1: Tokat'ta cuma gününden bu yana hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda kişi başvurdu. Bunun üzerine kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alındı. Numuneler Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda inceleniyor. Şikayetlerin nedeni analiz sonuçlarına göre belli olacak.
9: Şimdi bu halk arasında bildiğiniz üzere bağırsak enfeksiyonu diye geçiyor. Bağırsak enfeksiyonu deyince de ilk akla su ve yiyeceklerimiz geliyor. Biz daha evvel uyarı yaptık. Tedbir amaçlı söylüyoruz ki su ve yiyeceklere biraz temkinli yaklaşmamızda fayda var diyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda.
1: Tokat Belediyesi içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı iddiasını yalanladı. Yetkinler analiz sonuçları çıkana kadar şebeke suyunun kullanılmamasını istedi. Kent merkezinde tatil edilen okullarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
0: İstanbul Maltepe'de çöken bina 5 cana mal oldu. Geride acılı anne babalar kaldı. Onlardan biri de Mustafa İnan. Enkazda kızını ve oğlunu kaybetti. Çocuklarıyla olan anılarını anlatırken duygusal anlar yaşadı İnan. Bir daha böyle trajedilerin yaşanmaması için de bir çağrıda bulundu.
10: Oğlumla iş konusunda konuştum. Kızımla da zaten kızım bana çok düşkündü. Ben de ona çok düşkündüm. Çünkü biz onları zor bulmuştuk. Çok kıymetliydiler, çok, çok.
11: Mustafa İnan çocuklarıyla en son telefonda görüştü. Sonra acı haberle sarsıldı. Çöken binada 20 yaşındaki kızı Zeynep'le 24 yaşındaki oğlu Ahmet Muhammed İnan'ı kaybetti. Anne baba 2 gün önce akraba ziyareti için Trabzon'a gitmişlerdi. Onlar da ölümden döndü.
10: Kızım bana baba dediğini ben hatırlamıyorum. Ya babam derdi ya babacığım derdi. Böyle bir evlattı yani. Oğlum keza öyle. Hatta zaman zaman oğluma serzenişte bulunurdum. Sen niye bu kadar iyisin? Biraz yaramazlık yap.
11: 8 Ekim'de İstanbul Maltepe'de çöken kardeşler apartmanında biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 4 katı kaçak binada kentsel dönüşüm için bir türlü anlaşılamadığı ortaya çıktı.
10: Müteahhite kadar varan bir sürecimiz vardı ama ki dükkan sahibinin maalesef olumsuz şeyleriyle kalmıştı ama biz yine de ara ara buranın yıkılması, boşaltılması noktasında baskı yapıyorduk. Ben hatta yani şikayet noktasına kadar dayanmıştı en son geldiğimiz nokta ama maalesef biz ona yetişemedik. İşte sonuç bu.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre şehirde kendiliğinden yıkılabilecek 1200'den fazla bina var. 2023 depremlerinden sonra 40 bin bina incelendi. 18.800'ü riskle çıktı.
10: Ben iki tane pırlanta gibi yavrumu kaybettim. Şunu rica ediyorum, bu durumda binası olan kişilerden, mal sahiplerinden, kiracılardan vesaire oturmasınlar. Kesinlikle şikayette bulunsunlar. Keşke benim çocuklarım var olsa da benim hiçbir şeyim olmasa. Daire ne olacak?
0: Bahardan kalma havalar yerini soğuğa ve yağışa bırakacak. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek. Peki hangi iller için uyarı var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
1: Bastırma sıcakları sona erecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek.
12: En yağışlı gün çarşamba ve perşembe günü olacak. Sadece 1-2 bölgemiz etkilenmeyecek. Ülkemizin geneli etkilenecek bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlardan. Perşembeye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak. En fazla düşüş de batıda yani İstanbul ve Marmara bölgesinde. Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur kuvvetlenecek. Yağışın üzerine bir de poyraz çıkacak.
1: Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
12: Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla, Aydın buralardaki yağmur da çok şiddetli olacak. Antalya'da çarşamba günü yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Çarşamba günü Ankara'da da yağış daha şiddetli. Yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.
1: Cuma gününün haftanın en soğuk günü olması bekleniyor. Termometreler 15 derecenin altına inecek.
0: Kasım indirimleri yaklaştı, firmalar kampanya hazırlıklarına başladı. Ancak kozmetik ürünlerde son dönemde meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin dikkatini çekti. Bazı ürünlerde önce fahiş zam yapıldığı, ardından indirime gidildiği belirtiliyor. Peki gerçek indirimle sözde indirim nasıl ayırt edilebilir? Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü'ye sorduk.
6: Önce zam sonra indirim kampanyası. Kozmetik ürünlerinde dikkat çeken fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.
13: İndirim kampanyalarına inanıyor musun?
14: Hayır, inanmıyorum. Öncesinde bir yükseltiş yapıyorlar. O yükseltmenin üstüne tekrardan yeniden fiyatı indirimleri yaptıklarını söylüyorlar.
6: Her yıl gerçekleşen Kasım ayı indirim dönemi yaklaştı. Firmalar kampanyalar için hazırlıklara şimdiden başladı. Ancak kozmetik ürünlerinde kısa sürede meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin tepkisine yol açıyor.
15: Fiyatların da aynı fiyatlar olmadığını biz çok çok eminiz. Eğer ki bir ürün 200 liraysa bunu 500 yapıyor.
13: Peki sonra ne oluyor? Kozmetik firmaları dev bir indirim kampanyası yapıyor ve fiyatlar bir anda eski haline çekiliyor. Böylece o ürünü alan tüketici büyük bir fiyat avantajı yakaladığını sanıyor.
6: Kozmetik ürünlerinde yapılan fiyat takibinde bazı ürünlerin kampanya dönemleri öncesi fiyatlarının yükseltildiği ve indirim oranlarının bu fiyatlar üzerinden hesaplandığı belirlendi. Bu sebeple çok sayıda şikayet yapıldı.
16: Kullandığım için deodorantı sürekli takip ediyorum. Fiyatı bayağı bir yüksekti. Ondan sonraki hafta gittiğimde eski fiyatına geri dönmüştü. İndirim adı altında.
17: Tüketici yalnızca indirim yüzdesine bakmamalı. Fiyat geçmişini araştırmalı. Farklı satış noktalarıyla da karşılaştırmalı. Ekran görüntülerini ve alışveriş fişlerini de mutlaka saklamalı.
14: Fondöten, highlighter, maskara, dudak kalemi mesela.
13: Tüm bunların fiyat değişimini birebir biliyorsun.
14: Aynen biliyorum ben. Yani saç bakım ürünlerinde olabiliyor, ağız diş sağlığı ürünlerinde olabiliyor ya da makyaj malzemelerinde. Bilirseniz en azından indirimlerin yalan mı gerçek mi olduğunu takip etmeniz daha kolay oluyor.
0: Şanlıurfa, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın müzik alanındaki üyeleri arasında yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri toplantısı 30 ülkeden temsilci ve sanatçıları buluşturdu. Program konserler, kültürel etkinlikler, toplantılar ve tarihi gezilerle dolu dolu geçiyor. Başımın tacı yarim.
1: Tarihin sıfır noktasından yükselen Ezgiler şimdi dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kazancı Bedi, Nuri Sesi Güzel, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses gibi nice sanatçıyı yetiştiren Şanlıurfa, dünyanın müzik şehirlerini ağırlıyor. 30 ülkeden müzisyen ve kültür temsilcileri UNESCO Müzik Şehirleri toplantısı için bir araya geldi.
18: Urfa çok özel bir şehir. Müziğiyle, kültürüyle, gastronomisiyle dünyada da tanıtılması için, turizmdeki hak ettiği payı alması için de biz de bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda müzik şehri unvanına sahip Şanlıurfa, dünya müziğinin buluşma noktası oldu. 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, Türkiye'de müzik alanında gerçekleştirilen ilk organizasyon olma özelliği taşıyor.
19: Urfa'nın kültürünü, müziğini, bütün tarihini, turistik potansiyelini hepsini bu konuklarımıza, dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımıza tanıtma fırsatı bulacağız. Bunun için de bir vesile olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İngiltere'den sanatçılar da performanslarıyla organizasyona renk katacak.
0: Kurtuluş Savaşı boyunca milli mücadelenin karargahı oldu. Anadolu'nun tam ortasında güvenli ve cephelere eşit mesafede yer alıyordu. Demiryolu bağlantısına ve telgraf ağlarına sahipti. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için ideal bir başkentti. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla fiili başkent oldu. 13 Ekim 1923'te ise resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edildi. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü. Bugün kentte çeşitli kutlamalar yapılacak, okullarda törenler düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında bugün Ankara'da bazı yollarda araç trafiğine kapatılacak. Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümüyle Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek. Biz de Ankaralılara bu hatırlatmayı yapalım ve Ankara'nın başkent oluşunu bir kez daha kutlayalım.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %63'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere telsizler. Sem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar. Bu hafta sonbahar meyvelerinden bahsediyoruz. Ormanda yabani yetişen meyvelerden. Meyve derken de aslında bazılarına meyve demek bile zor. Evet, kuşburnu, alıç, karamuk dedik. Şimdi ben size aslında kendi keşiflerimden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü benim ne olduğunu bilmediğim bir meyveden ziyade ot zannettiğim, hatta böyle neredeyse şeklini bile hayal ettiğim bir malzeme vardı. Ben bu malzemeye nerede rastladım? Rahmetli tarihçi Stefan Yeresimos Sultan Sofraları diye bir kitap yayınlamıştı. 2002 yılı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Acaba hala bulunuyor mudur bilmem ama muhtemelen sahaflarda bulabilirsiniz. Şimdi bu kitapta ikide bir kadın tuzluğu diye bir şey geçiyordu. Şimdi kadın tuzluğu ne olsun falan. Ben böyle hani yabani ada çayı falan gibi bir şeyler hayal ediyorum. Bir meyveyi veyahut da bir bitkiyi farklı farklı tanırsınız, farklı dillerde rastlarsınız, farklı kayıtlarda rastlarsınız. Bir türlü hepsinin aynı şey olduğunu birleştiremezsiniz. İşte benim için de kadın tuzluğu öyle oldu. Sonra kadın tuzluğunun zereşk olduğunu anladım. Şimdi kitaptan da biraz bahsedeyim. Aslında Kitab-ı-Tabih yani 1226 yılında yazılmış Abbasi dönemine ait bir yemek kitabının Şirvani tarafından 15. yüzyılda tekrar yazılmış hali. 1226 yılında yazılmış kitapta önce 160 tarif varmış. Daha sonraki yazımlarında 260 tarif daha eklenmiş. Bu kitapta 15. yüzyılın sonunda Muhabbet bin Mahmud Şirvani tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ama Türkçe'ye çevirirken bir 80 yemek tarifi daha eklenmiş. İşte Stefan Yeresimos'un Sultan Sofraları kitabı Şirvani'nin tercümesi üzerine dayanıyordu. Ve tarifler de uygulanabilecek gibi yazılmıştı. Şimdi dolayısıyla bir anlamda eski bir yemek kitabının tıpkı basımı demesek bile tekrar yazımı gibi bir kitaptı. Bir anlamda Türkçe ilk yemek kitabı da oluyor ve orada işte pek çok tarifte kadın tuzluğu geçiyor. Yani zereşk. Aslında minnacık, uzun uzun iğne gibi birazcık böyle oval olan sanki kuşburnunun çok küçüğü gibi bir bitki. Şimdi bunu Kastamonu civarında falan karamuk diyorlar. Farklı isimlerle anıldığı da oluyor ama Safranbolu, Kastamonu arasındaki özellikle Küre Dağları yıkılıyor. Evet, tam da bu mevsimde Ekim ayında, Eylül, Ekim gibi meyveleri olgunlaşıyor. Ama ağzınıza alıp öyle meyve gibi hatır hatır yiyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü gerçekten minnacık minnacık. Ama kurutunca son derece güzel oluyor. Peki bunu nereden bulacağız diyeceksiniz. Maalesef Kastamonu civarında pek bu işi toplamakla uğraşan yok. Zaten dağ köyleri de maalesef artık küçüldü, yok oldu. Dolayısıyla eğer çok şanslıysanız bir karamuk ekşisi olarak sanki aynı nar ekşisi gibi bulabilirsiniz ama o da yerine gidince. Nerede bulabilirsiniz? Aktarlarda var. Peki nereden geliyor? İran'dan geliyor. Çünkü İran mutfağında da zereşk son derece kullanılıyor. En önemli lezzetlerden biri. Bizim de Osmanlı mutfağında kullandığımız fakat sonra tamamen unuttuğumuz bir lezzet. Evet, zereşki nasıl kullanabileceğimiz üzerine de geleceğiz. Kadın tuzluğu, karamuk veya zereşk soframızdan eksik etmeyelim.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşuz sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Severek yolunun 35-39. Kilometrelerinde ve Tirebolu-Gümüşhane yolunun 4-35. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Arvento. Mobile Systems.
0: Reklam.
7: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
8: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
9: Adile Sultan Ev Yemekleri.
10: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün doğal afet riskini azaltma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugünün bu yılki teması dayanıklılık evde başlar. Yılın sloganı ise ev gibisi yok. Çünkü ev rahat ve güvenli barınma için en uygun yer. Ancak bizi felaketlerden korumak için tasarlanmış ev, aşırı yağışlarda ya da aşırı sıcaklarda felaketin ön cephesi haline gelebilir. Bu nedenle bu yıl afet riskini azaltma günü etkinlikleri dayanıklılık evde başlar temasına odaklanıyor. Mesaj basit. Herkes güvenli, uygun fiyatlı ve çevresindeki tehlikelere dayanabilecek bir eve sahip olmayı hak ediyor. Son yıllarda dünyanın gündeminde bu konu var. Filipinler'de ise insanlar güvensiz yerlerden daha güvenli evlere taşınıyor. Batı Afrika'da evleri daha serin tutmak için yüzyıllardır kullanılan toprak yapı teknikleri gibi formüller hayata geçiriliyor. Doğal afet riskini azaltma günü için belirlenen kriterleri de ekleyelim. Hiç kimse uygun fiyatlı bir evle güvenli bir ev arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Evlere dayanıklılık kazandırmanın maliyeti, afet sonrası yeniden inşa etmenin maliyeti yanında çok küçüktür.
1: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
2: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Reklam.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Hafta sonu etkili olan bahar hatta yaz havasından sonra yağışlı bir haftaya başladık. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde şiddetli yağışın zorluklarıyla karşılaşacağız. Trafikte yoğunluk, işe veya okula giderken yoğun yağışa denk gelip ıslanmak, su baskınları ve sonraki günlerde havanın daha da soğumasıyla oluşabilecek soğuk algınlığı gibi sorunlar yaşayabiliriz.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 9.
9: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iki başkan yardımcısı dahil toplam 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik suçlamalarıyla zimmet, irtikap ve ihale fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik 30 Temmuz'da yapılan ilk operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Fon krizi dün yapılan kabine toplantısında masadaydı. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz diye ekledi.
10: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
9: Fon soruşturması muhalefetin de gündeminde. Yeni partiden soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması geldi. CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
11: Yeni parti fon yatırımcısı yeni isimleri açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
12: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat. Ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
11: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Özturak bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
4: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız, gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
9: Dün terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Kuzey Irak'taki 4 PKK kampı boşaltıldı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
11: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltılıyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
9: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Yıldız, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklama yaptı. Çerçeve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu belirtti. Terör örgütünün kurucu kadrosunun üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacaklarını belirtti. Bu kişilerin sayısının 230 civarında olduğunu ifade etti. Yıldız, anayasanın ilk 4 maddesinin süreçteki kırmızı çizgileri olduğunun da altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı. 88'i beraat etti. Dava İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İki duruşma yapıldı. Mahkeme sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle iki sanığa suç işlemeye tahrik gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Uluslararası Para Fonu IMF 2026 için küresel büyüme tahminini yükseltti, Türkiye içinse düşürdü. IMF 2026 için küresel büyüme tahminini %3'den %3.1'e yükseltti. 2027 beklentisini de %3.4'te sabit tuttu. Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2.9'dan 2.7'ye düşürdü. 2027 beklentisini de %3.6'da sabit tuttu. IMF Türkiye'de enflasyon tahminini de yükseltti. Türkiye'de enflasyon bu yıl ortalama %31,2, 2027'de de %26,5 olacağını tahmin etti. Nisan ayında yayımladığı raporda Türkiye'de enflasyonun 2026'da ortalama %28,6, 2027'de de ortalama %21,4 olacağını tahmin etmişti. İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Uzmanlara göre otobanda yapılan bu manevra trafik kuralı ihlali olmanın dışında ölümcül de bir hataydı.
13: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
14: Uzmanlara göre otobüs şoförünün otobanda yaptığı geri manevra ölümcül bir hataydı. Hata 11 cana mal oldu.
15: Biz de bütün eğitimlerde vesaire şunu söyleriz. Trafikte herhangi bir sapağı kaçırdığınızda ani bir hareket yapmayın. Ani bir dönüş yapmayın. Geri gelmek ya da ani bir duruş vesairesi yapmayın. Çünkü bu o anda trafikte olan 50, 60, 80, 100, 150 kilometre süratlerde olan bütün araçların artık sizin için büyük bir tehlike olduğu anlamına gelir. Burada maalesef sapak kaçırılmış. Sonrasında geri gelip tekrar o sapağa girmeyi hedefleyen bilinçsiz bir şoför var.
14: İstanbul-İzmir otoyolu Akhisar mevkiinde meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü, kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını ifade etti. Otobanda yapılan bu manevra hayati bir trafik kuralı ihlaliydi.
15: Sakince, evet ben bu sapağı kaçırdım, artık bir sonrakinden dönmeliyim. Ve bu bir sonraki 5 kilometre sonra da olabilir, 50 kilometre sonra da olabilir. İnsanın hayatından daha önemli değil.
14: Gözaltındaki tır şoförü de ifadesinde sola manevra yapamadığı için otobüse arkadan çarptığını söyledi.
15: Otobüsü görebilir miydi? Videodan da görüyoruz. Bir viraj dönüşünde görüyor. Ama her zaman söylediğimiz şey şu. Trafikte her zaman yola konsantre olacaksınız. Karşınıza her an her şey çıkabilir. O yüzden otomobil ve tüm vasıta kullanıcıların hepsine söylediğimiz şey şu. Konsantrasyonunuzu asla ve asla bozmayın. Telefona bakmayın, başka bir şeyle meşgul olmayın. O an karşınıza neyin ne çıkabileceği, hareketli bir taşıt olabilir, duran bir taşıt olabilir, bir insan olabilir.
9: Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiyor. Projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi denetimlerin artırılması talimatını verdi.
16: Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
11: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Okulların etrafında denetimlerin artırılması talimatı verdi.
16: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
11: İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları da belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç, ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
9: Yurdun bazı noktalarında şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Evler, iş yerleri, tarım arazileri zarar gördü. Mersin, Gaziantep ve Hatay'da cadde ve sokaklar suyla doldu. Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava bekleniyor.
11: Dereler taştı, yollar su altında kaldı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak etkili oldu. Logarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zemin kattaki ev ve iş yerleri zarar gördü. Yeşil Ovacık mahallesinde derenin taşmasıyla Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ne su bastı. Sürücüler suyla dolan yollarda mahsur kaldı. Hatay Reyhanlı'da da benzer manzaralar vardı. Yaklaşık 1,5 saat süren şiddetli yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Tarım arazileri zarar gördü.
17: Zeytinlerimiz zarar gördü. Ahırlar yine su bastı. Hayvanlarımız telef olmadı, son anda kurtarıldı. Çok zarar gördük. Tarım arazimiz zarar gördü.
11: Ağaçlar devrindi, dağlardan gelen çamurlu su ev ve ahırlara doldu. Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı böyle yıkıldı. Burası da Gaziantep. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
9: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 12.150 seviyesinde başlayacak. Dolar 49.37, Euro 55.22'den işlem görüyor. Altının onzu 4.192 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.653, çeyrek altın 11.282 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 105 dolar.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
9: Çay makinesi deyince vatan.
10: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
12: Yapı Kredi, bir adım önde.
13: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: karşıya geldiği rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı. Domzale kentinde saat 18'de başlayacak maçta Türkiye rakibini mağlup etmesi halinde playoff ikinci turuna yükselecek. Beşiktaş'ta Çerni sakatlandı. Siyah Beyazlı Kulübün sağlık ekibinden yapılan açıklamada Kocaeli Spor maçında sakatlanan futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Çek futbolcunun yapılan tetkiklerinin ardından tedavisine başlandığı da ifade edildi. Trabzonspor'un mali tabloları açıklandı. Kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcu 2,9 milyar lira. Kulübün net borç hesaplamasında 4,9 milyar liralık kamulaştırma alacağı toplam borçtan düşürüldü. Rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının gelecekte ödenecek tutarlarının da hesaplamaya dahil edildiği kaydedildi. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Gençler Birliği teknik direktör değişimi yapmıştı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Program şöyle. Saat 14.30'da Bandırma Spor, Ekenler Beton Sivas Spor'u konuk edecek. Saat 17'de SMS Grup Sarıyer Bodrum Futbol Kulübü ile, saat 20'de de Orfa Yapı Pendik Spor Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo, tarihin en iyisi benim, dedi. El Nasırlı yıldız değerinin bilinmediğini söyledi. CNN Portekiz'e konuşan 41 yaşındaki golcü, insanlar şu anda yaptığım şeylerin ve attığım gollerin değerini bilmiyor. Sadece 1000 gole ulaşmam için kaç gol kaldığıyla ilgileniyorlar, dedi. Kariyerinde 1337 maçta 980 gole ulaşan Ronaldo, 1000 gol hedefinin kendisi için bir zorunluluk olmadığını vurguladı. Lionel Messi ile rekabetinin birbirlerine sürekli motivasyon kaynağı olduklarını söyleyen Ronaldo, ''Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki bir gün motivasyonum olmadan uyanacağım ve artık oynamak istemeyeceğim.'' dedi. Voleybolda erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılar Ziraat Bankart'ı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Galatasaray bu galibiyetle Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Ziraat Bankart'ta Nimir Abdelaziz'in 29 sayısı kupaya yeterli olmazken Galatasaray'da en skorer isim 21 sayıyla Stephen Maher oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alan bir kişinin vefatı durumunda geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Ölen kişinin sigortalı bir çalışan olması halinde ise geride kalanlara ölüm tarihinden itibaren 100 gün daha sağlık hizmetlerinden, yardımlarından ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bu süre içerisinde ölüm aylığı bağlanma işlemleri tamamlanacağı için aylık alan kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Sigortalı çalışan bir kişinin mahkeme kararıyla evlat edindiği çocuklar, bakmakla yükümlü olan kişi statüsünde değerlendirilirler. Bu nedenle evlat edinilen çocukların, evlat edinen kişiler üzerinden sağlık hizmetlerinin yararlanması da mümkündür. Diğer yandan evlat edinen kişilere evlat edinilen çocuk üzerinden sağlık hizmeti verilemez. Bir anne ve babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Bunun için çocuğun annenin ve babanın geçimini sağladığını ispat etmesi ve anne ve babanın yaşadığı hanedeki gelirin asgari ücretin altında olması gerekir. Ancak evlat edinen kişiler bu koşulları sağlamış olsalar bile evlat edindikleri çocuk üzerinden sağlık hizmeti alamazlar. Bu hak sadece öz anne ve babaya sağlanmaktadır.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi

0: tvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
1: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve İznik-Mekeçe yolunun 8-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep ileride.
14: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
16: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
17: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 13 Ekim 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızla birlikteyiz değerli izleyenler. Birazdan Profesör Doktor Ege Yazgan Hoca bizimle birlikte olacak. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, kendisiyle içeride son yaşanan fon gelişmeleri, bunların makroekonomiye olası etkileri. Bu hafta Cuma günü Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye ikinci değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor. Oraya etki eder mi etmez mi? Beklentiler hangi yönde? Hocayla, Ege Hoca ile beraber konuşacağız. Sonrasında İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Ender Yılmaz bizimle birlikte olacak. Türkiye uzun bir süredir, 3-3,5 yıldır biliyorsunuz, bir dezenflasyon programı uyguluyor. Bu dezenflasyon programı bir taraftan kurları tutmayı, bir taraftan enflasyona geçişi engellemeyi, bir taraftan iç talebi kısmayı hedefliyor. Dolayısıyla enflasyonu aşağıya çekmeye, yani fiyatlama davranışlarını düzenlemeye çalışıyor. Bunun yan etkileri olarak da sanayi üzerinde baskı oluşturuyor değerli izleyenler. Bunu konuşacağız. İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Ender Yılmaz da bize son durumu aktaracak. Orada daralma var mı? Varsa hangi boyutta, bizimle paylaşacak. Haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Gelin başlatalım hep beraber bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından fon yatırımcılarına yönelik 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin kanun teklifinin meclisten geçmesiyle birlikte Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Erdoğan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayanlarınsa bunun bedelini mutlaka ödeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Yılmaz, kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyledi. Bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini belirtti. Cevdet Yılmaz, ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının bir kez daha altını çizdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin 9 Ekim'le sona eren haftada yaklaşık 4,2 milyar dolar artarak 171,6 milyar dolara yükseldiği hesaplandı. Rezervlerin 6 hafta üst üste düştükten sonra artışa geçmesi bekleniyor. Resmi rakamlar her zaman olduğu gibi bu hafta Perşembe günü, 15 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,7, gelecek yıl %3,6 büyümesini bekliyor. Bu yılki büyüme tahmini Temmuz ayında %2,9'du. Orada 0,2 puan aşağıya doğru revize etti Türkiye'nin büyümesini, 2026 büyümesini IMF. 2027 içinse herhangi bir değişiklik yapmadı değerli izleyenler. IMF, Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %31,2 ve 2027 yıl sonu tahminini %26,5 olarak bekliyor Uluslararası Para Fonu. İklim kaynaklı üretim kayıpları ve deniz taşımacılığındaki maliyet artışı küresel tarım emtia fiyatlarını yükseltiyor. Pirinç 2 yılın zirvesine çıktı fiyatlar. Ham şeker vadeli fiyatları Temmuz ayında dip seviyelerine göre yaklaşık %40 arttı. İşte bunlar hep enflasyon değerli izleyenler. İşte bunlar hep Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın yarattığı ek yükler bütün dünya ekonomisine. Gıda tarafında da elbette rakamlar bu şekilde oluşuyor. Bunlar hep uluslararası piyasalarda enflasyon baskısı. Bilim dünyasının en prestijli ödülleri Nobel'lerde bu yıl son kategorideki kazananlar açıklandı. Ödül ünlü ekonomistler Robert Hall ve Michael Woodford'a gitti. İki ekonomist de genel ekonomik istikrarın temelleri üzerine çalışma yürütüyor değerli izleyenler. Öne çıkan satır başlarını paylaştık. Vakit kaybetmeden hemen dönelim piyasalarda. Dün neler yaşandı? Bu sabah nerelerdeyiz? Öncelikle borsada BIST 100 endeksi 12.151 puandan kapandı. %0,94 gerileyerek. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 12.128. Oralara yakın bir yerden kapattık. Yukarıda ise 12.291. Dün sabah açılışla beraber bir yukarıya atmıştı 12.291. Bir daha da artı bölgeye geçmedi. Borsada BIST 100 endeksinde işlem hacminin de yine son derece düşük olduğunu, 81,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtelim. Bankacılık dün alt endekslerde pozitif olarak ayrıştı. %0,56 yükseldi. Onun dışında şöyle bakıyorum. Gıda, hizmetler, iletişim, petrokimya, sigorta, sanayi, ticaret, ulaştırma hepsi kayıptaydı. Banka ile beraber iletişim endeksi değil. Şöyle bakıyorum. Başka da artıda olan yokmuş. Evet, bankacılık endeksi benim notlarım arasında %0,56'lık bir yükselişle tamamladı günü. Para piyasalarında dolar 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında dolar güçlü seyrini korumaya devam ediyor. 102,4 bu sabaha başlarken dün 102,6'lara kadar yükseldi. Son 18 ayın, son 20 ayın, son 2 senenin en yüksek seviyelerine geldi. Oralara yaklaştı. Euro dolar karşısında 1.12'nin altında işlem görmeye devam ediyor. 1.11.70'lere kadar geri çekilmiş durumda. Burada doların değer kazanıyor olması, doların kendi dinamikleriyle değer kazanıyor olması kadar Avrupa ekonomisine yönelik endişeler de euronun kırılganlığını ve aşağı doğru çekilmesini bir miktar daha arttırıyor. Onun da altını çizelim. Başta Fransa ve İtalya, yani kamu maliyesinde sıkıntı yaşayan ülkeler olmak üzere. Diğer taraftan sterlin dolar karşısında 1.32'nin üzerinde, 1.32.20'lerde, dün de buralardaydı. Bu sabah da yine seyrini koruyor. Altın fiyatlarına baktığımız zaman önceki kapanışına göre %0,35 yukarıda, 4.186 dolar seviyesinde. Dün 4.170 dolardan kapanmıştı. Altının ons fiyatı dünkü işlem aralığına bakacak olursak yukarıda 4.217 dolara kadar yükseldi. Dolar endeksi 102,6'lardan 102,3, 102,4'lere geri gelince altında da bir yukarı doğru hamle oldu, %0,35 kadar. Petrol fiyatları 103 dolar 64 sent, %0,67 yukarıda. Malum Orta Doğu'daki gelişmeler takip ediliyor. Bir taraftan Hürmüz Boğazı takip ediliyor. Bir taraftan hemen paralelindeki Babil Mendeb takip ediliyor. Orada Husilerin saldırıları takip ediliyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı, havalimanına yaptığı saldırılı sonrasında acaba Amerika dahil olacak mı? Donald Trump'ın açıklamaları var. Husiler çok yanlış yapıyor. Bu konuyla bakacağız, bu konuyla ilgileneceğiz vesaire. Acaba Amerika yeniden çatışmalara dahil olacak mı vesaire? Birçok olumsuz senaryo havada uçuşurken 105,5 dolara kadar yükseldi. Aralık vadede spot piyasada da 103 dolarları takip ediyoruz. Brent petrolün varil fiyatı. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.644 lira, çeyrek altında 10.867 lira seviyesinden işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda Asya borsalarında bu sabah hani satışlar olduğunu söyleyebiliriz. Japonya ekside %1,3 kadar, Güney Kore ekside %5'in üzerinde. Orada yine yapay zeka, teknoloji, çip hisselerindeki satışların bir miktar etkili olduğunu söyleyebiliriz ki dün Amerikan endekslerinde de aynı sebepten satış olduğunu gördük. Değerli izleyenler, piyasalardaki gelişmeleri de paylaştık. Şimdi bir haberimiz var. Açılışta öne çıkan satır başlarını da sizlere aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde küçük yatırımcıyı önceleyen bir anlayış içinde hareket ettiklerini söyledi dedik. Haberin ayrıntılarına bakalım şimdi.
2: Küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiyesi sürecinde ara ödemelerin yasa çıkar çıkmaz yapılacağını söyledi. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili tüm kurumları kapsayacak şekilde çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, hukuki sürecin devam ettiğini de işaret etti. Suçu olan hesap verecek ama her yatırımcı da bu kapsamda değerlendirilemez diye konuştu.
2: AK Parti çok geniş bir camia. Eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben, en yakınımız da olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.
3: Yılmaz, tasfiye edilecek 4 şirketin kaldığını söyledi. Atlas portföyle müzakerelerin devam ettiğini, bu hafta içinde olağan tasfiye sürecinin başlayabileceğini belirtti.
2: Yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın, yeni fon rehberiyle birlikte sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.
1: Şimdi Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan hocamıza hemen günaydın, yayınımıza hoş geldiniz diyelim.
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Hemen soralım. 16 Eylül fon krizinin başladığı günden bugüne atılan adımlar. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürecin hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümette her kademede, az önce de ekrana getirdik. Cevdet Yılmaz da aynı konunun altını çiziyor. Hükümette her kademede konuyla alakalı yapılan açıklamada kim olursa olsun hukuksuz iş yapan, haksız kazanç sağlayan herkes bunun bedelini ödeyecek açıklaması geliyor. Bekliyoruz kamu vicdanı açısından. Da. Diğer taraftan özellikle geriye kalan 4 portföy yönetim şirketinin fonlarının tasfiyesinde de buradan gelebilecek paraların bir şekilde insanlara dağıtılması anlamında önemli. Burası da ayrıca bir önem arz ediyor. Ben size bütün bu sürecin acaba bir ekonomist olarak makro ekonomiye olası etkilerini buldunuz mu, gördünüz mü? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu hafta Cuma günü Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi, ikinci raporunun açıklaması bekleniyor. Sizce oraya etki eder mi?
4: Evet. Şimdi öncelikle böyle bir olayla karşılaşıldığı zaman bir makroekonomik açıdan en önemli nokta bunun bir bulaşma etkisinin, yani finansal piyasanın belli bir bölümünden başka kesimlere, mesela bankacılık kesimine, oradan da reel sektöre bir bulaşma etkisinin olup olmayacağıdır. Şimdiye kadar bunun sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Yani mesela bir bankacılık sektörüne yayılması bunun söz konusu olmadı. Biraz önce siz de değindiniz. Yani bütün borsa aşağıya doğru giderken bankacılık hisseleri yukarı doğru gidiyor. Şimdi bu anlamda finans sektörünün de çok büyük bir bölümü bankacılık kesiminden oluştuğu için mesela oraya yansımamış olmasının bu belli bir oranda izole edildiği anlamına gelebilir. Reel sektöre yansıma oldu mu peki dersiniz? Şu anda yani böyle çok büyük bir orada reel sektöre yansımanın emarelerini göremiyoruz. Ancak şimdi tabii bu sürecin böyle devam edebilmesi için, yani bu belli oranda olan bu izolasyonun devam edebilmesi için bir an evvel burada hem biraz önce sizin dediğiniz gibi tekrar güvenin sağlanması açısından çok önemli bir nokta olduğu için kamu vicdanının tesis edilmesi, yani burada bu süreçte sorumlu olanların bir şekilde bunun bedelini ödeyeceklerinin netleşmesi, orada adaletli belli bir kayıp muhtemelen olacak bu fonların tasfiye süreci içerisinde. Bu kaybın adaletli bir biçimde dağılımının sağlanacak olması, yani bedeli ödemesi gerekenlerin bedelini ödeyeceğini, ödememesi gerekenlerin de ödemeyeceğini, küçük yatırımcının korunacağını, bu yönde önemli bir adım atıldı zaten, hep bunu söyleniyor. 1 milyon TL'lik bir geri ödemenin yapılacak olması büyük oranda küçük yatırımcıyı koruyacak bir hamle. Öncelikli olarak tabii burada olağan tasfiye süreci, yani bunun olağan tasfiye sürecinden kastettiğimiz, yani bu geri ödemeleri yapabilecek olan portföy yönetim şirketlerinin öncelikle geri ödemelerini yapması, ki bunun bir bölümü başlandı burada ödemelerin yapılmasına. Geri kalan olağan dışı olanlar ise, yani orada adaletli bir mekanizmanın kurulacak olması, hatta belki mümkünse yani ki mümkün olması gerekiyor yasal düzenlemeyle, işte bu portföy yönetim şirketleri sahiplerinin de bir şekilde bunun tasfiye sürecinde mal varlıklarıyla bu tasfiye sürecine girecek olması. Yani bütün bunların bir an evvel daha tesis edilmesi gerekiyor. Yani biraz geç kaldık mı? Yani süreç tabii ki ister istemez uzun sürüyor ama bir an evvel olması çok önemli. Yani bu ayın içerisinde bu sürecin netleşmiş olması herkes açısından, tekrar finansal piyasalara güvenin tesisi açısından son derece önemli. Şimdi bir de makroekonomik etkiler dediğimiz zaman, biraz sonra son sorunuza da büyüme ile ilgili olarak bu da önemli bir nokta. Burada bir oluşacak olan bir servet etkisinden bahsediliyor. Her ne kadar Sayın Merkez Bankası Başkanı Karahan dediyse de bu servet etkisi altın fiyatlarındaki düşüşteki servet etkisinden daha düşük bir servet etkisi. Yani harcamaların azalması anlamında, insanların burada belli bir mal varlığını yitirecek olmalarından dolayı oluşabilecek bir servet etkisi. Mesela altın fiyatlarının gerilemesiyle de, çünkü hane halklarının önemli bir mal varlığı da altındaydı, altındadır, hala da öyle. Bunun fiyatlar gerilediği zaman bir servet etkisinin harcamalarını azaltıcı yönde bir etki oluşacağını, aynı şeyin burada da olmasını bekliyoruz tabii ki. Çünkü en azından hem de belli bir mal varlığı kaybı ya da en azından beklemek gerekiyor bazı mal varlıklarının geri alabilmesi için. Bunun ödemelerini, bu insanların ödemeleri var. O ödemeleri yapacakları ya da geciktirdikleri insanların da aynı şekilde belli bir oranda zorlanması söz konusu. Buradan bu dediğimiz bir servet etkisi harcamaları daraltıcı yönde hareket edecek belli bir ölçüde. Yani bir psikolojik de bir etki var tabii. Yani psikolojik etki denildiği zaman burada küçük harcamalardan değil, aynı zamanda insanlar mesela büyük bir harcama yapacaksa, diyelim ki dayanıklı bir tüketim malı, otomotiv vesaire, dayanıklı tüketim mallarında bu etkiyi görmek mümkün. Bir dakika, şimdi bekleyelim bir parça, bu olayın nasıl bir seyre geleceğini, nereye geleceğini, finansal piyasalardaki bu çalkantının durulacağını, bir bekleyelim şekilde hareket edecekleri için harcamalarını daraltıcı yönde hareket edecekler. Aynı şekilde borsaya olan etkisi de var. Bakın görüyorsunuz borsada, çünkü bu tasfiye süreci aynı zamanda bir bu fonlardaki varlıkların satılmasını, bu hisselerin satılmasını gerektiriyor. O zaman bütün bu hisseler birden satıldığı zaman borsada ciddi bir düşüşe yol açıyor. O yüzden de mesela tasfiye sürecinin 3 aydan 6 aya uzatılması önemliydi. Bir zamana yaymak gerekiyor ki borsadaki bu düşüşün bir biçimde kontrol altında gitmesi gerekiyor. Ama buradan da oluşacak olan bir servet etkisi ve psikolojik bir etki var. Şimdi bütün bunlar harcamalara yansıyacak mı? Evet, bence yansıyacak ve burada bir büyüme oranında, son çeyrekte Türkiye ekonomisinde büyüme oranında bir zayıflamayı göreceğiz. Yani yıl boyu, bütün yıl için yapılan tahminler, işte siz de bahsettiğiniz 2.6 gibi bir tahmin var. Yani yaklaşık işte 2.5 biraz üzerinde bir yıl boyunca bir büyüme, son çeyrekte de zayıflamış bir büyüme görmemiz buradan mümkün. Ama bunun bir de pozitif tarafından bahsetmek lazım. Bu da aynı zamanda burada büyümede bir zayıflama, talepte bir zayıflama olduğu zaman aynı zamanda Merkez Bankası'nın da belli bir ölçüde enflasyonla olan mücadelesine de yardımcı bir etken olarak, bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Çünkü bunlar zaten son enflasyon verisinde bu etkiden kaynaklandığını söylemek pek bence mümkün değil, ama en azından gelecekte bu etki de devreye girecek. Enflasyon eğiliminde bir gerilemenin oluştuğunu görüyoruz. Yani 3 aylık bir ortalama açısından ana eğilime bakacak olursak enflasyonda, bu mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon 3 aylıkta 1.8'lere kadar gerilemiş, aylık bazda olan enflasyonun. Son ay ise 1.7'ye ana eğilimden bahsediyorum. Dolayısıyla orada bir gerileme söz konusu. Bu gerilemenin daha da oturmasına yardımcı olabilecek olan bir gelişmedir bu aynı zamanda. Tabii böyle bir olaydan dolayı olmuş olması pek sevindirici değil, ama en azından Merkez Bankası'nın dezenflasyon programında enflasyonla olan mücadelesini yardımcı bir unsur olarak karşıya çıkabilir. Ama şimdi bütün bunların içinde en önemli olan şey tekrar finansal piyasalarda güvenin tesis edilmesidir. Çünkü finansal piyasalar ekonominin akışkanlığını sağlayan yer. Yani orada bir aksama olduğu zaman, işte bunun sonuçta tamamen böyle reel sektörden izole olmasını bekleyemezsiniz. Ekonominin can suyunu verecek olan yer orası olduğu için, dolayısıyla burada hemen bu önlemlerin hızla, mümkün olabildiği kadar çabuk biçimde, kamu vicdanında rahatlatacak bir biçimde uygulamaya girmesi önemlidir diye söyleyebilirim. Teşekkür ederim.
1: Hocam ben teşekkür ederim. Aslında siz de değindiniz. Sıradaki sorum da şu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası bundan etkilenecek mi? Eylül ayı enflasyonunu da göz önünde bulundurarak sizin düşünceniz nedir 22 Ekim toplantısına ilişkin?
4: Evet, şimdi tabii Merkez Bankası'nın faiz indirmek istediğini hepimiz biliyoruz. Yani faiz indirilmesini sadece Merkez Bankası değil, yani sonuçta herkes istiyor tabii ki. Çünkü reel sektörün zorlandığı meydanda. Bu bu olay bu para piyasasını bir daha da talebi aşağıya doğru çekeceği için, ekonomik büyümede de bir zayıflama gerçekleştireceği için faiz oranını indirmek daha da önemli bir hale geldi. Ama şimdi tabii faiz oranını indireceğimiz zaman enflasyon tarafında sanki enflasyondaki bu ana eğilimdeki düşüş ve bu gelişmeler sonucunda oluşabilecek olan talepteki zayıflama ile beraber enflasyonda oluşabilecek olan bir düşüş Merkez Bankası'nın indirim yönünde elini rahatlatıyor gibi gözüküyor. Evet, bu doğru ama diğer yandan düşünülmesi gereken başka bir şey daha var. O da dış döviz cephesi. Şimdi buradan finansal fonlardan çıkan bu tabii ki ister istemez fon piyasası bu gelişmelerden etkilendi. Fon talebi azalmaya başladı. Yani sağlam fonlardan bile çıkış oluştu. Bu paranın bir bölümünün gittiğini biliyoruz. Büyük oranda mevduata gittiğini biliyoruz.
1: Evet.
4: Bir Merkez Bankası bir döviz satışı yapmak zorunda kaldı ama bu haftanın başından itibaren, bu ayın başından itibaren de tekrar döviz alımlarına başladı. Yani döviz tarafında rezerv tarafı tekrar kontrolden çıkmayı engelleyecek bir tekrar hızla rezerv alımına doğru dönmüş durumda.
1: Evet.
4: Yani Merkez Bankası dış dünyayı da dolarizasyona gidecek bir para var mı yok mu buradan ona da dikkate almak zorunda faiz politikasında. Şimdi yurt dışı faizlerin de yükseldiğini özellikle uzun vadeli Amerikan hazine kağıtları ve diğer Avrupa'daki diğer bütün hazine kağıtları ciddi oranda yüksek faiz veriyorlar. Şimdi dışarıda faiz bu kadar yüksek olduğu zaman TL'nin cazibesini korumak için belli bir oranda faizi gözetmek isteyebilir Merkez Bankası. Yani bu iki etki bir araya geldiği zaman ben yine sınırlı da olsa bir faiz indirimine doğru bir alanı olduğunu da düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Evet. Ama acele etmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Yani 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle belki burada Ekim'de Merkez Bankası kararı göreceğiz gibi düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan. Hocam biz teşekkür ederiz bu sabah bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız, mutlu günler diliyorum.
4: Teşekkürler, hoşçakalın.
1: Şimdi değerli izleyenler tam aslında Ege Hoca'nın bahsettiği noktaların birinden devam edeceğiz. İkinci konuğumuza geçeceğiz. Türkiye'de sanayi üretimi yani reel sektörü konuşacağız. Ağustos ayında aylık olarak %1, yıllık olarak da %1,9 bir daralma gözlendi imalat sanayinde. Sanayi üretimindeki daralma yani Ağustos ayında da düşüş olunca çeyreksel bazda düşünecek, hesap edecek olursak 3. çeyrekte de yine bir daralmaya, sanayi üretiminde bir daralmaya doğru gidiyor muyuz? Acaba son durum nedir? Bir taraftan baktığınız zaman Rusya-Ukrayna savaşı, bir taraftan sıkı para politikası, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşı derken bütün dünyanın çektiği sıkıntılar Türkiye'de de hissediliyor. Türkiye'de daha uzun zamandır hissediliyor. Hemen dönelim. İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Ender Yılmaz bizimle birlikte. Ender Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. Çok çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Hemen soralım. Geldiğimiz nokta itibariyle bir taraftan yurt dışında savaşlar, bir taraftan içeride sıkı para politikası. Aylık bazda açıklanan rakamlara da baktığımızda yine Ağustos'ta daralma gördük sanayi üretiminde. Son durumumuz nedir acaba?
5: Tabii uzun zamandır sanayide ciddi bir daralma var. Bu sadece bizim ülkemiz açısından değil, küresel ekonominin getirmiş olduğu önemli o dar boğazında etkisi, işte bu yaşanan az evvel siz de ifade ettiniz, bu jeopolitik gerilimler, dünya üzerindeki bir takım sıkıntılar, en sonunda ham madde fiyatlarındaki artış, lojistikteki dezavantajlar birçok sıkıntı yaratıyor ama bizim iç ekonomimizde de bizim PMI raporlarımızda son 4 aydır ciddi anlamda 50 eşik değerin altında bir aşağı doğru ivmelenme var. Bu uzun zamandır da dar boğaz yaratıyor zaten. Ama diğer taraftan da dönüp bizim ihracat rakamlarımıza baktığımızda bir miktar yükseliyor gibi gözüküyor ama burada maliyet unsurunu göz ardında almamak lazım. Onun için maliyet unsurlarımız çok ciddi sıkıntıda. Yani burayı nasıl düzeltiriz bilmiyorum ama ekonomide ciddi bir dar boğaz var. Bunu bir şekilde aşmamız gerekiyor. İş hacimlerinde ciddi anlamda gerileme var. Burada bir düzeltmeye ihtiyacımız var. Yani bu küresel ekonominin de getirmiş olduğu temel şey hem korumacılıklar, diğer taraftan az evvel de ifade ettiğim gibi çevremizdeki gelişen olaylar bizi çok ciddi anlamda etkiliyor.
1: Ender Bey çok teşekkürler. Evet. Sanayi üretimini baskılayan unsurları anlattınız bize. Jeopolitik gelişmeler, iç dış talepteki zayıflık diyebiliriz ona. Sıkı para politikası, yüksek maliyetler vesaire. Peki ne yapabiliriz? Çünkü üretim olmadan, sanayi üretim olmadan, imalat sanayi olmadan büyüme, kalkınma kolay değil.
5: Mümkün değil. Tabii sanayi bu işin ana çarklarından bir tanesi. Yani sanayiye sahip çıkmak zorundayız. Bunun için bizim en sıkıntılı alanlarımızdan bir tanesi rekabet unsurlarından 3 tane ana unsurumuz var. Bunlar ülke içerisinde bir kur politikası, ikincisi bir enflasyon, bir de faiz. Bu üçlü bize dengeleme açısında sıkıntılar yaratıyor. Yani Türk ekonomisi ciddi bir dengelenmeye ihtiyacı var. Bunun içerisinde en fazla maliyet sıkıntısı yaşadığımız alanlardan bir tanesi daha önce 3. 4. sıralarda olan işçilik maliyeti, iş gücü maliyetiydi. Burada çok ciddi anlamda yukarıya doğru bir ivmelenme yaşadık. Yani bizim şu andaki üretim içerisindeki maliyetlerimiz yaklaşık 4 katın üzerinde bir artış gösterdi. Bu da bizi dünya üzerindeki satış noktasında, ihracatta, hatta ithalat noktasında da yurt içinde de sıkıntılı durumlara sokmaya başladı. Burada bir şekilde bir yeni bir politika değişikliğine ihtiyacımız var. Bir şeyler yapmak zorundayız. Bu iş gücü maliyetlerimizi aşağı çekmek için. Bunun için de devletin değerli bakanlarımızla bir takım görüşmeler yapıyoruz. Umuyorum burada bir düzeltme olursa ciddi bir avantaj sağlayacağız. Yani az evvel de ifade ettim. İhracat rakamları yükseliyor gibi gözüküyor. Ama oradaki karlılık oranlarına dönüp baktığınızda çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani tabii bu dengesizlik kur ve enflasyon arasında da ciddi sıkıntı, işte az evvel de maliyetten bahsettim. Kur ve bizim enflasyon arasında o korelasyonda ciddi sıkıntımız var. Eğer burada bir düzeltme olursa öngörülebilir ve rekabet edilebilir bir kur politikası izlenirse sanayimizde ciddi düzeltmeler olacak diye düşünüyorum.
1: Ender Bey çok teşekkür ederim. Bu arada açılışta yanlış anons ettim. İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz diye özür dileyerek düzeltiyorum hemen. Bir de işin yurt dışı tarafına bakacak olursak, içeriği anlattınız. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler meselesi var. Avrupa ile olan ilişkiler, orada da talebin daraldığını görüyoruz ama onun da ötesinde bazı ikili ilişkilerde özellikle anlaşmaların güncellenmesi de bizim üretimimize pozitif olarak yansıyacak diye düşünebilir miyiz?
5: Kesinlikle haklısınız. Burada da zaten özel bir girişimlerimiz sürekli oluyor. Zaten devletin her kademesinde bildiğiniz gibi burada Avrupa Birliği'nde, Gümrük Birliği'nin özellikle bizim açımızdan ciddi problemler yaratan alanları var. Bizim diğer tarafta serbest ticaret anlaşmaları alanımızı da genişletmemiz gerekiyor. Burada da Avrupa Birliği'nin bize koymuş olduğu engeller var. Eğer burada bir güncelleme olmazsa sanayimiz gerçekten her geçen gün geriye doğru gitmeye başlıyor. İşte bugün bir Brezilya ile Avrupa Birliği'nin anlaşması bizde başka etkilere yol açıyor. Siz oraya mal satmaya kalktığınızda gümrük duvarıyla karşılaşıyorsunuz. Onlar sattığında boş bir alan buluyorlar. Hiçbir gümrük yok. Yani buraları toparlamak gerekiyor. Burada ciddi bir güncellemeye ihtiyacımız var. Yoksa her gün alanımız daralmaya başlıyor. Avrupa Birliği'ni zaten söylememe gerek yok. Euro bölgesi PMI raporlarına da baktığımızda ciddi bir aşağı doğru eğilim var. Yani uzak doğu baskısının orada etkilerini görüyoruz. Özellikle sanayi alanında, özellikle lokomotif ülke Almanya'yı göz önüne aldığınızda aşağı doğru gidiş var. Ve bu bizi de etkiliyor. Yani doğal olarak Euro bölgesi bizim için %50'nin üzerinde ihracat alanımız. Bizi çok önemli etkiliyor. İşte alanımızı genişletmeye çalışıyoruz. Daha fazla satış yapabileceğimiz Afrika olsun, diğer Amerika olsun, o alanlara doğru alanımızı genişletiyoruz. Bu dönemde de muhtemelen önümüzdeki günlerde de odalar, top, değik, tim, bir birliktelikle çok geniş bir açılım içerisinde olacağız diye düşünüyorum.
1: Ender Bey çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz bizimle birlikte oldunuz. Sektörün, sanayi üretiminin sorunlarını ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Mutlu günler dilerim.
5: Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: NTV Radyo. Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
10: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
11: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
12: Hoş geldiniz.
13: Hoş geldiniz.
14: Hoş geldiniz.
15: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
16: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam. Radyo tiyatrosu.
17: Şimdi bunlar gizli bir teşkilat kurmuşlar. Baba. Adı da manidar. Cemiyet-i Hafiye. Akıllarınca Abdülhamit devrine atıfta bulunmak istiyorlar. Maksatları İttihat ve Terakki'nin liderlerini öldürerek vatana kahredici bir darbe indirmek. Merkezleri Paris'te. Fitnenin başı eski Stockholm sefiri Şerif Paşa. Aslında eski bir ihtiyatçı da beklendiği ikbali bulamayınca bize cephe aldı. 31 Mart ayaklanmasının cemiyeti yok edeceğine inandığından isyanın arifesinde Paris'e sıvışmıştı. Korktuğu netice gerçekleşmeyince İttihat ve Terakki'nin dışında kaldı tabii. Bunu içine sindiremediği için de Paris'ten yolladığı para ve neşriyatla bu Cemiyet-i Hafiye Teşkilatı'nı besliyor.
18: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da.
0: Radyo tiyatrosunda. Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de, podcast platformlarında.
19: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
20: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde.
19: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: sabah saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız. Hemen başlayalım anlatmaya. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. 5'i belediye görevlisi, 25 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun ayrıntılarını alacağız. Ankara'ya uzanalım. Mustafa Berber notlarıyla karşımızda. Mustafa.
1: Zehra, 25 şüphelinin tamamı gözaltına alınmış durumda. 5'i belediye görevlisi demiştin. O 5 kişiden ikisi de belediye başkan yardımcısı ki içlerinden biri Erdal Beşikçioğlu döneminde de ki tutuklu bulunan Erdal Beşikçioğlu döneminde de belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Peki hangi suçlamalar yöneltiliyor bu kişilere bakacak olursak? Suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik gibi, rüşvet, irtikap gibi suçlamalar yöneltiliyor. Peki bu soruşturma nasıl başlatıldı? Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı tanık beyanları alındı. Bunun yanı sıra etkin pişmanlıktan yararlananlar vardı. CİMER başvuruları, Sayıştay raporları incelendi. MASAK raporları ve HTS kayıtlarıyla da durum netleşmiş oldu ve bu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin belgede sahtecilik yaptıkları, otopark kiralama ve inşaat projelerine imar verme, ruhsat verme gibi işlemlerden menfaat elde ettikleri iddia ediliyor. Bu iddiayla başlatıldı soruşturma. Az önce de belirttiğim gibi hem etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri, hem görüntü ve ses kayıtları, MASAK raporları ve bunun yanı sıra CİMER başvuruları da başta olmak üzere pek çok başvuruda delil olarak bu dosyaya eklenmiş durumda. Sabah saatlerinde 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu 25 kişiden 5'inin de belediye görevlisi olduğu, ikisinin belediye başkan yardımcısı olarak belediyede görev yaptığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere 30 Temmuz tarihinde de yine Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmiş ve Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte gözaltına alınan 40 kişi tutuklanmıştı.
0: Evet, ayrıntıları Mustafa Berber aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ön koşulunun terör örgütünün silah bırakması olduğunu söyledi. Kurtulmuş Gaziantep'te konuştu.
2: Örgütün silah bırakmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Bütün bunlar gerçekleştirmesiyle birlikte yasa yürürlüğe girecektir.
3: Sürecin ön koşulu örgütün silah bırakması dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu kapsamda atılan adımları anlattı.
2: Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı ve oralar boşaltıldı, oralar devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde sivil ya da askeri unsuru kalmayacak.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş Gaziantep'teydi. Sivil toplum buluşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncesinde Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı.
2: İnsanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük katliama, en büyük soykırıma hep beraber şahitlik ettik. Ancak bu oyundan sonra başka bir oyun başlayacak. Bu perdeden sonra da inşallah başta Gazze'nin özgürleşmesi olmak üzere Filistin'in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz.
3: Gaziantep programı kapsamında Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni de ziyaret eden Kurtulmuş vatandaşlarla bir araya geldi.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevindeki terör suçluları için işlemler başlar dedi. Yıldız Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklama yaptı. Çerçeve yasadan faydalanabilecek 2800 kişi olduğunu belirtti. Terör örgütünün kurucu kadrosunun üst düzey yöneticilerinin kanundan faydalanamayacaklarını söyledi. Bu kişilerin sayısının 230 civarında olduğunu belirtti. Yıldız, anayasanın ilk 4 maddesinin süreçteki kırmızı çizgileri olduğunun da altını çizdi. Fon soruşturması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yeni partiden soruşturmaya ilişkin incelemelerimiz sürüyor açıklaması gelirken CHP ise bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
4: Yeni parti fon yatırımcısı yeni isimlere açıklayacağız diyerek bu haftayı işaret etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, ihtiyatla hareket ediyoruz dedi.
5: Süreç sağlıklı yürümediği için bu belgelere yönelik bizim tespit etmeye yönelik çalışmalarımız oluyor. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
4: CHP'nin de gündeminde fon soruşturması vardı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk bir kez daha araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.
6: Mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bir parmak bal çalacaksınız, gerisini belirsizliğe gömeceksiniz. İsteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelmeyecek diyeceksiniz. Bu yasayla kimsenin, kusura bakmasınlar, gözünü boyayamazsınız.
0: Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Van'dan Bursa'ya giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. Polatlı Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför sağ çekmeden koltuktan kalkarak yerini başka şoföre bıraktı. Olay otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yolcunun ihbarı üzerine polis ekipleri Bursa'da otobüsü durdurdu. Bir bağlantıyla devam edelim. Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret 2026 davet tatbikatı İzmir Körfezi'nde sürüyor. Yerli savunma sistemleriyle denizdeki mayınlar da imha ediliyor. Şimdi bölgeye gidelim. Karşımızda bölge temsilcimiz Merih Ak var. Merih, tatbikatın ayrıntıları için sözü sana bırakalım.
7: İzmir Körfezi'nin içerisindeyiz ve burada bugün birçok ilk de gerçekleşiyor. Aslında Zehra baktığında denizin üstü oldukça sakin olabiliyor ama altında bilemediğimiz, göremediğimiz birçok tehdit olabiliyor ki işte bu tehditlerde deniz mayınları. Nusret 2026'da da bu mayınların imha edilmesine yönelik geliştirilen son teknolojilerin denendiğini, test edildiğini söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Burak Uygun şimdi gösterecek. Testin yapıldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Şu anda ekipler mayının yerini tespit etti. Mayın tespit araçları ki Aydın sınıfı gemiler var. Bu gemiler 30 saniye sonra patlama meydana gelecek. Baktığımızda Aydın sınıfı gemilerimiz var. Mayın avlama gemisi. Bunlar sınıfında dünyanın en iyilerinden bir tanesi ki bu tatbikatta da bunların gösterildiğini belirtebiliriz. Burada TCG Anamur Mayın Harbi Dalgıçları tarafından TCG Anamur'da bulunan mayın harbi dalgıçları tarafından demirli bir mayın bulundu ve patlatılmak üzere. Evet, gördüğünüz gibi mayın imha edildi ki bu gerçekten baktığımızda denizlerin altında nasıl tehlikeler olduğunu görebiliyor. İşte bu tip mayınların özellikle Ukrayna, Rusya ve Hürmüz Boğazı'ndaki olaylardan sonra çok sık gündeme geldiğini belirtebiliriz. Ve mayın imhası da bu kapsamda baktığımızda büyük önem kazanan unsurlardan bir tanesi. Türkiye'de bu unsurları bu konudaki en ileri ülkeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda baktığımızda NATO'nun ülkeleri var. Yine Karadeniz'deki mayınlara karşı güç birliği çerçevesinde bir araya gelen ülkelerin temsilcileri var. 26 ülkeden katılım var buradaki tatbikatta. Yine 32 ülkeden de gözlemcinin bu tatbikatı izlediğini söyleyebiliriz. Deniz Kuvvetleri Komutanı bu tatbikatta yer alıyor. Bunun altını çizmemizde yarar var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Or Amiral Kadir Yıldız, yine Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da bu tatbikatta yer aldığını belirtebiliriz. Bu tatbikatta ilkler de var. Onlardan bir tanesi Malaman Mayını. Malaman Mayını'nın en büyük özelliği yerli ve milli imkanlarla yapılması ve dünyada ismini şimdiden konuşulur olması. Bu mayın ilk kez burada görücüye çıktı. Yine karakol gemisi tarafından ilk kez bir karakol gemisi tarafından denize döküldüğü bu mayın. Peki bu mayının özelliği ne diye soracak olursanız ki gerçekten çok etkili bir dip mayını ve aynı zamanda baktığımızda 5 ile 100 metre derinlikte çalışabiliyor. Manyetik, akustik ve basınç sensörlerini kullanarak da hedefini seçebiliyor. İşte bu dünyada sayılı silahlardan birisi haline getirmiş oldu. Evet, tatbikatın seçkin gözlemci günündeyiz. Gördüğünüz gibi özellikle Aydın sınıfı gemiler manevralar yaparak belirlenen mayınları belirleme için yoğun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriliyor ve bu tatbikatta yine baktığımızda son gelişmiş tekniklerin de kullanıldığını belirtelim ve bu tekniklerin de özel başta Malaman mayını olmak üzere yerli ve milli imkanlarla üretilen Malaman mayını ilk kez sahneye çıktı ve diğer yeni gelişen teknolojiler de yine bu tatbikatta kullanılacaklar. Zehra.
0: Evet, Ankara'da da bir tatbikat var. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 silah ve mühimmat sisteminden 93'ü bugün Polatlı'da ateş serbest tatbikatında kullanılacak. Fiili atış safhası öncesinde NTV ekibinden Özden Erkuş, Çelik Kubbe hava savunma ağının pek çok unsurunun sergilendiği noktada bizleri bekliyor. Sözü Özden'e bırakalım.
8: Uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği önemli bir faaliyet, ateş serbest faaliyeti. Bu yılda yine Ankara'da Polatlı'daki atış alanında gerçekleştirilecek ama o faaliyet öncesi, yani fiili atış faaliyeti öncesinde sergi alanları da var ve bu alanlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah ve savunma sistemleri sergileniyor. Tabii uzun süredir bilindiği üzere Çelik Kubbe'yi konuşuyoruz. Çelik Kubbe'ye de burada Polatlı'daki ateş serbest faaliyetinde geniş bir alan ayrılmış durumda ve Çelik Kubbe'nin pek çok unsuru an itibariyle burada sergileniyor. Şimdi Çelik Kubbe'nin unsurlarını anlatmadan önce Çelik Kubbe'nin beyniyle başlamamız gerekiyor. Çünkü bilindiği üzere çok sayıda farklı unsur eş güdümlü olarak çalışıyor bu sistemde. İşte hemen arkamdaki hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi, bu araç bir anlamda Çelik Kubbe'nin beynini oluşturuyor. Sahadaki hava savunma sistemleri, o sistemlerde bulunan radarlar, hedef takip sistemleri ve elbette mühimmatlar, ardından angajman kararı, sonrasında da o mühimmatın gönderilmesine ilişkin o kritik karar işte bu araçtan alınıyor. Bu sistem sayesinde genel bir hava resmi tespit ediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Ardından da o tespit edilen tehdidin imhası için de gerekli olan sistem harekete geçiriliyor. Tabi burada Çelik Kubbe'nin unsurları da var dedik. Onlardan belki de en yenisiyle sizleri tanıştıralım. O da GÜRS. Kısa süre önce GÜRS'ün seri üretim için büyük bir sözleşmenin imzalandığını da hatırlatalım. GÜRS çok maksatlı savunma sistemi, hibrit bir sistem. Üzerinde 35 milimetrelik bir top bulunuyor. Bunun yanı sıra yine karadan havaya hava savunma mühimmatı atabilen ve bu sistemleri tek platformda birleştiren bir hibrit sistemden bahsediyoruz. Kısa süre önce Aselsan bununla ilgili büyük bir sözleşmeye imza atmıştı. İşte GÜRS hava savunma sistemi de burada sergileniyor. Savaş uçaklarından mini insansız hava araçlarına kadar çok sayıda hedefe angaje olabiliyor. Kendi üzerinde bir radar olduğunu da belirtelim ve az önce de söylediğimiz gibi helikopterler, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve bunların yanı sıra farklı özelliklerdeki insansız hava araçlarına karşı farklı silah sistemlerinin aynı anda kullanıldığı bir hava savunma sistemi. GÜRS dediğimiz gibi özellikle tekerlekli araçların üzerine entegre edilmesi sebebiyle kritik tesislerin, birliklerin hava savunmasında önemli katkı sağlaması planlanıyor Çelik Kubbe hava savunma ağına. Tabii bu hava savunma ağında uzun yıllardır envanterde olan çok sayıda hava savunma sistemi olduğunu da belirtelim. Onlardan biri Korkut. Korkut'un hemen yanı başındaysa alçak ve orta hava savunmada artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve yoğun şekilde de kullanılan Hisar ailesine ait hava savunma sistemlerini görüyoruz. Onlardan bir tanesi Hisar O. İşte Hisar O'da fırlatma sistemiyle birlikte burada sergileniyor. 25 kilometrelik bir menzili var ve 15 kilometre irtifada önleme sağlayabilen bir sistem. Hisar O sistemi aynı zamanda atış kontrol merkezi ve radar merkezi olmak üzere farklı unsurlarla birlikte eş güdümlü olarak çalışan bir hava savunma sistemi. An itibariyle kritik tesislerin, birliklerin korunmasında hem yurt içinde hem sınır ötesinde kullanılan bir sistem olduğunu belirtelim. Tabii Hisar bir aile. Hisar O'yu sizlere gösterdik. Hisar A ise alçak irtifa hava savunma sistemi ve bu hava savunma sistemi radarı da dahil olmak üzere işte bu paletli platformlarda görev almaya devam ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Onun da envanterde olduğunu uzun yıllardır biliyoruz zaten. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili anlaşmalar çerçevesinde bazı dost ve müttefik ülkelerin hava savunmasında da aktif olarak rol alan hava savunma sistemlerinden bir tanesi Hisar A. O da burada sergilenen sistemler arasında. Tabii alçak irtifada omuzdan atılabilen hava savunma sistemleri ki onlardan biri bilindiği üzere Sungur. Onların yanı sıra yine Zıpkın, Atılgan gibi yine çok alçak irtifa hava sistemleri de hava savunma sistemleri de burada sergilenen.

0: görülmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Paul Harding'in Öteki Cennet isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Betül Kadıoğlu çevirmiş. Paul Harding 1967 yılında Boston, Massachusetts'te doğdu. Massachusetts Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra müzisyenlik yaptı. Yazarlık kurslarına katılan Harding'in ilk romanı Tinkers, 2010 yılında yayımlandı ve kurmaca dalında Pulitzer ödülünü sahibi oldu. Bunu başka ödüllü romanlar izledi. Yazar halen Boston'da, Emerson College'da edebiyat ve yayıncılık üzerine ders vermekte. Bugün bahsettiğimiz Öteki Cennet, Malaga adasında yaşanan gerçek olaylara dayanan, insanlık onuru, yaşam hakkı ve kültürü üzerine bir ağıt. Kölelikten kurtulan Benjamin Honey ve İrlandalı eşi Patience, birlikte bir hayat kurmak üzere 1792'de Apple Adası'na yerleşir. Aradan geçen bir asrın ardından Honey ailesinin çocukları ve torunları ile farklı coğrafyalardan gelen komşuları, yoksulluk ve açlıkla boğuşsalar da, onları anakarada bekleyen nefretten uzak bir hayat yaşamaktadırlar artık. 1912 yazında öğretmen emeklisi, idealist bir misyoner olan Matthew Diamond adaya gelir ve adanın sözlü cahil çocuklarına eğitim vermek üzere kolları sıvar. Gel gelelim, iyi niyetli görünen bu çabası pusula bekleyen soy ıslahı fikrinin uyanması için yeterli olacaktır. The New York Times'ta yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş: yürek dağlayıcı bir kayıp cennet hikayesi olan bu roman, insanı sarsmakla kalmıyor, derin düşüncelere de yöneltiyor ki bu Harding'in sanatının alameti farikası. İki Fransız tarihçi, Adeline Gargan ve Bertrand Lanson'un birlikte yazdıkları Antik Çağ'dan Günümüze Kadın Düşmanlığının Tarihi, Mizojini isimli çalışma Say Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Ecenur Değirmenci çevirmiş. Mizojini antik çağ hicivlerinden günümüzün kadın cinayetlerine kadar, yüzyıllardır kılıktan kılığa bürünen kadın düşmanlığına deniyor. Yani toplumsal zihniyette yer etmiş, kadını hor görme eğiliminin adı. Yazarlar Adeline Gargan ve Bertrand Lanson, mizojini de kadın düşmanlığı,

0: düşmanlığının tarihsel, toplumsal ve düşünsel kökenlerini inceliyor. Mitolojiden tıbba, hukuktan edebiyata uzanan bir alanda bu sistematik aşağılamanın Batı dünyasındaki tarihini gözler önüne seriyor. Kitap, Havva figürünün günahın kaynağı olarak sunulmasından, kadını bedensel ve zihinsel açıdan zayıf ilan eden tıp teorilerine kadar, eril tahakkümün entelektüel cephesini ortaya koyuyor. Kadını kırılgan, çocuksu, değişken, geveze, sinirli veya hastalıklı gören, onu eğitimden ve iş yaşamından dışlayan bu anlayışın son 300 yılda oy hakkı mücadelesinden Me Too hareketine kadar çeşitli karşı çıkışlarla bir ölçüde geriletildiğini de söylüyor. Güney Koreli yazar Min Yong Kang'ın Çiçekçi Kadın isimli romanı Timaş yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Selen Demirtaş çevirmiş. Publishers Weekly'nin kadın öfkesine yazılmış enfes bir ağıt diye tanımladığı Çiçekçi Kadın, kara mizahı ve gerilimi ustalıkla harmanlayan bir roman. Dosa'nın sakin bir mahallesinde Yuhui'nin sahibi olduğu küçük bitki dükkanı, kapısından içeri giren herkese huzur vaat eder. Burası yalnızca bitkilerin değil, hayata yeniden tutunmaya çalışan insanların da sığınağıdır. Ancak güneş battığında, dükkanın kapıları kapansa da Yuhui'nin mesaisi sona ermez. Hayatlarını kabusa çeviren erkeklerin sonsuza dek yok olmasını isteyen kadınlar, çözümü onun bahçesinde aramaktadır. Çok geçmeden kasabada insanlar gizemli biçimde ortadan kaybolmaya başlar. Yuhui ise her sabah dükkanını aynı sakinlikle açar, bitkilerini sular ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam eder. Peki bu kadar huzurlu görünen bahçeler gerçekten göründükleri kadar masum mudur? Çiçekçi Kadın son sayfasına kadar gizemini koruyan sürükleyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
5: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
4: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leo ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
6: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
4: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
3: Kadın futbol milli takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk olacak. Ay Yıldızlı takım turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı. Domzale kentinde saat 18'de başlayacak maçta Türkiye rakibini mağlup etmesi halinde playoff 2. turuna yükselecek. Beşiktaş'ta Çerni sakatlandı. Siyah beyazlı kulübün sağlık ekibinden yapılan açıklamada Kocaeli spor maçında sakatlanan futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Çek futbolcunun yapılan tetkiklerinin ardından tedavisine başlandığı da ifade edildi. Trabzonspor'un mali tabloları açıklandı. Kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcu 2,9 milyar lira. Kulübün net borç hesaplamasında 4,9 milyar liralık kamulaştırma alacağı toplam borçtan düşürüldü. Rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının gelecekte ödenecek tutarlarının da hesaplamaya dahil edildiği kaydedildi. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Gençler Birliği teknik direktör değişimi yapmıştı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Program şöyle. Saat 14.30'da Bandırma Spor, Ekenler Beton Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17'de SMS Grup Sarıyer Bodrum Futbol Kulübü ile, saat 20'de de Orfa Yapı Pendik Spor Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo, tarihin en iyisi benim, dedi. El Nasırlı Yıldız değerinin bilinmediğini söyledi. CNN Portekiz'e konuşan 41 yaşındaki golcü, insanlar şu anda yaptığım şeylerin ve attığım gollerin değerini bilmiyor. Sadece 1000 gole ulaşmam için kaç gol kaldığıyla ilgileniyorlar, dedi. Kariyerinde 1337 maçta 980 gole ulaşan Ronaldo, 1000 gol hedefinin kendisi için bir zorunluluk olmadığını vurguladı. Lionel Messi ile rekabetinin birbirlerine sürekli motivasyon kaynağı olduklarını söyleyen Ronaldo, "Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki bir gün motivasyonum olmadan uyanacağım ve artık oynamak istemeyeceğim," dedi. Voleybolda erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray'ı Madeş Mobilya'nın oldu. Sarı Kırmızılar Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Galatasaray bu galibiyetle Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Ziraat Bank Kart'ta Nimir Abdelaziz'in 29 sayısı kupaya yeterli olmazken Galatasaray'da en skorer isim 21 sayıyla Stephen Maher oldu. Şansa kalmaz işiniz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Canlı yayın.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
8: Bir gencimizin hayatını kaybettiği, içerisinde Kahramanmaraş milletvekilimiz Sayın Zuhal Karakoç'un da bulunduğu, 7 kişinin ise yaralandığı trafik kazaları yaşanmıştır. Bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle trafikte can güvenliğini esas alan bir yaklaşımla kaza risklerini azaltacak her tedbirin alınmasını, aynı zamanda da kentsel dönüşüme yönelik devletimizce başlatılan seferberliğin süratle tamamlanmasını, başta öncelikli deprem riski bulunan alanlar olmak üzere ülkemizin her yerinde güvenli yapıların inşa edilmesini, önemini vurgulamak istiyorum. Muhterem milletvekilleri, Türkiye tarihi ve kültürel müktesebatı, jeopolitik konumu, maddi ve kültürel sermaye birikimiyle dünyanın önemini bildiği bir ülke, kudretini tanıdığı bir devlettir. Zira Türkiye sadece bir ülkenin adı değil, görkemli bir medeniyetin ve zengin Türk İslam geleneğinin mirasını barındıran toprakların adı dünyada yeni buluşma ve uzlaşmaların adresidir. Türk İslam medeniyetinin temsil ettiği ruh ve kök değerlere sahip çıkmak, onları çağdaş ilerlemeler ve yeniliklerle buluşturmak, küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin çıkış yolu olacak, aynı zamanda da mazlum milletlerin hür ve onurlu bir şekilde yaşamasına ışık tutacaktır. Türkiye'nin süregelen ve birçoğunun toplumsal karşılığı olmayan tartışmaları bir kenara bırakarak enerjisini müreffeh ve mutlu bir ülkenin inşası yüksek değerlerle donanmış yeni bir medeniyetin oluşturulması hedefine yöneltmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Geçen haftaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi ideolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Hiç şüphesiz yoktur ki Türk milleti sahip olduğu engin tarihi tecrübeye ve kültürel derinliğe demokratik değerlerle tesis edilmiş evrensel kazanımları da eklemleyerek yeniden büyük bir medeniyet yaratma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Türk milletinin başlatacağı medeniyet yürüyüşü manevi iklimini Türk İslam kaynaklarından, kültürel temellerini ise kadim değerlerimizden alacaktır. Terörsüz Türkiye, birlikle ve dirlikle yaşama iradesi, gönül ve kültür coğrafyamızla beraber insanlığa adaletli bir nizam vaat eden, Türkiye merkezi yeni bir medeniyet inşasının şuurudur. Milletimizin özgün iradesiyle tesis edilmekte olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge girişimi, Türkiye asımlarını ve bölgede hakimiyet kurma heveslilerini endişeye sürüklerken, tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Nasıl geçmişte kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi ve sosyal, kimi zaman da terör ve şiddeti esas alan yollarla milletimiz ayrıştırılmak, ekonomimiz istikrarsızlaştırılmak, devletimiz güçsüzleştirilmek istendiyse, yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir. Peşinen söylemeliyim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir. Aynı zamanda terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ise İsrail'in bölgeye dönük saldırganlıkları yaklaşan seçimleri de bahane edilerek devam etmekte, kışkırtıcılık seviyesi artmaktadır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar, İsrail barbarlığının geldiği seviyeyi göstermektedir. Diğer yandan kutsal topraklara yönelik Husi saldırıları, bölgeyi istikrarsızlaştırma, hedefinin aynı amaca hizmet eden farklı bir unsurudur. Söylemler farklı olsa da hizmet ettikleri şey farksızdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya, ne kıblemiz Kabe'ye, ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz yumamayız. Sessiz kalamayız, tahammül göstermeyiz. Kutsal topraklarımız başka bir egemen devletin sınırları içerisinde olsa da kutlu ceddimizin buralardaki mütecaviz eylemleri püskürtmek için başlattığı seferler tarihin hafıza kayıtlarında saklıdır. Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır. Nitekim 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştır. Ertesi gün aynı havalimanına düzenlenen yeni bir saldırıda ise bir kişi daha hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır. Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır. Yemen'de uzun yıllardır devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, Kızıldeniz ve Badülmendeb Boğazı'nın güvenliğini tehlikeye atmakta, uluslararası ticaret, enerji arz güvenliği ve bölgesel ekonomik istikrar bakımından ciddi riskler doğurmaktadır. Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde, bölge ülkeler arasındaki husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir. Hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivilleri hedef alan saldırılar hiçbir surette meşru görülemeyecektir. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir. Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hadimül Harameyn ile şereflenmiştir. Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafası bu şuurun yüksek iradesidir. Öyle ki peygamber ocağında pişen kahraman Türk askeri Mehmetçik unvanını bu topraklarda almıştır. Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönük inancımız da, imanımız da, kararlılığımız da milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç eksilmemiştir ve diridir. Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel istilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, akli selimden şaşmamalıdır. Daha fazla Müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir. Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere, kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de el oluşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. Parti olarak arzumuz, bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine katkı sunduğu, itiraflarını müzakereyle çözdüğü ve geleceklerini ortak iradeyle inşa ettiği huzur ve barış içerisinde bir Orta Doğu ve İslam dünyasıdır. Böylesi bir Orta Doğu hayalinin önündeki en büyük engel, bölge ve insanlık için büyük tehdit olan Siyonist soykırımcı İsrail'dir. Nitekim 27 Ekim'de bir seçime gidecek olan İsrail'de Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası Gazze'yi tüketmekte, yok edici çirkef adımlar Batı Şeria'da atılmakta, hatta Suriye topraklarının bütününde de yer yer sürmektedir. Asrımıza yakışmayan, insanlığın yüz karası manzaralar uluslararası kurumların ve tüm dünyanın gözünün önünde sergilenmeye maalesef devam edilmektedir. Diğer yandan Yunanistan yönetiminin İsrail'e yakınlaşarak kendisini daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerine dönük ihlallere dur dediğimizde İsrail'in kendisini koruyabileceğini umması, tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı anlamına gelecektir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik bağlantısı projesi, deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafların yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi, meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken, üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak, Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan, bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa, bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça, kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın, kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa, Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa, hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz, Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir. Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, uluslararası hukuku ihlal ederek yapılan egemenlik haklarımıza yönelik bazı saldırılarla beraber ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, milletimizi kutuplaştırmaya ve birçok konuda da umutsuzluğa sevk etmeye dönük girişimler eş zamanlı devam etmektedir. Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe, huzurumuzu sabote etmeye yönelik fitne ve nifak da yaygınlaşmakta, Türkiye hasımlarıyla birlikte içerideki taşeronlar da hareketlenmektedir. Devlet-millet dayanışması güven iklimi oluştukça, geleceğin güçlü Türkiye'sine yönelik ortak irade serpildikçe, provokasyon girişimleri artmaktadır. Türkiye kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Bununla beraber yapılan operasyonları devletin kamu menfaatlerini istismara yönelik hukuksuzlukları açığa çıkarma yolunda attığı adımları yeni bir kuşatma ve istikrarsızlaştırma sürecinde çekmek bir kısım siyaset ve medya aracılığıyla sosyal hareketlilik yaratmak arzusu da dikkat çekmektedir. Türkiye yükselme, milli birlik ve kardeşlikte buluşma evresindeyken içeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında tüm kurumları ile birlikte duyarlı ve hazır bulunmuşluk içinde olmalıdır. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz, isterik ki bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyu yanıltmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarını el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Dolayısıyla ahlaki standartlar, partizanlar, tutumlar ve iktidar muhalefet dikotomisine bağlı olarak görecelleştirilmektedir. Nitekim muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka muğayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Bize göre bu sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır. Ahlak sadece düşüncesi ve eylemi menmu olan yasaklar bütünü değildir. Ahlak, bireye düşünce ve eylemlerinde toplumsal sorumluluk yükleyen, toplumla beraber yaşama kültür ve iradesini dosdoğru bir istikamete kavuşturan zihniyet ve eylem meselesidir. Türk düşüncesinin müşridi merhum Ziya Gökalp'in tabiriyle ailenin esası olan velayeti hassa ile devletin temeli olan velayeti amme kuvvetlerini ahlaktan alırlar. Dolayısıyla bir toplumun ahlakı zihniyette berraklığın, düşüncede ilke ve değerlerin, söylemde tutarlılığın, eylemde ise sorumluluğun gaye ve gayretidir. Haddi zatında ahlak, iktisadi faaliyetlerin ve sosyal hayatın çekim merkezidir. Ahlakın eksenindeki kayma, aileden kurumsal yapıya, kamudan özel alana, siyasetten iktisadi alana kadar yerleşik değerlerin dağılmasına ve karışmasına sebebiyet verir. İktisat ilmimizin kutup yıldızı merhum Sabri Ülgener'in de belirttiği üzere zihniyet ile davranışı birbirine sıkı sıkıya bağlayan temel unsur ahlaktır. Zira iktisat ahlakı da bu anlayıştan neşet etmiştir. Ahlak bağları kopmuş bir toplum, ahlaki bağlamlardan arındırılmış bir sosyal düzensizliğin içerisinde bocalar. Yaşadığı buhrandan çıkış yolu ise ahlaki mübahlıkta bulur. Ahlaki mübahlık ise Erol Güngör'ün ifadesiyle kültürel kodlarımız ile medeniyet anlayışımız arasında yabancılaşmayı doğurur. Bu bağlamda gündemdeki tartışmaların esasını sosyal düzen erozyonunun ve ahlak buhranının yüzdüşümü olarak görmek gerekmektedir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak ahlak terazisinde adaletin üleştirilmesi ve dağıtılmasını, bunun için de ahlaki standartlaşmanın evvela siyaset kurumunda tesis edilmesini öngörmekteyiz. En nihayetinden ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır. Hakkıyla haksızı, doğruyla yanlışı fark etmeyi mümkün kılacak etkili bir iletişim stratejisiyle toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir. Milletçe terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda atılan adımlara, elde edilen kazanımlara ve güçlü gelecek tasavvurlarımıza odaklanılmalıdır. Çünkü siyasette medya ve sosyal medyadaki hedef saptırma girişimlerinin toplumsal güveni ve kurumlara duyulan inancı zayıflatma çabalarının umutsuzluğu yaymaya, Türkiye'nin prangalarıyla baş başa kalmasını sağlamaya yönelik daha geniş bir çerçevenin parçası olduğu anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın temel hedeflerinden birisi söz konusu olayları Türkiye'de kurumsal ve siyasal yapının bütünüyle çürüdüğünün göstergeleri olarak takdim ederek toplumda çaresizlikle birlikte kutuplaşma ve siyasal gerilim yaratmaktadır. Nihai aşamada yönetilemeyen kurumları içselleşen ve toplumsal bütünlüğü zayıflayan bir Türkiye algısı oluşturmaktadır. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz, izin veremeyiz. Unutulmasın, kurumlara yönelik güvenin aşındırılması ve toplumsal fay hatlarının belirginleştirilmesi, Türkiye'nin demokratik, ekonomik ve güvenlik bağlamındaki kazanımları karşısında büyük bir bühtan, siyasetin sağlıklı işleyişi açısından ciddi riskler doğurabilecek büyük bir ihanet olacaktır. Böylesi bir atmosferin Türkiye'ye yalnızca siyasal ve toplumsal açıdan değil, ekonomik açıdan da olumsuz etkileyebileceği, yatırımcı algısından finansal istikrara, ülke risk biriminden uluslararası itibarına kadar geniş bir alanda Türkiye'nin güvenilirliği üzerinde baskı oluşturulabileceği açıktır. Türkiye'nin birlik ve düzeni her şeyin üstünde, her türlü siyasi mülazanın önceliğindedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gerektiğini inkar etmeden vatandaşlarımızın sosyoekonomik beklentilerini dikkate alan, bununla birlikte yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız. Türkiye, hepimizin hep birlikte Türkiye'yiz. Milletçe kederimiz, kıvancımız bir, geleceğimiz birdir. Yapmamız gereken olayları siyasal çatışmanın aracı haline getirmek değil, hukuk ve demokrasi temelinde kurumsal dayanıklılığı arttırarak gelecek perspektifimizi güçlendirmektir. Hatırlatmak isterim, Türkiye eski Türkiye değildir. Güçlü kurumlara, büyük bir ekonomik kapasiteye, etkili bir diplomasiye ve caydırıcı bir savunma sanayine sahiptir. Sistemsel arızalarını gidermiş, milli birlik ve kardeşliğini tesis etmiş, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye odaklanmış, gıpta ile bakılan bir Türkiye hamdolsun egemendir. Kimseye oyun kurdurmayız, istikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Milletimiz yemin olsun, milli birliğimizi kuvvetlendirilecek yeni Türk asırlarına yelken açacağız. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza, güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz. Değerli milletvekilleri, Fransa'da yaşanan öğrenci eylemleri Avrupa'nın toplumsal huzur ve istikrar bakımından karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen gençler esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır. Avrupa'nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiği bir dönemde gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi toplumsal huzur ve dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret etmektedir. Göstericilerin Bastil Meydanı'nda toplanması Fransız devrimine yapılan bir gönderme olmaktan öte olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir. 1968 olaylarını ve 2018'deki sarı yeleklileri hatırlatan gösteriler gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa'dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır. Diğer taraftan gösterilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan ağır yaralamalar ve binlerce kişinin gözaltına alınması başka ülkelere demokrasi ve insan hakları konusunda ders vermeyi alışkanlık haline getirenlerin aynı ülkeleri kendi vatandaşları söz konusu olduğunda nasıl görmezden gelebildiğini göstermiştir. Benzer durumlar Türkiye'de yaşansa insan hakları ve demokrasi çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa'daki şiddete ses çıkarmaması Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir. Fransa ve muhtemelen başka ülkeleri de etkisi altına alacak olan bu gelişmeler Avrupa'nın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu göstermektedir. Türkiye ise eğitimde attığı adımların karşılığını uluslararası ölçekte almaktadır. OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre ülkemiz bir önceki değerlendirmeye kıyasla matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin her üçüne de puanı en fazla arttıran OECD ülkesi olmuş. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte bu ortalamayı yakalamıştır. Bu başarı Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemenin somut bir göstergesi olmuştur. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru hızla yol almak için gençlerimize ve milli eğitime azami ölçüde kaynak ayırmamız gerektiğini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokratik, kültürlü, erdemli ve inançlı nesiller Türk asrının mimarı ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu çerçevede eğitim sistemimiz, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip, teknoloji kültürü gelişmiş, insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı, eğitim mekanları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkanları nitelik ve nicelik açısından en üst standartlara yükseltilmelidir. Bununla birlikte Türkiye'de yaşanan birkaç okul hadisesini de dikkatle takip etmek, güvenlik tedbirleriyle birlikte okul, aile ve öğretmen üçgeninde geliştirilecek etkili önlemlerle bir daha benzeri hadiselerin yaşanmamasını sağlamak, geleceğimizin teminatı, çocuklarımızla birlikte sistemi ve yönetimi hedef alan iç ve dış kaynaklı tehditlere karşı duyarlı olmak şarttır. Kıymetli arkadaşlarım, milletimizin her sorunu bizim de sorunumuzdur. Haklı beklentileri de bizim talebimizdir. Önümüzdeki dönemi yasama faaliyetlerimizin odağına, vatandaşlarımızın sosyoekonomik sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya dönük atılımların yapılacağı bir yasama yılı olarak görüyoruz. Her bir milletvekili arkadaşından bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı birlikteliğinde tüm sorunlarımızı aşacak, milletimizi daha mutlu, devletimizi daha güçlü kılacağız. Büyük ozanımız merhum Aşık Veysel'in deyişiyle diyorum ki, son verelim iftiraya, bühtana, kardeşhane sevişelim can cana, el birlikte çalışalım vatana, çok okul, fabrika kuralım kardeş. Sayın milletvekillerini ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor, her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun. Hepinize selam ve hürmetler.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun cümlesiyle de konuşmasını sonlandırdı. Artık saat itibarıyla da 11 bülteni içerisindeyiz. Akışımızdan haberleri getirelim ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Fon yatırımcılarına ara ödemenin Ekim ayında yapılacağını söyledi. Haksız kazanç sağlayan varsa mutlaka bedelini ödeyecektir. Hukukun meşru sınırı dışına çıkan kim varsa hesap soruyoruz dedi. Ama itibar suikastına da izin vermeyiz açıklamasını da ekledi.
10: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
11: Fon soruşturması ve tasfiye süreci kabine toplantısında masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin bu ay içinde başlayacağını duyurdu. Önceliğimiz kamu kaynaklarını kullanmadan sürecin yönetilmesidir dedi. Hukuk dışına çıkandan hesap sorulacak vurgusu yaptı.
10: Fahiş getiriler elde etmiş, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
11: Cumhurbaşkanı AK Parti kadroları ve kabine üyelerine yönelik haysiyet cellatlarına da izin vermeyiz diye konuştu.
10: Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
11: Cumhurbaşkanı Husi güçlerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Mekke Anlaşması'nın meclise gönderileceğini de söyledi.
10: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor.
9: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli haber Kuzey Irak'tan geldi. Terör örgütü PKK Metina'daki 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları bunun sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.
11: Kuzey Irak'taki PKK kampları boşaltı diyor. Metina'nın Baza bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanları 8 Ekim'de boşaltıldı. Güvenlik kaynakları milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi projesinin bir parçası olarak atılan adımın sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. PKK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması sonrasında örgüt mensuplarının çıkarılan yasadan faydalanarak Türkiye'ye dönüşleri gündeme gelecek. Güvenlik kaynakları bu aşamada eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek programlarla PKK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kaynaklar, söz konusu gelişmelerde Türkiye'nin iç barışının kalıcı olarak tesis edilmesinin sürdürüleceğini de vurguluyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan çerçeve yasanın uygulamaya geçirilebilmesi ve yargısal süreçlerin başlaması, PKK'nın silah bırakma ve tasfiyesinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK tarafından teyidine bağlı. Silah bırakma görüntülerinin ardından terör örgütü mensupları ilk olarak Metina'daki bu 4 mağarayı boşaltmış oldu. Geçen haftada Türkiye sınırları içi ve sınıra yakın tüm silahlı unsurların çekildiği duyurulmuştu.
9: Husiler ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar gün geçtikçe alevleniyor. Husiler Riyad'ı hedef aldı. Şehirde ard arda 3 patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan saldırılarda 13 kişinin öldüğü Riyad havaalanında operasyonların cumartesiye kadar durdurulduğunu belirtti. Ülkenin Hamis Mushayt kenti de hedef alındı. İran ise taraflara ara buluculuk yapmayı önerdi.
4: Sana Riyad-Tahran üçgeninde başlayan gerilim yayılıyor. Husiler Suudi Arabistan'a bir günde 119 yeni hava saldırısı düzenledi. Husiler tarafından başkent Riyad'a düzenlenen bir balistik füze saldırısı engellendi. Örgüt Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki Damman Havalimanı'nı ve Aramco tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca Riyad havaalanında 13 kişinin öldüğü saldırıyı da üstlendi. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu hava üssünün bulunduğu kente Husiler tarafından fırlatılan 2 balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Riyad ise saldırılar nedeniyle havaalanında operasyonları 17 Ekim'e kadar durdurdu. Suudi Arabistan'ın İsrail'in Washington aracılığıyla ilettiği Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmaya dahil olma talebini reddettiği bildirildi. Hares gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Prens Muhammed Bin Selman İsrail'le ittifak kurmanın ülke kamuoyunda olumsuz etki yaratacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha sorulara yanıt verdi. Husiler çok kötü davranıyorlar dedi. Husilerden Trump'a yanıt geldi. Yemen'e yönelik saldırılara dahil olması halinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan hızlı ve ağır bir karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. İran cephesinde ise saldırıları durdurma adımı var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü.
12: Arakçı, İran, Suudi Arabistan'la Yemen arasında diyaloğun başlatılması, siyasi bir çözüme ulaşılması için her türlü yardımı sağlamaya hazır dedi.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesinin kararlaştırıldığını ancak iki tarafın da ihlal ettiğini savundu. Buna karşın Rus lider Vladimir Putin'in ateşkes yapmaya Ukrayna lideri Zelenski'den daha hazır olduğunu belirtti. Taraflardan sağ olası ateşkese ilişkin bir açıklama söz konusu değil.
13: Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenski'nin de anlaşma yapmasını istemesini sağlamalıyız. Bence Putin anlaşma yapmayı Zelenski'den daha fazla istiyor.
12: ABD Başkanı Donald Trump önce Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerini vurmama konusunda anlaştıklarını savunmuştu. Rusya ateşkesi kabul etmese de Trump iki tarafın da ihlalleri var. Anlaşmayı kabul ettiler çünkü ben öyle istedim dedi. Ancak taraflardan farklı açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Kiev'in ateşkese hazır olduğunu ama Rusya'nın kabul etmeyeceğini belirtmişti. Rusya'dansa enerji ateşkesine dair yanıt gelmedi. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın yalnızca bir gün, o da seçim günü Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Zelenski, ancak Rusya'nın 60 günlük ateşkesi kabul etmesi durumunda seçimlerin yapılabileceğini belirtmişti. Peskov, seçimler için 60 güne ihtiyaç yok, bir gün yeterli, seçim günü Başkan Putin saldırıları durdurmak için bizzat emir vermeye hazır dedi. Öte yandan karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 25 katlı bir rezidansı vurdu. Ölen ve yaralananlar oldu. Kiev valiliği saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtti.
9: İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. 163 kişinin mal varlıklarına el koyuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir suç örgütünün farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ettiği tespit edildi. Şifreli haberleşme verilerinin incelenmesi sonucunda da örgütün uluslararası tedarik, dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ticareti belirlendi. 163 kişinin toplam 7 milyar 657 milyon liralık mal varlıklarına el koyuldu. Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler için de kırmızı bülten çıkarılması için işlemler başlatıldı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığını ve emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi.
11: Otobüs şoförü kavşağı kaçırınca geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını söyledi. Tır sürücüsü ise otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamadığını anlattı. 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı. Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Denizli Pamukkale'ye gidiyordu. Otobüs sürücüsü M.A. İzmir-İstanbul otobanında ilerlerken kavşağı kaçırınca geri geri gitmeye başladı. O sırada arkadan gelen tır otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Er Yılmaz o anları anlattı.
14: Akşer kavşağını geçince esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı. Artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
11: Soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförleri tutuklandı. Otobüsün sahibi ve aynı zamanda yedek şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüs sürücüsü M.A. Yolcular kavşağı kaçırdığımı söyledi. Geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştı. Bu sırada tır bize çarptı dedi. Tır otobüsünün şoförü ve aynı zamanda yedek şoförse kaza sırasında arka koltukta oturduğunu söyledi. Sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp iner dediği sırada kazanın olduğunu anlattı. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken otobüsü fark ettiğini ancak sola manevra yapamayarak otobüse çarptığını söyledi. Kazada hayatını kaybeden 10 kişi Bursa'da toprağa verildi. 64 yaşındaki Züfinas Tosunsa Konya'da defnedildi.
9: Akran zorbalığının bu seferki adresi İstanbul. 12 yaşındaki bir çocuğun sırtı akranları tarafından kolonya dökülerek yakıldı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan çocuğun tedavisi devam ediyor.

0: çıktık. Taburcu olduk biz. Taburcu olduk. Çocuk durmayınca tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti.
1: Yaşananların ardından çocuğun ailesi polise giderek şikayette bulundu.
0: Emniyet harekete geçti. Emniyet harekete geçince de çocukları aldılar ailesiyle birlikte. Birine kelepçe takmışlar. Birinin yaşı tutmuyor diye serbest bırakmış savcılık. Yani biz şikayetçiyim ben. Sonuna kadar da devam edeceğim.
1: 12 yaşındaki çocuğun tedavisine devam ediliyor. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiyor. Projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Ankara'da katıldığı bir toplantıda okullarda denetimlerin artırılması talimatı verdi.
3: Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı. Okulların etrafında denetimlerin artırılması talimatı verdi.
3: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
4: İçişleri Bakanı'nın geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu Şefkat Kalkanı projesinin detayları da belli oldu. Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç, ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi. Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Toplantılarda asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak. Riskler büyümeden fark edilecek. Eğitimlerde gönüllülük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında zorbalığa uğrayan, tehdit gören çocuklar içinse çocuğun güvenli sesi uygulaması yürütülecek. Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
2: Bahardan kalma havalar yerini artık soğuğa ve yağışa bırakacak. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek. Peki hangi iller için özellikle uyarı var? NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
4: Bastırma sıcakları sona erecek. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek.
5: En yağışlı gün çarşamba ve perşembe günü olacak. Sadece 1-2 bölgemiz etkilenmeyecek. Ülkemizin geneli etkilenecek bu kuvvetli hatta şiddetli yağışlardan. Perşembeye doğru sıcaklıklarda düşüş olacak. En fazla düşüş de batıda yani İstanbul ve Marmara bölgesinde. Salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur kuvvetlenecek. Yağışın üzerine bir de poyraz çıkacak.
4: Yurdun birçok noktasında sonbahar kendini hissettirecek. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek.
5: Edirne, Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla, Aydın buralardaki yağmur da çok şiddetli olacak. Antalya'da çarşamba günü yağmur çok şiddetli. Hatta hortum oluşma riski de var. Doğu bölgelerdeki yağışlar da çok şiddetli olacak. Çarşamba günü Ankara'da da yağış daha şiddetli. Yani yer yer 35 kilogramı geçebilir.
4: Cuma gününün haftanın en soğuk günü olması bekleniyor. Termometreler 15 derecenin altına inecek.
2: İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde sarı hattı batıya doğru genişletmesi, bölgede yaşayan Filistin aileleri yeniden yerinden edilmeyle karşı karşıya bıraktı. Gazze'liler bir kez daha bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldı.
4: Defalarca göç ettiler. Şimdi bir kez daha bulundukları yeri terk etmek zorunda kaldılar. Gazze'de insani dram sürüyor. İsrail ordusu 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Şucaiye mahallesinin doğusunda yoğun ateş açtı. Saldırılarda yaralananlar oldu. İsrail askeri araçlarının gece saatlerinde kontrol ettikleri bölgelerin dışına ilerlemesinin ardından işgal altındaki

0: alanlarla Filistinlilerin bulunmasına izin verilen bölgeleri ayıran sarı hattı belirleyen beton bloklar batıya doğru taşındı. Sabah saatlerinde beton blokların, çadırların ve evlerin hemen yanına yerleştirildiğini gören onlarca Filistinli aile, güvenli bir yer bulabilmek için yeniden göç etmek zorunda kaldı.
1: Çok zor ve korkunç bir gece geçirdik. Silah sesleri ve patlamalar gece boyunca hiç durmadı. Sabaha çıkabileceğimizi düşünmüyorduk. Çocukları sakinleştirmek ve korumak için onları ateş açılan bölgeden olabildiğince uzak tutmaya çalıştık.
0: İsrail ordusu bir yıl önce ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiğinde Gazze şeridinin yaklaşık %53'ünü işgal altında tutuyordu. Geçen sürede bu alan %63'e çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in ateşkes idarelerinde ölenlerin sayısı da 1500'e yaklaşıyor.
2: İsrail dünyada giderek yalnızlaşıyor mu? İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi İsrail'e uygulanan ambargoları mercek altına aldı. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıtanın Antarktika olduğuna dikkat çekildi.
3: İsrail'e ambargo uygulayan ülkelerin yer aldığı harita giderek kalabalıklaşıyor. Dünya genelinde halen İsrail'e 54 ülke ambargo uyguluyor. Uygulanan ambargoların sayısı 110'u buluyor. 9 ambargo önerisi ise gündemde. İsrail'e ambargo uygulamayan tek kıta ise Antarktika. İsrail'e en çok ambargo uygulayan ülke İspanya. İspanya'yı 8 ambargo ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Amerika'da uygulanan hiçbir ambargo kararı hükümet tarafından alınmadı. Hepsi akademik ambargo, yani üniversiteler tarafından uygulamaya konuldu. İngiltere ise İsrail'e 7 ambargo uyguluyor. Belçika ve Türkiye ise İsrail'e 5 ambargo uyguluyor. İtalya, İrlanda, Hollanda, Kanada ve Fransa ise 3 ila 4 ambargo uygulayan ülkeler arasında. Yahudi Halkı Politikaları Enstitüsü'nün başkanı Shuki Friedman, İran'a yaptıklarımızı dünyada bize yapma yolunda ilerliyor dedi. Friedman, bunu görmezden gelmeye devam edersek kendimizi Rusya'nınkine benzer bir durumda bulacağız. Ancak Rusya'nın 800'de biri büyüklüğünde ve hiçbir doğal kaynağı olmayan bir ülkeyiz ifadesini kullandı. Ülkeler geçen yıl özellikle Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin ürettiği ürünlere ambargo uygulamaya başladı. Hatta son haftalarda Amsterdam Havalimanı'nda bu ürünlerin ülkeye girişini önlemek için İsrailli yolcular özel aramadan geçirilmeye başlandı. Batı Şeria'da uygulanan bu ambargo nedeniyle Avrupa ülkeleri firmalarının bir süre sonra İsrail'in genelinden ürün almaktan çekinecekleri vurgulandı. Haaretz gazetesi İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gelişmiş çoğu ülkeye giriş yasağı bulunduğunu hatırlattı. Haaretz gazetesi 3 Kasım'daki ABD Kongresi seçimlerinin de İsrail için alarm zilleri çalmasına yol açtığını yazdı. Gazete, Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ni kaybetmeleri halinde İsrail'in ambargo tsunamisiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı. Halen ABD'de demokratların sunduğu 5 ambargo önerisi bulunuyor. Bunlar silah ve mühimmat satışı ile ilgili. Ambargoların kongreden geçse bile Başkan Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor. Ancak 2 yıl sonra İsrail'e daha az sıcak bakan bir başkanın iktidara gelmesiyle İsrail'in işinin daha da zorlaşacağı yorumu yapılıyor.
4: NTV Radyo.
5: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
4: Şişkinlik ve ödemin nedeni sadece beslenme değil, günlük alışkanlıklarımız da bunda büyük rol oynuyor. Peki hangi hataları yapıyoruz? İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya anlattı.
6: Evet, şimdi ödemin en büyük nedeni aslında fazla tuz tüketimidir. Tuz vücuda sodyumu getirdi. Aslında tuz dediğimiz mineralin içerisindeki en önemli kimyasal bileşik sodyumdur. Sodyum böbrekler tarafından aslında dengesi sağlanan bir mineraldir ve damar içerisinde vücudun osmotik dengesini sağlar. Eğer biz çok tuzlu yersek, mesela bir turşu suyu içtiğinizi düşünün, bir bardak, bütün gün boyunca su içmek istersiniz. Çünkü kanın sodyumu yükseldiği için vücut daha fazla su tutmak üzere devreye girer ve burada da vücudunuzda ödem ortaya çıkar. Sodyumu yüksek olan yiyeceklere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi birçok insan şunu söylüyor: ben zaten yemeğime çok az tuz atıyorum, sofrada da tuzluk bulundurmuyorum. Ama peki yediğiniz mesela peynirler, zeytinler, salamura yiyecekler, çerezler, bisküviler, hazır soslar mesela bunlarda ya da hazır fast food ürünleri çok yüksek miktarda sodyum minerali vardır ve bu kişide ödem tutulmasına neden olur. İkincisi çok fazla karbonhidrat ve yağlı yiyen yiyeceklerde de mesela sabah poğaça açma börek de kişi güne başlar. Öğlenleyin pide yer, akşamleyin patates kızartması beraberinde işte hamburger filan bu tür şeyler yer. Bir de üzerine şalgam suyu içer. Yağ, karbonhidrat, tuz vücuda aşırı biner. Bunlar da dokular arasındaki damar içerisindeki sistemleri negatif olarak etkiler ve ertesi gün vücudunuzda direkt hem glikojen depolarının fazlalaşması hem tuz birikimine bağlı tekrar ödem oluşabilir. Yine mesela çok fazla hareketsiz kaldığımızda özellikle ayaklarda ödem ortaya çıkar. Çünkü normalde bizim ayaklarımızda vücudumuzun alt tarafında toplar damarlarımız var. Vücudumuzun işte orada biriken kirli kanı kalbimize götürüp temizleyen diyelim. Ve bu yer çekimine karşı aslında davranır bizim toplar damarlarımız. Ama biz sürekli oturduğumuzda kan bu toplar damarların içerisinde göllenir ve damar dışına doğru sıvı akışı olur. O nedenle çok fazla uzun süre oturmak, mesela çok uzun süre seyahat etmek sırasında da bu ödem tabloları ortaya çıkabilir. Bu durumda mesela yarım saatte bir, en geç bir saatte bir oturduğunuz yerden kalkıp yürüyüş yapmanız, hareket etmeniz çok çok önemlidir.
5: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Hafta sonu etkili olan bahar hatta yaz havasından sonra yağışlı bir haftaya başladık. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde şiddetli yağışın zorluklarıyla karşılaşacağız. Trafikte yoğunluk, işe veya okula giderken yoğun yağışa denk gelip ıslanmak, su baskınları ve sonraki günlerde havanın daha da soğumasıyla oluşabilecek soğuk algınlığı gibi sorunlar yaşayabiliriz.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: paran çip para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: İtalyan sanatçı Ulivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri sergisi, tanıdık manzaraları bambaşka bir gözle keşfetmeye ve fotoğrafın sınırlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Şehirlerden antik kentlere uzanan bu görsel yolculuk hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
7: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Türkiye'de iklime dirençli şehir ya da kasaba henüz yok. Ama bu yönde projelerin uygulandığı yerler var. ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino NTV Radyo'da anlattı.
3: Kuraklık için Orta Anadolu çok ciddi önlemler almaya başladı. Konya'nın Karatay ilçesinde Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir dirençli Karatay projesi var. Bence projeyi özellikle ilginç kılan kuraklıkla mücadelede aynı zamanda dijital teknolojilere de yer verilmesi. Şimdiye kadar size söylediğim çözümler mevcut kentsel altyapının dönüştürülmesi, yenilenmesi ve doğa temelli çözümlerin uygulanması ile ilgiliydi. Bu projede uydu verileri ve izleme istasyonları kuruluyor. Yeraltı su seviyeleri belirleniyor. Yağış miktarı, toprak nemi takip ediliyor ve çiftçilerin bu bilgilere dijital platformlar üzerinden erişmesi hedefleniyor. Yani burada sadece su tasarrufu yapmaktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda veriyi kullanarak riskleri önceden görmekten, önlem almaktan bahsediyoruz.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Şiddetli yağış riski bugün de etkisini koruyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde ani sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: que se sana.
1: Sahneyi yalnızca bir eğlence alanı değil, toplumun aynası olarak gören bir ustayı, Muammer Karaca'nın yaşam öyküsünü dinliyor, mizahın gücüyle dönemin nabzını tutan sanat anlayışını keşfediyoruz. Anlatan, akademisyen Nilgün Firdinoğlu.
2: Muammer Karaca'yı aslına bakarsanız uzun yıllar sahnede kalmış popüler bir komedyen ya da hepimizin bildiği gibi, yani onu tanımayanların, yani ona yetişemeyenlerin bile bildiği gibi Cibali Karakolu ile özdeşleşmiş bir oyuncu olarak hatırlamak bana kalırsa Türk tiyatrosu tarihi bağlamında eksik olacaktır. Aslında Karaca'yı bugün yeniden düşünmemizi ilginç kılan şey Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun farklı damarlarının onun kariyerinde birleşmiş olması aslına bakarsanız. Aslında operetten revüye, Darülbedai'nin batı tarzı klasik modern metinlerinden popüler komediye, hicve kadar bir sürü alanda bunlar içerisinde, bu türler içerisinde hareketli bir tiyatro hayatı olması. Topluluk kuran, ciddi önemli repertuarlar oluşturan, oyuncuları çevresinde toplayan, kendi seyircisini yaratan ve nihayetinde kariyerinde 1950'lere geldiğinde, 55'e geldiğinde kendi mekanını kuran bir çok yönlü bir sanatçı. Aslında bazen tiyatrocular tiyatrocu denmesinden hoşlanmayabilir ama belki tiyatrocu denilecekse önemli bu lafı ya da işte niteliği hak eden insanlardan biri, çünkü çok yönlü. Muammer Karaca Tiyatrosu Beyoğlu'ndaki aslında Türkiye'deki özel tiyatro tarihinde ikinci özel girişim. Bu şimdi bile öyle ama o dönem için çok radikal bir girişim. Aynı zamanda bu modernleşmeyle birlikte oyunculuk ve tiyatro sanatına giren bir takım batı tarzı tiyatroyu sadece benimsemiş ve mekanik olarak onu yapan değil, aynı zamanda onu geçmişten gelen, kendi geleneğinden gelen oyunculuk anlayışıyla, yani Tuluat'la da birleştiren bir çok yönlü, çok tırnak içinde söylüyorum, star bir oyuncu olduğu için de, yani bir oyuncu kimliğiyle de yakından incelenmesi gereken bir insan olduğunu düşünüyorum, bir sanatçı olduğunu düşünüyorum Muammer Karaca'nın. Kariyeri boyunca çok farklı tiyatrolarda çalışmış ve bunlar arasında aslında bir hiyerarşi de kurmamış. Bu anlamda da çok önemli. Onun tiyatrosu bence çok tırnak içinde aslında bizim 19. yüzyılın ikinci yarısından ve 20. yüzyılın başında tiyatromuzdaki o gördüğümüz batı ve doğu formlarının, yani bize ait formlarla batılı formların bir araya geldiği melez bir tür olan Tuluat'tan çok beslenen bir tiyatro. Ama şeye bakarsak, aslında kısacık bir Muammer Karaca'nın içine doğduğu ortama bakarsak bunu çok daha net görebiliriz. Burada da neyi kastediyorum? Aslında 1905 ya da 6, bazı kaynaklarda 5, bazı kaynaklarda 6 diye geçiyor. Muammer Ruşen adıyla doğuyor. Veterinerlik öğrenimiyle başlıyor. Bu da çok enteresan gelir bana, çünkü çok önemli, onun da ustaları arasında olduğunu düşündüğüm Komiki Şehir Naşit'in de aslında bir veterinerlik okulu hikayesi var. Fakat hiç ikisinin de karakterlerine uymadığı için orayı bırakıyorlar. Aslında Muammer Karaca Sahir Operetinde başlıyor. Sahir Operetinde, Celal Sahir'in operetinde ilk kez sahneye çıkıyor. Ama sonrasında bazı Basri Rıza'ya aktardı. Hatta ilk açıldığında Muammer Karaca Tiyatrosu'nda duvara astı ve hocam üstadım dedi. Kelasan'ın kumpanyasında öğrenciyken sahneye çıktığını söylüyor, aktarıyor anılarında. Kelasan'ın kumpanyası da dörtbaşı mamur bir Tuluat kumpanyası aslında. Yine 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar devam etmiş çok önemli bir Tuluat kumpanyası, orta oyunu Tuluat kumpanyası. Temelde, yani buraya ait gösterim kültürlerinden. Sonrasında 1924'te Darülbedai'ye giriyor. O zaman bir ferah dönemi var. Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları. Onlar birlikte Darülbedai'de çok tırnak içinde, yine batı tarzı tiyatro terminolojisinde kullanılır, komediyle drama ayırmak için ciddi oyunlarda da yer alıyor. Sonrasında 1930'da Süreyya Operetine giriyor. Bu çok uzun ömürlü bir operettir. Operetten sonra tekrar Darülbedai'ye dönüyor ve asıl süksesini yarattı, yani kendini gösterdiği prodüksiyon ise 1942'de Safiye Ayla'yla birlikte oynadığı, Rey kardeşlerin yazıp bestelediği Alabanda revüsünde oynamasıyla çok tanınırlığı artıyor. Ben de...

0: Yani 40'lara kadar aslında hem operet var, hem revü var, hem işte dediğimiz gibi Darülbedai'nin o daha strict, daha kuralcı Muhsin Ertuğrul yönetimindeki şeyi var, sahnelemeleri var, klasik modern metin sahnelemeleri var. Bunlar arasında sürekli hareket halinde, en başta söylediğimiz gibi. Saydığımız isimlere bakarsak her alanın en önemlileriyle çalışma fırsatı buluyor. Yani Kelasan'la tamam çocukken görmüş olabilir ama Muhsin Ertuğrul'la, işte Rey kardeşlerle, ondan sonra Avni Dildigil'le vesaire çok önemli isimlerle çalışıyor ve bu oyuncu için müthiş bir imkan. Dolayısıyla burada da şeyi görüyoruz aslında, onun sanatına yansıyan tarafı ne? Bütün bunlar arasında aynı zamanda bir sanatsal tat da oluşturmuş oluyor. Fakat tabii ki Darülbedai'den ayrılıyor. 45 çok önemli bir eşik. Ses tiyatrosuna giriyor. Ses tiyatrosunda da 45'te ayrılıyor oradan ve kendine bir Melka adıyla bir operet topluluğu kuruyor. Bununla da aslında bayağı bir turnelere vesaire gidiyorlar. Bu da bence çok önemli. Muammer Karaca sadece İstanbul seyircisinin bildiği, ettiği bir tabii ki oyuncu değil. Türkiye çapında turnelerde çok tanınan bir isim. Hatta bazı gazete haberleri var kendisiyle ilgili. Gazete mesela 3 gün üst üste geliyor, gelmekte olan diye Muammer Karaca'nın Ankara'ya turneye geleceğini sürekli olarak okurlarına müjdeliyor. Beklenen bir şey aslına bakarsanız. Her yerde beklenen, şehre gelmesi için arzu edilen, teveccüh gösterilen değerli bir sanatçı. Halk onda alışageldiği bir oyunculuk formuyla birlikte tanıdığı, bildiği, kendisini kendi etrafından da gözlemlediği tipleri sahnede görüyor. Bu onun aslına bakarsanız halkla kurduğu iletişimle de önemli. Çünkü tuluat dediğimiz şey müthiş bir seyirci iletişimini gerektirir. Yani seyirciyle müthiş bir kontak halinde olmanız lazım. Çünkü ve bunu da yine hakkındaki belgesellerde, yazılanlarda da görüyoruz. Muammer Karaca için olmazsa olmaz olan seyirci. Yani seyirciyle çok kontak halinde bir oyun gerçekleştirdiğini, seyircinin tepkilerini çok önemsediğini, çünkü tuluat bunu gerektirir. O geceki seyircinin nasıl diyeyim, niteliği diyeyim, tavrı diyeyim, şeyi belirlediğini, performansı belirlediğinden bahseder. Seyirciye müthiş bir saygısı vardır ki bu sanırım açılışta yaptığı konuşma metni de okunmuş. O metinde de bundan bahseder. Yani bu burası sizin sayenizde oldu der. Çünkü aynı zamanda bütün oradan kazandıklarıyla Muhsin Ertuğrul'un da dediği gibi hayatını törpüleyerek, bütün yaşamındaki kazandıklarını oraya aktararak kurduğu bir yapı. Dolayısıyla seyircisine şükranla açıyor Karaca Tiyatrosu'nda. Önemli. Yani seyirciyi, çünkü o gelenekten geliyor. Seyirciyi dikkate alan bir performatif gelenekten, geleneksel tiyatroyu çok iyi bilen bir isim. Bu da önemli bu bağlamda. Bu bina bahsinde de tabii ki orada bir mimarın mahareti var. Ama öte yandan bunu bir talep eden bir tiyatro insanından da bahsediyoruz ki yine anılarında mimar olan Ferhan Doğan olması lazım. Mimar şeyden bahsediyor, gelenlerin bunu siz yurt dışından mı kopyaladınız, yurt dışından gezilerinizden mi aldınız binanın mimarisini diye söylemleri olduğunu belirtiyor. Bu da şöyle bir şey akla getiriyor. Bu bir talep meselesi. Neyi bir tiyatronun teknik olarak nasıl olması gerektiğini talep edilecek efsatta bir, çok yönlü bir tiyatro insanından da bahsediyoruz. Yani evet, mimarın marifeti söz konusu tabii ama bunu isteyen olabilmek de çok önemli.
1: Herkese sanat. Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Muammer Karaca'nın hayatı ve sanat anlayışını akademisyen Nilgün Feridinoğlu anlatıyor.

Ailesi memur bir aile. Bildiğimiz kadarıyla 7 kardeşin en küçüğü. O yüzden böyle şey deniliyor, hatta böyle neşeli bir çocukluk geçiriyor işte ailenin göz bebeği vesaire. Bir de tabii bir şey, Muammer Karaca'nın hayat hikayesiyle ilgili konuşurken hep şeyden de bahsedilir. 2 kere bilindiği kadarıyla evleniyor. İlk evliliği de enteresan. Turnede tanıştığı bir valinin, yanlış hatırlamıyorsam, kızıyla evleniyor, Şükran Hanım'la. Hatta Şükran Hanım'la da o dönem gazetelerde röportaj yapılıyor. Şükran Hanım da oyunculuğa başlıyor. Tabii bir süre, hatta Muammer Karaca'nın hayatında bir ara var. Çünkü Şükran Hanım'ın yüksek bürokrat olan babası onun oyunculuk yapmasını istemiyor, damadını. Turhal'da bir şeker fabrikasında kısa süreli çalışıyor ama oyunculuk arzusu ve tutkusu o kadar büyük ki, ve bunun için bir sürü de tabii aşama kaydetmiş o zamana kadar. Oradan istifade ediyor. Sonra o evlilik de sürmüyor. Başka, ikinci bir evlilik yapıyor. Ama en nihayetinde yani birlikte olduğu eşini de o turnelerde, sahnede, yani onu da o anlamda teşvik edecek bir hikayesi var. Enteresan bir hikayesi var bu anlamda. Bu bugünkü tabir bağımsız tiyatro diyoruz tabii ki, devlet desteği olmayan, o zaman için özel tiyatro tabiri daha çok kullanılıyor tabii ki, yani özel topluluklar. Bu vurgunun yapılmasının en önemli nedeni, bana kalırsa, oyunculuğu zaten su götürmez. Bununla ilgili kimsenin bir tartışması yok. Hatta bunu söylemeden geçemeyeceğim. 1949 yılında daha Cibali Karakolu'yla özdeşleşmemişken Muammer Karaca, Halide Edip Adıvar'ın bir hakkında bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Yani çok övgü dolu bir yazı. Muammer Karaca'nın aslında çok önemli bir iş yaptığını, bu işin de yani oyunculuk bağlamında bu işin de gelenekselle modern komediyi bir araya getirdiğini ve bunu hiçbir şekilde mekanik iğreti durmayan bir yerden yaptığını, bu anlamda da bir tarafıyla da topluma da ayna tuttuğunu ve toplumun, seyircinin aslında sahnede kendisini gördüğünü, bu hiciv ve politik oyunlarıyla, bu anlamda da işte bir ayna metaforuyla açıklar ve Muammer Karaca'yı bayağı bir taltif eder. Onun dönemindeki başka eleştirmenler de, ama işte Halide Edip tabii çok önemli bir bakış sunuyor ve dediğim gibi Cibali Karakoy'la özdeşleşmeden, bu çok önemli. Yani onun oyunculuğuyla o kadar popüler olmamışken belki de bunu söylüyor.

0: sahnedeki ışığı tartışmasız. Ama bence çok önemli olan dayanışma meselesi. Muammer Karaca bugün dahi zor görebileceğimiz bir dayanışma pratiğinin içerisinde, o dönemki dirsek teması olduğu ya da olmadığı insanlarla. Biliyorsunuz yine orada Kenter Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu olmadan önce Yıldız ve Müşfik Kenter Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldığında, Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu'ndan istifa ettiğinde direkt bir mektupla bu tiyatroyu kurdum, sizindir, istediğiniz zaman gelebilirsiniz diyor. Ki keza hemen akabinde orada Kenter kardeşler oyun, Muhsin Ertuğrul yönetiminde oyunlarını sahneliyorlar. Yani onlara bir aslında çatı açmış oluyor. Onun dışında yine dünya premierini, Keşanlı Ali Destanı 1964'te dünya premieri yine Karaca Tiyatrosu'nda yapılıyor. Yani o efsafta mekansal, fiziksel koşulların da ne derler, imkanlı olması sebebiyle. Ve burada sayamayacağımız birçok topluluğa ve oyuncuya da kol açıyor, kapılarını açıyor. Bu çok önemli bir şey. Mekanın Cumhuriyet'in ilanından beri, hatta daha öncesinden de aslında Osmanlı Türk modernleşmesi tiyatro bağlamında en temel sorunlarından biri mekandır. Ve böyle bir şeyi elinde tutan birinin kesinlikle bu kadar açık, bu kadar kapsayıcı olması çok değerli bir şey. Ve ben şeyi düşündüm yıllar içerisinde, Muammer Karaca Tiyatrosu'nun sürekli olarak açık kalma talebi, yani entelektüellerden, sanatçılardan bu yönde neden sürekli olarak bir baskı var? Aslında bence biraz bununla da ilgili bir şey. Bunu üzgünüm, bir ayrıcalık gibi söylemiş gibi olacağım belki ama şu var, bu kadar dayanışan bir insanın kendisinin yokluğunda da o tiyatronun ayakta kalması için herkesin 70'lerde de, 71-72'deki kriz sonrasında orayı terk etmek zorunda kaldıktan sonra da, biliyorsunuz 73'te Azak Tiyatrosu'nda gösterimlere devam ediyor. Sonrasında vefatından sonra 90'larda, 2000'lerde Genco Erkal'ın kullanımından sonra da aslına bakarsanız hep bu tiyatronun sürekli ayakta kalması için ciddi bir aydın talebi oldu. Ben bunun altında da aslında zamanında buranın herkes için bir geçit olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Türk tiyatrosu tarihinde Muammer Karaca'nın belki de en önemli özelliği bu olabilir. Yani dayanışma meselesi. Bir yandan da şunu söyleyelim burada. Bu dayanışmayı da nasıl yapıyor? Kendi janrında vesaire de değil sadece. Kenterler gibi çok klasik batı tarzı metinler oynayan toplulukları alıyor. Yani şeye bakarsanız ilk oynanan oyunlara, bir tarafta siz Cibali Karakolu'nu oynuyorsunuz. Etnam Bey Duymasın'ı oynuyorsunuz. İşte Lahmacun Cumhuriyeti'ni oynuyorsunuz. Diğer tarafta sahnenizi neye açıyorsunuz? O dönem için gerçekten çok yeni olan UNESCO'nun sandalyelerine, Tennessee Williams'a vesaireye açıyorsunuz. Önemli Avrupalı yazarları açıyorsunuz sahnelenmesi için. Yani bu anlamda müthiş bir tiyatro öngörüsü olan, zevki olan da bir insan.
1: Beni nasıl buluyorsun?
2: Demişsen çok oluyorsun.
1: İsmim artık benim Ruşen.
2: Benim için Memiş'in sen.
1: Memiş Ruşen, Ruşen Memiş, bir kapıya çıkar bu iş.
2: Çıldırdın mı bir gene, öğretirim ne haddini.
1: Bu şakadan haydi vazgeç, varır mısın bana er geç.
2: Bu teklifle kalpler dola, durur bütün ah olsun.
1: Senden, benden.

0: burada bir hiyerarşi kurmayan, kendisini ciddi tiyatro yapmadığı için suçlamak demeyeyim ama eleştiren, hafif tiyatro tırnak içinde yaptığını söyleyen kitlelere de bir cevap niteliğindedir. Aslına bakarsanız Muammer Karaca'nın bu yıllar içerisinde yaptığı şeyler. Bir de şunu da unutmamak lazım bana kalırsa. Sadece şey değil, burada kendi buralı yönetmenlerle ya da işte ne bileyim uyarlamacı insanlarla çalışmıyor aslına bakarsanız. Mesela Musenidis, Yunanlı bir yönetmen, onu davet ediyor ve kendisine bir oyun yönetmesini istiyor. Ve burada da söylediği şey çok enteresan. Hatta yine bir espri konusu oluyor. Yine bazı eleştirmenler hani Cibali Karakolu'nu mu yönetecek Musenidis? Güzel Helen'i yönetmiş devlet tiyatrosunda. Yunanistan'da şu tragedyaları yönetmiş, Avrupa'da şunu yönetmiş diye. Orada da diyor ki bu çok ciddi bir şey bence. Tiyatro bir ilimdir ve bizim ilimde gelişmemiz lazım. O yüzden ben Musenidis'i davet ettim. Bir ahbaplığı da var 50'de Yunanistan turnesi. Nesinde tanışıyorlar vesaire, burada da görüşüyorlar muhtemelen. Onu davet ediyor ve onun yönettiği bir oyunda oynuyor. Bu da şu demek aslına bakarsanız bir tarafıyla. Yani sadece Tuluat istediği zaman metinli bir tiyatronun, ya o da bir İngiliz komedisi oynadığı oyun. Ama isterse onu da yapabileceğini, yapmak istediğini, kendini çok başarılı bir insandan bahsediyoruz değil mi? Yani bütün halk desteğini almış, bütün beğenileri almış. Cibali Karakolu dediğiniz şey 4000 kere oynanmış 1971 itibariyle. 4000. Dolayısıyla artık kapıyı kapatıp çıksa gitse kimse bir şey diyemez. Ama hala hazırda kendini geliştirmek, farklı topluluklardan onları seyretmek, onlarla bir şekilde, bu sadece kapıyı açmakla sınırlı değildir. İlla ki orada bir provayı izliyordur, bir şey konuşuyordur. Bu anlamda da çok etkileşime açık ya da kendi beğenisi için. Her şeyi geçtim. Bunun için de bunları sağlayan bir insan aslına bakarsanız. Muammer Karaca'nın tabii ki doğrudan bir yazdığı metin olarak değil ama uyarladığı çok fazla metin var. Birlikte yazdıkları var Refik Korda'yla. Aslında birkaç tanesini sayabiliriz. Hani birçok tiyatroyla ilgilenen insanların da aşina olabileceği. Fuar Yıldızı, Lüküs Hayat oynadıkları ve işte içinde bulundukları üretim kadrosunda da. Katibin Karısı var, Cibali Karakolu var, Komiser ve Ötesi var. Etnan Bey Duymasın var. Milli İhtikar AŞ diye bir oyunu var. Lahmacun Cumhuriyeti var. Yenerbahçe Kulübü var. Prenses Hazretleri, Yetim İstanbul, Milli Fırtına, Merhaba Vatandaş, son oyunu. Bir sürü yine böyle Tuluat, Vaudeville tarzında oyunlar içeriyor. Bunlar genellikle uyarlama olabiliyorlar ya da işte birlikte yazdıkları, yine Refik Kordan yazdı. Çok farklı insanlara ait olabilir tabii. Spesifik olarak künyelerini şu anda veremeyeceğim ama burada bir oyun seçmek istesek, üzgünüm tabii ki biraz belki bir açıdan klişe gelebilir ama birçok şey içinde barındırdığı için Cibali Karakolu. Çünkü Karaca'yı en çok hatırlatan oyun olması değil aslına bakarsanız. Onun tiyatrosunun birçok özelliğini içinde barındırdığı için. 51'de başlıyor, 71'e kadar 20 yıla yayılan bu temsillerde Cibali Karakolu yalnızca başarılı bir oyun olmaktan çıkarıyor. Bir seyirci olgusuna, yani aslında bir fenomene dönüşüyor kendi başına Cibali Karakolu. Bunu fenomen yapan şey de bu kaydın başlangıcından itibaren konuştuğumuz seyirciyi çok iyi dinlemesi, çok iyi gözlem yapması, o gözlemleri aktüel olarak oyuna her akşam yedirmesi, yani onunla çalışan Adile Naşit olsun, işte ne bileyim Müjdat Gezen olsun, bir dönem çalışmış o da, onların hikayelerinde Zafer Önen olsun, hepsinin altını çizdiği şey çok iyi gözlem yaptı ve o gözlemleri güncel politika içerisinde hicivle her akşam metne olabilecek en üstürüklü biçimde, sadece işte bugün bu olay oldu, bunu geçireyim metinde ve de falan alkış alayım ya da işte övgü alayım gibi değil, metnin kendi yapısına uygun bir biçimde oraya entegre etmesi. Dolayısıyla halkın, kamunun, yani tiyatro kamusunun nabzını çok iyi tutması. Bunu çok iyi başarıyor. Metin artık hatta şöyle söyleniyor. Hani öyle bir noktaya geliyor ki Cibali Karakolu uyarlama bir metin biliyorsunuz. Fransızcadan uyarlanan bir metin. Düğün Gecesi adlı bir metinden uyarlama. Metin, kaynak metinle alakası kalmıyor. Yani matematiği dışında tabii ki yani. Kaynak metinden çok uzağa gidiyor. Ve Cibali Karakolu'nda o günün bütün şeylerini, ne derler, toplumsal meselelerini görüyorsunuz. her zaman bir eleştiri de olur. Onun hicvinin çok sempatik olduğu, kimseyi kırmadan yaptığı vesaire gibi. Bu da yine 4000 temsili açıklıyor. Çünkü bazı kendisini eleştirdiği kitlelerin bile, ki biliyorsunuz o zaman açılışa, yine bu tiyatronun açılışına Adnan Menderes'in de geldiğini biliyoruz. Yani eleştirdiği, hicvini yaptığı kurum ya da insanların bile teveccüh gösterdiğini, yani tebessümle çıktığını, kırılıp bozulmadığını söylüyorlar. Bunun da aslında o hicvi çok iyi yaptığından alakalı olduğunu söylüyorlar. Ben bunun da yine o gelenekle de ilişkili olabileceği gibi bir spekülasyon yapabilirim şu anda. Yani o da şu, beslendiği gelenek tuluatçılar saraylarda da gösterim yapan insanlar ve orada o iktidarla kurdukları ilişkide de aslında çok bir yandan naif, bir yandan incitmeden ama eleştiren bir tarafı da vardır. Sonrasında da bir sürü aktörün oynamak istediği, kendini, özellikle komedi aktörlerinin oynayıp kendini göstermek istediği bir yapım. Çünkü bir Muammer Karaca 4000 hikayesi var. Onu biraz şeyde aşmak da istiyor olabilirler. O da bir önemli bir şey, eşik gibi geliyor bana. Bir fenomene dönüşmüş önemli bir oyun diyebilirim.
1: Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Muammer Karaca'nın hayatı ve sanat anlayışını akademisyen Nilgün Feridinoğlu'ndan dinledik. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: ülkesi sana. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarıyla başlıyoruz. Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
4: Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Muhalefet çevresinde belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dün akşam Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 yaş altına sosyal medya yasağı ve fon soruşturması ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakanın mesajlarını Ankara'dan Erce Tren'e aktaracak.
5: İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya düzenlemesine yönelik açıklamalarından bahsedelim. Bakan Göktaş kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve bu esnada sosyal medya düzenlemesine yönelik yeni ayrıntılar paylaşmıştı. 15-18 yaş arasında önemli noktaların olduğunu söylemiş, bazı uygulamaların olmayacağını ifade etmişti. Göktaş ekran bağımlılığı oluşturan ekran kaydırma sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açılamayacak ifadelerini kullandı. Ayrıca 15-18 yaş arası çocukların ebeveynlerinin sosyal medya hesaplarına, ebeveynlerinin telefonları üzerinden girmesine yönelik de konuştu. Buna yönelik adımlar atıldığını da söyledi. Göktaş sosyal medya hesapları zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek ifadelerini kullandı. Buna göre uygulama 1 Kasım tarihi itibariyle başlayacak. Kasım ayında başlayacak uygulamada ilk olarak bir uyum süreci olacak. Bu uyum süreci de 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek. Süreç e-devlet sistemiyle entegre şekilde çalışacak ve ilk kez sosyal medya hesabı açacaklar için de çeşitli adımlar atıldı. Buna göre ilk kez hesap açacak kullanıcılar için yaş doğrulaması olacak ve bu yaş doğrulaması yine e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Kullanıcılar e-devlet sistemi üzerinden bir dijital kod alarak bu kod ile sosyal medya hesabı oluşturabilecekler. Ayrıca yaş doğrulaması da sadece hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları kullanıcıları takip ederek kullanıcıların yaşlarına yönelik tahmin yapacaklar ve gerekli kontrolleri sürdürecekler. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığının tespiti sonrasında hesap askıya alınacak ve ardından e-devlet üzerinden yeniden doğrulama yapılacak. Bakan Göktaş'a sosyal medya düzenlemesi dışında fon iddiaları da soruldu. Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlerle'nin iddialarına ilişkin konuştu. Özlerle'nin iddia numarasını ilgili iddiasını dosya numarası üzerinden duyurduğunu belirtti ve ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim dedi. Ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar nasıl ulaşıyorlar? Bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler ifadelerinde kullandı. Bakan Göktaş geçtiğimiz hafta Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlerle ve yine Yeni Parti milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Ali Mahir Başarır hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.
2: Ankara'dan Erce Tren'in notlarını dinledik. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 5'i belediye görevlisi 25 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında 2 belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Şüpheliler suç işleme amacıyla örgüt kurma, zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri ve MASAK raporları dosyaya delil olarak girdi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik 30 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Akran zorbalığı her geçen gün tehlikeli bir hal alıyor. Son örnek İstanbul'dan. 12 yaşındaki bir çocuğun sırtı yaşıtları tarafından kolonya dökülerek yakıldı. Vücudunda 3. derece yanık olan çocuk tedavi altında.
6: Beni dedi kolonyayla yaktı deyince çocuklar hemen kaçtı.
7: 12 yaşındaki çocuğu akranları kolonya döküp yaktı. Olay 18 Eylül Cuma günü İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A. sokakta oyun oynadığı sırada diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı.
6: Orada bunlar böyle ellerine kolonya döküp yakma şeyine çocuğumu tutuyorlar. Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyorlar.
7: Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk da 3. derece yanık olduğu belirlenerek tedavi altına alındı.
6: Veya bir yattık hastanede bir 20-25 gün. Ondan sonra şeye çıktık, taburcu olduk biz. Taburcu olduk, çocuk durmayınca tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti.
7: Yaşananların ardından çocuğun ailesi polise giderek şikayette bulundu.
6: Emniyet harekete geçti. Emniyet harekete geçince de çocukları aldılar ailesiyle birlikte. Birine kelepçe takmışlar, birinin yaşı tutmuyor diye serbest bırakmış savcılık. Yani biz şikayetçiyim ben, sonuna kadar da devam edeceğim.
7: 12 yaşındaki çocuğun tedavisine devam ediliyor. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
2: İstanbul'da bir kadın eski eşinin saldırısında 58 yerinden bıçaklandı. Saldırgan yargılandı, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükümlü eski eşin öldürme kastım yoktu diyerek cezasına yaptığı itiraz Yargıtay tarafından kabul edildi. Dava yeniden görülecek.
8: Önceki bölümde incelediğimiz eyeliner paletiyle bugün gözüme farklı bir şeyler yapmayı planlıyorum.
9: Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. Öleceksin dedi.
7: 58 yerinden bıçakladı. Öldürme kastım yoktu dedi. O sanık cezasına yaptığı itiraz sonrası şimdi yeniden yargılanacak. Olay 2023 yılında İstanbul Üsküdar'da yaşanmıştı. Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu eski eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
9: Defalarca onun yanında olmak istemediğimi, boşanmak istediğimi söyledim. Ve diğer eline baktığımda da kahvaltı hazırladığım bıçak elindeydi. Her yerimi bıçakladı. İnanamayacağınız kadar hızlı yaptı bunu.
7: Uzun süre tedavi gören kadın hayata tutundu.
10: Kötü bir halde zaten yoğun bakıma kaldırıldım.
11: Doktor bana dedi ki şu an şansa yaşıyorsun, farkında mısın dedi.
10: Oradan kalkıp mücadele edebilmek, edebileceğin gücü bulabilmek gerçekten çok zor.
7: Olayın ardından eski eş 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 yıl sonra sanık indirim talebinde bulundu.
10: Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla cezai tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suçun unsurlarının oluşmadığına, her iki suç yönünden takdiri indirimin uygulanması gerektiğine ilişkindir.
7: Sanığın öldürme kastım yoktu savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından Yargıtay 26 yıl hapis cezasını bozdu. Dosya üst mahkemeye taşındı. Dava yeniden görülecek.
10: Önceden ev sahibine haber verilip adama da bir taraftan biz aslında kavga ediyoruz, sesler gelirse polise şikayet etmeyin gibi bunun zeminini hazırlaması bile zaten bunun kasti olarak yapıldığının göstergesi.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi verdi. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümde dönüşümün tamamlandığını söyledi, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
12: Deprem riskine karşı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüm verilerini paylaştı. Verilere göre 2012 itibariyle Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2.378.000'inin dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli diyerek kentsel dönüşüme katkı çağrısı yaptı. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim dedi. Bakan Kurum her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi. Buna göre İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1.007.000 dönüşüm tamamlandı. 291.000 bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor. Verilere göre İstanbul'da yarısı bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 117.914'ü tamamlandı.
13: Uluslararası Para Fonu IMF küresel büyüme tahminini yükseltti. Türkiye içinse düşürdü. IMF Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini %2.9'dan %2.7'ye revize etti. 2027 beklentisini %3.6'da sabit tuttu. Uluslararası Para Fonu 2026 için küresel büyüme tahminini ise %3'den %3.1'e yükseltti. Fransa'da süpermarket zincirleri siber saldırının hedefi oldu. Buzdolapları buz çözme moduna geçti. Milyonlarca euroluk ürün çöp oldu.
7: Fransa'da yüzlerce süpermarkette buzdolapları ve dondurucular siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları uzaktan erişim sağlayarak dondurucuların sıcaklığını gece boyunca 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı sonrasında dolaplardaki gıdalar bozuldu, hatta bazı süpermarketlerde yangın çıktı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na kapsamlı bir soruşturma yürütme talimatı verdi. Siber güvenlik uzmanları İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika'nın da saldırılardan etkilendiğini belirtiyor. Pek çok market halk sağlığını korumak amacıyla etkilenen gıdaların imha edildiğini duyurdu. Sektör temsilcileri tek bir günde oluşan zararın 10 milyonlarca euroyu bulabileceğini tahmin ediyor. Peki marketlere yönelik bu siber saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bulgular saldırıda Danimarkalı bir şirkete ait soğutma sistemlerini yöneten yazılımlardaki güvenlik açıklarının kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Şirket olaylardan haberdar olduğunu açıkladı. Etkilenen sistemlerin güncel olmayan yazılımlar kullandığını iddia etti. Müşterilerine sistemlerini güncel tutmaları çağrısı yaptı. Süpermarketlerin soğuk reyonları genellikle mağazadaki tüm buzdolapları ve dondurucuları yöneten kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternet üzerinden erişilebilen bu sistemler sayesinde bakım şirketleri ekipmanların ayarlarını uzaktan değiştirebiliyor.
13: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameraların gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Oslo'da Eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve şifrelerini kaydettiği öne sürüldü. Araçlardan en az ikisinin Çin ürünü olduğu belirtildi. Olay askerlerden birinin aracın multimedya sistemine göz atması sonucu ortaya çıktı. Daha önce Polonya, araçlardaki kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin'de üretilen araçların askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Pop efsanesi Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık artırmada satışa çıkacak. Aralık ayında Los Angeles'ta yapılacak müzayedede Jackson'ın ceketi için rekor fiyat bekleniyor.
14: Michael Jackson'ın 1983 tarihli Thriller klibinde giydiği siyah kırmızı deri ceket, Aralık ayında Los Angeles'ta açık artırmaya çıkarılacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ikonik parçanın, müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekora imza atabileceği belirtiliyor. 1983'te yayınlanan klipte Jackson'ın zombilerle dans ettiği sahnelerde giydiği dana derisinden yapılmış ceket, daha önce 2011 yılında 1,8 milyon dolara satılmıştı. Yeni satışta beklenen fiyat, müzik dünyasının en değerli hatıra parçalarından biri olan David Gilmour'un Black Strat gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru da gündeme getiriyor. Açık artırmaya çıkarılacak ceket, Thriller klibi için hazırlanan iki parçadan biri. Diğer ceket, Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahnelerde kullanılmak üzere kasıtlı olarak yırtılmış ve eskitilmiş bir görünüme kavuşturulmuştu. Jackson'ın mirasçıları tarafından korunan bu ikinci ceket, Rock'n'Roll Hall of Fame müzesinde sergileniyor. ceket, Michael Jackson'ın fiziksel görünümünü vurgulamak amacıyla abartılı omuzlar ve belirgin V şeklinde bir silüetle tasarlandı. Jackson'ın Thriller klibinde ve provalarında giydiği siyah deri mokasen ayakkabılar da açık artırmada satışa sunulacak. Ayakkabılar için 30 bin ila 50 bin dolar arasında bir fiyat öngörülüyor. Michael Jackson'ın Thriller'ı yalnızca bir şarkı klibi değil, sinemayı popüler müzikle birleştiren yapımlardan biri olarak öne çıkmıştı.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin.
5: İtalyan sanatçı Ulivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri sergisi, tanıdık manzaraları bambaşka bir gözle keşfetmeye ve fotoğrafın sınırlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Şehirlerden antik kentlere uzanan bu görsel yolculuk hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde

0: ettiğim, hatta böyle neredeyse şeklini bile hayal ettiğim bir malzeme vardı. Ben bu malzemeye nerede rastladım? Rahmetli tarihçi Stefan Yeresimos Sultan Sofraları diye bir kitap yayınlamıştı. 2002 yılı Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Acaba hala bulunuyor mudur bilmem ama muhtemelen sahaflarda bulabilirsiniz. Şimdi bu kitapta ikide bir kadın tuzluğu diye bir şey geçiyordu. Şimdi kadın tuzluğu ne olsun falan. Ben böyle hani yabani ada çayı falan gibi bir şeyler hayal ediyorum. Bir meyveyi veyahut da bir bitkiyi farklı farklı tanırsınız, farklı dillerde rastlarsınız, farklı kayıtlarda rastlarsınız. Bir türlü hepsinin aynı şey olduğunu birleştiremezsiniz. İşte benim için de kadın tuzluğu öyle oldu. Sonra kadın tuzluğunun zereşk olduğunu anladım. Şimdi kitaptan da biraz bahsedeyim. Aslında Kitab-ı Tabih yani 1226 yılında yazılmış Abbasi dönemine ait bir yemek kitabının Şirvani tarafından 15. yüzyılda tekrar yazılmış hali. 1226 yılında yazılmış kitapta önce 160 tarif varmış. Daha sonraki yazımlarında 260 tarif daha eklenmiş. Bu kitapta 15. yüzyılın sonunda Muhabbet bin Mahmud Şirvani tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ama Türkçe'ye çevirirken bir 80 yemek tarifi daha eklenmiş. İşte Stefan Yeresimos'un Sultan Sofraları kitabı Şirvani'nin tercümesi üzerine dayanıyordu. Ve tarifler de uygulanabilecek gibi yazılmıştı. Şimdi dolayısıyla bir anlamda eski bir yemek kitabının tıpkı basımı demesek bile tekrar yazımı gibi bir kitaptı. Bir anlamda Türkçe ilk yemek kitabı da oluyor ve orada işte pek çok tarifte kadın tuzluğu geçiyor. Yani zereşk. Aslında minnacık, uzun uzun iğne gibi birazcık böyle oval olan sanki kuşburnunun çok küçüğü gibi bir bitki. Şimdi bunu Kastamonu civarında falan karamuk diyorlar. Farklı isimlerle anıldığı da oluyor. Ama Safranbolu, Kastamonu arasındaki özellikle Küre dağları yıkılıyor. Evet, tam da bu mevsimde Ekim ayında, Eylül, Ekim gibi meyveleri olgunlaşıyor. Ama ağzınıza alıp böyle meyve gibi hatır hatır yiyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü gerçekten minnacık minnacık. Ama kurutunca son derece güzel oluyor. Peki bunu nereden bulacağız diyeceksiniz. Maalesef Kastamonu civarında pek bu işi toplamakla uğraşan yok. Zaten dağ köyleri de maalesef artık küçüldü, yok oldu. Dolayısıyla eğer çok şanslıysanız bir karamuk ekşisi olarak sanki aynı nar ekşisi gibi bulabilirsiniz ama o da yerine gidince. Nerede bulabilirsiniz? Aktarlar da var. Peki nereden geliyor? İran'dan geliyor. Çünkü İran mutfağında da zereşk son derece kullanılıyor. En önemli lezzetlerden biri. Bizim de Osmanlı mutfağında kullandığımız fakat sonra tamamen unuttuğumuz bir lezzet. Evet, zereşki nasıl kullanabileceğimiz üzerine de geleceğiz. Kadın tuzluğu, karamuk veya zereşk soframızdan eksik etmeyelim.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
5: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
6: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
5: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leo ve Osimhen 11'iyle sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren

0: Ben Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
1: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
0: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
2: Kadın futbol milli takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk olacak. Ay Yıldızlı takım turun ilk maçında Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldiği rakibiyle 3-3 berabere kalmıştı. Domzale kentinde saat 18'de başlayacak maçta Türkiye rakibini mağlup etmesi halinde playoff 2. turuna yükselecek. Beşiktaş'ta Çerni sakatlandı. Siyah Beyazlı Kulübün sağlık ekibinden yapılan açıklamada, Kocaeli Spor maçında sakatlanan futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Çek futbolcunun yapılan tetkiklerinin ardından tedavisine başlandığı da ifade edildi. Trabzonspor'un mali tabloları açıklandı. Kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcu 2,9 milyar lira. Kulübün net borç hesaplamasında 4,9 milyar liralık kamulaştırma alacağı toplam borçtan düşürüldü. Rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının gelecekte ödenecek tutarlarının da hesaplamaya dahil edildiği kaydedildi. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Cumartesi günü Trabzonspor'a evinde 3-0 yenilen Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Eyüpspor, Çorum Futbol Kulübü ve Gençler Birliği teknik direktör değişimi yapmıştı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Program şöyle. Saat 14.30'da Bandırma Spor, Ekenler Beton Sivas Spor'u konuk edecek. Saat 17'de SMS Grup Sarıyer Bodrum Futbol Kulübü ile, saat 20'de de Orfa Yapı Pendik Spor Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo, tarihin en iyisi benim, dedi. El Nasırlı Yıldız değerinin bilinmediğini söyledi. CNN Portekiz'e konuşan 41 yaşındaki golcü, insanlar şu anda yaptığım şeylerin ve attığım gollerin değerini bilmiyor. Sadece 1000 gole ulaşmam için kaç gol kaldığıyla ilgileniyorlar, dedi. Kariyerinde 1337 maçta 980 gole ulaşan Ronaldo, 1000 gol hedefinin kendisi için bir zorunluluk olmadığını vurguladı. Lionel Messi ile rekabetinin birbirlerine sürekli motivasyon kaynağı olduklarını söyleyen Ronaldo, ''Yarın ne olacağını bilmiyorum. Belki bir gün motivasyonum olmadan uyanacağım ve artık oynamak istemeyeceğim.'' dedi. Voleybolda erkekler Akse Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Galatasaray Madeş Mobilyon'un oldu. Sarı Kırmızılar Ziraat Bankart'ı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Galatasaray bu galibiyetle Akse Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Ziraat Bankart'ta Nimir Abdelaziz'in 29 sayısı kupaya yeterli olmazken Galatasaray'da en skorer isim 21 sayıyla Stephen Maher oldu. Şansa kalmaz
3: işiniz Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Değerli dinleyenlerimizin herhalde dikkatinden kaçmamıştır. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2026 Nobel ödülleri değişik kategorilerde açıklandı. Sona her zaman olduğu gibi Nobel Ekonomi Ödülü kaldı. O da dün itibariyle açıklanınca 2026 yılının Nobel ödülleri listesi tamamlanmış bulunuyor. Aslında ekonomi ödüllerinin geç açıklanması pek de tesadüfe bağlı değil. Çünkü ödüllerin ilk aşamasından itibaren orijinal listede ekonomi dalında verilen bir Nobel ödülü ihdas edilmemişti. 1968 yılında Sveriges Riksbank adıyla bilinen İsveç Merkez Bankası ödülleri olarak Nobel ekonomi kategorisinde de yeni bir klasman açıldı. Ve 1969'dan beri de bu alanda Nobel ödülleri dağıtılıyor. Bu seneki ödülleri Stanford Üniversitesi'nden Robert Hall ve Columbia Üniversitesi'nden Michael Woodford kazandılar. Tabii genel başlık nedir diye düşündüğümüzde aslında makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri olarak özetlenebilen bir entite, bir özet karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere makroekonomi ve mikroekonomi iki ayrı boyutu temsil ediyor. Ve kabaca iktisat çalışılırken veya iktisat disiplini yapılandırılırken makro yani bütüncül veya daha büyük değerler, bir de mikro daha ziyade hane halkı, birey ve veya firmaların küçük aksanlı, küçük ölçekli girişimci özelliklerini içeren mikroekonomi alanı ortaya çıkıyor. Genellikle bunlar kendi alanlarında çalışmaya devam ediyorlar. Ekonominin en önemli kritiğe açık alanlarından, eleştiriye açık alanlarından birisi de bu iki disiplin arasında yeterli rabıtanın, ilişkinin veya bütünleştirici bir yapının ortaya konulamaması. İşte bu sene her iki meslektaşa verilen ödülün aslında arka planında mikro ve makro perspektiflerin birleştirilmesi yatıyor. Yani özellikle enflasyon, üretim, tüketim gibi makroekonomik değerler açısından arasındaki ilişkilere sadece yoğunlaşmaktan ziyade mikroekonomik perspektif yani birey ve hanelerin tüketim tercihleri de aynı resme dahil edilerek özellikle kriz, bunalım, sıkıntı ve olağanüstü durumlar, enflasyon gibi durumlarda nasıl daha etkin mücadele programlarının veya ekonomik teçhizatlanma veya ekonomik tedbir alma meselelerinin takip edileceğine dair bir model ortaya koyuluyor. Akademik açıdan baktığınızda aslında bu belki de neo-Keynesyen yani büyük iktisatçı Milton Keynes'in yaşayan efsane Milton Keynes'in yeni Keynesyen yaklaşımının mikro ve makro boyutlarda hemhal edilmesi çabası olarak adlandırılabilir. Hatırlanacağı ve bilineceği üzere Milton Keynes 1970'lere kadar petrol şokuna kadar gayet iyi çalışan ve durumu açıklayan modelinde aslında olağanüstü durumlarda devletlerin başta para ve maliye politikalarıyla fiyat istikrarını sağlayıcı, enflasyonu kontrol altında tutucu ve istihdamı arttırıcı bir model içerisinde hareket etmeleri gerektiğini ifade etmişti. Hatta iktisat okuyanlar hatırlayacaklar, meşhur bir benzetme vardır. Keynes der ki sıkıntılı zamanlarda istihdamı arttırmak için devlet bazı vatandaşlara para ödeyip çukur açtırırken diğerlerine bedeli mukabili aynı çukurları kapattırır. Bu bazı dinleyenlerimize herhalde askerdeki mıntıka temizliği operasyonlarını da hatırlatmıştır. Ama biz gene konumuza dönelim. Robert Hall bu denklemde aslında talep tarafını, mikro tarafını temsil ediyor. Hane halkı ve tüketici tercihleri üzerindeki modelleriyle tanımlıyor. Aynı zamanda iktisat dünyasında resesyon prensi veya kralı olarak da biliniyor. Çünkü resesyon dönemlerinde, daralma dönemlerinde tüketicilerin ve hane halklarının tercihleri, ekonomik kararları nasıl oluşuyor o konuda epey yazı yazmış. Eğlenceli bir akademisyen olarak biliniyor. Aslında daha evvel yayınladığı tüm makale ve çalışmaları da hakikaten böyle okuduğunuzda tat veren ve akademik bütünlüğün yanı sıra böyle yeni soruları da aklınıza getiren bir unsur. Tabii diğer isim Michael Woodford da bilinen, yaşayan, en tanınmış neo-keynesyen akademisyen olarak biliniyor. 2003 yılında çıkarttığı Interest and Prices, Faiz ve Fiyatlar başlıklı dev eseri, böyle bir ansiklopedi tadında eser, herhalde iktisatçıların da iktisat okuyanların mutlaka kütüphanelerinde bulunan bir eser. Laf aramızda başta Fed olmak üzere birçok merkez bankası da para politikalarını tayinde burada belirtilen ilkeler çerçevesinde hareket ediyorlar. Ez cümle makro ve mikro perspektiflerin ortaya koymasıyla beraber ekonomik sıkıntı ve daralmalarda daha doğru, daha açıklanabilir, daha uygulanabilir modele yaptıkları katkı dolayısıyla bu iki değerli meslektaşımız Nobel 2026 ekonomik ödülünü alıyorlar. Stabilizasyon ve istikrarın bütüncül yaklaşımlarla ancak kavranabileceği ve karşılanabileceği mesajı bir kere daha teyit edilmiş oluyor. Bir dipnotla tamamlamak gerekirse MIT faktörü, yani Massachusetts Institute of Technology faktörü yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü son dönemlerde hakikaten Nobel ekonomi ödülü alanların büyük bir kısmı ya doktoralarını Massachusetts Institute of Technology'de tamamlamışlar ya da orada akademik faaliyetlerine devam ediyorlar. Bunlar arasında tabii Daron Acemoğlu da yer alıyor. Tabii bir notu da, bir önemli haberi de paylaşmadan geçmeyelim. Dün ve hafta sonu itibariyle Fransa merkezli ama Hollanda'da da olduğuna dair ciddi duyumlar var. Süpermarket zincirleri soğuk hava tesisleri veya dolaplarına karşı düzenlenen siber saldırılarla dolapların ısıları, yani dondurmak veya gıdayı muhafaza etmek için soğuk ortam yaratması gereken dolaplar 50 dereceye kadar ısıtılarak, mevzi yangınların da çıkması sağlanarak milyonlarca avroluk gıda kullanılamaz hale getirildi. Bu tür bir siber saldırı aslında gıda güvenliği ve önümüzdeki dönemlerde karşımıza çıkabilecek tehditleri de bize işaret ediyor. Önemli bir nokta. Belki aslında bu dijitalleşme, internet, siber ağlar vesaire getirdiği fayda ve konfor yanında aslında yumuşak karın sendromunu da ortaya çıkarıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
2: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün doğal afet riskini azaltma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bu günün bu yılki teması dayanıklılık evde başlar. Yılın sloganı ise ev gibisi yok. Çünkü ev rahat ve güvenli barınma için en uygun yer. Ancak bizi felaketlerden korumak için tasarlanmış ev, aşırı yağışlarda ya da aşırı sıcaklarda felaketin ön cephesi haline gelebilir. Bu nedenle bu yıl afet riskini azaltma günü etkinlikleri dayanıklılık evde başlar temasına odaklanıyor. Mesaj basit. Herkes güvenli, uygun fiyatlı ve çevresindeki tehlikelere dayanabilecek bir eve sahip olmayı hak ediyor. Son yıllarda dünyanın gündeminde bu konu var. Filipinler'de ise insanlar güvensiz yerlerden daha güvenli evlere taşınıyor. Batı Afrika'da evleri daha serin tutmak için yüzyıllardır kullanılan toprak yapı teknikleri gibi formüller hayata geçiriliyor. Doğal afet riskini azaltma günü için belirlenen kriterleri de ekleyelim. Hiç kimse uygun fiyatlı bir evle güvenli bir ev arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Evlere dayanıklılık kazandırmanın maliyeti, afet sonrası yeniden inşa etmenin maliyeti yanında çok küçüktür.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz ve ilk haberimizle başlıyoruz. Cari dengede yeniden aylık fazla verildi. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 8,2 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78,4 milyar dolar açık verdi. Resmi rezervlerde Ağustos ayında 7,1 milyar dolar net artış oldu. Net hata noksan kaleminde ise 4,5 milyar dolarlık giriş kaydedildi. İran savaşı enerji maliyetlerini artırdı, dünyada tedarik krizi yarattı. Ekonomiler bu durumdan olumsuz etkilendi, etkileniyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü.
1: İran savaşı ekonomileri etkiledi. Uluslararası Para Fonu Türkiye için büyüme tahminini düşürdü. Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonrası petrol fiyatı 100 doları geçti. Şubat sonunda başlayan sorun hala çözülemedi. Enerji maliyetleri arttı, tedarik sorunu doğdu. IMF Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek %2,7'ye çekti. 2027 tahminini de yarım puan aşağı revize ederek %3,1 olarak belirledi. IMF, Çin için büyüme beklentisini bu yıl için %4,5'a, gelecek yıl için ise %4,4'e indirdi. Tahminini her iki yıl içinde 0,1 puan düşürdü. Kuruluş, dünya ekonomisi için büyüme tahminini ise 0,1 puan yükseltti. %3'ten %3,1'e çıkardı. Dünya ekonomisinde görünümü şirketlerin yapay zekaya yaptığı devasa harcamalar destekledi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi verdi. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümde dönüşümün tamamlandığını söyledi. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli diyerek çağrı yaptı.
1: Deprem riskine karşı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüm verilerini paylaştı. Verilere göre 2012 itibariyle Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bininin dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli diyerek kentsel dönüşüme katkı çağrısı yaptı. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim dedi. Bakan Kurum her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi. Buna göre İstanbul'da 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin dönüşüm tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor. Verilere göre İstanbul'da yarısı bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 117.914'ü tamamlandı.
0: Piyasalarla devam edeceğiz. Öncelikle borsaya bakalım. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,91 yükselişle 12.262 puan seviyelerinden işlem görüyor ki gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviyeler değerli izleyenler buralar. İşlem hacmi de 12.262 puanı görürken işlem hacminin yine düşük olduğunu ifade edelim. Bu dakikalarda genelde daha yüksek olmasına alışırız ama 15 Eylül, 16 Eylül fon krizinin başladığı günden beri işlem hacminin de düşük seyrettiğini biliyoruz. 40 milyar lira civarında. Bankacılık endeksi %0,7 civarında pozitif tarafta. Hizmetler, iletişim, petrokimya yarım puan kadar pozitif. Sanayide yatay pozitif bir seyir var. Ticaret endeksi %1,5 civarında primli. Gıdada, holdinglerde, sigortada ve ulaştırma endekslerinde ise hafif kayıplar var yarım puan civarında. Para piyasalarında dolar 49,36 kuruş, euro 55 lira 18 kuruş seviyesinde. Küreselde çok büyük bir değişiklik yok sabaha göre. Euro dolar karşısında 1.12'nin altında işlem görmeye devam ediyor. Sterlin de dolar karşısında 1.32-20'ler seviyesinde, söylediğimiz gibi dün sabahki seviyeler. Altın fiyatlarına baktığımız zaman altının onsu 4.185 dolar seviyesinde, önceki kapanışına göre %0,31 yukarıda. Altın dediğimiz zaman, altın fiyatları dediğimiz zaman değerli izleyenler, özellikle son dönemde altında iki farklı dinamiğin aynı anda çalıştığını söyleyebiliriz. Bir tarafta jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi altını canlı tutuyor. Altın fiyatlarını canlı tutuyor. Diğer taraftan Amerika'da hem doların güçlü kalması hem de tahvil faizlerinin yükselmesi altını aşağıya doğru baskılıyor. Bu iki güç arasında da altının 4000 ila 4100, hatta 4060 dolara kadar gerilemişti. 4200 dolar arasında hareket ettiğini söyleyebiliriz uzunca bir süredir altın fiyatlarının. Petrol fiyatları 103 dolar düzeyinde %1,13 aşağıya doğru gelmiş durumda. Dün 106 dolara kadar çıkmıştı biliyorsunuz. Bugün bir 3 dolar kadar daha aşağıda işlem görüyor. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.641 lira. Çeyrek altında 10.874 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle birlikte. Dinçer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Murat Bey.
0: Çok teşekkürler. Dinçer Bey, şimdi baktığımız zaman bizim borsamızda 12.100 bölgesi biraz daha destek gibi oluşuyor. Yukarıda 12.250. Hani bugün üzerinde kapanış olur mu olmaz mı bilmiyorum ama biraz daha yukarısı için herhalde. Daha doğrusu bir toparlanmadan bahsetmemiz için 12.500'ün üstünden bahsedeceğiz herhalde. Bizde borsa biraz daha iç dinamiklerle hareket ederken yurt dışına baktığımız zaman bir taraftan Amerika'da tahvil faizleri yükselmiş durumda. Bir taraftan altın fiyatları takipte, bir taraftan enflasyon riskleri, borçlar, kamu açıkları vesaire derken Amerika'da yapay zeka her şeyi sürüklüyor. Ciddi manada tahvil faizlerinden daha ciddi bir getiri finans sağlayıcı bir enstrümana dönüşmüş gibi yapay zeka borçlanmaları. Hani bu da özellikle Amerikan borsaları için rekor seviyelerin hemen altında bir risk yaratıyor. Bunun da bütün dünyaya yayılabilecek bir dalga oluşturabileceği ufak ufak konuşuluyor. Hani böyle bir siyah kuğu denmez buna tabii ki. Hani bir şey olacağını biliyorsak eğer, bekliyorsak eğer siyah kuğu denmez ama hani buradan bir sıkıntı bekler misiniz bütün dünyaya yansıyacak?
2: Evet, aslında bir sıkıntı bekliyorum bu taraftan. Siz de çok iyi bir girizgah yaptınız aslında söylemek gerekirse. Dışarıdan başlayıp içeriye gelecek olursam, burada tabii ki şu anda Amerika'daki tahvil faizleri, yani dünyanın aslında baz aldığı ABD 10 yıllıklar 20 yılın en üst seviyelerinde, zirve seviyelerinde. Bu da tabii ki küresel risk iştahını daraltıyor. Bu en büyük hisseleri aslında yön veren sebeplerden bir tanesi. Fakat biz bu durumlar gerçekleşirken, yani dolar endeksi 100'ün üzerindeyken, tahvil faizleri 10 yıllıklar %5'in üzerindeyken vesaire, tahviller satılırken borsaların da yukarı yönlü gittiğini görüyoruz. Bu da tabii ki aslında sizin de bahsettiğiniz yapay zeka temasıyla alakalı. Fakat burada peşi sıra bazı riskler de var. Şimdi özellikle dün bir açıklama vardı Broadcom'un CEO'sundan. Orada da ki ABD'deki bazı analistler de ben okuduğum zaman bu riski ön plana koyduklarını görüyorum. O da nedir? Tahvil faizlerinden ziyade, yani risk priminden ziyade, yapay zeka şirketlerinin yaptığı yatırım harcamaları bir problem oluşturuyor. Ve İşte bu yüksek CAPEX dediğimiz sermaye aslında harcamaları yapay zeka şirketlerinde fiyatın upside dediğimiz aslında yükselebilecek olan potansiyelini aşağı doğru çekiyor. Fakat bu tüm bu olaylar gerçekleşirken biz halen Amerika borsalarının yapay zeka temasıyla zirveye gittiğini de görüyoruz. Bu da tabii ki benim aklıma 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri kaynaklı borsaların yukarıda tutuluyor mu acaba sorusunu getiriyor aklıma ki Trump'ın da işte bir toplantısı vardı. Siz de haberlerinizde geçmiştik. Burada geçmiştiniz. Yapay zekanın ismini değiştirmeye çalışıyordu. Süper zeka diye. Yani dün de hatta yapay zeka hisseleri Broadcom CEO'sunun açıklamasından sonra %3 geri çekilirken orada borsada bir rotasyon oldu. Ve sanayi şirketlerini, perakende şirketlerini vesaire alarak yine S&P'yi, Nasdaq'ı vesaire yukarıda tutmak istediklerini görüyoruz. Fakat bugünden itibaren biz yeni bilançoları da alacağız ABD'de. Özellikle Goldman Sachs, JP Morgan gibi bankalarla başlıyoruz. Yarın yine yapay zeka teması çok önemli bir TSMC bilançosu alacağız. Şimdi baktığımız zaman bilançolarla alakalı bir fiyatlama değişikliği gelebilir. Bu da Türkiye'yi sirayet edebilir. Onun için yatırımcı dikkatli olması gerekiyor bugünlerde diye düşünüyorum. Micron diye bir hisse senedinin bilançosunu aldık. Bu neden önemliydi? Kendi aslında finansal takvimleri var ve bu bankalardan ya da TSMC gibi şirketlerden daha önce açıkladı Micron verilerini ve beklentilerin, analist beklentilerinin çok üzerinde karlar etmeye devam ediyor. Şimdi burada hafıza bellek tarafının, çipçilerin aslında çip şirketlerinin daha yüksek karlar etmesi demek, yapay zeka şirketlerinin hala yüksek harcamalara devam etmesi demek. Ve biz diğer çip şirketlerinde bunun devamını görürsek, işte yapay zeka CAPEX'i artıyor, sermaye harcaması artıyor, bu da borsalara bir satış getirebilir deriz. Onun için küresel temadaki başlayabilecek bir satış fırsatı yurt içinde etkileyebilir. Burada yine sizin ilk bahsettiğiniz Borsa İstanbul için seviyelere gelecek olursam buradan devam edip çok güzel bir seviyeden bahsettiniz. 12.500. Aslında 12.500-12.600 seviyeleri çok defa destek olmuş ve şu anda da bir direnç olan bölgemiz. Çok fazla temas ettik ve biz yükselişin devamını görmemiz için Borsa İstanbul'da 12.600'ün özellikle geçildiğini görmemiz gerekiyor bence. Fakat aşağı tarafta eğer oldu ki Borsa İstanbul biraz daha satış baskısıyla karşılaşırsa aşağıda 11.250 gibi bir rakam var ki bu rakamı biz 2025 yılında çok kez konuşmuştuk. 2024 yılımızın zirvesiydi. Onun için olası geri çekilmelerde 11.250 benim için bir fırsat bölgesi oluşturur. Burada hisse senedine ağırlık vermek için portföyümüzde. Fakat yukarıda diyelim ki 12.600 geçildi stratejik kuracak olursak ben 14.500'ü çok güçlü bir direnç yani bir kar realizasyon bölgesi olarak görüyorum. Onun için altta 11.250 yukarıda 14.500'ü baz alabileceğimiz bir range bölgesi diyebileceğimiz aralıkta Borsa İstanbul bence gidişine ve gelişine devam edecektir. Burada bir de altına değinmiştiniz. Hemen oraya da değinecek olursam ben de. Tabii ki özellikle fon tarafındaki çıkışların çoğunun yani yaklaşık 20 milyar dolardan bahsediyoruz. Fon piyasından çıkan paranın. Burada para piyasası fonlarından özellikle çıkan paranın biz TL mevduata gittiğini gördük yüksek çoğunlukla. Fakat bir diğer kısmı ise tabii ki döviz tarafına giden de var çok az da olsa. Bu da çoğunlukla altın tarafına gidiyor. Yani Türk yatırımcısı hala altına bir teveccüh gösteriyor ki fiyatın geri gelmesi de burada fırsat oluşturduğu kanaatinde Türk yatırımcısı. Fakat ben de sizin bahsettiğiniz seviyelere değineceğim hemen. Yani alt tarafta 3.900 çok kritik bir destek. 4.000 ons bazında 4.000 dolarlara gelmişti altın fiyatı. Fakat bence altının artılarını ve eksilerini yan yana koyduğumuz zaman bir trend oluşturacak. Yani yukarı yönlü ya da aşağı yönlü uzun süreli hareket sağlayacak bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o artılarla eksiler terazide bir eşitlik dengesini ortaya çıkarıyor. Şimdi baktığımız zaman bu da aslında hem tahvil faizleri dolar endeksiyle alakalı. Burada da yatırımcının yine dikkat etmesi gereken gün yarın. Çünkü yarın ABD tarafında enflasyon verileri açıklanacak. Evet. Tüketici enflasyonunda bir yükseliş bekliyoruz. Burada eğer beklentilerin de üstünde bir enflasyon verisi açıklanırsa altın tarafında ciddi bir oynaklık olabilir. Hem istihdam verilerini hem enflasyon verilerini takip etmeye devam ediyoruz altın tarafında. Onun için şu anda küresel piyasalarda altın dahil, yurt dışı endeksler dahil bir belirsizlik söz konusu olmaya devam ediyor diyelim Murat.
0: Bir sürede devam edecekmiş gibi görünüyor bu belirsizlikler. İnşallah şu Amerika'da ara seçimlerden sonra bazı şeyler netleşirse insan yatırımcılar önlerini belki biraz daha rahat görebilecekler. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için görüşlerinizi paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Mutlu günler. Değerli izleyenler süremizin sonuna geldik. Piyasa ekranını burada bitiriyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: NTV 라디오
1: 레이크다운.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BB veya dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BB veya mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti BB.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şey. Hep birlikte.
0: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Hafta sonu etkili olan bahar hatta yaz havasından sonra yağışlı bir haftaya başladık. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde şiddetli yağışın zorluklarıyla karşılaşacağız. Trafikte yoğunluk, işe veya okula giderken yoğun yağışa denk gelip ıslanmak, su baskınları ve sonraki günlerde havanın daha da soğumasıyla oluşabilecek soğuk algınlığı gibi sorunlar yaşayabiliriz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, her salı olduğu gibi siyaset ağırlıklı bir gündem ama sadece siyaset değil. Hem dış politikada, hem içeride hem dışarıda çok fazla olay var. Ekrana taşıyacağız hepsini. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu bugün. Gündeminde fon soruşturması vardı. Bahçeli, fon meselesi fırsata çevrilemez dedi. Devlet Bahçeli'nin mesajlarının ayrıntılarını birazdan ekrana taşıyacağız. Sana, Riyad, Tahran üçgeninde başlayan gerilim yayılıyor, büyüyor. Husiler, Suudi Arabistan'a bir günde 119 yeni hava saldırısı düzenledi. Husiler tarafından başkent Riyad'a düzenlenen bir balistik füze saldırısı engellendi. Riyad ise saldırılar nedeniyle hava alanlarında operasyonları 17 Ekim'e kadar durdurdu. Son gelişmeleri birazdan aktaracağız Öğle Bülteni'nde. Bir diğer başlık, gelişen teknoloji birçok tehlikeyi de içinde barındırıyor. Enteresan iki olay var. Fransa'da yüzlerce süpermarkette buzdolapları ve dondurucular siber saldırıların hedefi oldu. Bilgisayar korsanları uzaktan erişim sağlayarak dondurucuların sıcaklığını gece boyunca 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı sonrasında dolaplardaki gıdalar bozuldu. Hatta bazı süpermarketlerde yangın çıktı. Norveç'te ise bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Avrupa'da bu iki olay özelinde neler konuşuluyor? Canlı bağlantıyla paylaşacağız. Ve son başlık futbol. Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray bu sezon oynadığı 9 resmi karşılaşmayı da kazanan Barcelona'yla karşılaşacak. Saat 22'de başlayacak maç. Maça dair ayrıntılar da öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz bültene. Siyasetle başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefetin fon soruşturmasını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar dedi. Fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
1: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Belediyelerdeki yolsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor dedi.
1: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyunu açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi.
1: Yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemi aynı. Fon soruşturmasıyla ilgili konuştu. Partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun dedi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmamasını da eleştirdi.
3: Şimdi geçen hafta hep birlikte retoyu vermişler. Neden? Bu işe siz bakmayın. Biz kendi kendimize soruşturacağız, siz kenarda durun. Bu durumda elbette milletvekillerinin bu meselenin ortaya çıkması için sorumluluğu var. Bir takım bilgiler, bir takım listeler geliyor. Bu listelerin içinden arkadaşlar bakıyorlar. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
0: Ankara Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. Beşi belediye görevlisi 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
4: Ahmet Tayfat, ikinci dalga operasyonunda sen de dikkat çektin. Beşi belediye görevlisi, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ki 5 belediye görevlisi arasında 2 belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Bunlar Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır. Bu iki isim hakkında da gözaltı kararı verilmiş durumda. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma ve ikinci dalga soruşturma olarak kayıtlara geçmiş durumda. Hatırlanacağı üzere 30 Temmuz tarihinde de yine o dönemde belediye başkanlığı yapan Erdal Beşikçioğlu'nun da arasında bulunduğu 40 kişiye yönelik bir operasyon düzenlenmiş ve Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklanmıştı. O zaman da yine aralarında belediye başkan yardımcıları vardı. Peki bu soruşturmada hangi suçlamalar istinat ediliyor, ona bakacak olursak özellikle soruşturma dosyası içerisine giren MASAK raporları, HTS kayıtları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, CİMER'e giden şikayetler var. Bunun yanı sıra yine ses kayıtları da dosyada yer alıyor ve suçlamalar sahte belge düzenlemek, ihalelerde usulsüzlük, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri konularında menfaat temin etme. İşte bu suçlamalar yöneltiliyor ve haklarında da zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlamalardan işlem yapılmış durumda. Bu kişiler şu anda gözaltında. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi operasyonlar. 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i belediye görevlisi. Bunlardan ikisi ise belediye başkan yardımcısı.
0: Mustafa Berber aktardı. Geçen ay uluslararası bir dolandırıcılık ağı çökertilmiş. İstanbul ve Muğla'da 109 şüpheli tutuklanmıştı. Dolandırıcıların sahte çağrı merkezleri kurarak neredeyse 5 kıtadan mağdurları tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Zanlılar yeni şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullanıyordu. O anlara ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı. Oldukça sistemli, örgütlü bir suç ağıyla karşı karşıyayız. Ayrıntıları Baran Bilay'la konuşacağız. Baran hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Şimdi fotoğrafları vereceğiz. Çok enteresan görüntüler var. Yani sanki bir tansiyon ölçümü gibi gözüküyor ama burada farklı bir uygulama söz konusu. Ne oluyor bu fotoğrafta? Kim bu fotoğraftaki kişiler?
5: Öncelikle illegal bir işlem yapılıyor. Bunun altını çizmiş olalım. Ekrana gelen kişiler ağırlıklı olarak yabancı uyruklu, kimileri daha genç, kimileri daha yaşlı. Şu yönde bir tespit de vardı. Bu kişilerden bazıları zanlılarla daha irtibatlı, biraz daha bu dolandırıcılık işine gönüllü olduğu ifade edilen kişiler. Ama bunlar arasında da mağdurlar var. Çünkü evet, bir telefonun ucunda dolandırıcılık işlemi yapılıyor. Bazı kişiler hisselere yönlendiriliyor ama bu kişiler arasında da bazılarının şu yönde beyanları vardı. Biz bir çağrı merkezinde, legal bir yerde, bir turizm şirketinde, bu yönde bir ofiste çalışacağımızı düşünüyorduk. Ama bir baktık ki böyle bir ağın içerisindeyiz ve çıkamadık şeklinde beyanları da vardı. Ürpertici de görüntüler bir yandan. Çünkü aynı o casusluk filmlerinde, ajan filmlerinde olduğu gibi görüntüler. Hemen karşıda bir nevi tırnak içerisinde köstebek avına çıkmış bir kişi var. Arka arkaya sorular yöneltiyor. Bu kişiler de cevap veriyorlar. Polise yakalanmaktan çok korkuyorlar. O yüzden öncelikle polisle çalışıyor musunuz? Polisle irtibatınız var mı? Gazeteci tanıdığınız, dostunuz var mı şeklinde sorular var. Zimmetinize para geçiriyor musunuz şeklinde sorular da yöneltiliyor. Her ne kadar polise yakalanmaktan korksalar da, bu arada hatırlatalım, geçtiğimiz günlerde bir baskın yapılmıştı. Buraya çok yakın bir yerde, Masak'ta, böyle ofislerin, işyerlerin, plazaların olduğu bir yerde de bu ofisleri kurmaktan çekinmemişler. Böyle de bir çelişki de var aslında.
0: Şimdi burada fotoğraflara baktığımızda işte birileri oturmuş. Dediğin gibi karşılarında belki bir sorgucu var. Onlara soru soruyor. Kollarda tansiyon aleti görüyoruz ama tansiyon ölçmüyorlar tabii. Bu aslında bir yalan makinesi. Göğüse de bağlanmış bir aparat, cihaz var anladığımız kadarıyla. Farklı ırklardan, farklı milliyetlerden insanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi nasıl çalışıyor peki bu sistem? Yani yalan makinesi dediğimiz nedir?
5: Ahmet abi, temel olarak şöyle çalışıyor. Burada kan basıncı ve nabzı ölçüyor. Solunumu takip ediyor. Solunumun derinliğini ve hızını takip ediyor. Ve mikro düzeydeki terlemeleri dahi tespit ediyor. Şu yönde bir motivasyonla yola çıkmışlar. Altını çizeyim bir kez daha. İllegal bir işlem burada yapılan. Herhangi bir kanuni durumu yok. Herhangi bir legal durum yok.
0: Tabii.
5: Mantık şu: yalan söyleyen kişinin nabzı yükselir, kan basıncı artar ve bu şekilde yalan söylediği belli olur şeklinde bir mantıkla yola çıkmışlar. Yurt dışında bazı ülkelerde kullanılıp kullanılmadığı da tartışılan bir konu. Mahkemelerde bunu kullanabilir miyiz şeklinde tartışmalar da gündeme gelmişti.
0: Mahkemeyi geçtik, burada göya bir iş görüşmesi değil mi?
5: Evet, bu sanki bir mülakat gibi, sanki burada normal bir şirkete alım gibi. İlk baştaki görüntü bu yönde ama işte o odaya geçildiği zaman böyle bir yönteme geçilmiş. Ve ilk başta biraz daha basit sorular soruluyor. Hatta çok basit sorular. Adın ne, soyadın ne, bugün ne yaptın gibi rutin, günlük işlemlere ait sorular. Sonrasında kritik sorulara geçiyorlar. O
0: burada tabii
5: ilgili.
0: Yani kolay sorulara verilen cevapla aslında doğru söylerken vücudun verdiği tepki bir anlamda anlaşılıyor. Sonrasında sen de altını çiziyorsun. Birazcık ters sorularla, birazcık manipülatif sorularla doğru mu söylüyor, yalan söylüyor. O işte tansiyon yükseliyor, kan basıncı yükseliyor. Belki dediğin gibi terleme oluyor, nefes alıp vermede bir farklılık oluyor. Sonrasında da belirliyorlar. Peki buradan geçemeyeni o zaman işe almıyorlar öyle mi?
5: Almıyorlar. Onlara ne olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. Buradaki çünkü çok sayıda kişi, yüzlerce kişi şüpheli konumundaydı. Burada da bu kişilerin büyük ihtimalle ya tutuklandılar ya da deport edildiler. Çünkü o ayrımı da iyi yapmak lazım.
0: Doğru.
5: Dediğimiz gibi. Çünkü bazıları kandırıldıklarını, tuzağa düşürüldüklerini söylüyorlardı. O zaman onlar da mağdur konumunda oluyor. Ne derece suça karıştılar o da ayrı bir araştırma konusu ama oradaki ayrıma göre bir işlem yapıldığını öngörüyoruz.
0: Tabii sen biraz önce sorulan soruları söyledin. Yani zimmetinize para geçirdiniz mi? Polis var mı aranızda tanıdığınız? Yani aslında şüpheli sorular. Yani bu soruları da yanıt verip işe başlıyorsan aslında orada bir karanlık bir şeyler döndüğünü anlaman gerekir. Peki şimdi bir organizasyondan bahsediyoruz. Call center'lar kurmuşlar İstanbul'da, Muğla'da, Türkiye'nin farklı yerlerinde. Peki neden Türkiye'de bunlar? Ve de 5 kıta dedin. Kimleri dolandırıyorlar? Nasıl dolandırıyorlar?
5: Bir parantez açayım. Tehdit edilmiş olmaları kuvvetli muhtemel. Bunlar
0: doğru,
5: teker
0: olabilir.
5: Teker araştırılıyor. Ahmet Arpat, şöyle nasıl çalışıyor bu mekanizma? İsrail bağlantılı bir şebekeden söz ediyoruz. Sadece İsrail değil, Londra'da da bazı bağlantıların olduğu tespitler arasındaydı. Kullandıkları yöntem çok olağanüstü bir yöntem değil. Sık sık haberlerimize yer veriyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu aralar benzer soruşturmalara dosyaları mercek altına alıyoruz. Sistem aynı şekilde yürüyor. Önce bir veri havuzu oluşturuluyor. Sosyal medyadan da yola çıkıyorlar. Bazı linkler gönderiyorlar, bazı bağlantılar gönderiyorlar. Ağırlıklı olarak varlıklı kişileri burada gözlerine kestiriyorlar. Yatırım yapmaya çağırıyorlar. Siz o linki tıkladığınız zaman, belli bir para da ödediğiniz zaman, bu yönde çağrıları da var. Ufak paralar bunlar öncelikle. O hisselere yönlendirilmiş oluyorsunuz. Sonra o hisseler şişiriliyor. Zamanla çok iyi kazanç sağladığı yönünde bir takım görüntüler elde edilmiş oluyor. Böyle bir tablo çıkmış oluyor ortaya. Ama sonra para çekme safhasına geliyorsunuz. Para çekemiyorsunuz. İlk bilgilere göre
0: yani kağıt üzerinde para kazandığını zannediyorsun ama evet, aslında ortada bir para yok. Parayı çekmek istediğinizde kimseye ulaşamıyorsunuz.
5: Burada ilk başta da iletişime geçebilmişler. Demişler ki ne oluyor, biz niye para çekemiyoruz? Teknik bir aksaklık var, birazdan halledeceğiz, rahat olun gibi bir takım vaatlerle oyalamışlar onları. Ama sonra bu para olduğu gibi buharlaşmış. 5 kıta çok sayıda ülke var. 3 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediyoruz.
0: Şimdi şuranın altını çizelim. Çok önemli bir noktaya değindin sen. Yani insanların sosyal medya hesapları üzerinden bilgi topluyorlar. Ve o topladıkları bilgi üzerinden ulaştıklarında size aslında o bilgiler ışığında bir şeyler anlatarak güven kazanıyorlar. Ve böylece sizi ikna etme şansları da yükseliyor. 5 kıta dedin. 5 kıtada kimleri daha çok dolandırmışlar? Biz bu ilk Yağız Şenkal'la yapmıştık yayını, yanlış hatırlamıyorsam bu konunun. Demiştik ki biraz insaflılar. İsrail tabanlı bir şirket. Evet. İsrail vatandaşlarını, Yahudileri pek fazla kurcalamıyorlar, rahat bırakmışlar. Nasıl bir hedef gözetiyor burada örgüt?
5: İsrail yok, Amerika Birleşik Devletleri'nden de şu ana kadar en azından elde edilen tespitlere göre herhangi bir mağdur bulunmuyor. İsrail yok, Amerika yok, Türkiye'den de bir mağdur görünmüyor. Buradaki tahminimiz şu yönde ki burada dikkat çekmeyelim, bir de buradan şikayetler artarsa mercek altına alınırız diye bir motivasyonla yola çıkmış olabilirler. Yine de bence çelişkili bir durum. Bu kadar o zaman geniş bir şekilde, rahat bir şekilde nasıl faaliyet gösterebilirler, nasıl buna cesaret edebilirler? Çünkü o baskın yapılan yerler de öyle merdiven altı, gözden uzak
0: herkesin
5: yerler
0: gözün
5: değildi.
0: Önünde, doğru.
5: Herkesin gözün önünde olduğu yerlerdeydi ama Türkiye'den de kimseye bulaşmayalım gibi bir motivasyonları da olmuş.
0: Belki bu da birazcık çevreye güven telkin etmek için. Yani işte herkesin gözü önünde bu işi yapınca kimse bu işte bir suç olduğunu düşünmez diye belki düşünmüşlerdir.
5: Çok doğru, çünkü o baskın yapılan şirketlerde de tam olarak o şirketlerin menşeini neydi bilmiyoruz ama şu kesinlik kazanmıştı. Aynı legal bir şirkette olduğu gibi yönetim şemaları var. Birim müdürleri, üst düzey yöneticiler, onların da üzerinde onların bağlı olduğu kişiler, işe alım departmanı, idari işler, insan kaynakları gibi birimler. Bu da sizin söylediğiniz oldukça kanıtlar veya bunu destekler nitelikte bir bilgi. Bunu
0: yani Plaza'dasınız. İşte 20 kat var. Onlar bir katı kapamışlar. Diğer katta çalışanlar bakıyorlar. Aslında ortada bir şirket var. Bir patron var, bir müdürü var. Dediğin gibi insan kaynakları kağıt üzerinde. Her şey normal gibi ama aslında yasa dışı bir organizasyon.
5: Neden İstanbul? Bir de bu soru gündeme geliyor. Çünkü kozmopolit bir metropol. Doğru. Burası. Her kesimden insan var. Turist çok, göçmen çok. Burada yaşayan yabancılar çok. Belirli dillere hakim olan kişilerle çalışmak istiyorlar. Hem Uzak Doğu dillerine, hem Latin dillerine, hem Rus diline, Avrupa dillerine hepsine birden hakim olabilecek kendilerince bir havuz yaratma hedefindeler. Bu yönde de çok sayıda kişiyi ağlarına düşürmeye çalışıyorlar veya onlar artık onları buluyor. Bu kişiler onları buluyor. Bu biraz daha ilerleyen safhada soruşturma daha da derinleştikçe ortaya çıkacaktır. Ama böylesine geniş bir ağ kurmuşlar. Bu da ciddi bir tespit.
0: Uluslararası suç örgütlerinin merkez olarak İstanbul'u seçmesi düşündürücü. Baranbil'e teşekkür ediyoruz. Bilgiler için takiptesin olayı biliyorum. Yeni bilgilerle tekrar konuşacağız. Devam edelim. Husiler ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar gün geçtikçe alevleniyor. Husiler Riyad'a hedef aldı. Şehirde ard arda 3 patlama sesi duyuldu. İran ise taraflara arabuluculuk yapmayı önerdi. Suudi Arabistan ise Riyad havaalanında uçuşların cumartesiye kadar durdurulduğunu duyurdu.
6: Sana Riyad-Tahran üçgeninde başlayan gerilim yayılıyor. Husiler Suudi Arabistan'a bir günde 119 yeni hava saldırısı düzenledi. Husiler tarafından başkent Riyad'a düzenlenen bir balistik füze saldırısı engellendi. Örgüt Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki Damman Havalimanı'nı ve Aramco tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca Riyad havaalanında 13 kişinin öldüğü saldırıyı da üstlendi. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu hava üssünün bulunduğu kente Husiler tarafından fırlatılan iki balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Riyad ise saldırılar nedeniyle havaalanında operasyonları 17 Ekim'e kadar durdurdu. Suudi Arabistan'ın İsrail'in Washington aracılığıyla ilettiği Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmaya dahil olma talebini reddettiği bildirildi. Hares gazetesinin adı açıklanmayan diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Prens Muhammed Bin Selman İsrail'le ittifak kurmanın ülke kamuoyunda olumsuz etki yaratacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha sorulara yanıt verdi. Husiler çok kötü davranıyorlar dedi. Husilerden Trump'a yanıt geldi. Yemen'e yönelik saldırılara dahil olması halinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan hızlı ve ağır bir karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. İran cephesinde ise saldırıları durdurma adımı var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü. Arakçı, İran, Suudi Arabistan'la Yemen arasında diyaloğun başlatılması, siyasi bir çözüme ulaşılması için her türlü yardımı sağlamaya hazır dedi.
0: Ukrayna Savaşı'ndaki son duruma da bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesinin kararlaştırıldığını ancak iki tarafın da ihlal ettiğini savundu. Buna karşın Rus lider Vladimir Putin'in ateşkes yapmaya Ukrayna lideri Zelenski'den daha hazır olduğunu belirtti. Taraflar

0: bir gün, o da seçim günü Ukrayna'ya saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Zelenski ancak Rusya'nın 60 günlük ateşkesi kabul etmesi durumunda seçimlerin yapılabileceğini belirtmişti. Peskov, seçimler için 60 güne ihtiyaç yok, bir gün yeterli, seçim günü Başkan Putin saldırıları durdurmak için bizzat emir vermeye hazır dedi. Öte yandan karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 25 katlı bir rezidansı vurdu. Ölen ve yaralananlar oldu. Kiev valiliği saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtti.
1: Fransa'da bazı süpermarket zincirleri Sibel saldırının hedefi oldu. Buzdolapları buz çözme moduna geçti. Saldırıdan 500'ün üzerinde marketin etkilendiği belirtiliyor. Norveç'te ise bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçlarının üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Ayrıntıları alacağız. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, siber saldırı ve casusluğun geldiği boyut bir hayli ürkütücü. Neler konuşuluyor Avrupa'da bu iki olayla ilgili?
2: Evet, ürkütücü ve çok ciddi Ahmet Arpat, çünkü özellikle Fransa'daki bu siber saldırının hedefi, çapı ve gerçekleştirilme yöntemi, yani nasıl yapıldığı, gerçekten bugüne kadar Avrupa'da görülmemiş bir türden saldırı, siber saldırı bu nedenle kaygıyla karşılanmakta. Şimdi hedef ilk defa süpermarketler. Süpermarketler derken de süpermarketlerin merkezleri ya da kasaları değil, süpermarketlerin soğutucu depoları, yani buzdolapları, yani bizlerin tüketici olarak eti, sütü, yoğurdu, zeytini satın aldığımız o buzdolaplarının ısı mekanizmasını, sistemlerini hedef aldılar. Nasıl hedef aldılar? Aslında bu sistemlerin tamamı Danimarka merkezli Danfoss adlı bir şirketin hazırladığı yazılım ve aplikasyon sayesinde otomatik olarak uzaktan yönetilmekte. İşte bu şirketin, Danimarkalı şirketin esasen hedef alındığı söylenmekte. O şirketin yazılımlarının, eski tür yazılımlarını kullandığı bu Fransız süpermarketlerinin ortaya çıktı. Hatta bu Danimarka şirketi Fransız süpermarketlerini 2 ay önce uyarmış, yazılımlarını güncellesinler, yeni sisteme geçsinler diye. Fakat öyle görünüyor ki Fransız süpermarketleri bu uyarılara kulak asmamış ve milyonlarca euroluk, hatta 10 milyonlarca euroluk zarardan bahsediliyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece gerçekleşti bu saldırı. Uzaktan bu sistemleri kontrolünü ele geçiren bilgisayar korsanları, normal şartlarda +2 ile -12 arasında olması gereken ısıyı 6 saat boyunca +50 dereceye yükselttiler. Ve düşünün, +50 derecede süt, yoğurt ve et ürünlerinin ne hale gelebileceğini, tabii hepsi tahrip oldu ve dün onlarca ton gıda Fransa'da çöpe atıldı. Dediğim gibi 10 milyonlarca euroluk, ki henüz daha tam olarak bilanço çıkarılmış değil, bir zarardan söz ediyor. En az 500 süpermarketin de bu saldırıdan etkilendiği belirtilmekte Ahmet Arpat. Bir soruşturma başlatıldı Paris Savcılığı tarafından. Nasıl ve ne zaman sonuçlanacak, onu henüz bilmiyoruz. Ve senin de belirttiğin gibi Norveç'te de aslında bir güvenlik açığı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Esasen bu geçen ay Norveç'te gerçekleştirilen bir askeri tatbikat sırasında Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin kiralamış olduğu bu tatbikat için İki elektrikli aracın özellikle bu tatbikat sırasında içindeki kamera sistemleriyle görüntü aldığı belirtiliyor. Yani bir ticari araç, kullanılan elektrikli bir ticari araçla askeri tatbikatta görüntüler alınmış. Bu kayıtların neler olduğu gerçekten çok ilginç. Askerlerin, bu tatbikata katılan askerlerin kullandıkları kodlar, gittikleri yerler, oralarda ne kadar kaldıkları ve araba içindeki konuşmalarının tamamının kaydedildiği belirtiliyor. Kiralanan bu araçların Çin üretimi araçlar olduğu da Norveç basını tarafından açıklandı. Dolayısıyla böyle bir güvenlik açığı da var. Ticari araçların, özellikle elektrikli ticari araçların askeri tatbikatlarda oluşturduğu lojistik güvenlik açığı konusunda ilk defa böyle bir güvenlik açığı da ortaya çıkmış durumda. Hemen hatırlatayım. Polonya işte bu nedenle ötürü bu yıl Şubat

0: Batayında Çin yapımı araçların askeri amaçla kullanılmasını yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olmuştu Ahmet Arbat.
1: Kayhan Karaca aktardı. Gerçekten enteresan iki olay. Fransa ve Norveç'teki bu olayları konuşacağız. Konuğumuz var. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yayın konuğumuz. Sayın Demircan hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi eskiden bu siber güvenlik nispeten daha kolaydı. Bilgisayarlarımızı bir antivirüs programı kuruyorduk. İşte bilmediğimiz linklere tıklamıyorduk. Bir şekilde bir güvenlik nispeten sağlıyorduk. Ama artık iş bambaşka boyutlara ulaştı. İşte Fransa'daki olayı görüyoruz. Donduruculara müdahale ediyorlar. Diğer tarafta elektrikli otomobilden bir casusluk hikayesi çıkıyor. Bu internete bağlı olan fiziki cihazlarda siber güvenlik için ne yapmak gerekir? Ne kadar korunmalı bu sistemler?
2: Profesyonel destek aslında. Yani kurumsal gözle bakıldığında hayatımızın bu kadar merkezine koyduğumuz teknolojiyi ne kadar kendimizden uzaklaştırırsak aslında o kadar güvenli oluruz. Yani böyle bir kısa döngü de var arka tarafta. Bu Fransa'da yaşanan olay aslında bu çok yani bir yazılımın güncellenmesi kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Yani orada daha farklı sistemsel açıklar da var. Bu beklenen bir şeydi aslında. Hani yani tabii ki bir süpermarket olarak beklenmiyordu ama son zamanlarda siber saldırıların artacağıyla alakalı birçok otorite beyan ediyordu olma potansiyellerini. Bunun nedeni şu, dünya genelinde yapay zekanın hayatımıza girmesi ve yapay zekanın da teknolojik ve siber güvenlik anlamında destek vermeye başlaması kurumsal anlamda profesyonel destekleri birkaç adım geriye çekti. Maalesef böyle oldu ve çok ciddi böyle istihdam bekleyen siber güvenlik profesyonellerinin sayıları çok fazla artmaya başladı. İşte sonuçta maalesef böyle. Yani bu geçmişte de yaşanıyordu. Geçmişte yaşandığında örneğin çok katlı bir iş merkezinin bütün yazıcılarındaki tüm kağıtları fotokopi makinalarına uzaktan erişerek mesela çıkartmışlardı ve her yer kağıt olmuştu. Hem prestij kaybı hem de maddi anlamda zarar için böyle şeyler yapılıyor. Ama bu tarz sistemleri ne kadar internetten uzak tutarsak aslında o kadar da sağlıklı oluyor. Sizin de haberci olarak ben size sorayım. Yani en son ne zaman bir elektrik sisteminin hacklendiğini duydunuz? Yani çok büyük bir ihtimalle birkaç yıl önce Amerika'daki o küçük olayı duydunuz diye hatırlıyorum. Çünkü bu sistemlere SCADA sistemler deniyor. Kapalı sistemler internete açık değil. Hani yapısal olarak internete açık değilse zafiyetler de açık değil. Ama internete açıksa da onun kurallarını uygulamak gerekiyor. Yani kuralına uygun çalışmanız gerekiyor.
1: Nedir kuralı?
2: Sıfırıncı gün kuralına uyacaksınız. Yani sistem %99 güvenlidir. %1 açık her zaman olabilir. Buna her zaman hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani bunun için ekiplerinizin olması lazım. Bunun dışında yazılım güncellemeleri, donanım güncellemeleri, en önemlisi donanım konfigürasyonları ve bu konfigürasyonların düzenli olarak testlerinin ve kontrollerinin yapılıyor olması. Bir siber saldırganmış gibi dışarıdan hizmet alarak bu sistemlerin hacklenmeye çalışılması ve bulunan bulgulardan bir rapor hazırlanması, açıkların kapatılması gibi aslında arka tarafında çok ciddi prosedürler var. Ama bu prosedürler yapılmazsa da işte bu Fransa'da yaşadığımız gibi bir olay karşımıza çıkıyor.
1: Peki şimdi Fransa'daki olay enteresan. Yani böyle bir saldırıyı yapan grubun ya da hackerların nasıl bir motivasyonu olabilir? Bir kere tespit edilebilir mi bu saldırıyı kimin yaptıkları?
2: Ben aslında çok tanınmış bir hacker grubu değildi. Sanki biraz rakip çalışmasıymış gibi de hissettim. Yani bu tarz işler çok prestijli işlerdir. Ve bunun sonunda da biri suçu üstlenir. Hani bu bir terör saldırısı gibi düşünüyor. Yani bu siber terör aslında. Hani birilerinin bunu da üstlenmesi gerekiyor. Ve hala ben üstlenen kimseyi duymadım. Yani motivasyonları bence bir gözdağı vermek olabilir. Herhangi bir şekilde aktivist bir yaklaşımla hangi ürünler daha çok yok edildi mesela ona da bakıyor olmak lazım. Nereye, hangi bakış açılarına sahipler ve bu motivasyonu neye göre buldular bunu da bu noktada da algılayabiliriz. Yani birçok farklı neden olabilir ama dışarıdan çok net bir şekilde prestij kaybı gibi görünüyor. Yani bahsi geçen zincir mağazaları sadece buzdolabındaki ürünleri yok ederek hani batıramazsınız. Bu öyle bir şey değil çok net ama bundan sonra müşteriler oraya girdiğinde çok tedirgin olacaklar. Bu ürünleri alırken de tedirgin olacaklar. Yani bunda bu firmayı bir kere öldürmemeyi tercih ettiler. her gün ölmelerini tercih ettiler. Yani her gün bir paranoyayla, her gün bir müşteri azalmasıyla daha büyük bir sorun yaratıyorlar aslında tek bir hacklemeyle. Bunun bir sosyolojik ve psikolojik boyutu da var. Yani sadece fiziki olarak hacklemeniz yetmiyor. Bu organize bir çalışma olabilir. Bu da hani rakiplerden geliyor olabilir, farklı ülkelerden geliyor olabilir, birçok farklı neden olabilir. Firmanın ve firma sahiplerinin de geçmişini de biraz anlamak gerekiyor ki konuyu ve bunun nedenini daha iyi algılayabilmek için.
1: Siber güvenlik şirketleri de yapabilir mi böyle saldırıları?
2: Elbette yapabilir çünkü siber güvenlik şirketleri zaten beyaz şapkalı hacker diye tabir ettiğimiz hackerlar. Yani siber tehdidi silah olarak düşünün. Polisin elindeyken silah bize güven verirken suçlunun elindeyken korku veriyor. Ama silah aynı silah. Siber güvenlik firmaları da bu şekilde çalışıyor. Bunu yapabilirler. Elbette yapabilirler. Ama ben hani alenen bir siber güvenlik firmasının İsrail kökenli değil ise altını çiziyorum. Alenen bir siber güvenlik firmasını böyle bir kendini de piyasada bitirme üzerine kurulu. Hani tüm itibarını yok etme üzerine kurulu bir çalışma yapacağını zannetmiyorum. Ama dünyada çok ciddi, çok profesyonel hacker grupları var. İranlı hacker çeteleri, hacker grupları bu konuda çok iyi. Ruslar çok çok iyi. Yani dünyanın dört bir yanında hacker kendi çapında küçük küçük çalışıp ama çok farklı bir alan içerisinde, birlik içerisinde çalışan, ülkelerin üstünde bir birlikte çalışan hacker grupları da mevcut. Yani çok organize bir şey de olabilir, bir grup da olabilir, istihbarat birimi de olabilir. Ama sonuç olarak bu işi çok iyi yapabilen ve o uygulamadaki açığı çok iyi tespit etmiş bir firma. Burada sadece kafamda şöyle bir soru işareti var. Mağazacılık sisteminde soğutma sistemlerinin kontrolü için geliştirilmiş bir uygulama var. Yani bu uygulamanın içindeki açıkları tespit edebiliyor olmanız için uygulamaya sahip olmanız lazım. Yani bir şekilde bu uygulamaya sahip olmuş, incelemiş ve içindeki açıkları tespit ederek ve uzaktan bağlanarak beklemeyi başarmış bir grup olacaktır düşüncesindeyim.
1: Norveç'teki olay da enteresan. İki kiralık araç Çin menşeili askeri tatbikatta kullanılmış ve de bütün o görüntüleri, içerideki konuşmaları kaydedip bir anlamda bir askeri casusluğa da vesile olmuş gibi gözüküyor. Şimdi biz mesela telefonumuza bir uygulama indiriyoruz. Bakıyoruz işte uygulama seni takip etsin. Hemen aman hayır diyoruz. Kendi açımızdan güvende hissetmek istiyoruz ama bu kullandığımız otomobiller, elektrikli otomobiller ki onların üreticileri onlara otomobil demiyorlar. Onlar işte yürüyen internet cihazları ya da işte siz daha iyi biliyorsunuz o tanımlamayı. Şimdi her elektrikli otomobil sahibi aslında siber açıdan bu kadar savunmasız mı? Bir otomobile, elektrikli otomobile dışarıdan nasıl müdahale edilebilir?
2: Bence savunmasız. Yani yerli ve milli teknolojileri kullanmıyorsak, yani her yerde yerli ve milli teknoloji diyor olmamızın nedeni o yazılımları bizim geliştiriyor olmamız, o bağlantıları bizim kuruyor olmamız, hangi veri gidecek, gelecek, o veriler nerede tutulacak, ülke sınırlarından dışarı çıkmayacak kararlarını verebiliyor olmamız. Yani yerli ve milli teknolojinin bizi çok güçlendireceği nokta aslında bu. Ama Çin menşeili bir ürün ki bizim araba diye gördüğümüz şey az önce sizin de tabir ettiğiniz gibi teker takılmış bilgisayarlar. Ve yüzlerce, binlerce sensör var üzerlerinde insansız da ilerleyebiliyor olması için. Ve bunlar internete de bağlanabiliyorlar. Yeri geliyor, durdurulabiliyorlar uzaktan. Yeri geliyor, yönleri değiştirilebiliyor. Yani aslında bu otonom araçlar bir suikast cihazına bile çok rahat bir şekilde dönüştürülüyor olabilir. Yani ben her yabancı menşeili araç alanın böyle bir riski de kabul ettiğini düşünüyorum. Zaten bu araçların birçoğunun içerisindeki sözleşmelerde eğer benim ülkem senin kullandığın arabayla ilgili herhangi bir veri talep ederse ben o verileri kendi ülkemin istihbaratıyla paylaşırım gibi ya da buraya getirilen hukuki cümleler de mevcut. Yani bunu o arabayı aldığımızda nasıl cep telefonuna bir uygulama yüklediğimizde bir sözleşme kabul ediyoruz. Bunları da aldığımızda da bir sözleşmeyi kabul ediyoruz. Hani bu noktada yerli ve milli teknoloji gerçekten çok önemli. Yani TUSAŞ'da da artık elektrikli arabalar, özellikle Çin menşeli arabalar TUSAŞ'a giremeyecek. Bunun nedeni ne? Üzerindeki sensörler ve orada da çok ciddi sırların barınıyor olması. Hani bu anlamda ülke olarak daha hassas olmamız gerekiyor. Hassaslık seviyemizde bu örnekler biraz daha yukarı çıkardı. Evet, yerli teknoloji geliştireceğiz, geliştiriyoruz, daha da geliştireceğiz. Yerli yazılımları daha da yaygınlaştıracağız. Ama şu an kullanmak zorunda olduğumuz, satın aldığımız ve teknolojiyi yakalamak için uzaktan almak zorunda olduğumuz bu otonom araçları da biraz daha hassas kullanacağız. Yani TUSAŞ'ta çok kritik bir yerde akıllı bir otonom aracı ne kadar problemse evin önüne konulmuş evindeki Wi-Fi ağına bağlanmış o otonom araç da o kadar riskli. Çünkü o ağın içerisinde de bilgisayarınız var, çocuğunuzun bilgisayarı var, çocuğunuzun telefonu var, sizin telefonunuz var. Siz de o Wi-Fi ağına bağlısınız. Evin önündeki araba da o Wi-Fi ağına bağlanırsa aynı risk ve tehdit sizin için de geçerli. Ve bunu son kullanıcı anlayamaz. Yani bunu çok adli olarak ciddi anlamda araştırmak gerekiyor, incelemek gerekiyor. Hani bu anlamda zaten çok iyiyiz, çok daha iyi noktaya geleceğiz. Yerli de milli teknoloji. Yani bizim bu sorunların en kesin çözümü bu.
1: Başta çok önemli bir şey söylediniz. Evet, artık internetsiz olmuyor ama güvenlik istiyorsanız da uzak duracaksınız. Biraz araya mesafe koyacaksınız. Peki şimdi artık bambaşka boyutlara geliyor. İki olay üzerinden konuştuk. İş askeri casusla ya da işte buzdolaplarına müdahaleye kadar gitti. Devletlerin ve şirketlerin önceliklerini nasıl değiştirmeli bu yeni teknolojiyle birlikte? Son soru da bu olsun.
2: Biraz Türkiye'yi örnek alıyor olabilirler. Çünkü Siber Güvenlik Başkanlığımız var. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde çalışan siber kümemiz var. Ve Türkiye'deki tüm siber güvenlik firmaları oraya üye. Onun dışında ulusal siber olaylara müdahale ekipleri var. Siber olaylara müdahale ekipleri var yine özel sektör tarafında. Yine Cumhurbaşkanlığına bağlı siber güvenlik ekipleri var. Yani böyle organize olup tek bir çatı altında toplanmayı biraz başarmak gerekiyor. Ve o toplanan veriler, o ataklar, o saldırılar tespit edildiğinde kurumları hızlıca uyarabiliyor olmak bizim için yeterli mi? Bir siber güvenlik profesyoneli olarak söylüyorum. Hayır, bu da yeterli değil. Bunun da çok büyümesi gerekiyor. Bunun da daha büyük boyutlarda, daha büyük, daha çok profesyonellerle yapılıyor olması gerekiyor. Ama biz birçok ülkeden bu noktada iyiyiz. Yani biz bunu yapmaya başladık ve bunu başladıktan sonra büyütmesi çok çok daha kolay olacak. Artık ülkelerin yönetiminin, dünyanın seyrinin, hatta insan hayatının bile teknolojiye bağlı olma potansiyelinin olduğu günlerde bence ülkeler bu noktada bu şekilde davranmalı. Yine bireysel kullanıcılara da o uyarıyı vermeden geçmeyeyim. Bir güvenlik yazılımının, buzdolabının kontrol yazılımını bile güncellemedikleri için insanların başına neler geldi? Sizin sadece yapmanız gereken cep telefonunuzu elinize alıp onun yazılımını güncellemek ve uygulamalarınızı güncellemek. Bu sizi olabildiğince güvende tutacaktır. Bunun dışında çok da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Güncellemelerin yapılıyor olmasının en büyük nedeni bilinen ve o ana kadar tespit edilen güvenlik açıklarına karşı cep telefonu korunur hale gelmesi. İşte ülkelerde bunun daha profesyonel ve büyük boyutlarını yapacaklar. Ayrıca ülkelerin istihbarat kurumlarının çok daha profesyonel boyutlarda işler yapıyor olması gerekiyor. Çünkü siber saldırıların istihbarati anlamdaki ülkelerin birbirlerine saldırıları da söz konusu ki bu konuda İsrail'in neler yaptığını biliyoruz. Pegasus yazılımları ve benzeri birçok yazılımlarla. Hani bu anlamda onlar kötüyü yapıyor, onların kötü yaptıklarını biz iyi olarak alalım ve öyle organize olalım şeklinde bakış açılarıyla bence şu an iyi noktadayız. Çok daha iyi noktada olabiliriz ülke için.
1: Peki. Osman Demircan, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Devam edelim gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri'nde tepki çeken halka açık idam açıklamasının yankıları büyüyor. Başkan Donald Trump'ın ve Kongre üyelerinin de bu konuda endişeleri olduğu iddia ediliyor. Amerikan Axios haber sitesi 2009 yılında Fort Hood askeri üssüne saldırı düzenleyen Filistin asıllı Nidal Hasan'ın idamına ilişkin habere yer verdi. Axios'un görüştüğü Trump'a yakın kaynaklar, ABD Başkanı'nın idamın canlı yayınlanması konusunda endişeli olduğunu söyledi. Axios'a konuşan kaynaklar ayrıca Trump'ın bu karar konusunda onaylayamayacak kadar çok tepki duyduğunu belirtti. Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da Amerikan medyasına konuştu. Johnson, idamın canlı yayınlanmasına karşı çıkarak Hasan'a teröristlerin sempati duyabileceğini öne sürdü. Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo, akciğerindeki bir nodül nedeniyle bugün ameliyat olacak. Ayrıntılar için NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa karşımızda. Şeyda, ameliyat ne zaman olacak ve son bilgiler nedir bu ameliyata dair?
3: Ahmet, Ameliyatın bugün gün içerisinde olması bekleniyor. Papa 14. Leo'nun bütün papalar gibi Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin 10. katında bir dairesi var. İşte buraya gelmesi bekleniyor. Bekleniyor diyorum. Belki de hasta mahremiyeti yüzünden papa içeride, ancak basına şu ana kadar bu konuda bilgi verilmedi. Bugün öğleden sonra en geç ameliyat olması bekleniyor. Senin de söylediğin gibi akciğerinde bir nodül tespit edildi Papa 14. Leo'nun rutin kontroller sırasında. Papa'nın şaşkınlık yaratan açıklaması da büyük yankı yarattı. Neden şaşkınlık yarattı? Tarihte ilk defa bir papa hasta olduğunu halka beyan ediyor. Papa'nın bu kararı şeffaflık açısından hem de samimiyet açısından son derece olumlu bulundu. Ameliyatın 1,5 saat sürmesi bekleniyor. Ameliyat teknikleri hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak kendisine ameliyat edecek ekibin başındaki profesör robot cerrahisinde son derece önemli bir isim, önemli bir uzman. O yüzden robot cerrahisine başvurulacağı tahmin ediliyor. 1,5 saatlik ameliyattan sonra Papa'nın Gemelli Hastanesi'nde bir hafta yatması bekleniyor. Ve bu süreç içerisinde de akciğerden alınan kütlenin biyopsisi yapılacak. Habis mi yoksa iyi huylu mu, işte bu tespit edildikten sonra Papa'nın gerekirse tedavisi başlayacak. Ancak uzmanlar bu tip nodüllerin genelde iyi huylu olduğunu belirtiyor. Ümitli bir bekleyiş var Katolik dünyasında Papa 14. Leo için diyebiliriz Ahmet.
1: Şeyda Kanepe aktardı. Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmura fırtına da eşlik edecek. Peki hangi iller için uyarı var? İstanbul'da durum nedir? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'a soracağız. Dilek, Maslak'ta gördüğüm kadarıyla yağış başlamış. Gün içerisinde ne olacak İstanbul'da ve Marmara bölgesinde durum? Ve Elazığ çevresinde de sağanak yağış vardı. Su baskınları yaşanmıştı. Nedir yurt genelinde riskli bölgeler?
4: Ahmet, o hafta sonu o güzel havanın ardından, yaz havasının ardından yağışlı bir haftaya başladık ve bu hafta yağışlar yaşamımızda büyük sorun yaratacak boyutta. İstanbul'la devam edelim, sonra bölge bölge diğer kentlerimizden de bahsedeceğim. İstanbul'da yağmur, hafif orta kuvvetli bir yağış var bugün için. Sıcaklık 18 derece civarında, ama yarın olduğunda bu yağış kuvvetleniyor. Daha kuvvetli bir yağış var yarın. Gün boyu etkili olacak ve buna rüzgar da eklenecek. Poyraz özellikle Başakşehir, Arnavutköy tarafı ve Silivri tarafına daha şiddetli esecek. Perşembe günü Anadolu yakası daha çok yağışlı, ama cuma ve cumartesi günde İstanbul'da sağanak yağmur devam edecek. Yani neredeyse 5 gün yağış var. Hatta cumaya doğru hava daha soğuk. Balkanlardan bir soğuk hava girişi olacak. 12-13 dereceye kadar inebilecek İstanbul'da sıcaklık. Yarın için su baskınlarına karşı dikkatli olalım. Tabi İstanbul dışında birçok noktada sel tehlikesi var. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık tarafında bu gece yağmur şiddetleniyor akşam saatlerinden itibaren ve rüzgar da çok şiddetlenecek. Özellikle Ayvalık tarafında fırtına hızında esecek. Ege'yi uyarmak istiyorum. İzmir'de yağış akşam ve gece arasında çok şiddetli yağacak. Sel tehlikesi var İzmir'de. Ani rüzgar da çıkabilir. İzmir dışında Ayvalık, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla boyunca bu geceden yarın sabaha kadar yağış çok şiddetli. Yer yer 100 kilogramı geçebilecek. Bu bölgede de sel tehlikesi var. Hatta sahil hattında hortum oluşabilir ve dolu yağışı da görülebilir. Özellikle Ege bölgesinde. Antalya'yı uyaracağım. Antalya'da neredeyse 4 gün sürecek sağanaklar, ama en şiddetlisi yarın. 100 kilogramı geçebilecek bir yağış var ve Manavgat, Gazipaşa arasında hortum da oluşabilecek. Antalya'da yarın sel tehlikesi yüksek, ihtimali çok yüksek. Yine Adana, Mersin tarafında, Mersin'de özellikle yarın sağanak yağış su baskınları oluşturabilir. Adana bölümünde 3 gün boyunca yağış var. Ankara'da yarın yağmur kuvvetleniyor. Sivas tarafında şiddetli ve Güneydoğu'da yarın kısım kısım devam edecek o sağanak yağışlar. Perşembe günü çok şiddetlenecek. Aynı şekilde Perşembe günü Karadeniz'in batı bölümlerinde de şiddetli yağış var. Yani ülkenin büyük bir bölümünde yağışlarımızın şiddetli olacağının altını çizelim.
1: Dilek Çalışkan aktardı. Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak bu akşam. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Barcelona maçı öncesi bir klip paylaştı. O klibi izleyelim, sonrasında da maçı konuşacağız.

0: Klip güzel, motive ediyor. Peki Galatasaray-Barcelona maçı bizi nasıl bir maç bekliyor? Spor yorumcusu Orhan Uluca ile konuşacağız. Sayın Uluca hoş geldiniz NTV yayına.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum bu arada.
0: Teşekkürler. Şimdi şöyle bir bakıyorum elimdeki bilgilere. Barcelona Avrupa'nın en formda takımı. Bu sezonki 9 maçını da kazanmış. 39 gol atmış. Hani derler ya makine gibi bir takım. Dişliler iyi çalışıyor. Peki Galatasaray bu makineyi nasıl durdurabilir? Nasıl üstünlük sağlayabilir bu akşam?
1: İşi zor tabii ki. Avrupa'nın hem en büyük takımlarından birisi hem de dönem itibariyle en formda takımlarından birisi. Hani Barcelona'yı çok da fazla hani ayrıntılı bir şekilde ne kadar büyük olduğunu anlatmaya gerek yok diyorum. Ama şöyle bir şey var. 4 yıllık şampiyonluk dönemi içerisinde Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı maçlara şöyle bir baktığınızda hep aslında büyük takımlara karşı özellikle topa sahip olmak isteyen, geriden ısrarla her koşulda topa sahip olmak isteyen takımlara karşı ön alanda yaptığı baskıyla bir üstünlük kurmuştur. Burada hep beklenmeyen sonuçlar almıştır.
0: Zoru seviyor sanki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Şöyle, öndeki baskıya çok büyük yatırım yaptı 4 yıl içerisinde ve bu baskının mantıklı bir hale gelebilmesi için rakip takımın uzaklaştırma yapmaması, sürekli olarak ayağa top oynaması gerekir. Ancak büyük takım felsefesidir bu. Dolayısıyla Bayern Münih'e baskı yaptığınız zaman hemen stoperi uzun vurup sizin 45 metre ileriye atmıyor. Yanındakine en isabetli pası vermeye çalışıyor. Bu da baskı yapan bir takımlar için her zaman için çok da ideal bir durumdur. Dolayısıyla bu baskının işe yarayabileceği durumlar bunlara genel anlamda. Mesela Kopenhag'a karşı oynadığınız zaman hemen 6 kişiyle önde baskı yapıyorsunuz ve daha birinci pasta rakip uzun vuruyor. Yani bu da sizin için hem 6 kişi önde kalıyorsunuz hem de hiçbir anlamı olmayabiliyor. Ama Barcelona, Tottenham, Bayern Münih, Manchester United bunlarla Galatasaray oynadı. Hatta Atletico Madrid dahil her ne kadar çok fazla ısrarla topu isteyen bir takım olmasa da bu takımlara karşı belli bir başarı yakaladı Galatasaray. Burada da en büyük kodu şu. Yalnız burada şöyle bir küçük bir tabii ki tehlike var. Diğer büyük takımlardan farklı olarak Paris Saint-Germain ve Barcelona ki ikisi de Galatasaray'ın çişi kurasında çıktı.
0: Doğru.
1: Geriden her ne koşulda olursa olsun oyunu kurma üzerine çok ciddi bir çalışma ve emek sarf ettiler uzun yıllar içerisinde ve bu sene Barcelona'nın aldığı Rodri mesela buna yönelik bir transfer. Baskı yapılamaz bir oyuncu. Dar alanda çok kolay bir şekilde yüzünü rakip kaleye dönüyor. Yani Galatasaray'ın ön alan baskısı en sert sınavını bugün verecek. Bir anlamda ben bu maçın hani deyim yerindeyse bir orada bir burada hani ruh suretine dönmesine bekliyorum. Çünkü kaparsanız siz pozisyon buluyorsunuz ama bunu başaramadığınız anda ki çok yetenekli oyuncular var öbür tarafta. Dar alan becerisi çok yüksek oyuncular var. Hemen bu sizin kalenizde çok rahat gol pozisyonu olmaya doğru gidecektir. Hem istediği bir rakip.
0: Buyurun tamamlayın cümlenizi. Evet,
1: hem istediği bir rakip hem de korkulası bir rakip kabaca.
0: Peki şimdi Galatasaray'ın muhtemel 11'inden konuşalım isterim. Ekrana da getirecek arkadaşlarımız. Tek eksik Singo. Biraz önce siz ön alan baskısı dediniz ki orada enerjisi bitmek bilmeyen bir Osimhen var ki bugün de ilk 11 oynayacağını düşünüyoruz. Herhalde en büyük kozu bu olacaktır. Bu 11, muhtemel 11 ne söylüyor size?
1: Ben de bu benzer 11'i düşündüm bu arada hemen hemen. Bir gün önce maça doğru maçla ilgili çok detaylı bir yayın yapmıştık. Burada kritik nokta yine de ben Barış Alper'in de olacağını düşünüyorum. Çünkü Barcelona'nın o gerideki geniş alanı korumasının en önemli yollarından birisi genelde offside taktiği. Geçen sezon 4 El Clasico oynadılar. 25 kez sadece Real Madrid'i offside'e düşürdüler. Bir maçta sadece Mbappe 8 kez offside'e düştü. Bu tamamen Barcelona'nın taktiğinden. Mesela bizde Osimhen çok fazla offside'e düşer ama Mbappe'nin yani böyle abartı bir istatistiği yok. Buna rağmen durum buydu. Çünkü çok kişiyle 7-8 kişiyle rakip yarı sahada hücum ettiğiniz zaman en ufak bir dönüşte o geniş alanı ancak böyle taktiklerle koruyabiliyor. Doğru. O yüzden direkt atılacak toplardan ziyade ben geriden çıkışların çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Burada Jakobs'tan çok bir beklenti olmuyor bu açıdan ama Barış Alper Yılmaz o boşluklara saldıran bir oyuncu. Kasımpaşa maçında gördük. Hı hı. Ben o açıdan onu önemsiyorum. Öndeki baskıda da aslında bireysel oyuncu performansı kadar tamamen düzen içerisinde hani hangi oyuncu hangi oyuncuya ve tam anlamıyla doğru bir şekilde bu işi yaptığında İnanın bana Osimhen değil de hani Bunu Bayern Münih maçında Icardi, Tete, Zaha ile yaptı mesela. Çok da fazla ön alan baskısı olmayan oyuncularla başardı. Burada kritik nokta önde konumlanma, doğru yerde. Ama tabii ki Osimhen'in de hatırlıyorsanız eğer geçen sene Bodoglimt maçında tek başına o baskıyla orayı doğru dağıtmıştı. O bir düzenli baskıdan ziyade bireysel performansa giriyor. Yunus da orada çok iyiydi mesela. Bunlar da işe yarayacaktır. Daha az risk almak istediğinizde böyle oyuncuların iki kişiyi birden basması etki edecektir. Ama bu tamamen bunun bir şeyi olacak. Bir sınav olacak. Galatasaray diyor ki PPDA oranı, yani rakip yarı sahada takımın, rakip takıma verdiğimiz pas izni, evet, en düşük takım, iki takımdan birisi Barcelona ise birisi de Galatasaray. Ve bunu bir test edecekler. Aynı şekilde bu arada Barcelona da Galatasaray'a basacaktır. Ama mesela Barcelona Galatasaray'a bastığında Galatasaray sağ bekine verdikten sonra uzun atacaktır. Dolayısıyla bu çok büyük bir tehlike olmayacaktır. Pozisyona da dönüşmeyecektir Galatasaray adına. Topu da kaptıracaktır. O yüzden %70 ile oynuyor Barcelona. Aynen. Büyük oranda da böyle oynamaya devam edecektir. Ama Galatasaray'a bastığında işte oradaki kritik nokta, o baskıyı Barcelona geçecek mi? Yoksa Galatasaray'da top kapıp etkili hücum yapacak mı? Bence maçın hani belirleyici noktası buralarda olacaktır. En kritik nokta.
0: Peki. Şimdi dün tabii basın toplantıları vardı. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ve oyuncular. Rams Park'a da vurgu, taraftara da vurgu yapıyor Galatasaray taraftarına. Ne kadar etkileyici olacaktır psikolojileri açısından Barcelona'lı oyuncuların üzerinde?
1: Bence olacaktır. Özellikle Barcelona çok yaşlı bir takım değil. Tabii ki burada Rodri'ye veya artık belli bir düzeye geçmiş olan Yamal'a bu tarz baskılar belki çok büyük bir etki etmez, ama yine de diğer oyuncular çok fazla çok tecrübeliler. Maç sayısı olarak ama yaş olarak o seviyede değiller. Bir de bu tarz atmosferleri çok yerde bulamıyorsunuz. 125 maç oynayabilirsiniz ama böyle bir atmosfere denk gelemeyebilirsiniz. Ben hiç unutmuyorum. Aynı zamanda Bayern Münih kongresi gibi bir şeyim diyelim. Bana onların şeyleri geliyor. Genelde görüntüleri, mailleri geliyor. Ve Galatasaray maçından sonra mesela oteldeki görüntüler vardı. Bayern Münih'in kendi otelindeki görüntüler, bir toplantı, bir yemek vardı orada. Karl-Heinz Rummenigge mesela mikrofonu aldı. Orada işte Harry Kane gelmişti. Maçın skorundaki kazanmış olmalarına rağmen tamamen atmosferden bahsediyor. Böyle bir atmosfer gördünüz mü vesaire diye atmosferi övüyor. Arkasından Harry Kane alıyor mikrofonu ve diyor ki ya işte Şampiyonlar Ligi bu, böyle bir şey hayatımda ilk defa yaşıyorum vesaire. Yani bakın orada maçı 1-0'dan işte 3-1 kazanmışlar. Bunlar hiç kimse konuşmadı. Maç sonrası hemen o yapılan yemek, oteldeki yemek içerisinde. Ve tamamen atmosferi konuştu. Oysa Harry Kane dediğiniz oyuncu Bayern Münih'e 30 yaşında geldi. Şimdi 30'un üzerinde yaşı var. Premier Lig'de de sayısız maçı var. Ama böyle bir atmosfer onu çok rahat büyüleyebiliyor mesela. Dolayısıyla hani yaştan ziyade veya da maç sayısından ziyade, Pedri'nin yaşı çok genç ama senede 70 maç oynadığı maç var. Yine de etkilenecektir demek istediğim bu. Kesinlikle etkilenecektir. Bir de böyle alışık olmakla da ilgili bir durum bu. O ses stadın gürültüsünden birbirlerini duyamama ve iletişimi koparmak ciddi anlamda rakibin oyununu bozan bir durum.
0: Doğru.
1: Bazen bunun hatta ne kadar legal olduğuyla da ilgili konuşuyorlar Almanya'da falan. Ama en nihayetinde yasal bir şey ve tezahürat gerçekten de rakibin oyununu etkiliyor. Ama en çok son olarak Galatasaray baskıyla buradan bir şey alacaksa, taraftarın önünde bu baskı performansı çok yüksek.
0: Peki.
1: Deplasmanda aynı performansı aynı oyuncular alamıyor mesela. Ama iç sahada 3 kere koşturabiliyor seyirci seni.
0: Doğru. Peki. Orhan Uluca teşekkür ederim yayına katkı için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bu bağlantıyla öğle bültenini bu saat diliminin nokta alıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

TV Radyo. Reklam. İtalyan sanatçı Ulivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri sergisi, tanıdık manzaraları bambaşka bir gözle keşfetmeye ve fotoğrafın sınırlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Şehirlerden antik kentlere uzanan bu görsel yolculuk hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Severek yolunun 35-39. Kilometrelerinde ve Tirebolu-Gümüşhane yolunun 4-35. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
2: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır. Mindus bilgilendirdi.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli Poyraz'da yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir. Marmara'da yer yer başlayan yağmur önce Trakya kesiminde, yarın tüm bölgede şiddetli yağacak. Edirne 18, Kocaeli 23 derece. İç Anadolu'da da kısım kısım görülen yağış sonraki iki gün çok daha şiddetli. Sıcaklık hala yüksek, 22-24 derecelerde. Ege'de bu gece özellikle Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla kesiminde yağış şiddetli. Tedbirli olunmalı. Manisa 24, Muğla 20 derece. Akdeniz'de yağmur gök gürültüleriyle birlikte en şiddetli çarşamba ve perşembe günü yağacak. Adana 28, Hatay 27 derece. Karadeniz'de bugün kısa süreli görülecek yağmur perşembe bölge genelinde kuvvetlenecek. Bolu 20, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da güneş de görülecek, kısa süre sağanak da var. Perşembe ise yağmur çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Reklam.
7: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
18: Benim bankam iş bankası.
19: NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti itibar zedelenmesi gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan, Bir Gün TV ve Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Açıklamayı AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan yaptı. İnan, AK Parti olarak partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz, dedi. Açıklamada gazeteci Şaban Sevinç hakkında 500 bin lira, gazeteci Timur Soykan ve Bir Gün TV hakkında 600 bin lira, Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 500 bin lira manevi tazminat davası açıldığı belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar dedi. Fon revanşizmi ifadesini kullandı.
1: Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Muhalefet çevresinde belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan mevkidaşı Munir ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Mareşal Seyit Asim Munir ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldıkları duyuruldu. Görüşme Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin çalışmaların sürdüğü, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. NATO olası bir savaş durumunda Kremlin'i caydırma amacında. Peki bu nasıl olacak? NATO'nun üst düzey askeri yetkilisine göre ittifakın savunma stratejisinin temelini engelle, gücünü azalt ve kır anlayışı oluşturuyor.
2: NATO'nun olası bir savaş durumunda Moskova'yı caydırmaya yönelik planı hazır. Ayrıntıları NATO'nun üst düzey komutanlarından ABD Hava Kuvvetleri'nden General Alexis Grinkevich açıkladı. Varşova Güvenlik Forumu'nda konuşan general planı engelle, gücünü azalt, kır sözleriyle özetledi. Bu anlayış ittifakın savunma stratejisinin temelini oluşturuyor. Buna göre plan uzun süreli bir yıpratma savaşını sürdürebilmek amacıyla çok sayıda otonom sistemin, insansız hava aracının ve elektronik harp unsurunun kullanılmasını öngörüyor. Generalin açıklamasına göre ilk aşamada müttefik kuvvetler düşmanın toprak kazanmasını önlemek için saldırıyı sınır hattında engelleyecek. İkinci aşamada ise müttefikler ilerleyen düşman birliklerini havadan, denizden ve karadan hedef alarak saldırının hızını ve gücünü kıracak. Son aşamada ise saldırının devam etmesi halinde düşmanın cephedeki birliklerini savaşır durumda tutan ikmal hatları, iletişim bağlantıları ve komuta ağları hedef alınacak. Böylece karşı tarafın savaşma kapasitesi çöküş noktasına gelene kadar zayıflatılacak. General Grinkevich, ittifakın Rusya ile askeri bir çatışmayı yakın bir ihtimal olarak görmediğini söyledi. Planı açıklama nedenini ise ittifak ülkeleri arasında güven duygusunu güçlendirmek olarak açıkladı. Ukrayna ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı savaşa sona erdirmeye ikna etmenin tek yolunun ekonomik ve askeri baskıyı sürdürmek olduğu görüşünde. Ancak Washington aynı görüşte değil. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan dizel yakıt satın almak amacıyla Kremlin'e yönelik yaptırımları tek taraflı olarak hafifletmişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada da Zelenski'yi hedef almış ve Ukrayna'nın yeni bir başkan edinmesinin zamanı geldi demişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt alma kararına tepkiler yoğun. Karara demokratların yanı sıra Trump'ın kendi partisinden de eleştiriler yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna savaşı için kasasına milyarlarca dolar gireceğine dikkat çekiliyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan yine çok ses getiren bir hamle geldi. Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı dizel ambargosunu kaldırdı. Nisan'a kadar Rusya ABD'ye dizel satabilecek. Trump'ın amacı gelecek ayki kongre seçimlerinden önce ülkesinde dizel fiyatlarını düşürebilmek. Dizeldeki pahalılık ABD'de hasat öncesinde çiftçileri de zora sokmuş durumda. Ancak Trump'ın attığı adım Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tepkisini topladı. ABD Başkanı kararı açıkladığında özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Miami'de Avrupalı ve Ukraynalı üst düzey yetkililerle toplantı halindeydi. Amerikan New York Times gazetesi hem Avrupa hem Ukraynalı yetkililerin şok olduklarını yazdı. Trump, Ukrayna'ya Rusya'daki enerji tesislerini hedef almaması için de bastırıyor. Ukraynalı yetkililer bunun karşılığında ne alacaklarını sorduklarında Amerikalılar zaten kendilerine şimdiye kadar büyük destek olduklarını söyledi. Hatta Washington, Kiev'i Rusya ile savaşında sağladığı istihbaratı kesmekle de tehdit etti. ABD'nin dizel alarak Rusya'nın savaş ekonomisini canlandıracağına dikkat çekiliyor. Rusya'nın bu sayede milyarlarca dolar elde edebileceği tahmin ediliyor. Enerji uzmanları Rus ekonomisine dizel alımıyla sağlanan paranın 4 milyar doları bulabileceğini söylüyor. Karara Trump'ın kendi partisinden de tepki var. Kongrede Dış İlişkiler Komitesi'ndeki 4 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senatör ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Putin'e mali bir can simidi sunmamalı, yönetim derhal rotasını değiştirmeli denildi. Rusya'nın hava savunmasındaki açıktan faydalanarak son dönemde Ukrayna'ya saldırılarını artırdığına dikkat çekiliyor. Sadece geçen hafta 100'den fazla Ukraynalı sivil Rus saldırılarında öldü. Rusya'nın Odessa limanlarını hedef alarak Ukrayna'nın tahıl ihracatını tamamen durdurmaya çalıştığına vurguda bulunuluyor. Ukraynalı çiftçiler 30 milyar dolarlık tarım ürününü ihraç edemedi. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ekonomisinin %7'sini oluşturan çelik üretimi de aksıyor.
0: AKOM'dan İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün aralıklarla görülen yağışlar gece saat 23'ten itibaren etkisini artıracak. Yarın sabahtan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak geçişleri olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi'nin değerlendirmelerine göre Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk hava ve yağışlı sistemler etkili olacak. Yarın sabah 9'dan itibaren saatte 50 ile 80 kilometre aralığında kuvvetli fırtınayla sağanak geçişleri yaşanacak. Perşembe günü öğle saatlerine kadar Avrupa yakasının kuzey ve orta ilçelerinde, Anadolu yakasının doğu ilçelerinde metrekareye 40-70 kilogram arası yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gece saatlerinde şiddetli yağış etkiliydi. Birçok kentte ev ve iş yerlerini su bastı. Su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı. Ekipler su baskınlarının olduğu noktalarda temizlik çalışması başlattı.
2: Rogarlar taştı, yollar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı. Yurdun birçok noktasında sağanak su baskınlarına neden oldu. Elazığ'da kuvvetli yağış nedeniyle yurtbaşı ve yazı konak beldelerinde DSİ'ye ait su tahliye kanalı taştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik tamamen durdu. Şehir genelinde 30 noktada su baskını meydana geldi. Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışla birlikte bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Malatya'da da benzer manzaralar vardı. Suyla dolan yollarda mahsur kalan araçlar oldu. Bazı alt geçitlerde tıkanan mazgallar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tunceli'de de şiddetli yağış etkiliydi. Yollar suyla doldu, ulaşım aksadı.
0: Akran zorbalığının bu seferki adresi İstanbul. Korkunç bir olay var sırada. 12 yaşındaki bir çocuğun sırtı akranları tarafından kolonya dökülerek yakıldı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan çocuğun tedavisi sürüyor.
3: Beni dedi kolonyayla yaktı deyince çocuklar hemen kaçtı.
4: 12 yaşındaki çocuğu akranları kolonyada küp yaktı. Olay 18 Eylül Cuma günü İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A. sokakta oyun oynadığı sırada diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı.
3: Orada bunlar böyle ellerine kolonya döküp yakma şeyine çocuğumu tutuyorlar. Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyorlar.
4: Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocukta 3. derece yanık olduğu belirlenerek tedavi altına alındı.
3: Bayağı bir yattık hastanede bir 20-25 gün. Ondan sonra şeye çıktık, taburcu olduk biz. Taburcu olduk, çocuk durmayınca tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastaneye gelince de hastanede bilincini kaybetti.
4: Yaşananların ardından çocuğun ailesi polise giderek şikayette bulundu.
3: Emniyet harekete geçti. Emniyet harekete geçince de çocukları aldılar ailesiyle birlikte. Birine kelepçe takmışlar, birinin yaşı tutmuyor diye serbest bırakmış savcılık. Yani biz şikayetçiyim ben, sonuna kadar da devam edeceğim.
4: 12 yaşındaki çocuğun tedavisine devam ediliyor. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Maltepe'de çöken bina 5 cana mal oldu. Geride acılı anne babalar bıraktı. Onlardan biri de Mustafa İnan. Enkazda kızını ve oğlunu kaybetti. Çocuklarıyla olan anılarını anlatırken duygusal anlar yaşadı İnan. Bir daha böyle trajedilerin yaşanmaması için de bir çağrıda bulundu.
5: Oğlumla iş konusunda konuştum. Kızımla da zaten kızım bana çok düşkündü. Ben de ona çok düşkündüm. Çünkü biz onları zor bulmuştuk. Çok kıymetliydiler, çok çok.
6: Mustafa İnan çocuklarıyla en son telefonda görüştü. Sonra acı haberle sarsıldı. Çöken binada 20 yaşındaki kızı Zeynep'le 24 yaşındaki oğlu Ahmet Muhammed İnan'ı kaybetti. Anne baba 2 gün önce akraba ziyareti için Trabzon'a gitmişlerdi. Onlar da ölümden döndü.
5: Kızım bana baba dediğini ben hatırlamıyorum. Ya babam derdi ya babacığım derdi. Böyle bir evlattı yani. Oğlum keza öyle. Hatta zaman zaman oğluma sezenişte bulunurdum. Sen niye bu kadar iyisin? Biraz yaramazlık yap.
6: 8 Ekim'de İstanbul Maltepe'de çöken kardeşler apartmanında biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 4 katı kaçak binada kentsel dönüşüm için bir türlü anlaşılamadığı ortaya çıktı.
5: Müteahhite kadar varan bir sürecimiz vardı ama ki dükkan sahibinin maalesef olumsuz şeyleriyle kalmıştı ama biz yine de ara ara buranın yıkılması, boşaltılması noktasında baskı yapıyorduk. Ben hatta yani şikayet noktasına kadar dayanmıştı en son geldiğimiz nokta ama maalesef biz ona yetişemedik. İşte sonuç bu.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre şehirde kendiliğinden yıkılabilecek 1200'den fazla bina var. 2023 depremlerinden sonra 40 bin bina incelendi. 18.800'ü riskle çıktı.
5: Ben iki tane pırlanta gibi yavrumu kaybettim. Şunu rica ediyorum. Bu durumda binası olan kişilerden, mal sahiplerinden, kiracılardan vesaire oturmasınlar. Kesinlikle şikayette bulunsunlar. Keşke benim çocuklarım var olsa da benim hiçbir şeyim olmasa. Daire ne olacak?
0: Karadeniz'de ticari gemileri hedef alan yeni bir saldırı daha gerçekleşti. Bulgaristan açıklarında iki kargo gemisi drone saldırısına uğradı. Gemilerden biri battı. Bulgar yetkililer Malta bayraklı Chelsea 3 kargo gemisinin gece yarısından sonra 3 drone'un hedefi olduğunu duyurdu. Gemideki 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşının tamamı kurtarıldı. Aynı saatlerde Guinea-Bissau bayraklı bir başka gemi de saldırıya uğradı. Saldırı sonrası gemi battı. Geminin mürettebatından 5 kişi kurtarıldı, 11'i ise kayıp. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Saldırıların ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. NATO ve ABD saldırılara tepki gösterirken Bulgaristan'la dayanışma mesajları paylaştı. Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret 2026 davet tatbikatı İzmir Körfezi'nde sürüyor. Seçkin gözlemci gününde yerli savunma sistemleriyle denizdeki mayınlar imha ediliyor.
7: Dikkat, imha!
2: Denizdeki mayınlar tek tek imha edildi. Tatbikata 26 ülkeden 89 askeri gözlemci katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret 2026 tatbikatında seçkin gözlemci günü yapıldı.
8: Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahillerimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'deki kontrolden çıkmış kamikaze insansız deniz araçlarını, insansız su üstü araçlarını ve bütün patlayıcıları imha ediyoruz.
9: Deniz sakin görünebilir ama altında binlerce tehdit ya da tehlike olabilir. Son olarak Ukrayna-Rusya savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki olaylar bu tehlikeyi yeniden dünya gündemine taşıdı. Bunun da adı deniz mayınları. Ege Denizi'nde gerçekleştirilen Nusret 2026 tatbikatında deniz mayınlarına karşı alınan önlemler test edildi.
2: İzmir Körfezi'ndeki tatbikatta Karadeniz'de yapılan mayın imhalarına yönelik çalışmalardan örnekler sergilendi.
7: Dikkat, imhalı!
9: Yerli ve milli imkanlarla yapılan Malaman mayını da bu tatbikatta ilk kez görücüye çıktı. 5 ile 100 metre derinlikte görev yapan bu mayının en büyük özelliği hedefini kendisinin belirlemesi. İşte bu özelliği de onu dünyadaki diğer mayınlardan öne çıkartıyor.
2: Nusret 2026 tatbikatı 16 Ekim'de sona erecek.
0: Geçen ay uluslararası bir dolandırıcılık ağı çökertilmiş. İstanbul ve Muğla'da 109 şüpheli tutuklanmıştı. Zanlılar yeni şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullanıyordu. Ali Ablay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde o yalan makinelerinin yanında şu an. Dönelim oraya, sözü Ali'ye bırakalım.
10: Evet Ahmet Arpat, biz şu anda İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeyiz. Beyoğlu ve Şişli'de yapılan son operasyonda 97 isim gözaltına alındı. Bu şüphelilerden ikisi yalan makinesini kullanan kişilerdi. Biri Belarus, biri de Tacikistan uyrukluydu. İşte adreste bulunan yalan makinesini burada görüyorsunuz. Tansiyon aleti var, burada parmağa takılan bir alet görüyoruz ve yine başa takılan kabloları burada görüyorsunuz. Bununla çağrı merkezlerinde, uluslararası dolandırıcılık için kullanılan çağrı merkezlerinde işe alınan kişileri bir yalan makinesine sokuluyorlardı ve bir teste tabi tutuluyorlardı. Neler yapılıyordu? Tansiyon aleti gibi dursa da bunun bir yalan makinesi olduğunu öncelikle belirtelim. Temel olarak kan basıncı ve nabzı ölçülüyordu teste tabi tutulan kişilerin. Solunumu takip ediliyor. Solunumunun hızını ve derinliğini ölçüyorlardı. Bir yalan söyleyip söylemediğini belirlemek için mikro düzeydeki terlemelerini dahi takip ediyorlardı. Buradaki mantık tamamen yalan söyleyen kişinin nabzı yükselir, kan basıncı artar, bu şekilde yalan söylediği belli olur mantığıyla çalışan bir sistemden söz ediyoruz. Sanki bir mülakat gibi iş görüşmeleri önce yapılıyor, ardından da farklı sorular sorulmaya başlanıyordu. Başta basit sorularla başlanıyordu. Adın ne, soyadın ne, bugün ne yaptın gibi rutin sorular soruluyordu. Aslında bu aşamada önce vücudun normal tepkileri ölçülüyordu. Sonrasında kritik sorulara geçerek teste tabi olan kişinin doğru mu yalan mı söylediği teste

0: ve buna göre kağıtlara notlar alınıyordu ve teste tabi tutulan kişilere de test sonucuna göre altına bir imza attırılıyordu ve yalan mı konuşuyor, doğru mu konuşuluyor buna bakılıyordu. Bu makineyi iki kadın kullanıyordu. Biri Belarus, diğeri ise Tacikistan uyrukluydu. İki kadının kontrolünde olan cihazlardı bunlar ve şebekeye katılan kişilere yalan testine tabi tutuluyorlardı. Son yapılan operasyonda Şişli ve Beyoğlu'nda yapılan baskınlarda 97 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 36'sı tutuklandı. 34 şüpheli ise geri gönderme merkezine götürüldü. 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: Ali ablayı aktardı. Sakarya'da 14 yaşındaki Murat İmran evinde tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı 16 yaşındaki YDS'nin cep telefonunda yapılan incelemede olaydan önce yapay zekaya cinayet ve müebbet hapis cezaları hakkında sorular sorduğu ortaya çıktı. Olayın planlı bir cinayet olduğunu savunan aile katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Arkadaşının evinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. 14 yaşındaki Murat İmran ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 16 yaşındaki zanlının yapay zekaya hangi suçu işlerse ne kadar ceza alacağını sorup plan yaptığı anlaşıldı.
3: Çocuk dediğiniz katil benim oğlumu öldürüyor. 10 dakika içinde barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce benim oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösterir ön rapordur bence bu.
2: Sakarya'da 24 Temmuz'da meydana gelen olayda Murat İmra arkadaşının evinde tabancayla başından vuruldu. Tutuklanan ev sahibi 16 yaşındaki YDS önce arkadaşı için intihar etti dese de sonra suçunu itiraf etti. Kazayla oldu dedi. JASAT ekipleri tutuklanan zanlının cep telefonunu inceledi. Olaydan 2 hafta önce yapay zeka uygulamasında birini öldürsem ne kadar ceza alırım ve müebbet hapis ne kadar şeklinde arama yaptığı belirlendi. Telefondaki fotoğraflarda zanlının olayın yaşandığı evde silahlı pozları da bulundu.
3: Kaza olmadığı da şu an artık resmi elimizdeki çıkan raporlarla artık hepsi tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar, pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım, silahla çekilmiş bir sürü fotoğraflar.
4: Çocuk tamamen bir suç makinesi yani. Kendince bir araştırmaya girmiş yani.
2: Murat İmran anne ve babası katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
5: NTV Radyo.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Şiddetli yağış riski bugün de etkisini koruyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde ani sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Aktiv spor haberlerini sunar.
1: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
3: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
2: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
4: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
2: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
1: Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini İngiltere'de kazanmaya çalışacak. Sarı lacivertliler hazırlıklarını Samandıra'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşmasında tek eksik Mert Müldür olacak. Teknik direktör İsmail Kartal saat 20.15'te Villa Park'taki basın toplantısında konuşacak. Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta Vaclav Černý sakatlandı. Sağlık heyeti Çek futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Černý'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Çek futbolcu perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti Černý'i pazartesi günkü Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Türk futbolunda Ocak ayında yapılacak yayın ihalesi için hazırlıklar sürüyor. Kulüpler Birliği, Vakıf Başkanı Ertuğrul Doğan'ın imzasıyla yaptığı yazılı açıklamada sürece dair beklentilerini paylaştı. Uluslararası bir firmayla çalışma yürütüldüğü duyurulurken, yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterleri, yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken standartlar olarak belirlenmiştir ifadelerine yer verildi. 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak yayın ihalesi 13 Ocak'ta düzenlenecek. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de çift maç haftasına kazanarak girmek istiyor. Sarı lacivertliler 5. hafta maçında Žalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Sezona 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe son maçında Panathinaikos'a mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler bu karşılaşmanın ardından perşembe günü Partizan'ı konuk edecek. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alan bir kişinin vefatı durumunda geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Ölen kişinin sigortalı bir çalışan olması halinde ise geride kalanlara ölüm tarihinden itibaren 100 gün daha sağlık hizmetlerinden, yardımlarından ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bu süre içerisinde ölüm aylığı bağlanma işlemleri tamamlanacağı için aylık alan kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Sigortalı çalışan bir kişinin mahkeme kararıyla evlat edindiği çocuklar, bakmakla yükümlü olan kişi statüsünde değerlendirilirler. Bu nedenle evlat edinilen çocukların, evlat edinen kişiler üzerinden sağlık hizmetlerinin yararlanması da mümkündür. Diğer yandan evlat edinen kişilere evlat edinilen çocuk üzerinden sağlık hizmeti verilemez. Bir anne ve babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Bunun için çocuğun annenin ve babanın geçimini sağladığını ispat etmesi ve anne ve babanın yaşadığı hanedeki gelirin asgari ücretin altında olması gerekir. Ancak evlat edinen kişiler bu koşulları sağlamış olsalar bile evlat edindikleri çocuk üzerinden sağlık hizmeti alamazlar. Bu hak sadece öz anne ve babaya sağlanmaktadır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Doğa takvimi. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün doğal afet riskini azaltma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugünün bu yılki teması dayanıklılık evde başlar. Yılın sloganı ise ev gibisi yok. Çünkü ev rahat ve güvenli barınma için en uygun yer. Ancak bizi felaketlerden korumak için tasarlanmış ev aşırı yağışlarda ya da aşırı sıcaklarda felaketin ön cephesi haline gelebilir. Bu nedenle bu yıl afet riskini azaltma günü etkinlikleri dayanıklılık evde başlar temasına odaklanıyor. Mesaj basit. Herkes güvenli, uygun fiyatlı ve çevresindeki tehlikelere dayanabilecek bir eve sahip olmayı hak ediyor. Son yıllarda dünyanın gündeminde bu konu var. Filipinler'de ise insanlar güvensiz yerlerden daha güvenli evlere taşınıyor. Batı Afrika'da evleri daha serin tutmak için yüzyıllardır kullanılan toprak yapı teknikleri gibi formüller hayata geçiriliyor. Doğal afet riskini azaltma günü için belirlenen kriterleri de ekleyelim. Hiç kimse uygun fiyatlı bir evle güvenli bir ev arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Evlere dayanıklılık kazandırmanın maliyeti, afet sonrası yeniden inşa etmenin maliyeti yanında çok küçüktür.
1: Doğa takvimi.
0: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
5: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben baletçi. Hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformları.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 13 Ekim Salı günündeyiz. Günün verisiyle başlayalım. Cari dengede yeniden aylık fazla verildi. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası'nın verilerine göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 8,21 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3,75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78,4 milyar dolar açık verdi. Resmi rezervlerde Ağustos ayında 7,14 milyar dolar net artış oldu. Net hata noksanda ise 4,5 milyar dolarlık giriş kaydedildi. İran savaşı enerji maliyetini artırdı, dünyada tedarik krizi yarattı. Ekonomiler bu durumdan olumsuz etkilendi. Uluslararası Para Fonu Türkiye için büyüme tahminini düşürdü.
1: İran savaşı ekonomileri etkiledi. Uluslararası Para Fonu Türkiye için büyüme tahminini düşürdü. Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonrası petrol fiyatı 100 doları geçti. Şubat sonunda başlayan sorun hala çözülemedi. Enerji maliyetleri arttı, tedarik sorunu doğdu. IMF Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek %2,7'ye çekti. 2027 tahminini de yarım puan aşağı revize ederek %3,1 olarak belirledi. IMF Çin için büyüme beklentisini bu yıl için %4,5'a, gelecek yıl için ise %4,4'e indirdi. Tahminini her iki yıl içinde 0,1 puan düşürdü. Kuruluş dünya ekonomisi için büyüme tahminini ise 0,1 puan yükseltti. %3'den %3,1'e çıkardı. Dünya ekonomisinde görünümü şirketlerin yapay zekaya yaptığı devasa harcamalar destekledi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi verdi. Bu kapsamda 2 milyon 378 bin bağımsız bölümde dönüşümün tamamlandığını söyledi. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli diyerek çağrı yaptı.
1: Deprem riskine karşı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüm verilerini paylaştı. Verilere göre 2012 itibariyle Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bininin dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli diyerek kentsel dönüşüme katkı çağrısı yaptı. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim dedi. Bakan Kurum her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi. Buna göre İstanbul'da 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin dönüşüm tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor. Verilere göre İstanbul'da yarısı bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 117.914'ü tamamlandı.
0: Piyasalara bakalım. Borsada yön dünkü düşüşün ardından bugün yukarı gözüküyor. Piyasa bu hafta biraz daha sakin. Özellikle içeride fon gelişmeleri takip ediliyor. Bu hafta meclise sunulacak olan yasa tasarısıyla birlikte olağanüstü tasfiye süreci de başlayacak fonlarda. Buna ilişkin gelişmeler tabii ki takip edilmekte. Bunun dışında tabii küresel gelişmeler tarafında da ABD-İran savaşı, buna ilişkin yapılan açıklamalar gündemin ilk sırasında. Yine Fed'in para politikası, tahvil faizlerindeki seyir, Amerika'da teknoloji hisselerinin önderliğinde yaşanan düşüş ve yükselişler gündemi oluşturmaya devam ediyor. İçeride %0,86'lık bir artış var. BIST endeksi 12.256 puanda. Dolar ve euro kurlarında yine günlük değişimler dışında önemli bir hareket görmüyoruz. Dolar kuru 49 lira 36 kuruşa gelirken euro biraz toparlanarak 55 lira 28 kuruş civarında hareket etmekte. Brent petrolde %1 civarında bir düşüş var. 103 dolara indi. %1,15 gözüküyor şu an kayıp. Ons altında ise bu düşüşle birlikte kuvvet bulan altın hafif yönünü yukarı çevirdi. %0,36 arttı. Ons 4186 dolara geldi. Özellikle altın cephesinde yarın Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisinin önemli olduğunun altını çizelim tekrar. İçeriye bakarsak gramda 6.646, çeyrekte de 10.881 lirayı görüyoruz son durumda. Bir başka başlıkla devam edelim. Türkiye Avrupa Birliği ortaklığında Brüksel'de önemli bir zirve toplanıyor. European Business Summit etkinliği bugün başlayacak. Bununla ilgili ayrıntıları almak için NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'a dönüyoruz. Güldener merhaba. Önemli bir zirve. Türkiye'den de bakan düzeyinde katılım var. Hangi başlıklar ön planda olacak? Neler konuşulacak?
2: Üç önemli başlık var Bener. Bunlardan bir tanesi kuşkusuz en önemlisi Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini biraz gölgeleyen bir mesele. O da Made in Europe meselesi. Avrupa Birliği'nin stratejik özelliklerini elde etmek amacıyla Avrupa'da üretilecek olan AB topraklarında üretecek olan ürünlerin Made in Europe'la belirlenmesi, adlandırılması hususu var. Bu konuda Türkiye 2 yıldan bu yana Türkiye gibi gümrük birliğine ya da Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmasına sahip olan ülkelerinde mutlaka Made in Europe'a dahil edilmesi gerektiği fikrini savunuyor. Ve son 1 yıldan bu yana özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın yapmış olduğu girişimler sayesinde olumlu yönde bir ilerleme var ama henüz nihai bir karar yok. Dolayısıyla bugün ikincisi düzenlenen bu sene. Avrupa Birliği Türkiye İş Konseyi zirvesine DEİK önderliğinde düzenlenen bu zirvede de bu hususla da ilgili olarak sadece Türkiye'nin istediği bir mesele değil, önem verdiği mesele değil. Aynı zamanda Türkiye'de yatırımı olan AB firmalarının da önem verdiği bir mesele. Örneğin Ford gibi, Mercedes gibi ya da Toyota gibi, Hyundai gibi yani AB üye olmayan ama Avrupa'da da yatırımı olan ülkelerle ilgili olarak. İkinci önemli başlık ise kuşkusuz vize meselesi. Vize serbestliği konusunda atılacak olan adımlarla da ilgili olarak özellikle Türkiye'nin 6 eksik kriteri ay sonuna kadar yerine getirip bu konuda önce bir vize kolaylığı ardından da bir vize serbestliğinin sağlanması için adım atmaya hazır olduğunu bunun mesajını veriyor. Bunun karşılığında da Avrupa Birliği'nin hem ticaret hacmini arttırmak hem de vize kolaylığını sağlamak amacıyla da üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Bu heyette Bakan Ömer Bolat'la birlikte hem çok sayıda bürokrat var ve çok sayıda da Türkiye'den iş adamı bu toplantıya katılıyor. Çünkü hakikaten Türkiye'nin Made in Europe'a dahil edilmesi sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin, müteşebbislerin, girişimcinin de yararına olduğuna yönelik olarak son derece kapsamlı bir toplantı yapıyor. Yaklaşık 1 saat sonra da Bakan Ömer Bolat burada İş Konseyi'nde bir konuşma yaparak Türkiye'nin Made in Europe konusunda neden dahil edilmesi gerektiğine yönelik olarak Avrupalı yatırımcılara ve bürokratlara bilgi verecek Bener.
0: Teşekkür ediyoruz Güldener Sonumut'a. Önemli bir toplantı. 2 önemli başlıktan söz etti Güldener. 1 Made in Europe, 2 vize konusu. Bu toplantıda önemli 2 başlık olacak dedi. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan dizel ithalatına yönelik kısıtlamaları geçici olarak gevşetmesinin ardından Goldman Sachs kararın piyasalara olası etkilerini değerlendirdi. Banka fiyatlar üzerinde önemli bir etki beklemiyor. Goldman Sachs'ın analizine göre Rusya'nın piyasaya sunacağını açıkladığı dizel yakıt miktarı tek başına fiyatlarda önemli bir düşüş yaratmayacak. Banka dizel fiyatlarında daha belirgin bir gerileme için Avrupa'nın stratejik rezervlerinden satış yapılması gerektiğini düşünüyor. Avrupa'nın 50 milyon varil dizel yakıtı piyasaya sunması halinde varil başına 11 dolar gerileme olabileceği öngörülüyor. Petrol taşımacılığında maliyetler zirveye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e giden bir tankerin ücreti 80 milyon dolara çıkarken standart bir SpaceX roketinin uzaya fırlatılmasının maliyeti 74 milyon dolar civarında. Yani petrol taşımak uzaya roket fırlatmaktan daha pahalı.
1: ABD'den Çin'e giden bir tankeri kiralamak uzaya roket fırlatmaktan daha pahalı hale geldi. Bloomberg ajansının haberine göre süper tanker piyasaları daha önce görülmemiş bir kriz yaşıyor. Gemi komisyonculuğu firması Gibson'ın verilerine göre ABD-Çin rotası için yapılan bir yolculuk yaklaşık 80 milyon dolara mal oluyor. Standart bir SpaceX Falcon 9 fırlatması ise 74 milyon dolara gerçekleştiriliyor. Enflasyon düzeltmesi yapıldığında dahi navlun ücretleri 1960'lardan bu yana en yüksek seviyede. Fiyatlardaki rekor artışın arkasında küresel ölçekte yaşanan tanker sıkıntısı bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve petrol ticaretine değişen güzergahlar mevcut gemi kapasitesi üzerinde baskıyı artırıyor. Yükselen taşıma maliyetleri ham petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirirken rafineri marjlarını eritiyor ve enerji piyasalarındaki enflasyonist baskıları artırıyor.
0: Denizlerde son yılların en iyi av sezonu yaşanıyor. Tezgahlar palamutla doldu. Karadeniz'de 3 tanesi 100 lira, İstanbul'da tanesi 40 liraya kadar düştü. Bazı balıkçı dernekleri ise zarar ediyoruz, avcılığa ara verilmeli çağrısı yaptı.
1: Doğu Karadeniz'de 15 yılın en iyi balık sezonu yaşanıyor. Ağlar palamutla dolarken tezgahta fiyatlar ucuzluyor. Sezon başında tanesi 150 liraya alıcı buluyordu. Bugünlerde Trabzon ve Rize'de 3 palamut 100 liradan satılıyor. Fiyat düştükçe yoğunluk da artıyor.
3: Bu belki de 15 senenin bir tekabülü oldu. Yani 15 sene önce böyle bir palamutçuluk oldu. Şu anda aynı palamutçuluk yaşanıyor. Yani inşallah bunun devamı gelir. Vatandaş bol bol tüketsin diyoruz. Hem sağlık açısından hem dolabına koysunlar, tuzlamasını yapsınlar. Bol bol tüketsinler. Bu sezon 9. ayın 1'inde açıldı. Böyle devam ediyor. İnşallah 4. ayın 15'ine kadar aynı bu bol ve bereketli sezon geçmesini temenni ediyoruz.
4: Evet, bizim de bu akşamki menümüzde tabii ki balık var, palamut var.
5: Çok güzel, uygun fiyatları. Tabii tüketici de bundan çok mutlu.
1: Birçok zincir market palamutta kampanya başlattı. Şu an tanesi 40 liradan satılıyor. Fiyat düşüşü sonrası bazı balıkçı dernekleri zarar edildiğini savunuyor. İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Birliği yaptığı yazılı açıklamayla avcılığa ara verilmesini istedi. Açıklamada fiyat ucuzlayınca balıkçı daha çok avlanma yapmak zorunda kalıyor. Kısır döngü oluşuyor denildi. Bu durumun ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.
0: Kasım indirimleri yaklaştı. Firmalar kampanya hazırlıklarına başladı. Ancak kozmetik ürünlerde son dönemde meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin dikkatini çekti. Bazı ürünlerde önce fahiş zam yapıldığı, ardından indirime gidildiği belirtiliyor. Peki gerçek indirimle sözde indirim nasıl ayırt edilebilir? Yanıtı haberimizde.
6: Önce zam sonra indirim kampanyası, kozmetik ürünlerinde dikkat çeken fiyat değişimleri Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.
7: İndirim kampanyalarına inanıyor musun?
8: Hayır, inanmıyorum. Öncesinde bir yükseltiş yapıyorlar. O yükseltmenin üstüne tekrardan yeniden fiyatı indirimlere yaptıklarını söylüyorlar.
6: Her yıl gerçekleşen Kasım ayı indirim dönemi yaklaştı. Firmalar kampanyalar için hazırlıklara şimdiden başladı. Ancak kozmetik ürünlerinde kısa sürede meydana gelen fiyat değişimleri tüketicilerin tepkisine yol açıyor.
9: Fiyatların da aynı fiyatlar olmadığını biz çok eminiz. Eğer ki bir ürün 200 liraysa bunu 500 yapıyor.
7: Peki sonra ne oluyor? Kozmetik firmaları dev bir indirim kampanyası yapıyor ve fiyatlar bir anda eski haline çekiliyor. Böylece o ürünü alan tüketici büyük bir fiyat avantajı yakaladığını sanıyor.
6: Kozmetik ürünlerinde yapılan fiyat takibinde bazı ürünlerin kampanya dönemleri öncesi fiyatlarının yükseltildiği ve indirim oranlarının bu fiyatlar üzerinden hesaplandığı belirlendi. Bu sebeple çok sayıda şikayet yapıldı.
10: Kullandığım için deodorantı sürekli takip ediyorum. Fiyatı bayağı bir yüksekti. Ondan sonraki hafta gittiğimde eski fiyatına geri dönmüştü. İndirim adı altında.
11: Tüketici yalnızca indirim yüzdesine bakmamalı. Fiyat geçmişini araştırmalı. Farklı satış noktalarıyla da karşılaştırmalı. Ekran görüntülerini ve alışveriş fişlerini de mutlaka saklamalı.
12: Fondöten, highlighter, maskara, dudak kalemi mesela.
7: Tüm bunların fiyat değişimini birebir biliyorsun.
12: Aynen biliyorum ben. Yani saç bakım ürünlerinde olabiliyor, ağız diş sağlığı ürünlerinde olabiliyor ya da makyaj malzemelerinde. Bilirseniz en azından indirimlerin yalan mı gerçek mi olduğunu takip etmeniz daha kolay oluyor.
0: Finans Kafe'nin sonuna geldik ve bir çay haberiyle veda edeceğiz. Doğu Karadeniz'de yamaçlara yayılan çay bahçeleri son hareketli günlerini yaşıyor. Eylül ayında başlayan 3. sürgünle birlikte üreticiler yılın son çayını topluyor. Haberle birlikte veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Çay.
13: Çay dalları tek tek kesiliyor. Sepetler doluyor. Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere mahallesinde üreticiler sezonun son mahsulünü topluyor.
14: Çay üreticileri yılın son sürgününde çaylarını toplayarak satışa hazır hale getiriyorlar ve önümüzdeki yılın Mayıs ayı yani ilk sürgün için artık hazırlıklara başlayacaklar.
15: Zorlu ama biz alıştık, bize iyi geliyor. Yani ben bu işi yapmadan gurur duyuyorum. Seviyoruz bu mesleğimizi. Hepsi çok zor. Hepsi çok zor ama yapacak bir şey yok. Biz Karadeniz kadınları zorluğa alışmışız. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz.
13: İlkbaharda başlayan hasat yolculuğunda artık sona yaklaşılıyor. Üreticiler yılın son hasadını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Kilogramı 35 lira olarak açıklanan yaş çay özel sektörde ise 27 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yevmiye ücreti, gübre gideri, bahçelerin bakım masrafları. Üreticiler artan maliyetlerden şikayetçi.
16: 35 bin lira. Tamam, güzel para diye geçiyor, güzel para. Ama verdiğimize bakınca ne oldu? 5 ton çayın 3'ü dışarı, 2'si sana. Onun da gübresi var, işçiliği var, bir şey kalmıyor.
13: Çay üreticileri son mahsullerini toplarken çaylıklar da bir sonraki sezonun ilk hasadına kadar dinlenmeye hazırlanıyor.
17: NTV Radyo.

0: paran çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: NTV Radyo.

0: Yeah.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Hafta sonu etkili olan bahar hatta yaz havasından sonra yağışlı bir haftaya başladık. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde şiddetli yağışın zorluklarıyla karşılaşacağız. Trafikte yoğunluk, işe veya okula giderken yoğun yağışa denk gelip ıslanmak, su baskınları ve sonraki günlerde havanın daha da soğumasıyla oluşabilecek soğuk algınlığı gibi sorunlar yaşayabiliriz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat 20 ile karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Meclisteki görüşmeye ilişkin ayrıntıları alacağız. Uğraş Bingöl karşımıza. Uğraş.
1: Görüşmenin detayına ilişkin net bir bilgi yok ama dakikalar önce o görüşme sona erdi. 15 dakika süren bir görüşmeydi. Hemen o görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu buradan grup salonuna dolu geçti ve bizim gazetecilerin ısrarlı sorularına iki arkadaş olarak görüştük ifadesini kullandı. Bugün Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları gülüyor. Şüphesiz bütün siyasiler de burada kürsülerinde yerlerini aldılar. Çok sayıda görüşme oldu, onu da söylemekte fayda var. Devlet Bahçeli bugün makam odasında, meclisteki makam odasında ilk önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gündemde bir sigara kanunu var. 18 yaş altında sigara satılmamasına ilişkin bir kanun teklifi gelecek. Yine Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin hemen ardından Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile meclisteki makam odasında bu görüşmeyi yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Mehmet Şimşek ile de yaptığı görüşme oldukça önemli. Hatırlanacağı üzere fon soruşturması üzerinden uzun süredir bir tartışma var. Bu konuyla ilgili AK Parti grubu da bir kanun teklifi vermişti. Şüphesiz ki bunlar bir ihtimal ama şunu söylemek mümkün. Bu kanun teklifine ilişkin de fon soruşturmasına ilişkin de bir sunum yapmış olabileceği konuşuluyor. Meclis koridorlarından fon soruşturmasında durumun ne olduğunu, ne kadar bir zararın oluştuğunu, ne kadarın karşılandığı gibi teknik konulara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Bahçeli'yi bilgilendirmiş olabileceği konuşuluyor. Dediğim gibi herhangi bir detaylı açıklama yapılmadı. İki bakanın hemen görüşmesinin ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nda bugün hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı. O toplantının hemen ardından buraya geldi ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece yayının başında da söylediğim gibi gazetecilerin ısrarcılı sorularına iki arkadaş görüştük yanıtını verdi Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Uğraş Bingöl aktardı. İstanbul merkezi 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. 163 kişinin mal varlıklarına el koyuldu. Operasyona ilişkin ayrıntıları alacağız. Deniz Tüysüz karşımızda bu kez. Deniz, uluslararası bir çeteden söz ediliyor. Çete hangi ülkelerde faaliyet gösteriyordu?
2: Ahmet, aslında uzun bir operasyon, daha doğrusu zamana yayılan bir operasyon. Bugün yapılan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Sen de söyledin, uluslararası bir şebekeye yönelik yapılan bir operasyon. Hem İran'ın hem Avrupa ülkelerinde içinde olduğu bir operasyon. Şimdi operasyon süreci boyunda toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal ham madde ele geçirildi. Bu uyuşturucu kimyasal ham maddesi Avrupa'dan temin ediliyor. Yasa dışı yollarla İran'a gönderiliyor. İran'da uyuşturucu madde yapılıyor, üretiliyor. Daha sonrasında ise yine yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye üzerinden de Hollanda, Almanya ve Makedonya gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor ve oradan da genel olarak yayılımı sağlanıyor ki bu yayılım arasında yapılan ülkeler arasında İngiltere'de bulunuyor. Böyle bir uyuşturucu ağından, sevkiyat ağından bahsediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı operasyonda. Tabii ortak çalışmalar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Europol ile ortak çalışma yapıldı. Şimdi 44 kişi gözaltında dedik Ahmet. Bu 44 kişinin arasında örgütün içinde kritik görevlerde olan isimler de var. Baron olarak tanımlanıyor bu isimler. Avrupa'dan uyuşturucu yapımı için kullanılan kimyasal maddenin ulaştırmasını sağlayan kişi. Uyuşturucu maddenin uluslararası nakliyattan sorumlu Türkiye ve Avrupa dağıtımını yapan kişi. Uyuşturucu maddeleri Türkiye'de paketlenmesi ve Avrupa'ya sevk edilmesinin başında olan ve Avrupa'daki son alıcılara ulaştıran kişiler, yani örgütün kritik isimleri bu operasyonla gözaltına alındı. 163 kişinin mal varlığına el konuldu. Bu 44 kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 milyar 657 milyon Türk lirası değerinde mal varlığı bunlar.
0: Deniz, peki uluslararası bir çeteden bahsediyoruz. İletişimi nasıl sağlıyormuş bu çete?
2: İşte Ahmet, burada da aslında biraz önce bahsetmiştim, Europol'le ortak çalışma yapıldı diye, burada aslında bunun önemi ortaya çıkıyor. Bir uluslararası düzeyde olan bir uygulamadan bahsediliyor. Bu uygulamaya yıllık yaklaşık 2000 euro vererek abone olunuyor. Kripto haberleşme, mesajlaşma uygulaması ve bu uygulamada örneğin bir kişi eğer bu uygulamaya girecekse o uygulamanın içinde olan kişinin onay vermesi gerekiyor. Yani karşılıklı onay gerekiyor ve uygulamada mesajlar otomatik siliniyor. Örneğin telefon bir başkasının eline geçtiyse de uzaktan silinebiliyor bu mesajlar. İşte örgütün bu kriptolu haberleşme yöntemini kullandığı ve bütün yazışmaları bu uygulama üzerinden yaptığı belirlendi. Mikrofon, kamera, GPS gibi sistemler bu uygulamada kullanılmıyor. Çünkü özel olarak hazırlanmış cep telefonlarıyla bu uygulamaya giriliyor ve kullanılıyor. Biraz önce de söyledim. Sisteme girmek için de karşılıklı onay gerekiyor. İşte bu uygulamayı da serverlarına ulaşıldı. Europol'un yardımıyla, daha doğrusu ortak çalışmayla serverlarına ulaşıldı ve yazışmalar da o şekilde tespit edildi. Bu yazışmalardan da işte biraz önce anlattığım sevkiyat ağı ortaya çıkarıldı.
0: Deniz Suysuz aktardı operasyona ilişkin ayrıntıları. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 silah ve mühimmat sisteminden 93'ü Polatlı'da ateş serbest tatbikatında kullanılıyor. Tatbikatı Özden Erkuş izliyor. Yayın için hazır, bizi bekliyor Özden.
3: Patlama sesleri kulaklarınıza geliyordur. Az önce sen de söyledin. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çok sayıda silah sisteminin, özellikle obüslerin, topların, tankların kullanıldığı, bunların yanı sıra insansız sistemlerin kullanıldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir anlamda boy gösterisinde bulunduğu bir tatbikat, ateş serbest tatbikatı kısa süre önce başladı. Tatbikatın öncelikli olarak senaryoya göre belirlenen bazı hedeflerde savaş sahasının şekillendirilmesi amacıyla insansız sistemler önce kullanıldı. Bu çerçevede çok sayıda insansız hava aracı sürü olarak bazı hedeflere hücum ettiler ve kamikaze drone olarak tanımlanan bu insansız sistemler hedeflerini imha ettiler. Sonrasında 203, 155 ve 105 milimetrelik obüsler atışlar gerçekleştirdiler. Biz yayına bağlanmadan kısa süre önce ise bu tatbikatın en dikkat çekici görüntülerinden biri kaydedildi. O da iki atak taarruz helikopterinin takip ettiği bir insansız hava aracıydı. Son dönemde savaş sahasında sıklıkla karşılaşılan tehditlerden biri insansız hava araçları, kamikaze dronlar. İşte bir kamikaze dronu takip eden iki atak helikopteri o kamikaze dronu 20 milimetrelik toplarıyla etkisiz hale getirdiler. Sonrasında ise buradan ayrıldılar. Tabii çok sayıda silah sisteminin kullanıldığını belirtmiştik. Bu çerçevede aralıksız olarak tanklar atışlarına devam ediyorlar. Topçu atışları da devam ediyor. İlerleyen dakikalarda savaş uçaklarının da yine belirlenen hedefleri vurmasını bekliyoruz. Tabii bu yılki ateş serbest tatbikatında özellikle insansız sistemlerin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Örneğin ilk kez insansız hava araçlarıyla sisteme yapıldı bu tatbikatta. Kısa süre önce tanklar için yol açılmadan önce insansız sistemler onlara yol açılmadan önce istikam birlikleri için bir sisteme gerçekleştirdiler ve şu anda da yine hedeflerin vurulduğu bir başka atışı görüyoruz. Obüslerle hedefler ateş altına alınıyor an itibariyle. Dediğimiz gibi helikopterler yine buraya katılıyor, bu tatbikata katılıyor. Savaş uçakları bu tatbikata katılacaklar. Tabii insansız sistemlerden hep bahsediyoruz. TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları devam eden Ayaz da yine bu tatbikatta görev aldı. Saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen jet motorlu bir kamikaze drone Ayaz ve kısa süre önce o da hedefini imha etmeyi başardı. Yine önümüzdeki dakikalarda bir sürü drone saldırısını da göreceğiz. O sürü drone saldırısı çerçevesinde STM tarafından geliştirilen kargolar tek bir operatör tarafından yönetilecekler. 20 kargo aynı anda havada olacak ve sonrasında ise iki ayrı hedef bölgesine anti personel mühimmatlarıyla hücumda bulunacaklar. Kargo dronlar da burada boy gösteren silah sistemleri sistemleri arasında yer alacaklar. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan anti-tank füzeleri de yine bu tatbikatta görev alacaklar. OMTAS'lar, UMTAS'lar ve ciritlerin de atışlarını yapmalarını bekliyoruz. Ve işte onlardan biri şu anda büyük bir gürültüyle yükseldi. Hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Anti-tank mühimmatlarıyla yine kilometrelerce mesafede bulunan hedefler ateş altına alınmaya devam edecekler. Bu tatbikatta göreceğimiz bir başka dikkat çekici aksiyonsa Chinook helikopterleri tarafından cephe altına taşınacak motosikletli komandolar olacak. Helikopterlerle taşınacaklar ve ardından motosikletleri üzerinde hücum hattında ateş ederek ilerleyecekler. Yine bu tatbikat senaryosu çerçevesinde yine paramotor kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de cephe hattına ilerleyişini bu tatbikatta göreceğiz. Tabii hava savunma sistemleri özellikle bu tatbikat öncesinde hava savunma sistemleri sergi alanında kendilerine yer buldular. Özellikle Aselsan tarafından, Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri sergilendi. Tabii bu çerçevede hava savunma sistemlerinden bazıları da Alka, Gökberk ve Ejderha, yani kimi zaman lazer kullanan, kimi zaman elektromanyetik dalgalarla insansız hava araçlarını imha eden sistemler, onlar da yine burada bu tatbikat sahasında kullanılacak sistemler arasında yer alacak. Saat 17'ye kadar da buradaki tatbikatın devam etmesini bekliyoruz Ahmet.
0: Özden Erkuş aktardı. Ankara merkezli 39 ilde yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 159 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği bulunduğu belirtildi. Mustafa Berber telefon attığımızda ayrıntıları paylaşacak. Mustafa.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu bu soruşturmayı. Ahmet Alpat ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma olduğuna dikkat çekti. 23 vatandaşın toplamda 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini belirtti. Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini, bunlardan 159'unun gözaltına alındığını duyurdu ki aralarında cezaevinde bulunanlar da var. 23 kişinin cezaevinde olduğunu biliyoruz. Ve bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gülek yaptığı paylaşımda şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konulduğunu, 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterlerinin, host cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti. Bu soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçtiğimiz dakikalar içerisinde bir açıklamada bulundu ve soruşturma kapsamında usulsüzlüğün, dolandırıcılığın şu şekilde yapıldığını belirtti. Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirket ve şahıs hesapları kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekiyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ve 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 Türk lirası hesap hareketliliği olduğunu belirtiyor. 159 şüpheli gözaltına alınmış durumda ve firari olan isimler de var. O firarilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
0: Mustafa Berber aktardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması ile ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun dedi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmamasını da eleştirdi.
4: Şimdi geçen hafta hep birlikte retoyu vermişler. Neden? Bu işe siz bakmayın. Biz kendi kendimize soruşturacağız. Siz kenarda durun. Bu durumda elbette milletvekillerinin bu meselenin ortaya çıkması için sorumluluğu var. Bir takım bilgiler, bir takım listeler geliyor. Bu listelerin içinden arkadaşlar bakıyorlar. Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur, böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak için Suudi Arabistan'ın onayını almaya çalıştığı öne sürüldü. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın bu girişime karşı çıktığı belirtiliyor. İddialara göre Netanyahu'nun hedefi Riyad'la normalleşmeye yol açmak. We struck at the heart
5: of Iran's nuclear enrichment program. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak istedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman reddetti. İddia İsrail gazetesi Haaretz'ten. Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla Riyad yönetiminin onayını alma peşinde. Ancak Veliaht Prens, İsrail'in askeri müdahalesinin Suudi kamuoyunda oluşturacağı olası tepkiler nedeniyle Netanyahu'nun planına karşı çıktı. Habere göre Netanyahu'nun asıl hedefi Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendirerek iki ülke arasında normalleşmenin önünü açmak. İsrail'in bu girişimi Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı bir döneme denk geldi. Husiler son günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı defalarca hedef aldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Havaalanında uçuşlar hafta boyunca askıya alındı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de artan Husi saldırılarının Riyad yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı. Gazeteye göre savaşın yarattığı ekonomik zarar ve artan askeri harcamalar, Suudi Veliaht Prens'in ülkeyi petrole bağımlılıktan kurtarmayı amaçladığı dönüşüm planlarını tehdit ediyor. Gazeteye konuşan Suudi yetkililer, Husi saldırılarını önlemek için kullanılan hava savunma füzelerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi. Riyad'ın Washington'dan askeri destek istediği, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar sadece askeri danışman göndermekle yetindiği belirtiliyor. Suudi Arabistan yönetimi Husilerin saldırılarına sert karşılık vereceklerinin sinyallerini verirken ABD basınına yansıyan haberler Riyad'ın bir yandan da diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü ifade ediyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt alma kararına yoğun tepki var. Karara demokratların yanı sıra Trump'ın kendi partisinden de eleştiriler yükseliyor. Rusya'nın kasasına Ukrayna savaşı için milyarlarca dolar gireceğine dikkat çekiliyor.
5: ABD Başkanı Donald Trump'tan yine çok ses getiren bir hamle geldi. Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı dizel ambargosunu kaldırdı. Nisan'a kadar Rusya ABD'ye dizel satabilecek. Trump'ın amacı gelecek ayki kongre seçimlerinden önce ülkesinde dizel fiyatlarını düşürebilmek. Dizeldeki pahalılık ABD'de hasat öncesinde çiftçileri de zora sokmuş durumda. Ancak Trump'ın attığı adım Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tepkisini topladı. ABD Başkanı kararı açıkladığında özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Miami'de Avrupalı ve Ukraynalı üst düzey yetkililerle toplantı halindeydi. Amerikan New York Times gazetesi hem Avrupa hem Ukraynalı yetkililerin şok olduklarını yazdı. Trump Ukrayna'ya Rusya'daki enerji tesislerini hedef almaması için de bastırıyor. Ukraynalı yetkililer bunun karşılığında ne alacaklarını sorduklarında Amerikalılar zaten kendilerine şimdiye kadar büyük destek olduklarını söyledi. Hatta Washington, Kiev'i Rusya ile savaşında sağladığı istihbaratı kesmekle de tehdit etti. ABD'nin dizel alarak Rusya'nın savaş ekonomisini canlandıracağına dikkat çekiliyor. Rusya'nın bu sayede milyarlarca dolar elde edebileceği tahmin ediliyor. Enerji uzmanları Rus ekonomisine dizel alımıyla sağlanan paranın 4 milyar doları bulabileceğini söylüyor. Karara Trump'ın kendi partisinden de tepki var. Kongrede Dış İlişkiler Komitesi'ndeki 4 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senatör ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Rusya Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Putin'e mali bir can simidi sunmamalı, yönetim derhal rotasını değiştirmeli denildi. Rusya'nın hava savunmasındaki açıktan faydalanarak son dönemde Ukrayna'ya saldırılarını artırdığına dikkat çekiliyor. Sadece geçen hafta 100'den fazla Ukraynalı sivil Rus saldırılarında öldü. Rusya'nın Odessa limanlarını hedef alarak Ukrayna'nın tahıl ihracatını tamamen durdurmaya çalıştığına vurguda bulunuluyor. Ukraynalı çiftçiler 30 milyar dolarlık tarım ürününü ihraç edemedi. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ekonomisinin %7'sini oluşturan çelik üretimi de aksıyor.
0: Fransa'da bazı süpermarket zincirleri siber saldırıların hedefi olduğu buzdolapları buz çözme moduna geçti. Olaydan 200'ün üzerinde marketin etkilendiği belirtiliyor.
6: Fransa'da yüzlerce süpermarkette buzdolapları ve dondurucular siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları uzaktan erişim sağlayarak dondurucuların sıcaklığını gece boyunca 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı sonrasında dolaplardaki gıdalar bozuldu, hatta bazı süpermarketlerde yangın çıktı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Fransa Ulusal

0: sistemlerini güncel tutmaları çağrısı yaptı. Süpermarketlerin soğuk reyonları genellikle mağazadaki tüm buzdolapları ve dondurucuları yöneten kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternet üzerinden erişilebilen bu sistemler sayesinde bakım şirketleri ekipmanların ayarlarını uzaktan değiştirebiliyor.
1: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık elektrikli araçların üzerindeki kameralarla gizli bilgileri kaydettiği iddia edildi. Haberi Norveç medyası duyurdu. Başkent Oslo'da Eylül ayında gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve şifrelerini kaydettiği öne sürüldü. Araçlardan en az ikisinin Çin ürünü olduğu belirtildi. Olay askerlerden birinin aracın multimedya sistemine göz atması sonucu ortaya çıktı. Daha önce Polonya kamera ve sensörlerin gizli bilgileri toplayabileceği endişesiyle Çin üretimi araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Şimdi arka arkaya iki enteresan olayın haberini verdik. Fransa ve Norveç'teki siber saldırıları konuşacağız. Siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkçü yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi Fransa'daki olayla başlayalım. Süpermarketteki soğuk hava zincirini, dondurucuları hackliyorlar. Ama bir ya da iki market değil, görüyoruz ki 200'den fazla market. Sadece Fransa değil, Portekiz, İspanya, İtalya farklı ülkelere de etki etmiş gözüküyor. Nasıl yapabiliyorlar bunu?
2: Şimdi şöyle, özellikle bu saldırılar bizim çok uzun zamandır altını çizdiğimiz ve aman bakın dikkat edin, bütün endüstriyel IoT diye isimlendirilen teknolojik konsept olarak baktığınızda cihazlar var. Her cihaz bir şekilde network'e ağa bağlı ve bunlar uzaktan kontrol edilebilir durumda. Bunu operasyonel amaçlı olarak sizin faydalandığınız ey üreticiler, ey market zincirindeki yöneticiler, ilgililer, siz bunları yönetmek için kullanıyorsunuz ama bunun güvenlik perspektifiyle ele almazsanız saldırganlar bunu kötü amaçlı kullanabilir. Hatta bizim tatbikatlarımızda da çokça konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. Soğuk gıda zincirinin kırılması için saldırganlar özellikle buzdolaplarına saldırıp oradaki uzaktan sistemleri devre dışı bırakabilirler mi? Ya da işte soğutmayı kapatabilirler mi? Tok zincir bozulursa bu gıdalar doğrudan insan hayatını tehlike eden bir boyuta ulaşır. Bununla alakalı işte tedbirlerinizi aldınız mı dediğinizde aslında bunlar çok onlar için afaki bir saldırı senaryosu olarak duruyordu. Fakat şimdi artık karşımızda gerçekten doğru bir örnek var ve çok fazla sayıda ülke etkilenmiş durumda.
1: Burada neden bu kadar fazla heyecanlandırdı mı bu olay sizi?
2: Yani öngörünün gerçeğe dönmesi ama bir taraftan da tabii ki telaşlandırdı. Çünkü bunun farkına da varamayabilecekleri durumlar olabilir. Ve sadece şimdi buzdolaplarını konuşuyoruz ama zincir marketlerde çok fazla sayıda birbirine bağlı bileşenler var, sistemler var. Buralara yapılacak bir saldırı çok daha fazla belki bunun tespit edilemeyecek şekilde bunu yapacaktı. Yani saldırganlar şunu yapsaydı mesela. Diyelim ki 3 saat hiç kimsenin olmadığı saat işte 6'da birinin gelip de kontrol etmediği bir zaman diliminde gece 1 ile işte sabaha karşı 4 arasında onu kapatıp tekrardan açsaydı, yani zinciri bozuk makineyi tekrar soğutur hale getiriyor olsaydı içindeki zaten bozulmuş gıdayı birileri alıp kullanacaktı. Dolayısıyla yani bu açıdan baktığımızda çok çok daha tehlikeli bir boyut var ve burada da şunu gösteriyor bize bu saldırı. Çok fazla ülke var. Burada büyük ihtimalle bu işte soğutma sistemlerinin üreticileri aynı firmalar. Benzer teknolojileri kullanıyorlar ve bir sininde bir bileşeninde tespit edilen açıklık çok katastrofik sonuçlara sebep olabilecek bir etki yüzeyine de saldırganlar açısından imkan sağlıyor.
1: Peki bu saldırıyı yapanlar hangi motivasyonla hareket etmişlerdir?
2: Şimdi şöyle, biz yine geçmişte süpermarket zincirlerine yapılan siber saldırıları gördük. Bunların bir kısmı fidye saldırılarıydı. Yani sistemleri kilitleyen özellikle bilişim sistemleri, yani böyle zincir marketlerin kendi içerisindeki bu gıdaya direkt temas eden teknolojilerden ziyade işte kasaları kilitleyen ya da işte sipariş girilmesini engelleyen bir takım saldırılar gerçekleştirip orada fidye istiyorlardı ilgili.

0: zincir marketlerden. Bunun örneklerini gördük. Fakat burada bizim en azından açık istihbarattan elde ettiğimiz bilgiye göre saldırganlar herhangi bir fidye istememiş. Dolayısıyla motivasyonlarının ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama çok büyük bir aslında bizim adımıza bütün sektörün tekrardan masaya oturup bu zafiyetleri ciddi ciddi konuşmasını sağlayacak bir imkan olarak da karşımızda duruyor diyebilirim. Yani arkasındaki motivasyonu bilmiyoruz ama bu hareketin bize bir kazanım olarak en azından dönmesini ümit ediyorum ben.
1: Mutlaka şimdi şirketlere ya da süpermarket zincirlerine ya da sadece süpermarket konuşmayalım. Yani tüm bir iş dünyasına, sektöre bir uyarı olmuştur bu yaşanan. Nasıl önlemler alınmalı?
0: Şimdi zaten bu haberle alakalı siz de söylediniz. İşte bir takım zaten güncellenmeyen sistemler var. Çok eski sistemler var. Çalışıyorsa aman karışmayalım denilen sistemler var. Bu bütün sadece zincir marketler için değil bahsettiğiniz gibi. Yani fabrikalardan tutun da diğer üretim bantlarına kadar. Hepsinde bir sistem çalışıyorsa ona dokunmayın denili. Fakat siber güvenlik böyle değil. Hele yapay zekanın, ajanların çok hızlı şekilde insanın yüzlerce binlerce katı bir güçle ve bir sürü olarak saldırı gerçekleştirebildiği bir çağdayız ve burada artık hani çalışıyorsa dokunmayın bakışından geçip gerçekten bir elimizde ne var, envanter olarak hangi cihazları kullanıyoruz, bunlar ne kadar güncel, bunların açıkları var mı, bunları nasıl izole edebiliriz, belki tehdidi tamamen önleyemeyebilirler fakat tehdit bu saldırı geldiğinde onun etkisini azaltabilecek veya saldırı geldiğinde hemen hızlıca onu görünür hale getirip o saldırının izlerini daha sonra bir takım aksiyonlar alabilecek çok stratejik kararlar vermeleri gerekiyor. Yani bir tane bir hap yok, yani onu alalım içelim ve artık her şey güvenli olsun. Bu artık bir şirketler içinde yaşamın, yani yaşamlarının vazgeçilmez bir unsuru, güvenliği düşünmek zorundalar. Ve bunu da bütün bir şirket yaşam döngüsü içerisinde direkt yönetim kurulunun belki de birinci maddelerinden biri olarak masada durmadı.
1: Şimdi kim yapmıştır bu saldırıyı? Siz biraz önce aktardınız. Fidye için yapan gruplar, suç örgütleri, suç oluşumları olabilir. Aktivist bir grup olabilir belki. Peki, arkadaşlarım uyarıyor Sayın Öztürkçü. Soruyu soracağım, devam edeceğiz ama bir sıcak gelişme var, onu aktaralım. Sonuçta haber kanalıyız. Sonrasında sohbet dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ahmet Örsoğlu ayrıntıyı aktarsın bize.
2: Ahmet Arpat Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yakın zamanda Mekke Savunma Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın belki de en önemli maddesi, anlaşmaya taraf ülkelerden herhangi birine yapılacak saldırının tüm ülkelere yapılmış olacağı yönündeki madde. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları bir süredir devam ediyor. Son saldırılarda 13 Suudi vatandaşı hayatını kaybetti. Türkiye bu saldırıları kınadığını daha önce açıklamıştı. Bugün Erdoğan'la Selman arasındaki telefon görüşmesi oldukça önemli. Yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrasında yaptığı açıklamada Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik iç hukuk çalışmalarının devam ettiğini ve yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anlaşmanın sevk edileceğini söylemişti. Önümüzdeki süreçte yakın zamanda Mekke Savunma Anlaşması'nın işlerliği yönünden yeni bir karar alınacak mı? Bu telefon görüşmesinde o konu ele alındı mı? Sorulması gereken oldukça kritik sorular Ahmet Arpat.
1: Ahmet Özsoğlu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman arasındaki görüşmenin ayrıntılarını. Devam edelim. Sohbet ediyorduk siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkçü ile. Zira hem Fransa'da süpermarketleri hedef alan bir siber saldırı vardı. Hem de Norveç'te akıllı otomobillerle, elektrikli otomobillerle bir askeri casusluk olayı konuşacağız. Şunu soruyordum Sayın Öztürkçü. Şimdi bu Fransa'daki saldırıların arkasında kim vardır? Dediniz ki fidye için yapan gruplar var ama baktığımızda bir fidye talep edildiğini görmüyoruz. Aktivist gruplar olabilir. Bazen bunları da görüyoruz. Bu tür saldırıları gerçekleştiriyorlar. Şeytanın avukatlığını yaparak sorayım. Siber güvenlik şirketleri de olabilir mi bu tür saldırılarının arkasında? Yani yeni sistemlerini bir anlamda pazara sokmak için ya da mevcut sistemin zaaflarını ortaya koyup yeni müşteriler elde edebilmek için.
0: Yani bu soru aslında siber güvenlik sektörünün ilk çıktığı günden itibaren bizim karşımıza gelen bir aslında soru. Yani virüsleri antivirüs firmaları mı yazıyor acaba diye. Benzer bir söylem bu. Olabilir mi? Elbette olabilir. Fakat baktığımızda zaten çok olgun bir siber güvenlik pazarı var. Bu tarz saldırıları tespit etmek için özellikle endüstriyel IoT cihazlarının, yani işte akıllı buzdolabıdır, işte kasadır vesaire gibi bütün bunların güvenliğini sağlamaya yönelik zaten onlarca senedir çalışan şirketler ve ürünler var. Ya yani bu yeni bir alan değil siber güvenlik için. Fakat saldırganlar açısından baktığımızda şimdi bizi daha başka bir yere doğru götürecek bu. Pazar evet, fakat saldırganlar belki de fidyelerini, şimdi evet bunda fidye istenmedi ama sağlığı tehdit edecek şekilde eğer bizimle pazarlığa oturmazsanız ey ilgili zincir market grubu, biz sizin insan sağlığına etki edecek şekilde sistemlerinize sızıp orada bir takım işler gerçekleştirip sizin başınızı gerçekten çok hukuki olarak da çok daha fazla, sadece maddi bir zarardan bahsetmiyorum, işin cezai boyutunun da olacağı şekliyle sizi zor durumda bırakırız diyebilecekleri bir faza da geçmiş olabiliriz. Dolayısıyla hani şeytanın avukatlığı kısmını belki buraya doğru, hani bu yapılabiliyor muydu? Çünkü bunun benzerleri yakın zamanda denendi. Bu ilk defa bu kadar çok etki, yani biz daha önce de duymuştuk yani zincir marketlerin akıllı ya da uzaktan yönetilen bir takım cihazlarına saldırı gruplarının eriştiğini, ama bu şekliyle direkt gıdanın hedef alındığı en büyük kapsamlı saldırı diyebiliriz bu.
1: Doğru, sadece bir buzdolabı hackleme gibi değil, işin bambaşka bir boyutu var. Farklı bir olayda konuşuyor olabilirdik şu anda dediğiniz gibi. Şunu da sorayım, tamam şimdi büyük şirketlerden bahsediyoruz. Belki büyük yatırımlar yapacaklar, önlemleri alacaklar. Bir daha bu olaylar yaşanmayacak onlar adına. Peki kişisel olarak bizim karşı karşıya kaldığımız siber saldırılar ya da siber tehditler nelerdir? Şimdi burada buzdolap ya da dondurucu sistemleri görüyoruz. Evlerde de artık bütün elektronik cihazlar internete bağlanıyor. Birbiriyle konuşuyorlar. Siz çok uzaktan buzdolabına bakıyorsunuz. Ne var ne yok görüyorsunuz. Fırın çalıştırıyorsunuz. Klimaya müdahale ediyorsunuz. Televizyonların hepsi internete bağlı. Kamera sistemleri güvenlik için kuruyoruz ama onlar da internete bağlı. Bir şekilde işin içine kötü niyetli kişiler girebilir. Biz ne yapacağız peki? Biz nasıl kendimizi koruyacağız bu siber tehdit karşısında?
0: Yani bence bireysel olarak sıradan bir vatandaş açısından değerlendirdiğimde kendi başına çok yapabileceği bir şey yok. Burada biraz daha iş ilgili servis sağlayıcıların, operatörlerin ve yasa koyucuların birlikte çalışarak bir politika, bir yönetişim ortaya koyup uygulayabilecekleri bir takım teknik kontrollerle ancak önüne geçilebilir. Yani biz şunu biliyoruz. Evet, evimizdeki internete bağlanan her cihaz hacklenebilir. Bizi dinleyebilir o cihaz üzerinden. Bizi izleyebilir. Ses kaydı alabilir. Ya da bizim cihazlarımızı kullanarak, ki bu da var internette örneği, bizim cihazlarımızı zombi olarak kullanıp başka sistemlere saldırı da gerçekleştiriliyor. Evdeki cihaz, evdeki kamera, evdeki access point, işte Wi-Fi router neyse, bunlar saldırı amaçlı. Bizim haberimiz yok. Bir gün kapımıza başka bir işte savcılıktan ya da emniyetten birileri gelip sizin IP adresinizde falanca yere saldırı yapılmış diyebilir. Bizim hiç haberimiz yokken, çünkü doğru, bizim cihazımızı bir zombi proxy, bir vekil sunucu olarak kullanıyorlar. Şimdi bunlara baktığınızda son kullanıcının bunlara çok yapabileceği bir şey yok gerçekten. Burada yapılması gereken operatörler, yani o internet sağlayıcı kimse, o ev güvenlik sistemini sağlayan kimse, ya da işte akıllı televizyonlarda bazen işte önlem alabiliriz, evet internetini kapat diyoruz, ama teknoloji o kadar yaşamın içinde ki bizim bunları kapatabiliyor olmamız bireysel olarak bir neredeyse imkansız, iki kapattığımızda zaten teknolojinin birçok özelliğini kullanamıyor hale geliyoruz. Buradan baktığınızda sanki biraz daha iş daha üst seviyede operatör ve regülatör kurumların üzerine düşüyor.
1: Peki bu Norveç'teki olay, yani elektrikli araçlar baktığımızda biz de çok haberini yaptık. Biz elektrikli otomobil diyoruz ama bu işi üretenler diyor ki bunlar aslında tekerlekli bilgisayarlar, yürüyen internet cihazları. Çünkü baktığımızda çok fazla sensörler, uygulamalar, her şey var işlerinde ve de sürekli takip ediyorlar. Biz mesela bir aplikasyon izliyoruz, aplikasyon seni takip etsin mi deyince hemen no'ya basıyoruz, kendimizi güvende hissediyoruz ama o araç aslında her şeyi gördüğümüz kadarıyla kaydediyor. Bu elektrikli cihazlara ya da akıllı otomobil mi artık, siz nasıl adlandırıyorsunuz, kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?
0: Bunlara verilen isim cihaz. Yani satın almak istediğinizde de aracınız hazır olduğunda arayıp size aracınız hazır demiyorlar, cihazınız hazır diyorlar. Evet. Yani o artık otomobil olmaktan çıkıp bir cihaz haline gelmiş durumda. Çünkü her şeyiyle neredeyse bir bilgisayar ve sadece bilgisayardan farkı belki de işte 4 tane tekerleği var ve siz oturup bir yere götürüyorsunuz. Onun haricinde bütün kamera sistemleri, çok fazla sayıda sensör, hem içeriden hem dışarıdan birçok olayı kaydeden ve bunu yapma sebebi de anlaşılabilir. Yani emniyette sürüş diyelim. Fakat bu her teknoloji gibi başka amaçlar için de kullanılabilir. Bunların ben işte takip ettiğim kadarıyla son birkaç gündür konuşulan konu başlıklarından bir tanesi mesela devletteki bazı kritik kurumlar, şirketler bir takım yabancı menşeli elektrikli araçların tesislere girmesini yasakladı. Şimdi bu örnekle bir araya getirdiğimizde bu gerçekten isabetli bir karar gibi duruyor. Çünkü sizin için teknolojisinin üretiminde içinde olmadığınız her teknolojik alet sizin için aynı zamanda bir silah olarak kullanılabilir. İstihbari amaçlı kullanılabilir bu ya da daha sonra kullanmak üzere oraya yerleştirilen, ki geçmişte de bunun örneklerini gördük, elektronik cihazların içerisine yerleştirilen patlayıcılarla nelerin yapıldığını. Dolayısıyla teknolojik olarak baktığınızda operasyonlarını gerçekleştirmek için bu araçların video kaydı alması gerekir. Evet, işte bir takım sensörlerden bilgileri alması gerekir ama bu bilgileri açık şekliyle sizinle paylaşıyor mu, neleri alıyor ve siz bu bilgileri ne kadar süre nerede tutuyorsunuz sorularına cevap vermesi lazım. Bu platformun sağlayıcıları, yani bu araçların üreticileri ve en kritik konu tabii burada tedarikçilerin sizinle ne şekliyle bir anlaşmaya vardığına bağlı. Yani tedarikçi, diyelim ki araba tedarikçisi, size bu bilgileri veriyor mu vermiyor mu? Yani işte mesela örneğinde gördük, kapı Norveç'teki işte tatbikat alanına girişlerdeki kapı şifrelerini kaydetmiş. Kaç tane asker girdi, bunlar nerede indi vesaire. Yani aslında tatbikatın içinde yer almadan tatbikatın bütün stratejik planlarını çıkartabilecek donelere sahip oldu. Ve bunlar nereye gitti, dışarıya aktarıldı mı aktarılmadı mı? Konu sadece aracın onu kullanması değil, bizim bulut servisleri dediğimiz aracın operasyonu için gerekli olmayan bir takım servislerin bu araçlar üzerinde hizmet vermesiyle etrafta topladıkları dataları bizden habersiz üçüncü kişilerle, üçüncü partilerle paylaşıp paylaşmadığı konusu. Orada da tedarikçinin o ilgili ülkelerle ne kadar yakın çalışıp çalışmayacağına karar verdiği bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ya benim araçlarımı al ama ben burada hangi teknolojiyi kullandığını seninle paylaşmam. Hani ne kadarlık data gidiyor, bunun bilgisini sana vermem, ne kadar, hani hangi dataları topluyorum bunu seninle paylaşmam dediği bir senaryoda zaten bunlar otomatikmen bir güvenlik zafiyeti bizim için. O yüzden ben de özellikle kritik kurumlarda yabancı menşeli bu kadar yetenekli sensörle donanmış, kamerayla donanmış araçların serbest dolaşımının doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki mesela bu tür araçları kullananlar için bu takip sistemini kapatmak, sensörleri kapatmak, kamera sistemi ya da kayıt sistemlerine müdahale etmek mümkün mü?
0: Güzel bir soru. Çok mümkün değil. Çünkü az önce de bahsettim ya, şeyden feragat etmeniz gerekiyor bu durumda. Yani o aracı niye aldınız?
1: Özelliklerinden
0: otonom sürüş
1: feragat
0: için edin. Diyelim ki. Evet. Yani otonom sürüş için aldınız diyelim ki, ya da yarı otonom sürüş için aldınız. Şimdi bütün bunları kapattığınız anda siz ne yapmış olacaksınız? Aslında o aracı normal bir araç gibi kullanmaya başlayacaksınız. Ve böyle olduğunda siz şeyden vazgeçmiş oluyorsunuz. Yani ben bu aracı İşte otonom araç, yarı otonom sürüş için almıştım. Onları kapattığınızda, ya da işte kaza önleyici sistemler var, etrafta çok fazla sinyal topluyor diyelim ki araçla alakalı. Kapattınız, normal bir daha eski nesil bir aracın özelliklerini taşımaya başladı. Dolayısıyla kullanıcıya vaat edilen özelliklerin içerisine gömülü, o özelliklerin başka türlü de kullanım amaçlarının ortaya çıktığı bir senaryo bunlar. Yani ya özellikten vazgeçecek kullanıcı, ya da özelliği kullanmayı bu şartlarda kabul edecek. Yani ben kabul ediyorum diyelim ki, internette de benzeri var. Hani beni izlemeni onaylıyorum. Yani ben burada sosyal medyada bir şeyler yazıyorsam, hani benim kimliğimi, ne olduğumu, hangi lokasyonda yazdığımı, arkadaş çevremin kim olduğunu sana bildiriyorum ve buna razıyım. Aksi takdirde kullanma diyor zaten o medya. Dolayısıyla bu perspektiften bakmak lazım. Zorladıkları kısım da burası. Yani bu teknolojilere siz sahip olmak zorundasınız ya da istiyorsanız bunların açık olması zorunluluğu var.
1: O zaman yani ne kadar çok teknoloji, o kadar çok özel hayattan ya da mahremiyetten ödün vermek mi? Bu mu bunun anlamı?
0: Biraz öyle. Yani en güvenli sistem hangi sistemdi diye sorduklarında kapalı sistem diyoruz biz. Yani fişi çekilmiş sistem en güvenli sistem. Hele hele internet, dediğim gibi bu çağda internetle bu kadar interconnect olan, yani çok cihazın her evde en az 10-15 tane cihaz internete bir şekilde bağlı. Herkesin elinde telefon var. Herkes onlarca, yüzlerce uygulama kullanıyor. Ve çok devasa bir veri topluluğundan bahsediyoruz ve burada paylaşılan verilerin boyutları ve hangi alanda olduğu da çok değişiklik gösteriyor. Kimi ses datası, kimi video datası, kimisi yazışmalar, kimisi sohbet. Yani çok fazla veri var bizim kontrolümüz dışında, başkalarına güvenerek, başka firmalara güvenerek paylaştığımız. Ama bunların ne zaman bizim aleyhimize kullanılacağı konusu gerçekten geleceği şekillendirecek bir ana başlık diyebilirim.
3: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Şiddetli yağış riski bugün de etkisini koruyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde ani sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Kentsel ısı adası etkisiyle mücadele amacıyla dünyada uygulanan yollardan biri de çatıları beyaza boyamak. ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino NTV Radyo'da anlattı.
3: Aslında buradaki mekanizmanın temeline bakmak gerekiyor. Öncelikle şehirlerimizde çok fazla beton ve asfalt yüzey bulunuyor. Bu yüzeyler gün boyunca güneşten gelen enerjiyi depoluyor. Akşam olduğunda da yavaş yavaş bunu kente geri bırakıyorlar, geri salıyorlar. Bunun yanında yeşil alanlarımız kentlerde gittikçe azalıyor. Yoğun yapılaşmanın hava akımına da negatif etkisi oluyor. Ayrıca binalardan da artık atık ısı oluşuyor. Örneğin klimalarımız binaların içini soğuturken ısıyı dışarıya atıyorlar. Bunu önlemek için aslında sadece beyaz çatılar değil, daha entegre bir yaklaşım izlememiz gerekiyor. Burada en önemli konu kentsel tasarım. Bunlar mevcut şehirlerde değiştirebileceğimiz şeyler değil maalesef. Fakat yeni mahalleler, yeni şehirler tasarlanırken bunların dikkate alınması gerekiyor. Sonuç olarak kentsel ısı adasıyla mücadele etmek için yalnızca daha fazla yeşil alan oluşturmak değil, binaları, sokakları, bina ve kentsel alanlardaki malzemeleri, bitki örtüsünü, hava akımını birlikte ele alan ve iklime dayanımı merkeze yerleştiren bütüncül bir kentsel tasarım anlayışına ihtiyacımız var.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar, bu hafta sonbahar meyvelerinden bahsediyoruz. Ormanda yabani yetişen meyvelerden, meyve derken de aslında bazılarına meyve demek bile zor. Evet, kuşburnu, alıç, karamuk dedik. Şimdi ben size aslında kendi keşiflerimden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü benim ne olduğunu bilmediğim bir meyveden ziyade ot zannettiğim, hatta böyle neredeyse şeklini bile hayal ettiğim bir malzeme vardı. Ben bu malzemeye nerede rastladım? Rahmetli tarihçi Stefan Yeresimos, Sultan Sofraları diye bir kitap yayınlamıştı. 2002 yılı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Acaba hala bulunuyor mudur bilmem ama muhtemelen sahaflarda bulabilirsiniz. Şimdi bu kitapta ikide bir kadın tuzluğu diye bir şey geçiyordu. Şimdi kadın tuzluğu ne olsun falan. Ben böyle hani yabani ada çayı falan gibi bir şeyler hayal ediyorum. Bir meyveyi veyahut da bir bitkiyi farklı farklı tanırsınız, farklı dillerde rastlarsınız, farklı kayıtlarda rastlarsınız. Bir türlü hepsinin aynı şey olduğunu birleştiremezsiniz. İşte benim için de kadın tuzluğu öyle oldu. Sonra kadın tuzluğunun zereşk olduğunu anladım. Şimdi kitaptan da biraz bahsedeyim. Aslında Kitab-ül Tabih, yani 1226 yılında yazılmış Abbasi dönemine ait bir yemek kitabının Şirvani tarafından 15. yüzyılda tekrar yazılmış hali. 1226 yılında yazılmış kitapta önce 160 tarif varmış. Daha sonraki yazımlarında 260 tarif daha eklenmiş. Bu kitapta 15. yüzyılın sonunda Muhabbet bin Mahmud Şirvani tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ama Türkçe'ye çevirirken bir 80 yemek tarifi daha eklenmiş. İşte Stefan Yeresimos'un Sultan Sofraları kitabı Şirvani'nin tercümesi üzerine dayanıyordu. Ve tarifler de uygulanabilecek gibi yazılmıştı. Şimdi dolayısıyla bir anlamda eski bir yemek kitabının tıpkı basımı demesek bile tekrar yazımı gibi bir kitaptı. Bir anlamda Türkçe ilk yemek kitabı da oluyor ve orada işte pek çok tarifte kadın tuzluğu geçiyor. Yani zereşk. Aslında minnacık, uzun uzun iğne gibi birazcık böyle oval olan, sanki kuşburnunun çok küçüğü gibi bir bitki. Şimdi bunu Kastamonu civarında falan karamuk diyorlar. Farklı isimlerle anıldığı da oluyor. Ama Safranbolu, Kastamonu arasındaki özellikle Küre Dağları yıkılıyor. Evet, tam da bu mevsimde, Ekim ayında, Eylül, Ekim gibi meyveleri olgunlaşıyor. Ama ağzınıza alıp böyle meyve gibi hatır hatır yiyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü gerçekten minnacık minnacık. Ama kurutunca son derece güzel oluyor. Peki bunu nereden bulacağız diyeceksiniz. Maalesef Kastamonu civarında pek bu işi toplamakla uğraşan yok. Zaten dağ köyleri de maalesef artık küçüldü, yok oldu. Dolayısıyla eğer çok şanslıysanız bir karamuk ekşisi olarak sanki aynı nar ekşisi gibi bulabilirsiniz ama o da yerine gidince. Nerede bulabilirsiniz? Aktarlarda var. Peki nereden geliyor? İran'dan geliyor. Çünkü İran mutfağında da zereşk son derece kullanılıyor. En önemli lezzetlerden biri. Bizim de Osmanlı mutfağında kullandığımız fakat sonra tamamen unuttuğumuz bir lezzet. Evet, zereşki nasıl kullanabileceğimiz üzerine de geleceğiz. Kadın tuzluğu, karamuk veya zereşk soframızdan eksik etmeyelim.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
9: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
10: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
9: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi. Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
8: Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini İngiltere'de kazanmaya çalışacak. Sarı lacivertliler hazırlıklarını Samandıra'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşmasında tek eksik Mert Müldür olacak. Teknik direktör İsmail Kartal saat 20.15'te Villa Park'taki basın toplantısında konuşacak. Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta Vaslav Černý sakatlandı. Sağlık heyeti Çek futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Černý'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Çek futbolcu Perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti Černý'i pazartesi günkü Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Vücut bazen susuz kaldığında bile suyu bırakmak yerine tutmayı tercih ediyor. Peki bunun nedeni ne? Hangi alışkanlıklar ödem oluşumunu hızlandırıyor? İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya anlatıyor.
1: Az suyu içmekle vücutta ödem yapıyor. Çünkü damar içindeki basınç düştüğü için vücut daha fazla dokulardan su çekerek damarla doku arasındaki dengeyi bozuyor aslında. Mutlaka günde kilogram başına 30 metre kadar su içmek, hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak, sodyumu azaltmak, hazır işlenmiş gıdaları azaltmak ve hareketli bir yaşam tarzı vücudun dokularının normal çalışması için, organların normal çalışması için çok gerekli. Çay kahve içimi de tabii diüretik etki yapıyor. Çay kahvenin içerisindeki kafeinler ve tiyaninler aynı zamanda biraz vücuttan su atıcı etkisi olabiliyor. Yine mesela alkol beyindeki ADH hormonunu baskılayarak vücutta susuzluğa sekonder olarak dokular arasındaki sıvı dışarı çıkımına bağlı ödemi tetikleyebiliyor. Yani içtiğimiz içecekler de şalgam suları mesela aynı şekilde ödemi tetikleyebiliyor. Alkol, çay, kahve, şalgam suları gibi tuzlu içeceklerin de bunu tetiklediğini söyleyebiliriz.
0: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülke şiddetli yağışların etkisine giriyor. İstanbul'da gündüz yağış aralıklı ve orta kuvvetli. Sıcaklık 19 derece. Bu gece ve yarınsa kuvvetli poyrazla yağmur da kuvvetlenecek. Ankara'da yağmur bugün hafif, yarın daha kuvvetli olacak. Ankara 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağmurlu 24, Bursa aralıklı yağmurlu 23 derece. Antalyalılar dikkat, yarın yağış çok şiddetli, hortum da oluşabilir.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede neler konuşuldu? Ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
1: Burcu, görüşme kısa süre önce gerçekleşti. Detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Bin Selman'a bazı önemli mesajları var. Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan hususi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi Erdoğan ve hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti. Bununla beraber Erdoğan önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın da aşılacağına inandığını belirtti. Yakın zamanda 7 Ağustos tarihinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın kurumsal kimliğinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Bununla beraber Suudi Arabistan'ın bazı askeri destekler istediği biliniyor Pakistan ve Türkiye'den. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada anlaşmaya ilişkin kurumsallaşma çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını ifade etmişti. Bu konu başlıkları görüşmede ele alındı mı elbette merak edilen sorulardan bir tanesi, ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmede verdiği mesajlar, destek mesajları oldukça önemli Burcu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntıları. Mecliste bugün dikkat çeken bir görüşme vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Anlık bir kahve ziyareti olduğu belirtilen görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci için teşekkür ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında da soruları iki arkadaş olarak görüştük diyerek yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar dedi. Bahçeli, fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
2: Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Belediyelerdeki yolsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor dedi.
2: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
3: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi.
2: Yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması ile ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi de vardı. Sert konuştu.
4: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin meclis grubu toplantısında milletvekillerine böyle seslendi. Fon soruşturması ile ilgili elinize gelen bilgiyi açıklayın dedi. Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lilere de sert sözlerle yüklendi.
4: Birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştirine, öz eleştirine. İçim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, İzmirli'nin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
3: Özel bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke anlaşmasına da değindi.
4: Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Bakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i bakanlığın kapısında karşıladı. Ardından iki isim görüşmeye geçti. Görüşmenin gündemine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. Beşi belediye görevlisi, 25 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında iki belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. 25 kişiye suç işleme amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, ses ve video kayıtları, MASAK raporları da dosyaya delil olarak girdi. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik 30 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. NATO olası bir savaş durumunda Kremlin'i caydırma amacında. Peki bu nasıl olacak? NATO'nun üst düzey askeri yetkilisine göre ittifakın savunma stratejisinin temelini engelle, gücünü azalt ve kır anlayışı oluşturuyor.
3: NATO'nun olası bir savaş durumunda Moskova'yı caydırmaya yönelik planı hazır. Ayrıntıları NATO'nun üst düzey komutanlarından ABD Hava Kuvvetleri'nden General Alexis Grinkevich açıkladı. Varşova Güvenlik Forumu'nda konuşan general planı engelle, gücünü azalt, kır sözleriyle özetledi. Bu anlayış ittifakın savunma stratejisinin temelini oluşturuyor. Buna göre plan uzun süreli bir yıpratma savaşını sürdürebilmek amacıyla çok sayıda otonom sistemin, insansız hava aracının ve elektronik harp unsurunun kullanılmasını öngörüyor. Generalin açıklamasına göre ilk aşamada müttefik kuvvetler düşmanın toprak kazanmasını önlemek için saldırıyı sınır hattında engelleyecek. İkinci aşamada ise müttefikler ilerleyen düşman birliklerini havadan, denizden ve karadan hedef alarak saldırının hızını ve gücünü kıracak. Son aşamada ise saldırının devam etmesi halinde düşmanın cephedeki birliklerini savaşır durumda tutan ikmal hatları, iletişim bağlantıları ve komuta ağları hedef alınacak. Böylece karşı tarafın savaşma kapasitesi çöküş noktasına gelene kadar zayıflatılacak. General Grinkevich, ittifakın Rusya ile askeri bir çatışmayı yakın bir ihtimal olarak görmediğini söyledi. Planı açıklama nedenini ise ittifak ülkeleri arasında güven duygusunu güçlendirmek olarak açıkladı. Ukrayna ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı savaşa sona erdirmeye ikna etmenin tek yolunun ekonomik ve askeri baskıyı sürdürmek olduğu görüşünde. Ancak Washington aynı görüşte değil. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan dizel yakıt satın almak amacıyla Kremlin'e yönelik yaptırımları tek taraflı olarak hafifletmişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada da Zelenski'ye hedef almış ve Ukrayna'nın yeni bir başkan edinmesinin zamanı geldi demişti.
0: Karadeniz'de ticari gemileri hedef alan yeni bir saldırı daha gerçekleşti. Bulgaristan açıklarında iki kargo gemisi drone saldırısına uğradı. Gemilerden biri battı. Bulgar yetkililer Malta bayraklı Chelsea 3 kargo gemisinin gece yarısından sonra 3 drone'un hedefi olduğunu duyurdu. Gemideki 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşının tamamı kurtarıldı. Aynı saatlerde yine bir Sua bayraklı bir başka gemi de saldırıya uğradı. Saldırı sonrası gemi battı. Geminin mürettebatından 5 kişi kurtarıldı, 11'i ise kayıp. Kayıplar arama çalışmaları sürüyor. Saldırıların ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. NATO ve Avrupa Birliği de saldırılara tepki gösterirken Bulgaristan'la dayanışma mesajları paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in konuğu, sözü Ahmet Ergen ve konuğuna bırakıyoruz.
5: NTV Radyo. özel röportaj.
6: İyi günler. Sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getiren yönetmelik neler içeriyor? Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için neler yapılacak? Sosyal ağlara erişim için hangi yeni düzenlemeler getirildi? Aile 10 yılı ve terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımlar, yapılan çalışmalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikteyiz ve bakanlık gündemindeki bu önemli başlıklara ilişkin konuları konuşacağız. Sayın Bakan, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Ahmet Bey.
6: Yayına katkınıza şimdiden teşekkürler. Başlarken biraz sıraladım. Bakanlığınızın gündeminde son derece önemli konular var, önemli başlıklar var. Bunları konuşacağız ama ben başta geçen haftanın, hatta bu haftaya uzanan bir tartışma olarak siyasetin gündemine oturan bir konuyu sormak istiyorum. Bu fon soruşturmaları, fon iddiaları gündeme geldi ve geçtiğimiz hafta Yeni Parti sözcülerinin sizi, ailenizi iddiaların ortasına koyan, hedef alan açıklamaları olmuştu. Siz uzun uzun açıklamalar yaptınız. O iddiaların gerçeği yansıtmadığını, aile üyelerinizden hiç kimsenin bu fon meseleleriyle bir bağlantısının olmadığını ifade ettiniz. Ama ben bu süreçle başlamak istiyorum. Neler yaşandı bu süreçte?
7: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, böyle bir konuya değindiğiniz için. Öncelikle fon soruşturmaları kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu çok net. Ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın, gereği neyse yapılacak. Bu süreci büyük bir titizlikle yürüten bir cumhurbaşkanımız var. Keza aynı şekilde süreçle ilgili aslında bir titizlik ve bir çalışma yürütülüyor. Bununla beraber geçtiğimiz hafta ailemi de hedef alan çok büyük iftiralara maruz kaldık. Şimdi öncelikle süreçle ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Belki ilk defa da sizin vesilenizle bunu söylemek istiyorum. Bir gün öncesinde mecliste çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir bilgilendirmesi oldu. O süreçte muhalefet, özellikle bahsi geçen Ümit Özdağ'la uzun uzun bir bakan ve bir bakan babası diye dile getirdi. Tabii milletvekillerimiz birbirleriyle konuşuyorlar. Akşam 20 gibi bana milletvekilimizin bir tanesi haber gönderdi. Dedi ki ben kendisiyle görüşüyorum. Korkarım ki olayı size sıçratmaya, babanıza sıçratmaya çalışıyorlar. Ve ben de dedim ki yani ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur. Ellerinde delil olduğunu söylediler. Dedim ki delilleri de ortaya koysalar böyle bir şey yok. Söyleyin onlara dedim, ellerinde patlarlar. Böyle bir delil yok çünkü. İsim benzerliği vardır. Hı hı. Benim ailemle ilgili değildir dedim. Arkadaşlar kendilerine iletti. Dolayısıyla bu süreç böyle son dakikada öğrenilmiş bir süreç değil. Tabii can sıkıcı bir durum. Çünkü muhalefetin son zamanlardaki kirli siyasetine hep beraber şahitlik ediyoruz. İftira, yalan, itibarsızlaştırma. Bunu çok net bir şekilde, farklı zamanlarda çok net bir şekilde gördük. Sürekli. Dolayısıyla ben ailemi aradım. Babamı. Annemi aradım. Onlar da kaplıcalardaydı. Ayaş'ta. Dedim ki yani yarın sizlerle ilgili böyle bir şey olabilir. Lütfen rahat olun. Üzülmeyin. İzlemeyin televizyonları dedim. Tabii ben yapmadım demek kadar zor bir şey yok. Şimdi o gece birkaç gazeteci de ulaştı. Biz de onlara böyle bir şey olmadığını söyledik.
6: Size bu iddiaları sordular.
7: Evet, arkadaşlara sordular bizim arkadaşlarımız.
6: Henüz kamuoyuna açıklanmadan önce. Evet.
7: Ve onlar da böyle bir şey olmadığını söyledi. Dolayısıyla o akşam Ömer Bolat bakanımıza bir itibarsızlaştırma biliyorsunuz başlattılar. Benim ismimi teyit edemedikleri için gazeteciler bunu o anda yansıtmadı. Dolayısıyla aslında kendilerinin de dersi aldıklarını ve bilgilerini teyit ettiklerini düşündüm. Ertesi gün yine biz her halükarda, bakın ben 20 yıldır siyaset yapıyorum Ahmet Bey. Yani burada değil, yurt dışında çok yoğun mücadeleler verdim. Ben pek çok defa itibarsızlaştırma girişimlerine maruz kaldım. Dolayısıyla burada ben her türlü bir hazırlığımı yaptım. Tek başıma metnimi hazırladım. Fakat yine de SPK'yı aradım. TMSF'yi aradım. Borsa İstanbul'u aradım. Hasan Özdemir adı altında başka işlem yapan varsa bana bilgisini verir misiniz dedim. Veremeyiz dediler. Neden veremezsiniz dedim. Bunlar bir şey hazırlıyor ve belki bir saat iki saat sonra beni itibarsızlaştırmaya çalışacak. Veremeyiz dediler. Çünkü biz girersek log kayıtları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu dosya, bu bilgileri Sayın Bakanım size veremeyiz. Ancak babanızın olup olmadığını teyit edebiliriz dediler. Ve babamın TC'sini verdim. Babamın TC'sinin öyle bir işlemde bulunmadığını öğrendim. Peki ne oldu sonrasında? Saat tam 3. 15'te Ümit Özdağ'la Yeni Parti'de bir canlı yayın yapıyor. 3'ü 5 geçe bir dosya numarası sunarak doğrudan benim babamı, beni ve babamı hedef alıyor. Bir MKK'dan dosya numarası alıyor. Ve ben ne yapıyorum biliyor musunuz? O dosya numarası üzerinden MKK'ya ulaşıyorum. Lütfen bu dosyanın kime ait olduğunu bana verir misiniz diye. Yani Ümit Özdağ'ın elinde olan bilgiyi, belgelerin bende olmadığı ve ben erişememe rağmen ben ancak iddia ettiği ve verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim. Bu ülkenin bakanı olarak. Evet. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Öncelikle bu kişiler, bakın Ümit Özdağ'la çok iyi biliyordu benim babamın orada isminin olmadığını. Bu şahsın, Hasan Özdemir'in babam olmadığını çok iyi biliyordu. Peki amacı neydi? Amacı tamamen karalamaktı. Amacı kirli propagandaydı. Amacı dezenformasyon sağlamaktı. Nitekim onlar o bilgiyi paylaştığı andan itibaren bütün fon aparatları aynı anda benim ismimi kullanarak bizim fon vurgunu yapmaya çalıştılar. Ve böyle manşetler attılar. Arka arkaya ben gördüm. Ben ivedi bir şekilde aldığım bilgi üzerine emniyetten de TC numarasının teyit ederek ilini KVKK'yı da gayet uygun bir biçimde TC numaralarının son iki numaralarını paylaşacak bir şekilde bilgiyi hemen reddettim. Ama bu süreç benim 40 dakikamı aldı. 40 dakika fakat bir gün öncesinde başlayan bir itibarsızlaştırma ve onların basın açıklamasından 5 dakika öncesinde farklı milletvekilleri, farklı hesaplar üzerinden işte bütün aile bakanları, mevcutu eskisi, ailem güvende gibi tiye alarak mesajlar gördük. Dolayısıyla bunlar gece boyunca konuşulmuş, çok bilinçli bir şekilde bir saldırı organize edilmiş. Çok bilinçli bir şekilde. Burada hedef alınan ben, babam, ailem ama aynı zamanda Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz. Bir itibarsızlaştırma kampanyası içerisinde oldular, bir dezenformasyon kampanyası içerisinde oldular. Dolayısıyla ben bu dezenformasyona hızlı bir şekilde cevap vermem. Aynı zamanda o gün de benim mecliste nöbetim vardı.
6: Evet.
7: Meclis nöbetleri 3.30 tapaşlar. Milletvekillerimiz genel kurulun açılmasına çok yakındı. Bakın ben öyle ve diyor ya elimde somut deliller var. Biz hiçbir delilsiz hiçbir şey konuşmayız. Nerede senin delilin? Açıklasın dedim istifa ederim. İspat etsin istifa ederim dedim.
6: Siz net bir dille doğru olmadığını ortaya koydunuz ve ispat edilirse istifa ederim dediniz. Bu açıklamayı yaptınız. Sonrasında iddiayı dile getiren isimlerin tepkilerini soracaktım size ama.
7: Şimdi tabii bunlar bunu bu şekilde söylüyor fakat sonrasında benim meclis nöbetim vardı. Ve orada basına açık bir şekilde ne gerekiyorsa söyledim.
6: Evet.
7: Dedim ki onlar o ispat edemiyorsa istifa etsin. Edemedi. Bakın edemedi etmez ve saatler sonra bir açıklama yaptı. Utanç verici bir açıklama. Bakın ne bir özür ne bir imtina hiçbir şey yok. Kendisi de bir hafta öncesinde itibar suikastına uğramış. Kendisi isim doğrulatmış. Bakın bizim haberimiz yoktu. Ya neyin mağduriyetini yaşıyorsun sen? Ve utanmadan diyor ki bakana birkaç dakikalık mağduriyet yaşamışız. Ya utanma duygusu yok, arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti. Fakat biz muhalefetin bu tutumuna alışız. İlk defa değil. Bakın bugün Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar saldırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi? Çamur siyaseti, iftira siyaseti. Bakın bu ülkenin böyle hassas bir konuda neden insanlar dezenformasyon yayma ihtiyacı duyar? İtibarsızlaştırma ve kamuoyunda özellikle bu kadar hassas bir konuda çamur at izi kalsın siyaseti. Ve iddia ettiği herhangi bir şey değil bakın. Çok büyük rakamlar. Ve bizim dezenformasyonla karşı hızlı bir şekilde hareket etmemiz bunları rahatsız etti. 40 dakika. Bakın öyle 7 dakika, 10 dakikaydı birkaç gün önce Özgür Bey için, 7 dakikaya düştü. Benimki 40 dakika. Ben bildiğim kadarıyla 13-15-40'ta bizzat kendim yazdım ve kendim postaladım. Anında meclise gittim. Grup başkan vekilimize tweetimi attım ve dolayısıyla orada ne gerekiyorsa söyledim. Fakat şu gün oldu, 5 gün oldu. Ne bir istifa, ne bir özür, hiçbir şey yok bahsedilen kişide. Muhalefet işi sulandırdı. Bakın aynı zamanda siyaset yapma tarzları tamamen iftira siyaseti. Bununla beraber bugün görüyorum yani. Sistematik bir saldırı ve karalama var. Sadece bizimle ilgili değil. Ömer Bolat Bakanımız aynısını yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize her zaman yapıyorlar. Ancak böyle bir siyaset şekli olmaz. Ben hemen ivedi bir şekilde suç duyurusunda bulundum.
6: Evet.
7: Hem bunu yapan hem bunu yayanlarla ilgili. Hı-hı. Bakın ben o gün hemen yalanlamama rağmen ispatlarıyla beraber ertesi gün onlara yakın olan bazı basın mensupları bunu manşete taşımaya devam etti. Ve benim açık

0: bilgi belge itirafçı olan İBB dosyasında adı geçen bir sanığın babasıyla benim babamı bir tutuyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Biz de o zaman her gün çıkalım, birine iftira atalım. Bu kadar rahat siyaset yapılamaz. Dolayısıyla ben hukuk önünde hesabını sordum ve sormaya da devam edeceğim. İşin arkasını bırakmayacağım ve kesinlikle bunun hesabını er ya da geç göstereceğim. Yani hukuk önünde hesabını soracağım. Kaçacakları hiçbir delik yok. Yalan olduğunu bile bile çamurat izi kalsın politikası güttüler. Bunu bilerek yaptılar. İtibar suikastini. Fakat bu kadar hızlı reaksiyon göstermemiz onları rahatsız etti. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Ümit Özdağ'la size bu bilgileri, belgeleri kim verdi? Benim ulaşamadığım, bakan olarak ulaşamadığım bu dosyalara siz nasıl ulaştınız? Ümit Özdağ'la siz bir müfterisiniz. Ve Türk siyasetine adınızı bir müfteri olarak kaydettiniz.
1: Şunu da sormak istiyorum. Sizin bir suç duyurunuz oldu ama babanızın ayrıca bir hukuki girişimi
0: var. Oldu. Babamın da ayrıca bir hukuki girişimi oldu. Nihayet bakın bu kolay bir şey değil. Evet. Ben bir anneyim, bir eşim, iki çocuğum var, annem babam var ve benim kardeşlerim var, çevrem var. Yani neden hedefe oturtuyorsunuz? Yalan olduğunu bile bile bir gün öncesinde size bu konuda bakın elinizde patlar dememe rağmen ısrarla ve bilerek bunu yaptılar. Ellerinde patlayacak dedim, patladı. Yani ve bu kadar hızlı püskürtmem onları da rahatsız etti. Keşke yalan dünyayı birkaç kere dolaşsaydı da çamur at izi kalsın. Bakın Ahmet Bey, yalan dezenformasyon çok hızlı yayılan bir dönemdeyiz. Ve maalesef siz yalanları yani bunun doğru olmadığını, yalan bir haber olduğunu söylemenize rağmen aynı kitleye ulaşmayabiliyor. Dolayısıyla benim çok hızlı reaksiyon göstermem burada çok net bir tutum sergilemem onları rahatsız etti. Ben bunlardan korkmuyorum. Ama bunları ben kendi geçmişleriyle baş başa bırakıyorum. Sahip oldukları ve savundukları rüşvetçilerle, yolsuzlarla baş başa bırakıyorum.
1: Sayın Bakan, bu konu önemliydi ve aslında belki bütün kamuoyunun da ilk kez duyduğu bir akışla süreci öncesiyle birlikte anlattınız. Çok kısa tekrarlamam gerekirse aslında sizinle ailenizle ilgili iddialar kamuoyu gündemine getirilmeden bir gün önce size ulaşıyor. Siz bu konuda doğru olmadığını iletiyorsunuz. Yine çeşitli isimler tarafından bir gün önce akşam size ulaştırılıyor. Siz doğru olmadığınızı söylemenize rağmen kamuoyuna açıklanıyor. Sonrasındaki süreci de hep birlikte yaşadık.
0: Bilerek, isteyerek yaptılar.
1: Sizin ve ailenizin, babanızın suç duyurularını da bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi tabii bu konu önemliydi. Buna öncelik verdik. Ama biz önceki gün yayınlanan bir yönetmelikle yine kısa süre önce gündemimizde olan bir konuda da önemli bir noktaya geldik. Sosyal medya düzenlemesi. Aslında sosyal medya diyoruz ama sosyal medya kullanımına yönelik 15 yaş sınırı getiren bir yönetmelik. Şimdi nasıl bir değişiklik hedefleniyor? Çocukları dijital dünyanın riskinden korumak için neler yapılacak bu yeni mevzuatla birlikte? Onu konuşalım isterim. Aslında dün akşam kabine toplantısı sonrasında da açıklamalarınız var kapsamlı. Ama bu oldukça önemli. Tabii. Ebeveynleri, aileleri ilgilendiren, eğitimcileri ilgilendiren o konuyla başlayalım Sayın Bakan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey söylediğiniz gibi bakın bizim bakanlığımız 86 milyona hitap eden bir bakanlık. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi, şehit ve gazi. Yani evet. Biz 86 milyona hitap ediyoruz. Doğumdan tabiri caizse vefatına kadar vatandaşımızın yanındayız. Bununla ilgili pek çok politika üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle çocukları korumaya yönelik bir düzenleme hayata geçirdik. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi çocukları artık günümüzün en önemli konulardan bir tanesi. Bakın çocuklarımızı sokakta nasıl koruyorsak, çocuklarımızı özellikle dijital dünyanın risklerinden de korumak zorundayız. Bu konuda geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Avustralya ilk adımı attı. Akabinde bazı ülkeler benzer tutumlar, benzer adımlar attı. Biz de ülkemize özgü bir modeli çok uzun zamandır çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler'de, bakın Birleşmiş Milletler'de ilk defa yan etkinliklerin pek çoğu dijital dünyada çocukların korunması ile ilgili. Çünkü bu çağ artık çocukları dijital çağ risklerinden koruma çağı. Yapay zeka çok hızlı gelişiyor, dijital çok hızlı gelişiyor. Bununla beraber çocuklarımızın psikolojik, fizyolojik, kişisel gelişimlerine önemli maalesef zararları da olabiliyor. Dikkat süreleri son 10 yılda çocuklarımızın %30 azaldı.

0: kendini beğenmeme, vücuduyla ilgili algı bozuklukları, anoreksiya, bulimya, bunun gibi pek çok beslenme bozukluklarıyla karşı karşıyalar. Ama aynı zamanda siber saldırı, siber zorbalıklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla bizler de 27 Nisan'da biliyorsunuz AK Parti grubumuzun sunduğu bir teklifle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sosyal medya düzenlememizi de içeren bir torba yasamız gündeme gelmişti ve kanunlaştı. 1 Kasım 2027-2026'ya kadar da bir yönetmelik çıkarmamız gerekiyordu. Çocuklarımızı özellikle sosyal medyanın zararlarından korumakla mükellefiz. 15 yaş altı sosyal medya düzenlememize yönelik önemli bir yönetmeliği hayata geçirdik. Amacımız çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden, olumsuz taraflarından korumak, onları güçlendirmek. Bakın internet demiyoruz. Çünkü biz çocuklarımızı işte teknofestlerle, deney atölyeleriyle, teknoloji laboratuvarlarımızda çocuklarımızı aslında güçlendiriyoruz. Bilgi işlem amacı konularında. Ama aynı zamanda sosyal medya dediğimiz alanlar özellikle çocuklarımızın kendi kimlikleriyle girdiği sosyal medya platformları. Peki bazı tedbirler aldık bu konuyla ilgili. 15 yaşını doldurmamış çocuklara özellikle bir hizmet sunulamayacak. Yani 15 yaş altı çocukların hizmet sunulamayacak bir ek madde getirdik düzenlemeye. Mevcut hesaplar 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanması.
1: Ya kademeli olacak. Bir zaman geçişi olacak orada. Evet. 1 Kasım'da tamamen hepsi girmeyecek.
0: 1 Kasım itibariyle yeni hesaplar 31 Mart 2027'ye kadar da mevcut hesapların hepsi bir doğrulamadan geçecek. Sizin benim hesabım da dahil. Evet. Bir e-devlet entegrasyon sistemi kurduk. Burada özellikle 15 yaş altı doldurmamış çocuklara hizmet sunulamayacak. 15-18 yaş arasındaki çocuklarımıza ayrıştırılmış hizmet, özgü ayrıştırılmış hizmet sunacak. İçerik ve hizmetleri çocuğun yaşı ve yüksek yararı gözetilecek. Fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz. Bunu tabii biz uzmanlarımızla çalıştık. Bütün kamu kurumlarıyla birlikte çalıştık. Çok uzun zamandır dünyada yapılan yönetmelikleri inceledik. Neler yapılıyor? Hı hı. Bazı ülkeler gece mesela mesaj atma, mesajlaşma opsiyonu kapalıydı çocuklarla ilgili. Evet. Veya belli aralıklarla girmeme. Onları da değerlendirdik. Dolayısıyla biz ülkemize özgü bir model hayata geçirmiş olduk. Çocukları mesela yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj alabilecek. Hesaplar gizli olacak, canlı yayın açamayacaklar. Takipçi ve takip edilen listeleri yalnızca diğer kullanıcılar göremeyecek. Yalnızca takip ettikleri listeler görünecek.
1: Şimdi burada özellikle ekran bağımlılığı unsuru oluşturan bu ekran kaydırma dediğimiz aktiviteler, hareketler var. Sizin özellikle dün akşam kabine sonrası yaptığınız açıklamada da dikkatimi çekti ama ona yönelik olarak ne tür yeni tedbirler geliyor?
0: Tabii şimdi bu yeni yaş doğrulamayında aynı zamanda ebeveyn kontrol araçlarını da güçlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Yeni hesap açıldığında otomatik olarak E-Devlet'e yönlendirilecek ve E-Devlet üzerinden bir yaş doğrulama sistemi kuruyoruz. Kimlik bilgisi değil, yalnızca yaş aralığını gösteren yaş doğrulama mekanizması kuruyoruz.
1: Yani arada beyana bir tabi bir şey olarak mı?
0: Yok, tamamen E-Devlet olduğu için beyana tabi olamayacak tabii. Biz devlet olarak E-Devlet üzerinden yaş kontrolünü E-Devlet sağlamış olacak. Ve yaş beyanına göre bir token verecek, bir kod verecek ve o kodla ancak o sosyal medya platformlarına girebilecekler. Kişisel verilerin korunmasını esas alıyoruz aslında bununla beraber. Diğer yandan da yönetmelik 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdiğinde özellikle bütün açılacak yeni hesaplar bu sisteme tabi olacak. Mevcut hesapların her biri de tabi gözden geçirilecek. Dolayısıyla 31 Mart'a kadar bu hesaplar tekrar gözden geçirecek. Gerektiği zaman diyelim ki bir çocuk annesinin babasının hesabı üzerinden girdi. Sistem onu tespit edebiliyor. Çünkü biz diyoruz ki sosyal medya platformlarına yeri geldi kendiniz de yaş doğrulamayı tespit edin. Eğer şüpheli hareket olursa izlediklerinde yaşına uygun olmayan mesela diyelim ki oğlum benim hesabımdan girdi. Yaşına uygun olmayan yani benim yaşıma uygun olmayan bir içerik izlemeye başladı. Oradan hesap doğrudan fark edecek ve tekrar doğrulamaya yönlendirebilecek. Dolayısıyla burada aslında 15-18 yaş aralığına yönelik de ayrıştırılmış hizmet sunmadan bahsettiğimizde bağımlılık oluşturan unsurların önüne geçmiş oluyoruz. Nedir bu? Ekranı sürekli kaydırma veya videoların sürekli başa evet. sarması gibi veya abonelik sistemi gibi, bunların her biri kontrol altına alınacak. Biliyorsunuz, malumunuz, aslında bu sosyal medya araçlarının en başında böyle bir sistem yoktu. Evet. Ekran kaydırma özelliği, bir reelden diğerine geçme veya sürekli başa sarma, bunlar tamamen sonradan gelişen özellikler. Dolayısıyla burada onlara da bir sınır getiriyoruz. Ebeveynler aynı zamanda sosyal medya platformlarında vakit geçiren çocuklarını güvenle takip edebilecek. Hesap ve özellik ayarlarını da dikkate alıyoruz. Diğer yandan ücrete dayalı işlemler var, biliyorsunuz. İşte sürekli abone olma, satın alma gibi özelliklere bir sınırlandırma getiriyoruz. Bir de kullanım süresini ebeveynlerin doğru anlaşılabileceği, Türkçe kolay anlaşılabilir bir dilde kullanmasını istiyoruz. Bunu, bizim amacımız, yani bu sistem aslında tamamen Türkiye'ye özgü bir sistem. Yani amacımız her bir çocuğumuzun güvenle olduğu bir dijital ortam sağlamak. Canlı yayınları kesiyoruz. Çocukların canlı yayın açmasının önüne geçiyoruz. Bunlar hem kamuoyunun, Türk kamuoyunun beklentilerinden bir tanesi, hem de dünyadaki mevcut sistemlerdeki en iyi uygulama örneklerini biz hayata geçirmiş olduk. Bizim farkımız diğer ülkelere göre, bizim e-devlet gibi çok güçlü bir sistemimiz, çok önemli bir modelimiz var. Dolayısıyla bu yaş doğrulamayı doğrudan e-devlet üzerinden biz yapmış oluyoruz. Ve tamamen KVKK'yı, kişisel bilgileri koruma çerçevesinde bunu yapıyoruz. Yani yaş doğrulama sistemini platforma bırakmadan kendimiz tespit edip bir tokenla bağlanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla burada kendi çocuklarımızı koruyan güçlü bir ekosistem evet. oluşturmuş oluyoruz.
1: Şimdi 1 Kasım'dan itibaren açılacak bütün yeni hesaplar bu sistemde gerçekleşecek. Evet. İzleyen 5 ayda da mevcut sistemler evet. bu denetimden geçecek.
0: Bütün bunu, hesaplar. Evet, muhtemelen sizin benim hesabım da evet, dahil.
1: Bizim hesaplarımız
0: gibi.
1: Dahil. Ama sistem uygulanırken, devam ederken aslında operatörlere, yani platformlara tabii. düşen oldukça önemli sorumluluklar var. Örneğin bir çocuğun kullanıldığından şüphe edilen bir hesabın tespit edilmesi gibi. Şunu sormak istiyorum. Buna yönelik teknolojik altyapıyı hazırladı mı platformlar, ya da orada da bir geçiş süreci var mı takvim olarak?
0: O yüzden onlara 31 Mart'a kadar bir süre verdik. Fakat biz çok iyi biliyoruz ki bu platformlar, bakın, dünyayı takip ediyor. Bu platformların arkasında çok güçlü firmalar var. Evet. Ve çocuklarımızın ekran süreleri üzerinde kazandıkları devasa paralar var. Bakın, biz çocuklarımızı aslında bunlardan korumak istiyoruz. Çocuklarımızı bağımlılık oluşturan, dikkatlerini dağıtan ve sosyalleşmesinin önüne geçen, aslında yalnızlaşmayı teşvik eden bir sistemin önüne geçmek istiyoruz. Çocuklarımızın özellikle pandemi sonrasında maalesef bu ekran sürelerinde ciddi bir artış olarak evet. görüyoruz ve bütün dünyada benzer kaygılar var. Şu aşamada ülkemiz bunu uygulayan ülkelerin başında. Biz bunu çok önceden çalışmaya başladık. 2 yıldır çok net bir şekilde çalışıyoruz. Hem ailelerle hem çocuklarla, platformlarla görüştük. Platformlar çok ciddi ilk aşamada direndi. Tabii Türkiye'de çok büyük bir hizmet alanı. Çocuklar üzerinden güçlü ve ciddi paralar kazandıklarını çok net biliyoruz. Ve bizim çocuklarımız onlar için aslında bir müşteri olmaktan çıkacak. Biz çocuklarımızı korumak istiyoruz. Onlardan da çocuklarımızı koruyacak sistemleri hayata geçirmesini istiyoruz. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren maalesef özellikle ekran açarak, canlı yayın oluşturarak her türlü tehdit ve şiddete, dijital şiddete maruz kalacak ortamlardan korumak evet. istiyoruz. Bizim tutumumuz çok net. Sosyal medya platformlarına biliyoruz ki onların 3-5 adım ilerisine yönelik çalışmaları var. Bakın, bu firmalar dünyayı çok hızlı takip eden firmalar. Yapay zeka çok hızlı gelişirken, dünyada bu kadar ülke bu düzenlemeleri hayata geçirirken oturup izlediklerini sanmıyorum. Dolayısıyla hem onların altyapıları buna müsait, aynı zamanda algoritmik çalışmalarla evet. da çocuklarımızın yönlendirmelerinin önüne geçiyoruz. Bakın, çocuklarımız bir şey izliyor, onlara özgü içerikler karşılarına çıkıyor, reklam olarak sunuyor. Çocuklarımızı ciddi manada etkileyen şeyler bunlar. Dolayısıyla bizler bunları ülkemize özgü bir şekilde çocuklarımıza güvenli, ayrıştırılmış hizmet sunma yükümlülüğü. Çocuklarımız yine 15-18 yaş arasında izleyebilecekler. Ancak kendi tercih ettikleri içerikleri izleyecekler. Sürekli ekran kaydırma modu, bakın, bağımlılık oluşturan bir unsur. 5 dakikada oturuyorsunuz, 1,5 saat boyunca ekranda kalıyorsunuz. Dünyada bazı çocuklar sadece ekran bağımlılığından kaynaklı intihara sürüklenebiliyor. Ekran şiddetini çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dijital üzerinde dijital ayak izi silinmiyor maalesef. Siz bir mesaj atıyorsunuz, fotoğraf atıyorsunuz. Sildiğinizi sanıyorsunuz, o hala orada. Ve ben burada annelere, babalara, yetişkinlere seslenmek istiyorum. Evet. Lütfen çocuklarımıza bu farkındalığı oluşturun. Biz bunu yaparken sizler de kendi ekranlarınızı çocuklara vermeyin. Çünkü çocuklarımızı korumak, onlara daha güvenli bir gelecek sunmak hepimizin ortak sorumluluğu. Evlerde, özellikle sofralarda, bakın telefonsuz saatler koyalım. Telefonsuz bir muhabbet ortamı oluşsun. Artık muhabbet edelim. Tekrar birlikte zaman geçirelim. Bunu istiyoruz.
1: Bu konuda son şunu da sorayım. Ailelere düşen bu sorumluluğu, rolü anlatmak açısından farklı etkinlikleriniz olacak
0: tabii.
1: mı?
0: Tabii, biz şu anda uzun zamandır çalışıyoruz. Hem Milli Eğitim Bakanlığımızla çalışıyoruz. Marif modeli gerçekten evet. Milli Eğitim Bakanımızın ortaya koyduğu çok güçlü bir model. Orada da çocuklarımızın özellikle dijital dünyada güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Diğer yandan bizler de özellikle bütün sosyal hizmet merkezimizde, personelimizde, 441 sosyal hizmet merkezimizde, 690 ADEM ve SODAM merkezlerimizle, eğitim içeriklerimizle beraber aynı zamanda hem dijitalde hem de ekranlar üzerinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklar Güvende uygulamamızla, ilk öğretmenim aile mobil uygulamamızla ebeveynlere özellikle bu mesajı veriyoruz. Tabii kamu spotlarımız da bu süreçte yayınlanacak. Ben bu süreçte bizlere destek olan özellikle Siber Güvenlik Başkanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ve bu yönetmelik gerçekten önemli. Çocuklarımızın geleceğine ve onlara daha güvenli bir dijital ortak, onlara daha güvenli bir dijital ortam sunmak hepimizin ortak sorumluluğu. Dolayısıyla tekrar sizin vesilenizle ben ailelere sesleniyorum. Lütfen çocuklarımız sessizken onlar da neden sessiz kalıyorsun, kimlerle mesajlaşıyorsunuz diye bir kontrol edin. Çünkü maalesef öyle bir dönemdeyiz ki 60 yaşındaki bir insan 13-14 yaşındaki çocuklara kendini çok farklı tanıtarak arkadaşlık kurabiliyor, iletişime geçmek istiyor, farklı yerlere yönlendirebiliyor. Anneler, babalar çocukların özellikle bu sosyal medya, dijital mecraların risklerine karşı korumak, uyarsınlar. Birlikte hareket edelim. Biz onların yanındayız. Her türlü desteği de vermeye hazırız.
1: Peki. Sayın Bakan, şimdi bir 6-7 dakikamız var. Birkaç konu daha var konuşmak istediğim. Şimdi Ankara'da geçtiğimiz günlerde bir nefes merkezi açılışı gerçekleştirdiniz. Belki bir kısa özetlemek gerekirse ailelerin bana bir şey olursa çocuğuma kim bakacak kaygısını ortadan kaldırmaya, onu ona yönelik bir destek sunmaya dönük bir, onu hedefleyen bir adım gibi. Aileler nasıl başvuracak buraya? Yani bir acil ihtiyaç hali oluşması durumunda nasıl bir başvuru süreci olacak?
0: Şimdi biz özellikle biliyorsunuz gerçekten engellilere yönelik son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Evde bakım yardımından engelli yardımına, engelli yakın aylığına kadar. Bununla beraber yatılı kuruluşlarımızla ailelere destek oluyoruz. Ancak ailelerimiz gerçekten büyük bir emek sarf ediyor çocuklarımızın gelişimleriyle ilgili. Geri geldi kendileri ameliyat olduklarında veya il dışına gitme durumunda olduklarında veya kendi hastalık süreçlerinde engelli çocuklarını kısa süreliğine bırakabilecekleri ortama ihtiyaçları vardı. Biz de özellikle nefes merkezlerini bu amaçla kurduk. İlkini İstanbul'da Beylikdüzü'nde kurduk. Ankara'da kurduk ve bunlar müstakil ortamlar, müstakil binalar, müstakil hizmetler. Ailelerimizin yıl içerisinde bir aya kadar, 30 güne kadar çocuklarını bizlere emanet edecekler. Bizler de tamamen onları özellikle kendi evladımızdan ayırmadan korumaya devam edeceğiz. Bizlere emanet edecekler. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Ne yaparsak gerçekten bu ailelerin yükünü alamayız. Çünkü aileler gerçekten çok özverili. Engelli çocuğu aileleriyle biz sürekli bir araya geliyoruz yaşadıklarını. Evet. Ama aynı zamanda o çocuklara gösterdikleri ehemmiyeti, dikkati ve çok böyle şefkatle kucaklayışları. O annelere gerçekten burada sizlerin vesilenizle de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu merkezlerimiz şu anda Türkiye genelinde 48 merkezimiz var. Aileler il müdürlüklerimizden üzerinden başvurabilecekler ve çocuklarını bize emanet edebilecekler.
1: Peki. Sizin ahilik geleneğini dijitale taşıdık dediğiniz bir uygulama var. İyilik Var platformu. Evet. Belki çok kısa Vatandaşlar ve esnaf bu ağa nasıl dahil olacak, onu da bir hatırlatmakta fayda var.
0: Tabii tabii. Şimdi Ahmet Bey, biliyorsunuz bizim aslında mayamızda iyilik yapmak var. Biz dayanışma kültürü güçlü olan, ahilik kültürü çok güçlü olan ve bunu aslında medeniyetimizden aldığımız bir kültürümüz var. Türk toplumu iyilik yapmayı sever, dayanışmayı sever. İhtiyaç anında her bir vatandaşın yanında duran. İyilik Var platformu ise gerçek ihtiyaç sahibiyle iyilik yapmak isteyen bir vatandaşımızı eşleştirdiğimiz dijital bir platform. Yine E-Devlet üzerinden bir eğitim setimiz var, videolar. Her ailemiz buraya dahil olabilecek. Burada maddi bir destekten bahsetmiyoruz. Tamamen gönüllülüğe dayalı. Zamanını, yani kendi yeteneğini çocukların, devlet korumasındaki çocukların, engellilerin, huzurevindeki yaşlıların yanında sunmak isteyen her bir vatandaşımıza bu hizmetlerimiz açık. İyilik yaptıkça biz bu iyiliği daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Kötülüğün bu kadar yoğun olduğu bir dönemde iyilik yapmaya ihtiyacımız var. Gerçekten ben muhalefeti de bu İyilik Var platformuna üye olmaya davet ediyorum. Belki iyilik yaptıkça o kirli siyasetten de vazgeçebilirler ama sanmıyorum. Biz iyiliği kurumsal ve bireysel gönüllerimize de özellikle büyütmek istiyoruz. E-Devlet üzerinden entegrasyon sağlanacak. Yarın inşallah Hatay'dayız. Bu programın devamında oradayız. İyilik yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim toplumumuz iyilik yapmakla var. Esnafımız da buraya dahil olabilecek. Diyelim ki elinde bazı ürünler var. O akşam dağıtmak isteyecek. İyilik Var platformu üzerinden bunu olduğu gibi sunabilecek. Aynı zamanda meslek grupları veya iyilik hediye edebilecek. Bir arkadaşınıza doğum günü hediye etmek istediğinizde gerçekten ihtiyaç sahibi bir çocuğumuza yönelik iyilik var üzerinden iyilik hediye edebilirsiniz. Bu vesileyle de bunu da burada ifade etmek istiyorum.
1: Peki. O bizim son yıllarda gördüğümüz askıda ekmek, askıda fatura gibi uygulamaların dijitale taşınmış hali olduğunu.
0: Dijitale ve devlet güvenliğinde gerçek ihtiyaç sahibiyle iyilik yapmak isteyeni bir araya
1: getiriyoruz. Bir
0: biz herkesi iyilik yapmaya davet ediyoruz. Çünkü bizim gerçekten buna ihtiyacımız var. Biz iyilik yaparken iyileşen bir milletiz. Bu manevi bir destek. Biz maddi bir destek beklemiyoruz. Burada manevi bir destek. Ve biliyorum ki aslında zaman zaman bize geliyor. Ben ne yapabilirim bu çocuklara, bu ailelere neler yapabilirim? Bir kişinin hayatına nasıl dokunabilirim? İşte bu şekilde dokunabilirler.
1: Peki. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. Hem bakanlığınızla ilgili önemli çalışmaların son durumunu, hem de bu fon iddialarıyla ilgili süreci bize anlatmış olduğunuz, ilk kez bizim yayınımızda paylaştığınız bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Ahmet Bey.
1: Evet, sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getiren yönetmelik, sosyal ağlara erişim için yapılan yeni düzenlemeler, Nefes Merkezi, İyilik Var platformu gibi düzenlemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesinde yürütülen bu konularla ilgili çalışmaları değerlendirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşmek dileğiyle.
2: Özel röportaj. NTV Radyo.

0: Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
3: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
2: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi. Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
1: Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini İngiltere'de kazanmaya çalışacak. Sarı lacivertliler hazırlıklarını Samandıra'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşmasında tek eksik Mert Müldür olacak. Teknik direktör İsmail Kartal saat 20.15'te Villa Park'taki basın toplantısında konuşacak. Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta Vaslav Černý sakatlandı. Sağlık heyeti Çek futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Černý'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Çek futbolcu perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti Černý'i pazartesi günkü Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Paul Harding'in Öteki Cennet isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan

0: çıktı. Romanı dilimize Betül Kadıoğlu çevirmiş. Paul Harding 1967 yılında Boston, Massachusetts'te doğdu. Massachusetts Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra müzisyenlik yaptı. Yazarlık kurslarına katılan Harding'in ilk romanı Tinkers, 2010 yılında yayımlandı ve kurmaca dalında Pulitzer ödülünün sahibi oldu. Bunu başka ödüllü romanlar izledi. Yazar halen Boston'da, Emerson College'da edebiyat ve yayıncılık üzerine ders vermekte. Bugün bahsini ettiğimiz Öteki Cennet, Malaga adasında yaşanan gerçek olaylara dayanan, insanlık onuru, yaşam hakkı ve kültürü üzerine bir ağıt. Kölelikten kurtulan Benjamin Honey ve İrlandalı eşi Patience, birlikte bir hayat kurmak üzere 1792'de Apple adasına yerleşir. Aradan geçen bir asrın ardından Honey ailesinin çocukları ve torunları ile farklı coğrafyalardan gelen komşuları yoksulluk ve açlıkla boğuşsalar da onları anakarada bekleyen nefretten uzak bir hayat yaşamaktadırlar artık. 1912 yazında öğretmen emeklisi, idealist bir misyoner olan Matthew Diamond adaya gelir ve adanın sözde cahil çocuklarına eğitim vermek üzere kolları sıvar. Gel gelelim, iyi niyetli görünen bu çabası pusuda bekleyen soy ıslahı fikrinin uyanması için yeterli olacaktır. The New York Times'ta yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş: yürek dağlayıcı bir kayıp cennet hikayesi olan bu roman, insanı sarsmakla kalmıyor, derin düşüncelere de yöneltiyor ki bu Harding'in sanatının alameti farikası. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün doğal afet riskini azaltma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugünün bu yılki teması dayanıklılık evde başlar. Yılın sloganı ise ev gibisi yok. Çünkü ev rahat ve güvenli barınma için en uygun yer. Ancak bizi felaketlerden korumak için tasarlanmış ev, aşırı yağışlarda ya da aşırı sıcaklarda felaketin ön cephesi haline gelebilir. Bu nedenle bu yıl afet riskini azaltma günü etkinlikleri dayanıklılık evde başlar temasına odaklanıyor. Mesaj basit. Herkes güvenli, uygun fiyatlı ve çevresindeki tehlikelere dayanabilecek bir eve sahip olmayı hak ediyor. Son yıllarda dünyanın gündeminde bu konu var. Filipinler'de ise insanlar güvensiz yerlerden daha güvenli evlere taşınıyor. Batı Afrika'da evleri daha serin tutmak için yüzyıllardır kullanılan toprak yapı teknikleri gibi formüller hayata geçiriliyor. Doğal afet riskini azaltma günü için belirlenen kriterleri de ekleyelim. Hiç kimse uygun fiyatlı bir evle güvenli bir ev arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Evlere dayanıklılık kazandırmanın maliyeti, afet sonrası yeniden inşa etmenin maliyeti yanında çok küçüktür.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, kulüp.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyesinde. Hemen duyurulara göz atalım. Bu akşam saat 22'de Ali Samiha Spor Kompleksi'nde oynanacak futbol maçı nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatılacağı ifade ediliyor. Özellikle o bölgede ciddi bir yoğunluk var. Yüce Tarla Caddesi Bakırköy Meydan yönü için bakım onarım çalışması yapılıyor. Bağlantı yolu Esenyurt Haramidere yönü ve S rampası Beylikdüzü yönü içinde yine bir şeridin trafiğe kapatıldığı ve yoğunluğun yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde özellikle bölge bölge devam eden yağış nedeniyle ciddi seviyede yoğunluk var. Köprülerde de yine çift yönlü sıkışıklık söz konusu. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Körfez'de tansiyon yüksek. Husiler, Suudi Arabistan başkenti Riyad'ı vurmaya devam ediyor. Yeni hedefin devlet petrol şirketi Aramco olacağı duyuruldu. Suudi Arabistan ise Yemen'in başkenti Sana'yı vuracağını bildirdi. Gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü. Görüşme gündemini bağlantıyla alacağız. Siyasetin nabzı grup toplantılarında attı. Yeni Parti, MHP ve CHP liderlerinin konuşmalarında ana başlık fon soruşturmasıydı. Hangi mesajları verdiklerine bakacağız. Bugün ayrıca mecliste sürpriz bir görüşme de gerçekleşti. Ayrıntıları aktaracağız. Galatasaray Devler Ligi'nde seyircisinin karşısına çıkıyor. Sarı Kırmızılılar Avrupa'nın en formda takımı İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. 22'de başlayacak mücadelenin notlarını Seyran Tepe'den canlı bağlantıyla alacağız. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul'da sıcaklık düştü, sağanak başladı, yarınsa fırtına bekleniyor. Mega kentteki hava ve trafik durumuna da bakacağız. Hackerlar hiç beklenmedik bir sektörü hedef aldı. Bilgisayar korsanları Fransa'da süpermarketlerin dondurucularına erişim sağladı. Sıcaklıklar 50 dereceye yükseltildi, tonlarca gıda çöp oldu, zarar büyük. Olayla ilgili Fransa'da neler konuşuyor? Onunla da ilgili canlı bağlantımız olacak. Gündemden birkaç başlık paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Bir bağlantıyla başlıyoruz. AKOM'dan İstanbul için şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün aralıklarla görülen yağışlar geceden itibaren etkisini artıracak. Trafik yoğunluğuysa bu dakikalarda %80'e ulaşmış durumda. An itibariyle kentte son durum ne? Bunu almak için bir bağlantı yapacağız. Hemen NTV ile ortak yayına geçelim ve Tuana Çiftçi'yi dinleyelim.
3: Devam ediyor. Aslında birkaç gündür İstanbul genelinde pastırma sıcakları etkili oluyordu. Ancak o sıcaklar sona erdi ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve yağmur kütlesi İstanbul ve çevresinde etkili olmaya başladı. Şu saat itibariyle de zaman zaman hızını arttıran bir sağanak yağıştan söz ediyoruz. Tabii sağanak demek İstanbul'da trafik anlamına geliyor. Özellikle de mesai çıkış saatine denk gelmesiyle birlikte şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %80'e çıkmış durumda. Bizler de şu anda Levent'teyiz. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birindeyiz. Yağmurlu havanın vermiş olduğu etkiyle birlikte trafik yoğunluğu gitgide artıyor. Öte yandan Ali Samiyan Spor Kompleksi'nde de bugün Galatasaray-Barcelona'nın maçı var. O çevrede de bazı yollar trafiğe kapanmış durumda. Bu nedenle de İstanbul genelinde özellikle de Levent-Maslak çevresinde trafik yoğunluğu artmış durumda ki Maslak'tan Levent'e gelmek de pek mümkün değil. Normalde 20-25 dakikada gelebileceğimiz bu yol yaklaşık 1 saat gösteriyor. Şu saati itibariyle de İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %81'e çıkmış durumda. Bizim bulunduğumuz nokta hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücülerin yoğunlukta olduğu bir nokta. Zaman zaman trafik burada durma noktasına kadar geliyor. Şimdi İstanbul genelinde de trafik yoğunluğundan bahsedecek olursak özellikle de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğun çok daha fazla olduğunu belirtelim. Ataşehir, Elmalı, Kavacık Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Küçükyalı, Uzunçayır, Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu artık neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de keza aynı şekilde trafik yoğunluğu oldukça fazla. Bu noktalarda da Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kavacık, Hastal noktalarında da trafik yoğunluğu artık yoğun akıcı bir şekilde ilerliyor. Normalde bu saatlerde aslında Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde daha büyük bir yoğunluk oluyordu ama şu saate itibariyle de her iki tarafta da o trafik yoğunluğunun arttığını belirtebiliriz. İstanbul'da soğuk hava dalgası bir hafta boyunca aslında etkili olmaya devam edecek. Bugün itibariyle Balkanlar üzerinden bir soğuk hava dalgası giriş yaptı. Yağmurlar pazartesi gününe kadar devam edecek. Öte yandan sıcaklıklar da düşecek tabii. 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklardan bahsediyoruz. Özellikle de uzmanlar çarşamba ve perşembe günleri için uyarılar yaptı. Bu iki günde de ara ara şiddetini arttıran yağışlar bekleniyor. Öte yandan bu yağışlara bir de kuvvetli rüzgar eklenecek. Bu nedenle de hem çarşamba hem de perşembe günü dışarı çıkarken dikkatli olmakta fayda var Burcu.
1: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında dinledik. NTV muhabiri Tuana Çiftçi aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez'de Suudi Arabistan-Husi gerilimi sürerken önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Neler konuşuldu? Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktaracak.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Bin Selman'a bazı önemli mesajları var. Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Suudi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi Erdoğan ve hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti. Bununla beraber Erdoğan önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın da aşılacağına inandığını belirtti. Yakın zamanda 7 Ağustos tarihinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın kurumsal kimliğinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Bununla beraber Suudi Arabistan'ın bazı askeri destekler istediği biliniyor Pakistan ve Türkiye'den. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında yaptığı açıklamada anlaşmaya ilişkin kurumsallaşma çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını ifade etmişti. Bu konu başlıkları görüşmede ele alındı mı elbette merak edilen sorulardan bir tanesi ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmede verdiği mesajlar, destek mesajları oldukça önemli.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
5: Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Belediyelerdeki yolsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor dedi.
5: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
6: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi.
5: Yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız.
1: Mecliste bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. CHP lideri 15 dakika süren görüşme için anlık bir kahve ziyareti değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci için teşekkür etti. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında soruları iki arkadaş olarak görüştük diyerek yanıtladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması ile ilgili konuştu. Partililere seslenen Özel, elinde belgesi olan ortaya koysun, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi de vardı.
7: Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin meclis grubu toplantısında milletvekillerine böyle seslendi. Fon soruşturması ile ilgili elinize gelen bilgiyi açıklayın dedi. Özel AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lilere de sert sözlerle yüklendi.
7: Birileri dönmüş bize. Ivır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştirine, öz eleştirine. İçim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı. İzmirli'nin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
6: Özel bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke Anlaşması'na da değindi.
7: Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
1: İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine operasyon düzenlendi. 44 kişi gözaltına alındı. 10 ton uyuşturucu ele geçirildi.
8: Kriptolu mesajlaşma programlarıyla haberleşiyor. İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Avrupa'ya satıyorlardı. İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda aralarında şebeke elebaşlarında olduğu 44 zanlı yakalandı. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar sevkiyat içinde kriptolu haberleşme uygulaması kullanıyordu. Uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı da belirlendi. Sisteme girmek için karşılıklı onay alınması gerektiği anlaşıldı.
9: Bu bir uyuşturucuyla savaş mücadeleyle birlikte bir savaş veriyoruz. Savaşımız geleceğimiz için.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Europol ortak çalışmasıyla kriptolu uygulamanın serverlarına girildi. Yazışmalar incelendi. 35 kez sevkiyat gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul Narkotik Şubesi, uyuşturucu ham maddesinin Avrupa'dan temin edildiğini ve İran'a nakledildiğini ortaya çıkardı. İran'da üretilen uyuşturucunun da Türkiye üzerinden Hollanda, Almanya ve Makedonya'ya sevk edildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 163 şüphelinin 7,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
1: Sırada haber turu var. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 5 belediye görevlisi 25 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında 2 belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Şüpheliler suç işlem amacıyla örgüt kurma, zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri ve MASAK raporları dosyaya delil olarak girdi. AK Parti itibar zedelenmesi gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç, Timur Soykan, Bir Gün TV ve Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında 1.6 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sunucu Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Belovacıklı halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlanıyor. Edirne'de devlet korumasındaki çocukların kaybolduğuna yönelik iddialarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Edinilen bilgiye göre Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilen 14 çocuktan 13'ü market izni sonrası kuruma geri dönmedi. Dönen tek çocuğun durumu anlatmasıyla kolluk kuvvetleri harekete geçti. 13 çocuğun aranmasına başlandı. Bakanlık kayıp çocukların düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportu iptal edilen bir kamu görevlisinin yurt dışında doktora eğitimine başlayamamasını özel hayata saygı ve eğitim haklarının ihlali olarak değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı raporlu hastaların rapor süresinde reçete yazdırmadan ilaç alabileceği düzenleme üzerinde çalışıyor. Peki eczacılar bu hazırlıkla ilgili ne düşünüyor? Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı'nın değerlendirmelerini dinleyelim.
10: Kronik bir hastalık var. Düzenli kullanılan ilaçlar var. Şu an Türkiye'de 31 bin üzerinde noktada eczanelerimiz. Bunların düzenli reçetelenmesiyle ilgili olan süreçte sağlıktaki yükü eczacılarımız burada hafifletebilirler.
6: Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı'ya göre eczaneler altyapı ve donanım açısından uygulamaya hazır. Peki uygulama hangi hastalıklar için yapılabilir? NTV'nin edindiği bilgiye göre düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.
10: Çok yeni bir konu. Hangi hastalık gruplarının olduğu, bunların hangi ilaç gruplarını kapsadığıyla ilgili net bir bilgi yok. İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında eczacılarımız ve sistem çok daha sağlıklı yürüyebilir. Buralardan başlanabilir, bir süreçler izlenebilir. Sonrasında bu genişletilebilir diğer hastalık grupları için.
1: İstanbul Maltepe'de çöken bina 5 cana mal olmuştu. Geride acılı anne babalar kaldı. Onlardan biri de Mustafa İnan. Enkazda kızını ve oğlunu kaybeden baba bir daha böyle trajedilerin yaşanmamasını istiyor.
11: Oğlumla iş konusunda konuştum. Kızımla da zaten kızım bana çok düşkündü. Ben de ona çok düşkündüm. Çünkü biz onları zor bulmuştuk. Çok kıymetliydiler, çok çok.
12: Mustafa İnan çocuklarıyla en son telefonda görüştü. Sonra acı haberle sarsıldı. Çöken binada 20 yaşındaki kızı Zeynep'le 24 yaşındaki oğlu Ahmet Muhammed İnan'ı kaybetti. Anne baba 2 gün önce akraba ziyareti için Trabzon'a gitmişlerdi. Onlar da ölümden döndü.
11: Kızım bana baba dediğini ben hatırlamıyorum. Ya babam derdi ya babacığım derdi. Böyle bir evlattı yani. Oğlum keza öyle. Hatta zaman zaman oğluma serzenişte bulunurdum. Sen niye bu kadar iyisin? Biraz yaramazlık yap.
12: 8 Ekim'de İstanbul Maltepe'de çöken kardeşler apartmanında biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. 4 katı kaçak binada kentsel dönüşüm için bir türlü anlaşılamadığı ortaya çıktı.
11: Müteahhite kadar varan bir sürecimiz vardı ama ki dükkan sahibinin maalesef olumsuz şeyleriyle kalmıştı ama biz yine de ara ara buranın yıkılması, boşaltılması noktasında baskı yapıyorduk. Ben hatta yani şikayet noktasına kadar dayanmıştı en son geldiğimiz nokta ama maalesef biz ona yetişemedik. İşte sonuç bu.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmasına göre şehirde kendiliğinden yıkılabilecek 1200'den fazla bina var. 2023 depremlerinden sonra 40 bin bina incelendi. 18.800'ü riskle çıktı.
11: Ben 2 tane pırlanta gibi yavrumu kaybettim. Şunu rica ediyorum, bu durumda binası olan kişilerden, mal sahiplerinden, kiracılardan vesaire oturmasınlar. Kesinlikle şikayette bulunsunlar. Keşke benim çocuklarım var olsa da benim hiçbir şeyim olmasa. Daire ne olacak?
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgi verdi. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümde dönüşümün tamamlandığını söyledi. Vatandaşlara uyarılarda bulundu.
6: Deprem riskine karşı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüm verilerini paylaştı. Verilere göre 2012 itibariyle Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bininin dönüşümü tamamlandı. Bakan kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli diyerek kentsel dönüşüme katkı çağrısı yaptı. Vakit kaybetmeden gelin dönüşümü birlikte gerçekleştirelim dedi. Bakan kurum her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi. Buna göre İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1.007.000 dönüşüm tamamlandı. 291.000 bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor. Verilere göre İstanbul'da yarısı bizden kampanyasıyla bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken 117.914'ü tamamlandı.
1: Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Adana'da yeniden görülen davada Cumhuriyet Savcısı sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
8: Aile itiraz etti. Savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur'un ailesi tutuklu sanığa verilen müebbet hapis cezasına itiraz etti. Yeniden görülen davada savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
13: Beni rahatlattı ama gönül isterdi ki diğer yanındaki iki kişi, iştirakçı olan iki kişinin de aynı cezaları alması yönündeydi.
8: Hiranur Nilgün Aygar geçen yıl Ağustos ayında başından tabancayla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırdı, kurtarılamadı. Onu hastaneye götüren 19 yaşındaki erkek arkadaşı Hiranur'un yaşamına son verdiğini öne sürdü. Yapılan incelemede otomobilde iki kişinin daha olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar çelişkili ifadeler verince polis çapraz sorguya aldı. Zanlı şakalaşmak için tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını, silahı boş zannederek tetiğe bastığını iddia etti. Hüseyin Ardaşar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık tahliye oldu. Aile karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Adana'da yeniden görülen davada savcı, Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, diğer iki sanık hakkındaki cezaların sabit kalmasını istedi.
13: Gerekli cezayı alacaklarına canı gönülden, yürekten inanıyorum.
8: Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.
1: Sakarya'da 14 yaşındaki Murat İmran evinde tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 16 yaşındaki saldırganın cep telefonunda yapılan incelemede olaydan önce yapay zekaya cinayet ve müebbet hapis cezaları hakkında sorular sorduğu tespit edildi. Acılı anne Yeliz İmra olayın planlı bir cinayet olduğunu savunuyor.
14: Çocuk dediğiniz katil benim oğlumu öldürüyor, 10 dakika içinde barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce benim oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösterir ön rapordur bence bu.
6: Sakarya'da 24 Temmuz'da meydana gelen olayda Murat İmra arkadaşının evinde tabancayla başından vuruldu. Tutuklanan ev sahibi 16 yaşındaki YDS önce arkadaşı için intihar etti dese de sonra suçunu itiraf etti. Kazayla oldu dedi. JASAT ekipleri tutuklanan zanlının cep telefonunu inceledi. Olaydan 2 hafta önce yapay zeka uygulamasında birini öldürsem ne kadar ceza alırım ve müebbet hapis ne kadar şeklinde arama yaptığı belirlendi. Telefondaki fotoğraflarda zanlının olayın yaşandığı evde silahlı pozları da bulundu.
14: Kaza

0: NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'dan alacağız. Emin Çağlar, söz sende.
1: Berk, merhaba. Şampiyonlar Ligi yine Galatasaray için iç sahada müthiş bir karşılaşma. Rakip Barcelona, sen gidişi yaptın. Barcelona ile oynamak her zaman çok büyük bir avantajdır. Gücünüzü, prestijinizi gösterir. Galatasaray'da bu akşam onları sahaya koymak zorunda, gücünü göstermek zorunda. Galatasaray'ın en büyük gücü nedir? Kendi sahasında oynadığında rakibe yaptığı o pres oyunu, rakibi bozan oyunu. Dün Okan Buruk basın toplantısında bunun sinyallerini verdi. Savunma da yapacağız ama hücum da yapacağız dedi. Galatasaray hücumunun bir numaralı olayı da, gücü de o hücum presten geliyor. Galatasaray bunu tabii doğru yaymak zorunda. 40 dakika boyunca, 60 dakika boyunca bunu yapamaz. Karşımızdaki takım Barcelona. Ama anlara böldüğünde, maçı parçalara böldüğünde bunu ne kadar iyi yapabilirse sonuca yaklaşma şansının daha çok olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın gücü bu. Osimhen dönüyor. Torreira bu maçları çok seviyor, çok iyi oynuyor. Uğurcan Çakır'ın zorluk seviyesi yüksek maçlarda onun da ekstra bir konsantrasyonu oluyor. Galatasaray'da bu isimlerin performansı belirleyici olacak. Leao, Sané gibi isimler de artık onlardan da Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk katkı almak istiyor. Bakalım bu maç onlar adına bu katkının verileceği karşılaşma mı olacak? Barcelona dediğinizde hani birisini ayırmak çok zor. Birisine önlem almak üzerine kurulabilecek bir takım değil. Takım savunması olacak. Nasıl Barcelona şu anda Avrupa Liglerinin en golcü takımı, namağlup takımı ise bunu çok net bir şekilde o sadık kaldıkları oyunu oynayarak başarıyorlar. Nedir bu? Top kontrolü onlarda. Rodri, Olmo, Pedri, Fermin, Yamal çok hızlı bir şekilde rakip sahaya geçebiliyor. Yani kazanılan topu o kadar hızlı şekilde kullanıyorlar ki hani biz geriye dönüp baktığımızda onlar ceza sahasına girmiş oluyorlar. İşte Galatasaray bugün buna ne kadar az izin verirse ya da bunu ortadan kaldırırsa yine kazanma şansının da artacağını söyleyebiliriz. Yamal gibi bir süperstar konuşuluyor. Evet, bir devirde durdurmak Yamal'ı çok zor. Bunu 6-0 kaybettiğimiz Türkiye-İspanya maçında ülkece gördük. Ben bugün birebir oyun değil de Yamal'ı eğer özel bir önlem alınacaksa bir ikili sıkıştırma ya da bir alan savunması üzerinden önlem alınmalı diye düşünüyorum.
0: Ayrıntıları NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'dan aldık. NTV Radyo. Bültenimizin başında aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husi saldırıları nedeniyle Suudi Veliaht Prens'le telefonda görüştü. Peki sahada son durum ne? İki taraf planlanan saldırılara ilişkin önceden uyarı yayınladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
2: Artık çatışma ve gerilim yeni bir aşamaya doğru sürükleniyor. Bu askeri tırmanışta havalimanları hedef alınıyordu. Şimdi karşılıklı olarak enerji altyapılarının, petrol rafinerilerinin daha kapsamlı ve geniş bir şekilde hedef alınacağı bir sürece girilmiş durumda. Suudi Arabistan bir harita yayınladı. Başkent Sana'ya yakın bir noktada bulunan Yemen Petrol Şirketi'nin tahliyesini istedi. Bu noktaya yönelik bir saldırı gerçekleştireceği bilgisini paylaştı. Husilerden de ardı ardına tehdit ve uyarılar geldi ve an itibariyle de başkent Sana'nın batısındaki El Sabaha bölgesinde bulunan bir petrol şirketinde patlamaların olduğuna ilişkin Yemen kaynaklarından bazı bilgiler, ilk bilgiler geliyor. Tabii teyit edilmesi gerekiyor. Suudi Arabistan'ın beklenen saldırısı gerçekleşmiş olabilir. Husilerden ise benzer bir tahliye mesajı geldi. Yine Riyad Havalimanı da bu tahliye çağrısının içerisinde yer alıyor. Eğer Suudi Arabistan başkent Sana'daki söz konusu bu petrol şirketini, rafinerisini hedef alırsa Husiler Dammam'da bulunan Aramco şirketine ait tesisleri, yine Riyad Kral Halit Havalimanı'nı ve Riyad'daki Aramco rafinerisinin hedef alınacağı noktasında bir mesaj yayınladı. Sadece bu üç hedef değil, Suudi Arabistan topraklarında bulunan tüm Aramco

0: tesislerinin Husiler tarafından meşru hedef olacağı şeklinde Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Sari'den bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinde görev yapan tüm mühendisler, çalışanlar, uzmanlar ve işçiler kendi can güvenlikleri için bu noktaları, bu petrol tesislerini acilen boşaltsınlar şeklinde bir uyarı geldi Husilerden. Husilere yakın medya organları da şu konuyu özellikle vurguluyor. Eğer enerji altyapıları ve sivil altyapıların hedef alınacağı bir aşamaya geçilir ise bu noktada başkent Sana'da Sana'nın kontrolü dışında yer alıyor birçok enerji altyapısı. Bundan biz zarar görmeyiz. Bundan böyle bir aşamadan kullanıştan zarar görecek Suudi Arabistan olur şeklinde ardı ardına analizler de yayınlanıyor. Suudi Arabistan'ın geniş petrol rafineleri, elektrik tesisleri, enerji altyapılarının havalimanlarıyla birlikte yoğun bir şekilde Husilerin hedefi olacağı şeklinde açıklamalar ve çağrılar geliyor bu.
1: Ali Çabuk'un notlarını dinledik. Gazze soykırımı nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail, bölgede kendisine yönelik olumsuz tavrı kırmak için Suudi Arabistan'a yardım teklif etti. Başbakan Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak için Suudi Arabistan'dan onay istediği öne sürüldü, ancak bu talebe dönüş olumsuz oldu.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak istedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman reddetti. İddia İsrail gazetesi Haaretz'ten. Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla Riyad yönetiminin onayını alma peşinde. Ancak Veliaht Prens, İsrail'in askeri müdahalesinin Suudi kamuoyunda oluşturacağı olası tepkiler nedeniyle Netanyahu'nun planına karşı çıktı. Habere göre Netanyahu'nun asıl hedefi Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendirerek iki ülke arasında normalleşmenin önünü açmak. İsrail'in bu girişimi Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı bir döneme denk geldi. Husiler son günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı defalarca hedef aldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Havaalanında uçuşlar hafta boyunca askıya alındı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de artan Husi saldırılarının Riyad yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı. Gazeteye göre savaşın yarattığı ekonomik zarar ve artan askeri harcamalar, Suudi Veliaht Prens'in ülkeyi petrole bağımlılıktan kurtarmayı amaçladığı dönüşüm planlarını tehdit ediyor. Gazeteye konuşan Suudi yetkililer, Husi saldırılarını önlemek için kullanılan hava savunma füzelerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi. Riyad'ın Washington'dan askeri destek istediği, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar sadece askeri danışman göndermekle yetindiği belirtiliyor. Suudi Arabistan yönetimi Husilerin saldırılarına sert karşılık vereceklerinin sinyallerini verirken ABD basınına yansıyan haberler Riyad'ın bir yandan da diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü ifade ediyor.
1: Siber saldırılar Fransa'da gıda sektörünü vurdu. Yüzlerce süpermarketin siber saldırıya uğraması sonucu buzdolapları ve dondurucular aşırı ısındı. Taze ve dondurulmuş gıdalar bozuldu. Milyonlarca euroluk zarar var. Ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinleyelim.
3: Öncelikle Fransa'dan başlayalım. Fransa'daki bu süpermarketlere yönelik saldırılar gerçekten bir ilk olma özelliğine sahip. Çünkü endüstriyel ekipmanları bu sefer bilgisayar korsanları hedef aldılar. Nasıl yaptılar bunu? Süpermarketlerde akıllı soğutma sistemleri var. İşte bu soğutma sistemleri merkezi bir şekilde yönetiliyor ve çoğu da Danimarka merkezli bir şirketin geliştirdiği sistemler. Süpermarketler bu sistemleri kullanmakta. Danimarkalı şirketin eski yazılımları ile çalışan sistemler ya da artık yazılımlarının yeni sürümleri olmayan sistemleri bilgisayar korsanları hedef almışlar. Bu saldırı pazarı pazartesiye bağlayan gece, daha doğrusu gece yarısından sonra başladı ve tam tamına 6 saat sürdü. İşte o soğutma sistemleri, termostatları uzaktan ele geçirdi bilgisayar korsanları. Normalde bu vitrinlerde, yani et ve süt ürünleri gibi vitrinlerde bekletilen, muhafaza edilen ürünlerin tutulduğu vitrinlerdeki termostatlara saldırdılar uzaktan ve gece yarısından sonra normalde artı 2 ile eksi 12 arasında muhafaza edilmesi gereken bu vitrinlerin içindeki ısıyı artı 50 dereceye getirdiler ve 6 saat boyunca İşte o artı 50 derecede bütün bu ürünler tahrip oldu. Yaklaşık 500'den fazla, en az 500 süpermarket ve hipermarketin bu saldırıya maruz kaldığı belirtiliyor. Dolayısıyla bütün bu market ve hipermarketlerdeki ürünler tahrip olmuş durumda. Dün onlarca ton ürünün çöpe atıldığı belirtiliyor. Zarar çok büyük, 10 milyonlarca eurodan bahsediliyor. Henüz net bir bilanço açıklanmış değil. Bu sistemleri yöneten Danimarkalı şirket Danfoss bir açıklama yaptı ve hedef alınan bu süpermarketlerdeki sistemlerin eski sistemler olduğunu, müşterilerini birkaç aydır uyardıklarını, çünkü bir güvenlik açığının daha önceden tespit edilmiş olduğunu ve bu güvenlik açığını bularak bilgisayar korsanlarının bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini söylüyor. Bir soruşturma başlatıldı. Kimin ve neden bu saldırıyı gerçekleştirdiği henüz daha belli değil. Üstlenen de olmuş değil şu ana kadar. Kimse bilmiyor. Dediğim gibi çok esrarengiz bir saldırı ve ilk defa en akıllı olarak tanımlayabileceğimiz endüstriyel ekipmanlara yönelik bir bilgisayar saldırısı düzenleniyor Burcu.
4: Peki Kayhan, öğrenci protestolarında son durum nedir?
3: Şimdi öğrenci protestolarında Burcu neredeyse bir ayı geride bıraktık. Öğrenciler pes etmiyorlar. Hükümet de kendilerine pek vaatte bulunmuyor. Öğrencileri biraz olsun yatıştırmak için geçtiğimiz günlerde Başbakan Sebastian Lecornu ve Milli Eğitim Bakanı bazı çıkışlar yapmışlardı, bazı önerilerde bulunmuşlardı. Fakat öğrenci sendikaları bu önerileri yeterli bulmuyorlar. Kendi taleplerinin gerçekleştirilmesi için ya da gerçekleşmesi için en az 10 milyar euroluk bir kaynak gerektiğini söylemekteler. Ama Fransa öyle bir ekonomik krizde ki bu 10 milyar euroluk kaynağı hükümetin şu anda masaya koyması mümkün değil. Bugün yeni bir ulusal eylem günü öğrenciler için. Fakat artık bir değişik boyutu var bu olayların ya da eylemlerin. Neden? Çünkü bu eylemler bir ay önce liseliler eylemi olarak başlamıştı. Ardından kendilerine üniversite öğrencileri katıldı. İşçi sendikaları da kendileriyle beraberler ki bugün eğitim sendikaları da liselilerle ve üniversite öğrencileriyle dayanışma amacıyla bir günlük greve gidiyorlar. Bir de bunun ötesinde sol siyasi partilerin tamamı öğrencileri desteklemekte. Dolayısıyla büyük bir eyleme dönüştü. Büyük bir kitlesel eyleme dönüştü. Bir de son olarak cumartesi günü de Fransa'da 2018-2019'da gördüğümüz türden yeni bir sarı yelekliler eylemi patlak verecek. İşte bu öğrenci eylemleriyle, sendikaların eylemleriyle o sarı yelekliler eylemlerinin bir eylem birliğinde buluşması korkusu var. Şimdi tabii herkesin gözü cumartesi günü gerçekleşecek o sarı yelekliler eylemlerinde Burcu.
1: Ayrıntıları Kayhan Karaca'dan dinledik. Çalışmalarına İngiltere'de devam eden Manifest grubu İngilizce şarkılarıyla dinlenme rekoru kırdı. Ekip YouTube'un Londra merkezinde canlı yayına da katıldı.
5: Manifest İngilizce sözlü şarkılarıyla 4 günde 18 milyon izlenmeye ulaştı. Tralala isimli şarkılarının video klibiyle gündemde olan Manifest, YouTube'da 4 günde ulaştıkları 18 milyon izlenmeyle dünyanın en ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in 13 günde ulaştığı 19 milyon izlenmeye yaklaştı. Maşallah kelimesinin ve Türk ezgilerinin kullanıldığı şarkının dansında tahtaya vurma hareketine yer verildi. Çalışmalarına İngiltere'de devam eden grup, ülkedeki ilk konserini 16 Ekim'de 12.500 kişilik Wembley'de verecek. Konser öncesinde YouTube'un Avrupa merkezi olan Londra'da bir canlı yayına katılan grup, internette neler izliyorsunuz sorusuna cevap verdi. Türk dizilerini izlediğini söyleyen Mina Solak, son zamanlarda Tuzlu Kahve'yi takip ettiğini açıkladı.

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Kahve makinesi deyince Vatan.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
7: İtalyan sanatçı Ulivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri sergisi, tanıdık manzaraları bambaşka bir gözle keşfetmeye ve fotoğrafın sınırlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Şehirlerden antik kentlere uzanan bu görsel yolculuk hafta sonları Borusan Contemporary'de. Detaylar için borusancontemporary.com.
8: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Şiddetli yağış riski bugün de etkisini koruyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde ani sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
5: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
4: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi.
6: Öncelikle stadyumdaki gürültüye hazırlıklı olmalıyız. İstanbul'da dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birinde oynayacağız. Taraftarların takımı için yaptığı tezahüratları duydum. Olağanüstü, müthiş bir destek. Ayrıca büyük takımlara karşı iyi sonuçlar alıyorlar. Gelişmeye devam ediyorlar. Birçok kaliteli oyuncuları var, özellikle hücumda. Bizim için savunmada birlikte hareket edebilmek çok önemli olacak.
4: Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
3: Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini İngiltere'de kazanmaya çalışacak. Sarı lacivertliler hazırlıklarını Samandıra'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşmasında tek eksik Mert Müldür olacak. Teknik direktör İsmail Kartal saat 20.15'te Villa Park'taki basın toplantısında konuşacak. Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta Vaclav Černý sakatlandı. Sağlık heyeti Çek futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Černý'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Çek futbolcu perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti Černý'yi pazartesi günkü Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Türk futbolunda Ocak ayında yapılacak yayın ihalesi için hazırlıklar sürüyor. Kulüpler Birliği, Vakıf Başkanı Ertuğrul Doğan'ın imzasıyla yaptığı yazılı açıklamada sürece dair beklentilerini paylaştı. Uluslararası bir firmayla çalışma yürütüldüğü duyurulurken, yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterleri, yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken standartlar olarak belirlenmiştir ifadelerine yer verildi. 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak yayın ihalesi 13 Ocak'ta düzenlenecek. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de çift maç haftasına kazanarak girmek istiyor. Sarı lacivertliler 5. hafta maçında Jalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Sezona 3-3 ile başlayan Fenerbahçe son maçında Panathinaikos'a mağlup olmuştu. Sarı lacivertliler bu karşılaşmanın ardından perşembe günü Partizan'ı konuk edecek. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve İznik-Mekeçe yolunun 8-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
7: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Radio. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Bugün sık sık kullandığımız bir iki spor terimi üzerinde duracağız. İlki televizyonlarda çok rastladığımız bir sözcük. Hakem. İki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Hakem ve hakem. Hangisi doğru? Hakem penaltımızı vermedi mi? Hakem penaltımızı vermedi mi? Doğrusu A harfinin kısa söyleneni, yani hakem. Yani karşılaşmaları, yarışmaları kurallara uygun ve yansız olarak yöneten kimse. Hakem. Yalnız maçlarda kullanılmıyor bu sözcük, başka anlamları da var. Örneğin tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi. İkinci bol hata yapılan sözcük rakip. Bu sözcüğün de iki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Rakip ve rakip. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Rakibimizi tanıyoruz. Evet, bu yanlış kullanımı. Doğrusu rakibimizi tanıyoruz. Rakip değil, rakip. Arapça kökenli bir sözcük. Herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse. Bugünkü son sözcüğümüz taraftar. Yandaş ve de sporcunun ve sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe ve bayrağa bağlı kimse. Kökü olan taraf, Arapça. Dar eki ise Farsça ve uzun okunuyor. Taraftar değil, taraftar. Doğal olarak taraftarı değil, taraftarı. Filanca takımın taraftarı değil, filanca takımın taraftarı. Evet, bugün hangi sözcükleri gözden geçirdik? Hakem değil, hakem. Rakip değil, rakip. Taraftarı değil, taraftarı.

0: Gündüz Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Genellikle şişikle ortaya çıkan ödem vücutta sıvı biriktiğinin bir göstergesidir. Peki her şişlik ödem midir? Ödem kendini nasıl gösterir? Vücudumuzda ödem olduğunu nasıl anlarız? İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya anlattı.
2: Şimdi ödemi ortaya çıkaran hastalık nedenleri var. Bir de hastalık dışı yaşam tarzıyla ilgili olan nedenler var. Dokular arasındaki sıvı tutulumunun hastalık açısından en büyük nedeni kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliğidir. Ya da karaciğer hastalıkları olabilir ya da tiroid bozuklukları olabilir. Bunlar da vücudumuzda hastalık ödemi birikir. Bu hastalık ödemini normal ödemden ayıran, yani günlük yaşam tarzındaki yanlış yaptığımız davranışlardan ayıran özellik şudur. Buradaki ödemler genellikle süreklidir. Bütün vücut etkilenir. Ayak bilekleri, ayak ön baldırlar, eller şişer, gözler şişer. Özellikle karaciğer hastalarında vücutta batında sıvı birikmesine, karında sıvı birikmesine bağlı asit ödemi ortaya çıkabilir. Yine tiroid hastalarında bastığınız zaman godi bırakmayan ödem vardır bacak ön yüzlerinde. Bunlar hastalıkla ilişkilidir, süreklidir bu ödemler. Beraberinde de hastalığın semptomları da beraberinde olur. Nefes darlığı, mesela kalp yetmezliği hastalarında, gece uykuda nefes alamama gibi problemler, halsizlikler, yorgunluklar beraberinde olabilir. Günlük yaşam tarzımız nedeniyle ortaya çıkan ödemde de daha çok öğleden sonraları ortaya çıkar. Oturmayla birlikte, hareketsizlikle birlikte tetiklenebilir. Beraberinde fazla tuz, salamura yiyecekler ya da hazır cipsler, hazır bisküviler yendiğinde beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tartıda mesela bu, bir gün önce mesela 70 kilosunuz, ertesi gün tartıya çıktınız 71,5 kilo olmuştunuz. Bir günde 1,5 kilo bir insan aslında normalde alamaz. Çünkü 1,5 kilo demek aslında insanın o gün 10 bin kalori fazla almış olması. Demek ki bir insan bir günde 10 bin kalori fazla alamayacağı için hani günlük bir 1,5 kiloluk değişimlerde genellikle yağdan ziyade vücudun sıvı tutunumuyla ilgili olabilir. Burada da ya hastalığa bağlıdır ya da kişinin yaşam tarzına yaptığı yanlış davranışlara bağlıdır olarak özetleyebiliriz. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Dünya radyolarında zapping.
4: Camiman kalar ya sonra böyle
5: Min Kazak'tın balası.
6: FM sintonizado na nossa programação.
7: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
8: Не буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
9: Ты куда не кажешь, я шума.
10: Иншалла. Брюссе, Тромсо радиосу.

0: Merhaba, ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. Sel, dolu ve hortuma karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur'da ve Adana bölümü genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop kesiminde de yağış kuvvetli. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %89 seviyesine çıkmış durumda. Ana arterlerin neredeyse tamamında ciddi seviyede yoğunluk söz konusu bu dakikalarda. Duyurulara göz atalım. Yüce Tarla Caddesi Bakırköy Meydan yönü bakım onarım çalışması nedeniyle yoğun. Ayrıca bu akşam saat 22'de Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde oynanacak futbol maçı nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. O noktada, o bölgede ciddi seviyede yoğunluk var. Diğer duyurularsa Ambarlı Beylikdüzü, İstoç Arkayol İkiteli ve Çobançeşme Sefaköy yönü için bu bölgelerde de bir şerit trafiğe kapalı durumda yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de çift yönlü bir hayli yoğun, kilometrelerce bekleme sırası olduğu belirtiliyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul'da yağış var. Bu durum trafik yoğunluğunu da artırdı. Az önce de aktarmıştık. Yoğunluk an itibariyle %89 seviyesinde. Neredeyse tüm yollar kilit durumda. Son bilgileri sahadan alacağız. NTV muhabiri Tuana Çiftçi son bilgileri NTV ile ortak yayında aktarıyor.
2: Trafik yoğunluğu %89'a kadar ulaştı. Bir önceki bağlantımızda %80'lerdeydi. Gittikçe artan bir trafikten bahsediyoruz. Yağmur da şiddetini zaman zaman artırıyor. Bunun da etkisiyle birlikte İstanbul genelinde şu anda %89'a ulaşan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Bizler de şu anda Levent'teyiz. Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biridir burası her zaman ama yağmur ve Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle buradaki trafik yoğunluğunun zaman zaman arttığını söyleyelim. Şu saat itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidecekler için Levent'teki trafik yoğunluğu bir önceki saat dilimine göre bir nebze de olsa azalmış durumda. Ancak Gayrettepe'de yoğun akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Şu saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücüler için trafik yoğunluğu artmış durumda. Peki İstanbul genelinde hangi noktalarda trafik var? Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasından kontrol ettiğimde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidecekler için Ataşehir, Tem İmraniye, Elmalı, Kavacık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Nurtepe, Seyrantepe, Maslak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü az önce de belirttiğim gibi Kavacık'ta yoğunluk söz konusu şu anda. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklar için Bostancı, Uzunçayır, Altunizade ve köprü yolunda da trafik başlamış durumda. Bugün az önce de belirttiğim gibi Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Galatasaray-Barcelona maçı var. Bu nedenle de o noktadaki bazı yollar trafiğe kapatılmış durumda. Öte yandan yağmurun da etkisiyle İstanbul'un birçok noktasında trafik kazaları da meydana geliyor. Bu nedenle de trafik gitgide artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasından kontrol ettiğim zaman köprü yolunda ufak bir trafik kazası olduğunu görüyorum. Bu nedenle de tek şeritten ilerleme sağlanıyor. İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Soğuk havayla birlikte yağış da bütün hafta boyunca aslında etkili olmaya devam edecek. Ancak uzmanlar özellikle de yarın ve perşembe günü için uyarılarda bulundu. Yarından itibaren özellikle de yarın öğleden sonra şiddetli sağanak etkisini artıracak. Beykoz, Esenyurt gibi taraflarda şiddetli yağış etkisini gösterecek. Bu yağışla birlikte kuvvetli rüzgarlar da ani bastıran fırtınalar da bekleniyor. Bu nedenle de çarşamba ve perşembe günü dışarıya çıkarken dikkatli olmakta fayda var Burcu.
1: Tuana Çiftçi de aktardı. NTV ile ortak yayında dinledik. İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Yağmura yarın fırtına da eşlik edecek. AKOM ve valilik vatandaşları uyardı. Başka bölgeler için de uyarılar var. Ayrıntılı hava tahminini alalım. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı.
3: Yağışlar çok şiddetleniyor. Sel ve su baskını yaratabilecek boyutta. İstanbul'da bugün yağmur hafif ve orta kuvvetli olarak başladı. Yarınsa kuvvetini arttıracak. Yer yer olumsuzluk yaratabilir. Ayrıca yarın yağışa rüzgar da eklenecek. Poyraz özellikle Avrupa yakasında Başakşehir, Arnavutköy, Silivri tarafında daha şiddetli esecek. Bugün sıcaklık 18 derece civarındaydı. Yarınsa 15-16'ya düşecek hissedilen sıcaklık. Cuma günü hava daha soğuk. Balkanlar üzerinden giriş yapacak soğuk hava İstanbul'da sıcaklığı 13 dereceye kadar düşürebilir. Perşembe günü de yağışımız devam edecek. Daha çok Anadolu yakasında cuma ve cumartesi günü de İstanbul'da yağmur var. Yani toplamda 5 gün sürecek bu yağışlarımız. Edirne, Çanakkale, Ayvalık hattında yağış bu akşam ve gece saatlerinde şiddetini arttıracak. Ayrıca rüzgar, poyraz, fırtına hızında esecek özellikle Balıkesir, Ayvalık ve Çanakkale tarafında. Egelileri uyarmam gerekiyor. İzmir'de akşam gece saatlerinde yağmur çok şiddetleniyor. Sel oluşabilir. Ayrıca aniden rüzgar çıkacak, fırtına hızına çıkacak. Kısa süreli de olsa ve dolu yağışı da görülebilecek İzmir'de. İzmir dışında Aydın, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla hattındaki yağış çok şiddetli. Bu geceden sabah saatlerine kadar devam edecek, yer yer 100 kilogramı aşabilecek bu yağış. O nedenle bu hatta da sel tehlikesi var. Hatta gök gürültüleriyle yağacak bu yağmur denizde hortumda oluşturabilir. Antalya'yı uyaracağım. Antalya'da 100 kilogramı aşan bir yağış olacak. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. Yine Antalya için de riskli bir gün. Adana tarafındaki yağış yarın da sürecek. Perşembe günü şiddeti daha fazla olacak. Mersin'de yarın yine su baskını ve sel tehlikesi var sahil hattında. Ayrıca Ankara'da yarın yağış daha şiddetli. Sivas, Kayseri tarafında kısım kısım devam eden sağanaklar perşembe günü çok daha şiddetli yağacak. Konya, Burdur tarafında yarın yağış daha şiddetli. Orada da olumsuzluk yaşanabilir. Güneydoğu'da kısa süreli olan o sağanaklar perşembe günü çok daha fazla şiddetli yağacak. Özellikle her yağışta evini su basan kişiler kum torbalarından faydalanabilirler. Yine elektrikli aletlerini daha masa üstü gibi daha yüksek yerlere alabilirler.
1: Ayrıntılı hava tahminini Dilek Çalışkan'dan dinledik. Siyaset gündemiyle devam edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Grup toplantısında şu ifadeleri kullandı.
4: Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Belediyelerdeki yolsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor dedi.
4: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
5: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi.
4: Yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasıyla ilgili konuştu. Partililere seslenen Özel, elinde belgesi olan ortaya koysun, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi de vardı.
6: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha, öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin meclis grubu toplantısında milletvekillerine böyle seslendi. Fon soruşturmasıyla ilgili elinize gelen bilgiyi açıklayın dedi. Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lilere de sert sözlerle yüklendi.
6: Birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştirine, öz eleştirine. İçim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı. İzmirlinin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
5: Özel bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke Anlaşması'na da değindi.
6: Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
1: Fon soruşturması CHP grup toplantısında ana gündem maddesiydi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hükümete liste neden açıklanmıyor diye sordu.
7: Meclisi araştıralım diyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz. Ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacak da neyi araştıracak Allah aşkına? Reddediyorlar. Bu yolsuzluğun faturasını milletin sırtından alayım da mağdura ödeyeyim derseniz dünyayı sizin başınıza yıkarız.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fon soruşturması vardı. Haksız kazanç sağlayanların listesinin açıklanmasını istedi. Kılıçdaroğlu partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına tepki gösterdi.
7: Bir sefer bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani. Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Ama kardeşim, aman bunlara oy vermeyin diye kapı kapı gezen, sokak sokak gezen, cadde cadde gezen bir belediye başkanı bir gecede nasıl oluyor da öbür tarafa transfer oluyor?
8: CHP Genel Başkanı, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Silahların susması yeterli değil, barış için vatandaşın kendisini eşit hissetmesi lazım dedi.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Belediye meclisinde 73 oy kullanıldı. İlk iki turda sonuç çıkmadı. Üçüncü turda CHP'li meclis üyesi Gülşah Yıldırım Genç 47 oy alarak Büyükşehir Başkan Vekili seçildi. Genç, Mersin halkının iradesine ve Vahap Seçer'in kentte oluşturduğu yönetim anlayışına sahip çıkacaklarını söyledi. 6 Ekim'de yapılan yolsuzluk operasyonunda Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 34 kişi tutuklanmıştı. DEM Parti'de gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Eş Başkan Tülay Hatimoğulları barış tarafların üzerine düşen sorumlulukları karşılıklı yerine getirmesiyle gerçekleşir dedi.
9: Barış ve demokratik toplum süreci Türkiye'nin en önemli ve en sıcak gündemlerinden biri. Barış ve demokratik toplum sürecinin neresindeyiz? Türkiye'nin en fazla sorduğu sorulardan birisi. Çerçeve yasa çıktı. Peki ne zaman uygulanacak? Ve süreç nasıl ilerleyecek? Bu sorular toplumun sorduğu temel sorular. Bunlara sorumluluklarımız kapsamında hepimizin yanıt vermesi gerekiyor. Bakın hareket yönetimi 8 Ekim'de Türkiye içindeki ve sınıra yakın bölgelerde bölge isimleri vererek çekildiğini açıkladı. Bu tarihi bir adımdır ve yepyeni bir sayfadır. Barış tarafların üzerine düşen sorumlulukları karşılıklı yerine getirmesiyle gerçekleşir.
1: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Fon kurulu 5. kez toplandı. Toplantıya dair İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda.
10: 5. toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de bu toplantıya katıldılar. Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilmesini temin edecek Sermaye Piyasası Kurulu'nca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifi tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğu hatırlatıldı. Yine bununla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda ayın 14'ünde bu teklifin görüşülmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı İletişim Başkanlığı açıklamasında. Bununla beraber bu açıklamada köy ifadelere yer veriliyor burada. Gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendiği hatırlatıldı. Söz konusu bu 3 portföyün yönetim şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği yine bu açıklamada kendisine yer buldu. Yine bir başka önemli bilgi, böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacak denildi İletişim Başkanlığı açıklamasında. Yine son cümle, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 konu ait para ödemelerinde ivedilikle tamamlanmasının beklendiği hatırlatıldı. Bir kere daha yayının başında söylediğimiz cümleyi hatırlatalım. 5. toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Önemli kararlar alındı ve bundan sonraki süreçte yapılacak ödemelere dair önemli detaylar paylaşıldı.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Kadına yönelik şiddet haberleri bitmiyor. Antalya'da bir kişi birlikte yaşadığı kadına işkence edip öldürdü. Hesabındaki paraları da çaldı. Adana ve Kocaeli'de de boşanma aşamasındaki iki kadın eşleri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Biri yaşam mücadelesi veriyor.
11: Neden öldürdün? Kıskançlık nedeni ne olduğunu söylemişsin, doğru mu?
5: Önce darp edip işkence yaptı. Ardından öldürdü. Cinayetten sonra kadının hesabındaki parayı kendi hesabına aktardı. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. 49 yaşındaki Canan Yıldırım Talha Torbalı ile birlikte yaşıyordu. 27 yaşındaki Torbalı iddiaya göre kıskançlık nedeniyle kadınla tartışmaya başladı. Canan Yıldırım'a işkence yapan zanlı darp ederek öldürdü. Olayın ardından otobüsle Konya'ya kaçan saldırgan polise teslim oldu. Tutuklanan saldırganın cinayetten sonra Canan Yıldırım'ın bankadaki 17 bin lirasını kendi hesabına aktardığı belirlendi.
11: Neden öldürdün?
12: Pişman mısınız?
11: Neden öldürdün? Kıskançlık nedeni ne olduğunu söylemişsin, doğru mu?
5: Adana'da Fatma Horuz eşi Osman Horuz'dan ayrılmak istiyordu. Bir süredir annesinin evinde yaşıyordu. Genç kadına yolda yürürken takip eden eşi bıçakla saldırdı. Çevredekiler müdahale edince kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayati tehlikeyi atlattı. Kadına yönelik bir saldırı haberi de Kocaeli'den geldi. Boşanma aşamasındaki kadın eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmadan sonra kadının çalıştığı yere giden zanlı yanındaki bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.
1: Antalya'da diş çıkardığı için ateşi yükselen bebek hastanede tedavi görüp taburcu oldu. Ancak sabah tekrar fenalaşınca kurtarılamadı. Aile bebeklerine hastanede yanlış ilaç verildiğini öne sürüyor.
8: Daha bir ay önce birinci yaşını kutlamışlardı. Diş çıkardığı için ateşlenen Gökçe bebek iddiaya göre verilen ilacın ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Acılı aile hastaneden şikayetçi oldu.
12: Eşim fark etmiş, hemşire müdahale edecek olan hemşire. Muayene kağıdını almış, doktorun yanına tekrar gitmiş. Ya doktor o sırada yanlış bir şey yazdı, hemşire buna uyandı, bunu düzeltelim dedi. Ya da doktor doğru yazdı, hemşire gitti, bu böyle olmaz, bunu böyle ekleyelim dedi.
8: Antalya'da yaşayan Duygu Nur ve Murat Bahtiyar Kaya çiftinin kızları Gökçe Kaya 13 aylıktı. Diş çıkardığı için yüksek ateşi olan bebek Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlaç tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak bebek sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırıldığında kalbi durmuştu. Vücudunda morluklar oluştu. Doktorlar hayata döndürmek için 2,5 saat kalp masajı yaptı. Ancak Gökçe bebek kurtarılamadı. Aile bebeklerine yanlış ilaç verildiği için hayatını kaybettiğini öne sürdü.
12: Normal damardan kabadan iğne yoluyla verilmesi gereken ilacı cam tüpü kırdı parmağıyla gözümüzün önünde. Şırıngayla çektirdi. Arkasına da çurubu çektirdi. Daha önce hiç yapılmayan bir şey. Ağzına çocuğa verdik biz onu.
13: Başka bir ilaç çekildiğini ilk kez gördüm. İlaç da kokuyordu zaten. Çocuğum benim önce tadına bakar sonra içer. İçmek istemedi.
8: Kaya ailesi hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
1: Geçen ay uluslararası bir dolandırıcılık ağı çökertilmiş, İstanbul ve Muğla'da 109 şüpheli tutuklanmıştı. Dolandırıcıların sahte çağrı merkezleri kurarak 5 kıtadan mağdurları tuzaklarını düşürdükleri belirlendi. Zanlıların şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullandığı da tespit edildi.
14: Film sahnelerini andıran bir şekilde aynı bazı yabancı gizli servis elemanlarının yaptığı gibi dolandırıcılık şebekesine giren yeni üyeleri yalan makinesine bağladılar, sorguya çektiler. Adeta köstebek avına çıktılar. Fotoğraflarda yer alan zanlılara polisle işbirliği yapıp yapmadıkları, gazetecilerle bağlantılarının olup olmadığı soruldu. Dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadıkları araştırıldı. Farklı dillerde bu yönde soru kalıpları hazırlandı. Kan basıncı, nabız değerlerini anlamak için önce basit sorular soruldu. Sonra kritik sorulara geçildi. Sözde mülakata aldıkları kişilerin değerlerini de cihaz üzerinden takip ettiler. İstanbul ve Muğla'da geçen ay 40 çağrı merkezine düzenlenen baskında aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 109 şüpheli tutuklanmıştı. Zanlılar 5 kıtadan çok sayıda kişiyi arayarak hedeflerindeki mağdurları yatırım yapmaya yönlendiriyordu. Şişirilen suni hisseler daha sonra işleme kapatılıyor. Sistemdeki para buharlaşıyordu. Çağrı merkezlerinde bu kişileri yatırım yapmaya ikna eden bazı şebeke üyelerinin de tuzağa düşürüldükleri belirlendi. Yalan makinesine bağlanan çalışanlardan kimi turizm ofisinde çalışacaklarını düşünerek başvuru yapmıştı. İsrail bağlantılı zanlıların çok sayıda yabancı dile hakim olan kişilerle çalışmayı hedefledi. Merkezlerini bu yüzden kozmopolit bir metropol olan İstanbul'da kurdukları belirlendi. 5 ayrı kıtadan mağdurlar bulunduğu için farklı saat dilimlerine hakim olabilmek amacıyla ofisler 24 saat faaliyetteydi. Vurgunun boyutunun 3 milyar doları bulduğu anlaşıldı. Elde edilen bilgiler Interpol aracılığıyla farklı ülkelerin emniyet birimleriyle de paylaşıldı.
1: Sigara yasaklarında kapsamı genişletecek kanun teklifi kısa süre içinde meclise sunulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satışının nasıl engelleneceğini, kimlik doğrulamasının nasıl yapılacağını anlattı.
15: Bir anket yapıldı. 220 bin gence soruldu. 13-15 yaş arasında. %73.3'ü sigarayı rahatlıkla alabiliyor. Şimdi 18 yaş altına sigara satılması normalde yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz.
8: Tütünle mücadelede yeni kanun teklifinin kısa süre içinde meclise gelmesi bekleniyor. Teklifte yer alacak düzenlemelerden biri de 18 yaş altına sigara satışını engellemeye yönelik. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışında yaş doğrulama sistemi getirileceğini söyledi.
15: İnsanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız. Yaşını sormayla ilgili de bunu nasıl, hangi yöntemle yapacağız? Aynı belki de COVID'de yaptığımız gibi insanları HES üzerinden veya karakod üzerinden veya başka türlü dünyanın örneklerine bakıyoruz.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, sigaranın ekonomik maliyetine de dikkat çekti. Sadece paket sigaraya yılda 15 milyar dolar harcandığını söyledi. Memişoğlu, mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le de görüştü.
15: Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz görüşmelerimizi rutin yapıyoruz herkesle. Ama sadece sigara için değil, bugün şeker için de, beslenme için de herkesle konuşuyoruz. Bu işe sahibi sadece Sağlık Bakanlığı değil, bütün toplum.

0: Trump'a sorun, Amerikalılara sorun dedi. Dolayısıyla Rusya şu anda müzakerelerin devam ettiğini söylüyor fakat henüz bir anlaşmaya varılmadığını söylüyor. Benzer bir açıklama diğer taraftan Ukrayna'dan da geliyor. Ukrayna'da şu anda henüz bu konuda bir anlaşmaya varılmadığını ifade ediyor. Ve Zelenski şunu söylüyor. Eğer Ruslar enerji tesislerine, bizim enerji tesislerimizi vurmayı bir tarafa bırakırlarsa, yani vurmaya son verirlerse, o zaman biz de Rusya'nın enerji tesislerine vurmaya son veririz şeklinde açıklaması var Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin. Fakat bütün bu açıklamalara rağmen karşılıklı olarak saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Bu arada Zelenski şunu söyledi. Geçen gece Ukrayna Rusya'daki enerji tesislerini vurmadı. Yani petrol tesislerini biz vurmadık. Buna karşılık Ruslar Ukrayna'daki enerji tesislerini vurmaya devam etti diyor. Ve gerçekten de Rus basında da bunu doğrulayan açıklamalar var. Ukrayna'daki çeşitli termik santrallerin Rus füzeleri tarafından vurulduğunu doğrudan doğruya Rus basın yayın organları da söylüyor. Burada tabii şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir taraftan Ukrayna'da şu anda kış yaklaşıyor ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik, Ukrayna'daki enerji saldırılarına tesislerine yönelik saldırıları Kiev'de hayatı tamamen felce uğratmaya yönelik. Dolayısıyla Ukrayna'da şu anda bu şartlar altında bir anlaşmaya, en azından enerji tesisleri konusunda bir kısmi anlaşmaya varmayı istiyor. Fakat bu konuda önümüzdeki günlerde bir ateşkes sağlanabilecek mi? Tablo şu anda pek Trump'ın söylediği kadar iyimser değil. Bu konuda henüz bir soru işaretinin, belirsizliğin olduğunu söylemek gerekiyor.
1: Karadeniz'de ticari gemileri hedef alan yeni bir saldırı gerçekleşti. Bulgaristan açıklarında iki kargo gemisi drone saldırısına uğradı. Bulgar yetkililer Malta bayraklı kargo gemisinin gece yarısından sonra 3 drone'un hedefi olduğunu duyurdu. Gemideki 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşı kurtarıldı. Aynı saatlerde Gine-Bissau bayraklı bir başka gemide saldırıya uğradı. Saldırı sonrası gemi battı. 16 kişilik mürettebatın 5'i kurtarıldı, 11'i ise kayıp. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Saldırıların ardından Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Fransa'da süpermarket zincirlerini hedef alan saldırının yankıları sürüyor. Olayın arkasında kimlerin olduğu hala belli değil. Ancak olan şüpheli Rusya. Marketlerse bozuk ürünleri imha ediyor.
2: Bilgisayar korsanları Fransa'daki süpermarketlerin buzdolapları ve dondurucularına uzaktan erişim sağladı. Yüzlerce marketteki dolaplarda sıcaklık 50 dereceye kadar yükseltildi. Milyonlarca euroluk ürün bozuldu. Bazı marketlerde yangına bile yol açan bu saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıya uğrayan süpermarketlerin personeli ise bozulmuş et ve dondurulmuş gıdalarla dolu kutuları çöpe attı. Çöpe atılan gıdaları almak isteyenler oldu, süpermarket çalışanları müdahale etti. Saldırganların buzdolaplarını tam olarak nasıl ele geçirdiği kamuoyuna açıklanmadı. Ancak siber güvenlik uzmanları saldırının hem marketlerin güncellemeleri yüklememesi hem de cihaz arayüzlerinin internete açık bırakılması yüzünden gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Dolap üreticisi şirket de saldırıya uğrayan cihazların çoğunun eski olduğunu ve artık yazılım güncellemesi almadığını söyledi. Şirket müşterilerde cihazların yazılımlarını güncel tutma çağrısı yaptı. Eski sistemleri yenilemelerini tavsiye etti. Siber saldırı sonrası yapılan araştırmalarda saldırıya uğrayan dolapların üreticisi şirkete ait hala en az 4500 cihazın internete bağlı olduğu ortaya çıktı. Süpermarketlerdeki buzdolabı ve dondurucular genellikle tüm sistemi merkezi olarak yöneten kontrol panelleri üzerinden işletiliyor. Bu panellerin internete bağlı olması sayesinde bakım ekipleri sistem ayarlarına uzaktan erişip değişiklik yapabiliyor.
1: Denizlerde av sezonu bereketli geçiyor. Özellikle palamutta bolluk var. Palamutun tanesi 30 liraya kadar geriledi. Ancak balık alırken tazeliğine dikkat etmekte fayda var. Kimi zaman kalmış, diğer bir deyişle bozulmaya yüz tutmuş balıklar seçim konusunda dikkatli olmayan kişiler tarafından satın alınabiliyor. Gıda güvenliği açısından risk oluşturan bu durumu gıda mühendisi Ebru Aktağ ile konuştuk.
3: Balık alırken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlardan birincisi gözüne bakabiliriz. Gözü genellikle parlak, daha dışa doğru çıkık olur taze olduğu durumlarda. Türüne göre değişmekle beraber solungaçlarının kırmızı veya işte başka türde ise pembe olmasını bekleriz. Daha kahverengi tonlarında olması biraz daha uzun süre beklediği, bayatladığı anlamına gelebilir. En önemli göstergelerden biri balığın üzerine elimizle bastırdığımızda orada oluşan çöküklük, biz elimizi çektiğimizde hızla geri

0: gerilmesi gerekir. Bu balığın etinin diriliğini ve tazeliğini gösterir. Yine üzerindeki pulların sıkı ve parlak olması da bize ipucu verebilir. Kokusu da tabii balığın kendine az bir kokusu var ama burada daha fazla çürümüşlük, daha kötü kokular ortaya çıkıyorsa bunlar da balığın taze olmadığına yönelik bize ipucu verebilir. Fakat bunlarla beraber bu tazelik göstergelerinin hepsi olmasına rağmen balık tamamen güvenlidir dememiz de her aşamada mümkün değil. Çünkü patojen mikroorganizmaların olması veya histamin dediğimiz maddenin artmış olması aslında gıda zehirlenmelerine veya hastalıklara yol açabilecek noktalar olabilir.
1: Balık ne kadar sürede bozulur ya da yani türünden türüne daha farklı sürelerde bozulan balıklar var mı?
0: Şöyle, önce şundan başlayalım. Balık aslında biraz önce belki dikkat etmemiz gerekenlerden biri de oydu. Sadece bu göstergeler değil, saklama koşulları çok önemli. Balığın soğuk zincirde, soğukta satılıyor olması çok önemli ve biz satın aldıktan sonra da onu en kısa zamanda buzdolabına koymamız ve mümkünse buzdolabının en soğuk yeri hangisiyse orada muhafaza etmemiz önemli. 1-2 gün içerisinde de pişirmek gerekiyor. Eğer 2 günden daha fazla tutacaksak bunu buzluğa koyup dondurmamız lazım. Fakat satış noktalarında yine bu çok önemli. Çünkü açıktan alınan bazı ürünlerde yeterince buz üzerinde ve soğuk mu? Buzun eriyip su içerisinde duruyorsa mesela bu tercih edilen bir şey değildir. Çünkü üzerinde hızla mikroorganizma oluşabilir. O yüzden de buralarda bozulma noktası olabilir. Balık türüne diye baktığımızda aslında tam da bu mevsimin balıklarından olan palamut ve uskumru da histamin oluşumu daha yüksek olabiliyor. Histamin aslında onun normalde içerisinde olan bir amino asidin bakteriler yönüyle histamine dönüşmesi. Ve bu da aslında balık zehirlenmelerinde karşılaştığımız bir durum. Eğer çok uzun süre beklediyse özellikle ton balığı, palamut ve uskumru gibi ürünlerde daha hızlı yükselebiliyor. Histamin zehirlenmesinin etkilerini çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Terleme, çarpıntı, yüz kızarması, mide bulantısı, baş ağrısı gibi testler hızlı bir şekilde ortaya çıkabiliyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
9: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
10: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Bir taksi.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Dünyada 15 dakikalık şehir projeleri, insan merkezli ve iklime dirençli şehirlerde etkili bir yol olarak öne çıkıyor. ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İpek Gürsel Dino'ya sorduk.
6: Kesinlikle çok güzel bir örnek. Aslında çok basit bir kavram. Kentsel fonksiyonların, kentsel işlevlerin bir birey tarafından 15 dakika yürüme mesafesi içinde kurgulanması ile ilgili bir durum. Sadece yürümek değil, burada bisiklet kullanımı da söz konusu olabilir. Ama 15 dakikalık şehir yaşam alanlarının bu kadar bir alana daraltılması ile ilgili. Yani okula gitmek, alışveriş yapmak, işimize gitmek, sağlık hizmetlerine erişim için arabaya ihtiyaç duymamalıyız. Yürümek ve bisiklet buradaki en önemli ulaşım aracı. Zaten bugün kentlerimizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu fonksiyonların birbirlerinden ayrılmış olması. Yani 1900'lü yılların başındaki şehircilik anlayışı barınma, çalışma ve rekreasyonu birbirinden ayırdı ve de o andan itibaren böyle problemler, ulaşımla ilgili büyük problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir yerde yaşıyoruz, başka bir yerde çalışıyoruz, alışveriş için başka bir yere gidiyoruz. Hayatımızın büyük bir bölümünü ulaşımda ve trafikte geçiriyoruz. 15 dakikalık şehir anlayışı bu kararın geri alınmasıyla ilgili. Yani merkezi bir yaklaşım. İklim değişikliğiyle alakası çok büyük. Burada demin dediğim gibi azaltım ve uyum aksiyonlarıyla da çok alakalı. Yani ulaşımdan başlamak gerekirse kentteki karbon emisyonlarının çok büyük bir kısmı ulaşımdan geliyor. Ve otomobile daha az bağımlı olduğumuz zaman karbon salımlarımız, ulaşım kaynaklı karbon salımlarımız doğal olarak azalıyor. Bunun dışında kompakt farklı işlevlerin bir araya geldiği mahalleler, kentsel alanlar mevcut altyapının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Kentin büyümesinin önüne geçiyoruz. Kentin gittikçe kent dışındaki alanları ele geçirmesinin önüne geçiyoruz. Kent daha kompakt, daha işlevsel hale geliyor. Mesela 15 dakikalık bir şehir içinde bile eğer bir parka ulaşmak için çok geniş bir otoyolu geçmemiz gerekiyorsa bu da iyi bir şey değil. Burada ulaşılabilirlik, yürünebilirlik gibi bazı kavramlar söz konusu olmaya başlıyor. Güvenli bir ulaşım ağı, güvenli bisiklet yolları, ağaçlandırılmış sokaklar, mikro iklimin daha iyileştirilmesi, güçlü bir toplu taşıma sistemi gibi tasarlamamız gereken bazı sistemler var. Burada bir konu daha var. O da 15 dakikalık şehir. Herkesin kendi mahallesine hapsedildiği bir model değil. Yani bir kent en sayıda 15 dakikalık şehirden oluşmuyor. Tam tersi mahalle içindeki bu merkezileşmenin yanında farklı 15 dakikalık şehirlerin birbirleriyle güçlendirilmiş bir ağ oluşturulması gerekiyor ve bu aradaki erişimin de ve ulaşım ağlarının da güçlü bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Bunun sosyal adalet boyutunu da unutmamak gerekiyor. Kentli insanı düşünerek bu imkanları da yalnızca yüksek gelirli ve buna erişebilecek, parasal olarak erişebilecek olan mahallelerde ve bireylerde değil, kentin her bölgesinde sunabilmek gerekiyor.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: NTV Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Son 4 yılın Süper Lig şampiyonu Galatasaray, son 2 sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı saat 22'de başlayacak.
10: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.
11: Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hedefimiz tabii ki her zaman olduğu gibi her çıktığımız maçı kazanmak. Burada da kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Ama tabii ki karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Ama dediğim gibi burada da onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var.
10: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Şallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok. Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk'un takımını sahaya Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim Jakobs, Torreira Lemina, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen 11 ile sürmesi bekleniyor. Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken rakip filelere 39 gol gönderdi. Katalan devinde sakatlıkları süren Rafinha, De Jong, Christensen ve Barji İstanbul'a getirilmedi. Barcelona'nın bu maçta sahaya Garcia, Koundé, Kubarsi, Martin Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi ve Jesus 11 ile çıkması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
0: Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini İngiltere'de kazanmaya çalışacak. Sarı lacivertliler hazırlıklarını Samandıra'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşmasında tek eksik Mert Müldür olacak. Teknik direktör İsmail Kartal saat 20.15'te Villa Park'taki basın toplantısında konuşacak. Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta Vaslav Černý sakatlandı. Sağlık heyeti Çek futbolcuyu Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Černý'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Çek futbolcu perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçında forma giyemeyecek. Sağlık heyeti Černý'yi pazartesi günkü Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Şansa kalmaz işimiz
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
10: Merhabalar, bu hafta sonbahar meyvelerinden bahsediyoruz. Ormanda yabani yetişen meyvelerden, meyve derken de aslında bazılarına meyve demek bile zor. Evet, kuşburnu, alıç, karamuk dedik. Şimdi ben size aslında kendi keşiflerimden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü benim ne olduğunu bilmediğim bir meyveden ziyade ot zannettiğim, hatta böyle neredeyse şeklini bile hayal ettiğim bir malzeme vardı. Ben bu malzemeye nerede rastladım? Rahmetli tarihçi Stefan Yeresimos Sultan Sofraları diye bir kitap yayınlamıştı. 2002 yılı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Acaba hala bulunuyor mudur bilmem ama muhtemelen sahaflarda bulabilirsiniz. Şimdi bu kitapta ikide bir kadın tuzluğu diye bir şey geçiyordu. Şimdi kadın tuzluğu ne olsun falan. Ben böyle hani yabani ada çayı falan gibi bir şeyler hayal ediyorum. Bir meyveyi veyahut da bir bitkiyi farklı farklı tanırsınız, farklı dillerde rastlarsınız, farklı kayıtlarda rastlarsınız. Bir türlü hepsinin aynı şey olduğunu birleştiremezsiniz. İşte benim için de kadın tuzluğu öyle oldu. Sonra kadın tuzluğunun zereşk olduğunu anladım. Şimdi kitaptan da biraz bahsedeyim. Aslında Kitab-ı-Tabih yani 1226 yılında yazılmış Abbasi dönemine ait bir yemek kitabının Şirvani tarafından 15. yüzyılda tekrar yazılmış hali. 1226 yılında yazılmış kitapta önce 160 tarif varmış. Daha sonraki yazımlarında 260 tarif daha eklenmiş. Bu kitapta 15. yüzyılın sonunda Muhabbet bin Mahmud Şirvani tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ama Türkçe'ye çevirirken bir 80 yemek tarifi daha eklenmiş. İşte Stefan Yeresimos'un Sultan Sofraları kitabı Şirvani'nin tercümesi üzerine dayanıyordu. Ve tarifler de uygulanabilecek gibi yazılmıştı. Şimdi dolayısıyla bir anlamda eski bir yemek kitabının tıpkı basımı demesek bile tekrar yazımı gibi bir kitaptı. Bir anlamda Türkçe ilk yemek kitabı da oluyor ve orada işte pek çok tarifte kadın tuzluğu geçiyor. Yani zereşk. Aslında minnacık, uzun uzun iğne gibi birazcık böyle oval olan sanki kuşburnunun çok küçüğü gibi bir bitki. Şimdi bunu Kastamonu civarında falan karamuk diyorlar. Farklı isimlerle anıldığı da oluyor ama Safranbolu, Kastamonu arasındaki özellikle Küre Dağları yıkılıyor. Evet, tam da bu mevsimde Ekim ayında, Eylül, Ekim gibi meyveleri olgunlaşıyor. Ama ağzınıza alıp böyle meyve gibi hatır hatır yiyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü gerçekten minnacık minnacık. ama kurutunca son derece güzel oluyor. Peki bunu nereden bulacağız diyeceksiniz. Maalesef Kastamonu civarında pek bu işi toplamakla uğraşan yok. Zaten dağ köyleri de maalesef artık küçüldü, yok oldu. Dolayısıyla eğer çok şanslıysanız bir karamuk ekşisi olarak sanki aynı nar ekşisi gibi bulabilirsiniz ama o da yerine gidince. Nerede bulabilirsiniz? Aktarlarda var. Peki nereden geliyor? İran'dan geliyor. Çünkü İran mutfağında da zereşk son derece kullanılıyor. En önemli lezzetlerden biri. Bizim de Osmanlı mutfağında kullandığımız fakat sonra tamamen unuttuğumuz bir lezzet. Evet, zereşki nasıl kullanabileceğimiz üzerine de geleceğiz. Kadın tuzlu, karamuk veya zereşk soframızdan eksik etmeyelim.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: NTV Radyo.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39. Kilometrelerinde ve Tirebolu-Gümüşhane yolunun 4-35. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Paul Harding'in Öteki Cennet isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Betül Kadıoğlu çevirmiş. Paul Harding 1967 yılında Boston, Massachusetts'te doğdu. Massachusetts Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra müzisyenlik yaptı. Yazarlık kurslarına katılan Harding'in ilk romanı Tinkers, 2010 yılında yayımlandı ve kurmaca dalında Pulitzer ödülünün sahibi oldu. Bunu başka ödüllü romanlar izledi. Yazar halen Boston'da, Emerson College'da edebiyat ve yayıncılık üzerine ders vermekte. Bugün bahsini ettiğimiz Öteki Cennet, Malaga adasında yaşanan gerçek olaylara dayanan, insanlık onuru, yaşam hakkı ve kültürü üzerine bir ağıt. Kölelikten kurtulan Benjamin Honey ve İrlandalı eşi Patience, birlikte bir hayat kurmak üzere 1792'de Apple Adası'na yerleşir. Aradan geçen bir asrın ardından Honey ailesinin çocukları ve torunları ile farklı coğrafyalardan gelen komşuları yoksulluk ve açlıkla boğuşsalar da onları anakarada bekleyen nefretten uzak bir hayat yaşamaktadırlar artık. 1912 yazında öğretmen emeklisi, idealist bir misyoner olan Matthew Diamond adaya gelir ve adanın sözde cahil çocuklarına eğitim vermek üzere kolları sıvar. Gel gelelim, iyi niyetli görünen bu çabası, pusula bekleyen soy ıslahı fikrinin uyanması için yeterli olacaktır. The New York Times'ta yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş: yürek dağlayıcı bir kayıp cennet hikayesi olan bu roman, insanı sarsmakla kalmıyor, derin düşüncelere de yöneltiyor ki bu Harding'in sanatının alameti farikası. İki Fransız tarihçi, Adeline Gargan ve Bertrand Lanson'un birlikte yazdıkları Antik Çağ'dan Günümüze Kadın Düşmanlığının Tarihi, Mizojini isimli çalışma Say Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Ecenur Değirmenci çevirmiş. Mizojini Antik Çağ hicivlerinden günümüzün kadın cinayetlerine kadar yüzyıllardır kılıktan kılığa bürünen kadın düşmanlığına deniyor. Yani toplumsal zihniyette yer etmiş, kadını hor görme eğiliminin adı. Yazarlar Adeline Gargan ve Bertrand Lanson, mizojinide kadın düşmanlığının tarihsel, toplumsal ve düşünsel kökenlerini inceliyor. Mitolojiden tıbba, hukuktan edebiyata uzanan bir alanda bu sistematik aşağılamanın Batı dünyasındaki tarihini gözler önüne seriyor. Kitap, Havva figürünün günahın kaynağı olarak sunulmasından, kadını bedensel ve zihinsel açıdan zayıf ilan eden tıp teorilerine kadar, eril tahakkümün entelektüel cephesini ortaya koyuyor. Kadını kırılgan, çocuksu, değişken, geveze, sinirli veya hastalıklı gören, onu eğitimden ve iş yaşamından dışlayan bu anlayışın son 300 yılda oy hakkı mücadelesinden MeToo hareketine kadar çeşitli karşı çıkışlarla bir ölçüde geriletildiğini de söylüyor. Güney Koreli yazar Min Yong Kang'ın Çiçekçi Kadın isimli romanı Timaş yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Selen Demirtaş çevirmiş. Publishers Weekly'nin kadın öfkesine yazılmış enfes bir ağıt diye tanımladığı Çiçekçi Kadın, kara mizahı ve gerilimi ustalıkla harmanlayan bir roman. Dosa'nın sakin bir mahallesinde Yuhui'nin sahibi olduğu küçük bitki dükkanı, kapısından içeri giren herkese huzur vaat eder. Burası yalnızca bitkilerin değil, hayata yeniden tutunmaya çalışan insanların da sığınağıdır. Ancak güneş battığında, dükkanın kapıları kapansa da Yuhui'nin mesaisi sona ermez. Hayatlarını kabusa çeviren erkeklerin sonsuza dek yok olmasını isteyen kadınlar, çözümü onun bahçesinde aramaktadır. Çok geçmeden kasabada insanlar gizemli biçimde ortadan kaybolmaya başlar. Yuhui ise her sabah dükkanını aynı sakinlikle açar, bitkilerini sular ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam eder. Peki bu kadar huzurlu görünen bahçeler gerçekten göründükleri kadar masum mudur? Çiçekçi Kadın son sayfasına kadar gizemini koruyan sürükleyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
14: Reklam. Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
3: önde. Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi İş

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Hafta sonu etkili olan bahar hatta yaz havasından sonra yağışlı bir haftaya başladık. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde şiddetli yağışın zorluklarıyla karşılaşacağız. Trafikte yoğunluk, işe veya okula giderken yoğun yağışa denk gelip ıslanmak, su baskınları ve sonraki günlerde havanın daha da soğumasıyla oluşabilecek soğuk algınlığı gibi sorunlar yaşayabiliriz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken

0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Alaska ziyareti öncesi Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran konusunda yakında karar vereceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de kendisine büyük saygım var ifadesini kullandı. Ayrıntılar NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözde.
1: Başkanı Donald Trump ara seçim kampanya çalışmaları için Alaska'ya hareket etmeden önce basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorulardan bir tanesi de Yemen'de verilecek karşılık konusunda karşılığa Türkiye'nin de katılmasını istiyor musunuz, isteyecek misiniz şeklinde bir soru yöneltildi. ABD Başkanı Donald Trump yapabilirim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi arkadaşım ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var diye konuştu ABD Başkanı Donald Trump. Amerika'nın şu aşamada Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalarda bir istihbarat desteği ya da olası hedeflerin vurulmasına yönelik bir bilgi paylaşımı içinde olduğu biliniyor. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuyla ilgili bu açıklamayı yapmış oldu Türkiye sorusunda. Şimdi bir diğer konu, birkaç gündür gündemde malum Rusya-Ukrayna savaşı. Hem Amerika'nın Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarını gevşetmesi ve dizel yakıt alınacak olması sebebiyle hem de ateşkes meselesi etrafında tartışma dönüyor malum. Amerikan tarafının Ukrayna'ya eğer Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri vurmaya son vermemesi halinde istihbarat paylaşımına son vereceği şeklinde bir takım iddialar yer almıştı. Bu soruldu Trump'a. Trump Ukrayna'yla istihbarat paylaşımını durdurmadıklarını söyledi. Onlara yardım ediyoruz ama bu savaşın da sona ermesini istiyoruz ifadesini kullandı. İran konusunda da çeşitli sorular yöneltildi Trump'a ama çok kısa yanıt vermekle yetindi. Hemen helikoptere binmeden önce kısa süre içinde karar vereceğiz dedi ki ara seçime kadar, 3 Kasım'a kadar İran'a yönelik yeni saldırıların olmayacağını söylemişti daha önce ABD Başkanı Donald Trump. Yine son bir not aktaralım. Beyaz Saray'da yeni basın sözcüsü bugün kameraların karşısındaydı ilk kez briefing için. Beyaz Saray sözcüsü Kate Zakaria'ya da yaklaşık 14-15 dakikalık bir basın toplantısı düzenledi. Sadece 3 soru aldı. En çok konuşulan konulardan bir tanesi Amerika'nın Yunanistan Büyükelçisi'nin kendi şahsi kredi kartı borcunun kapatılmasına yönelik bir borç istediği şeklinde iddialar yer almıştı, mesajlar çıkmıştı. Dolayısıyla Beyaz Saray Kimberly Guilfoyle'dan da Yunanistan Büyükelçisi'nden de istifasını istediklerini açıkladı. Seda.
0: Ayrıntıları Washington'dan aldık. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz, NTV ile ortak yayında son gelişmeleri aktardı. Fon Kurulu bugün 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Ödemelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıntıları almak için bir bağlantı daha yapacağız. Bu kez Ankara'ya uzanacağız. NTV muhabiri Uğraş Bingöl son bilgileri aktarıyor.
2: Tartışması devam ediyor. Hem de fon krizine ilişkin toplantılar peş peşe geliyor. Senin söylediğin gibi 5. toplantı gerçekleşti. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'na o toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ve bir de yetkili kurullar, bu bakanlık bünyesindeki yetkili kurullar katıldı ve bir açıklama yapıldı. Senin de söylediğin gibi İletişim Başkanlığı'ndan o açıklamaya göre de şu ifadeler kullanıldı. Ziraat Bankası'nda A1 Buls ve Paradus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar ödendiği aktarıldı. Yine bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunun da bu kapsamda toplam 34.1 milyar TL'lik tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar ödenmesi hedeflenmektedir açıklaması geldi. Yine 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye ait 40 milyar TL tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır ifadesi kullanıldı. Bu iki fonun toplamı ve yapılan geri ödemelerden bahsediliyor. Diğer aşamada ise meclis gündeminde yer alan teklif Fin gündeme gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere yarın plan ve bütçe komisyonunda toplanacak. O toplantıda da 9 maddeli kanun teklifi verilecek. 9 Ekim'deki toplantıda hatırlanacağı üzere kanun teklifi açıklanmıştı ve plan bütçedeki görüşmeler de başlayacak. Bu kapsamda fon kurulu önceki toplantılarda yine bazı kararlar almıştı. Bu da o plan bütçe komisyonundaki teklif içinde yer alan maddeler. Yine serbest sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması planlanıyor. Bu 9 maddelik kanun teklifiyle o yüzden yarınki plan bütçe komisyonu da önemli. Bu kanun teklifi neler içeriyordu? Onu da hatırlatmakta fayda var. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağı ve el konulan mal varlıklarıyla yatırım yapacağı öngörülüyordu. Ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacağı noktasında da belirlenmişti 9 maddelik kanun teklifi. Evet, yarın yeni bir sayfa açılıyor. Artık Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu 9 maddelik kanun teklifi görüşülecek. Biz de yakından takip ediyor olacağız.
0: Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den aldık. Sağlık Bakanlığı, raporlu hastaların rapor süresinde reçete yazdırmadan ilaç alabileceği bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Peki eczacılar bu hazırlıkla ilgili ne düşünüyor? Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı'nın değerlendirmelerini dinleyelim.
3: Kronik bir hastalık var. Düzenli kullanılan ilaçlar var. Şu an Türkiye'de 31 bin üzerinde noktada eczanelerimiz. Bunların düzenli reçetelenmesiyle ilgili olan süreçte sağlıktaki yükü eczacılarımız burada hafifletebilirler.
4: Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı'ya göre eczaneler altyapı ve donanım açısından uygulamaya hazır. Peki uygulama hangi hastalıklar için yapılabilir? NTV'nin edindiği bilgiye göre düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.
3: Çok yeni bir konu. Hangi hastalık gruplarının olduğu, bunların hangi ilaç gruplarını kapsadığıyla ilgili net bir bilgi yok. İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında eczacılarımız ve sistem çok daha sağlıklı yürüyebilir. Buralardan başlanabilir, bir süreçler izlenebilir. Sonrasında bu genişletebilir diğer hastalık grupları için.
5: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %89 seviyesinde. Bu akşam saat 22'de oynanacak Ali Samiyan Spor Kompleksi'ndeki mücadele nedeniyle o bölgede ciddi seviyede yoğunluk var. Ayrıca devam eden bölge bölge süren yağış nedeniyle de yine ana arterlerde ciddi seviyede sıkışıklık söz konusu. Sarıyer Tüneli, Çayırbaşı Sarıyer istikameti, Darülaceze Ok Meydanı yönü ve Hacı Şerif Avcılar yönü içinde bir şeridin trafiğe kapandığı ve yoğunluk yaşandığı ifade edilmiş. Köprülerde çift yönlü sıkışıklık da sürüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu. TÜYAP'tan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
6: NTV Radyo. Reklam.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: NTV Radyo.

0: ¿Qué es esa madre?
1: Sahneyi yalnızca bir eğlence alanı değil, toplumun aynası olarak gören bir ustayı, Muammer Karaca'nın yaşam öyküsünü dinliyor, mizahın gücüyle dönemin nabzını tutan sanat anlayışını keşfediyoruz. Anlatan, akademisyen Nilgün Firdinoğlu.
2: Muammer Karaca'yı aslına bakarsanız uzun yıllar sahnede kalmış popüler bir komedyen ya da hepimizin bildiği gibi, yani onu tanımayanların, yani ona yetişemeyenlerin bile bildiği gibi Cibali Karakolu ile özdeşleşmiş bir oyuncu olarak hatırlamak bana kalırsa Türk tiyatrosu tarihi bağlamında eksik olacaktır. Aslında Karaca'yı bugün yeniden düşünmemizi ilginç kılan şey Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun farklı damarlarının onun kariyerinde birleşmiş olması aslına bakarsanız. Aslında operetten revüye, Darülbedai'nin batı tarzı klasik modern metinlerinden popüler komediye, hicive kadar bir sürü alanda bunlar içerisinde, bu türler içerisinde hareketli bir tiyatro hayatı olması. Topluluk kuran, ciddi önemli repertuarlar oluşturan, oyuncuları çevresinde toplayan, kendi seyircisini yaratan ve nihayetinde kariyerinde 1950'lere geldiğinde, 55'e geldiğinde kendi mekanını kuran bir çok yönlü bir sanatçı. Aslında bazen tiyatrocular tiyatrocu denmesinden hoşlanmayabilir ama belki tiyatrocu denilecekse önemli bu lafı ya da işte niteliği hak eden insanlardan biri, çünkü çok yönlü. Muammer Karaca Tiyatrosu Beyoğlu'ndaki aslında Türkiye'deki özel tiyatro tarihinde ikinci özel girişim. Bu şimdi bile öyle ama o dönem için çok radikal bir girişim. Aynı zamanda bu modernleşmeyle birlikte oyunculuk ve tiyatro sanatına giren bir takım batı tarzı tiyatroyu sadece benimsemiş ve mekanik olarak onu yapan değil, aynı zamanda onu geçmişten gelen, kendi geleneğinden gelen oyunculuk anlayışıyla, yani Tuluat'la da birleştiren bir çok yönlü, çok tırnak içinde söylüyorum, star bir oyuncu olduğu için de, yani bir oyuncu kimliğiyle de yakından incelenmesi gereken bir insan olduğunu düşünüyorum, bir sanatçı olduğunu düşünüyorum Muammer Karaca'nın. Kariyeri boyunca çok farklı tiyatrolarda çalışmış ve bunlar arasında aslında bir hiyerarşi de kurmamış. Bu anlamda da çok önemli. Onun tiyatrosu bence çok tırnak içinde aslında bizim 19. yüzyılın ikinci yarısından ve 20. yüzyılın başında tiyatromuzdaki o gördüğümüz batı ve doğu formlarının, yani bize ait formlarla batılı formların bir araya geldiği melez bir tür olan Tuluat'tan çok beslenen bir tiyatro. Ama şeye bakarsak, aslında kısacık bir Muammer Karaca'nın içine doğduğu ortama bakarsak bunu çok daha net görebiliriz. Burada da neyi kastediyorum? Aslında 1905 ya da 6, bazı kaynaklarda 5, bazı kaynaklarda 6 diye geçiyor. Muammer Ruşen adıyla doğuyor. Veterinerlik öğrenimiyle başlıyor. Bu da çok enteresan gelir bana, çünkü çok önemli, onun da ustaları arasında olduğunu düşündüğüm Komikişehir Naşit'in de aslında bir veterinerlik okulu hikayesi var. Fakat hiç ikisinin de karakterlerine uymadığı için orayı bırakıyorlar. Aslında Muammer Karaca Sahir Operetinde başlıyor. Sahir Operetinde, Celal Sahir'in operetinde ilk kez sahneye çıkıyor. Ama sonrasında bazı Basbir Rıza'ya aktardı. Hatta ilk açıldığında Muammer Karaca Tiyatrosu'nda duvara astı ve hocam üstadım dedi. Kelasan'ın kumpanyasında öğrenciyken sahneye çıktığını söylüyor, aktarıyor anılarında. Kelasan'ın kumpanyası da dört başı mamur bir Tuluat kumpanyası aslında. Yine 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına kadar devam etmiş çok önemli bir Tuluat kumpanyası. Orta oyunu Tuluat kumpanyası. Temelde, yani buraya ait gösterim kültürlerinden. Sonrasında 1924'te Darülbedai'ye giriyor. O zaman bir ferah dönemi var. Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları. Onlar birlikte Darülbedai'de çok tırnak içinde, yine batı tarzı tiyatro terminolojisinde kullanılır, komediyle drama ayırmak için ciddi oyunda da yer alıyor. Sonrasında 1930'da Süreyya Operetine giriyor. Bu çok uzun ömürlü bir operettir. Operetten sonra tekrar Darülbedai'ye dönüyor ve asıl süksesini yarattı, yani kendini gösterdiği prodüksiyon ise 1942'de Safiye Ayla'yla birlikte oynadığı, Rey kardeşlerin yazıp bestelediği Alabanda revüsünde oynamasıyla çok tanınırlığı artıyor. Ben.

0: Yani 40'lara kadar aslında hem operet var, hem revü var, hem işte dediğimiz gibi Darülbedai'nin o daha strict, daha kuralcı Muhsin Ertuğrul yönetimindeki şeyi var, sahnelemeleri var, klasik modern metin sahnelemeleri var. Bunlar arasında sürekli hareket halinde, en başta söylediğimiz gibi. Saydığımız isimlere bakarsak her alanın en önemlileriyle çalışma fırsatı buluyor. Yani Kelasan'la tamam çocukken görmüş olabilir ama Muhsin Ertuğrul'la, işte Rey kardeşlerle, ondan sonra Avni Dildigil'le vesaire çok önemli isimlerle çalışıyor ve bu oyuncu için müthiş bir imkan. Dolayısıyla burada da şeyi görüyoruz aslında, onun sanatına yansıyan tarafı ne? Bütün bunlar arasında aynı zamanda bir sanatsal tat da oluşturmuş oluyor. Fakat tabii ki Darülbedai'den ayrılıyor. 45 çok önemli bir eşik. Ses tiyatrosuna giriyor. Ses tiyatrosunda da 45'te ayrılıyor oradan ve kendine bir Melka adıyla bir operet topluluğu kuruyor. Bununla da aslında bayağı bir turnelere vesaire gidiyorlar. Bu da bence çok önemli. Muammer Karaca sadece İstanbul seyircisinin bildiği, ettiği bir tabii ki oyuncu değil. Türkiye çapında turnelerde çok tanınan bir isim. Hatta bazı gazete haberleri var kendisiyle ilgili. Gazete mesela 3 gün üst üste geliyor, gelmekte olan diye Muammer Karaca'nın Ankara'ya turneye geleceğini sürekli olarak okurlarına müjdeliyor. Beklenen bir şey aslına bakarsanız. Her yerde beklenen, şehre gelmesi için arzu edilen, teveccüh gösterilen değerli bir sanatçı. Halk onda alışageldiği bir oyunculuk formuyla birlikte tanıdığı, bildiği, kendisini kendi etrafından da gözlemlediği tipleri sahnede görüyor. Bu onun aslına bakarsanız halkla kurduğu iletişimle de önemli. Çünkü tuluat dediğimiz şey müthiş bir seyirci iletişimini gerektirir. Yani seyirciyle müthiş bir kontak halinde olmanız lazım. Çünkü ve bunu da yine hakkındaki belgesellerde, yazılanlarda da görüyoruz. Muammer Karaca için olmazsa olmaz olan seyirci. Yani seyirciyle çok kontak halinde bir oyun gerçekleştirdiğini, seyircinin tepkilerini çok önemsediğini, çünkü tuluat bunu gerektirir. O geceki seyircinin nasıl diyeyim, niteliği diyeyim, tavrı diyeyim, şeyi belirlediğini, performansı belirlediğinden bahseder. Seyirciye müthiş bir saygısı vardır ki bu sanırım açılışta yaptığı konuşma metni de okunmuş. O metinde de bundan bahseder. Yani bu burası sizin sayenizde oldu der. Çünkü aynı zamanda bütün oradan kazandıklarıyla Muhsin Ertuğrul'un da dediği gibi hayatını törpüleyerek, bütün yaşamındaki kazandıklarını oraya aktararak kurduğu bir yapı. Dolayısıyla seyircisine şükranla açıyor Karaca Tiyatrosu'nda. Önemli. Yani seyirciyi, çünkü o gelenekten geliyor. Seyirciyi dikkate alan bir performatif gelenekten, geleneksel tiyatroyu çok iyi bilen bir isim. Bu da önemli bu bağlamda. Bu bina bahsinde de tabii ki orada bir mimarın mahareti var. Ama öte yandan bunu bir talep eden bir tiyatro insanından da bahsediyoruz ki yine anılarında mimar olan Ferhan Doğan olması lazım. Mimar şeyden bahsediyor, gelenlerin bunu siz yurt dışından mı kopyaladınız, yurt dışından gezilerinizden mi aldınız binanın mimarisini diye söylemleri olduğunu belirtiyor. Bu da şöyle bir şey akla getiriyor. Bu bir talep meselesi. Neyi bir tiyatronun teknik olarak nasıl olması gerektiğini talep edilecek efsatta bir, çok yönlü bir tiyatro insanından da bahsediyoruz. Yani evet, mimarın marifeti söz konusu tabii ama bunu isteyen olabilmek de çok önemli.
1: Herkese sanat. Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Muammer Karaca'nın hayatı ve sanat anlayışını akademisyen Nigün Feridinoğlu anlatıyor.

ailesi memur bir aile. Bildiğimiz kadarıyla 7 kardeşin en küçüğü. O yüzden böyle şey deniliyor hatta, böyle neşeli bir çocukluk geçiriyor işte ailenin göz bebeği vesaire. Bir de tabii bir şey, Muammer Karaca'nın hayat hikayesiyle ilgili konuşurken hep şeyden de bahsedilir. İki kere bilindiği kadarıyla evleniyor. İlk evliliği de enteresan. Turnede tanıştığı bir valinin, yanlış hatırlamıyorsam, kızıyla evleniyor, Şükran Hanım'la. Hatta Şükran Hanım'la da o dönem gazetelerde röportaj yapılıyor. Şükran Hanım da oyunculuğa başlıyor. Tabii bir süre, hatta Muammer Karaca'nın hayatında bir ara var. Çünkü Şükran Hanım'ın yüksek bürokrat olan babası onun oyunculuk yapmasını istemiyor damadını. Turhal'da bir şeker fabrikasında kısa süreli çalışıyor ama oyunculuk arzusu ve tutkusu o kadar büyük ki, ve bunun için bir sürü de tabii aşama kaydetmiş o zamana kadar. Oradan istifade ediyor. Sonra o evlilik de sürmüyor. Başka ikinci bir evlilik yapıyor. Ama en nihayetinde yani birlikte olduğu eşini de o turnelerde, sahnede, yani onu da o anlamda teşvik edecek bir hikayesi var. Enteresan bir hikayesi var bu anlamda. Bu bugünkü tabirle bağımsız tiyatro diyoruz tabii ki. Devlet desteği olmayan, o zaman için özel tiyatro tabiri daha çok kullanılıyor tabii ki. Yani özel topluluklar. Bu vurgunun yapılmasının en önemli nedeni, bana kalırsa, oyunculuğu zaten su götürmez. Bununla ilgili kimsenin bir tartışması yok. Hatta bunu söylemeden geçemeyeceğim. 1949 yılında daha Cibali Karakolu'yla özdeşleşmemişken Muammer Karaca, Halide Edip Adıvar'ın bir hakkında bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Yani çok övgü dolu bir yazı. Muammer Karaca'nın aslında çok önemli bir iş yaptığını, bu işin de yani oyunculuk bağlamında bu işin de gelenekselle modern komediyi bir araya getirdiğini ve bunu hiçbir şekilde mekanik iğreti durmayan bir yerden yaptığını, bu anlamda da bir tarafıyla da topluma da ayna tuttuğunu ve toplumun, seyircinin aslında sahnede kendisini gördüğünü, bu hiciv ve politik oyunlarıyla, bu anlamda da işte bir ayna metaforuyla açıklar ve Muammer Karaca'yı bayağı bir

0: ayrıldığında, Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosu'ndan istifa ettiğinde direkt bir mektupla bu tiyatroyu kurdum, sizindir, istediğiniz zaman gelebilirsiniz diyor. Ki keza hemen akabinde orada Kenter kardeşler oyun Muhsin Ertuğrul yönetiminde oyunlarını sahneliyorlar. Yani onlara bir aslında çatı açmış oluyor. Onun dışında yine dünya premierini, Keşanlı Ali Destanı 1964'te dünya premieri yine Karaca Tiyatrosu'nda yapılıyor. Yani o efsafta mekansal, fiziksel koşullarında ne derler, imkanlı olması sebebiyle. Ve burada sayamayacağımız birçok topluluğa ve oyuncuya da kol açıyor, kapılarını açıyor. Bu çok önemli bir şey. Mekanın Cumhuriyet'in ilanından beri, hatta daha öncesinden de aslında Osmanlı Türk modernleşmesi tiyatro bağlamında en temel sorunlarından biri mekandır. Ve böyle bir şeyi elinde tutan birinin kesinlikle bu kadar açık, bu kadar kapsayıcı olması çok değerli bir şey. Ve ben şeyi düşündüm yıllar içerisinde, Muammer Karaca Tiyatrosu'nun sürekli olarak açık kalma talebi, yani entelektüellerden, sanatçılardan bu yönde neden sürekli olarak bir baskı var? Aslında bence biraz bununla da ilgili bir şey. Bunu üzgünüm, bir ayrıcalık gibi söylemiş gibi olacağım belki, ama şu var, bu kadar dayanışan bir insanın kendisinin yokluğunda da o tiyatronun ayakta kalması için herkesin 70'lerde de, 71-72'deki kriz sonrasında orayı terk etmek zorunda kaldıktan sonra da, biliyorsunuz 73'te Azak Tiyatrosu'nda gösterimlere devam ediyor. Sonrasında vefatından sonra 90'larda, 2000'lerde Genco Erkal'ın kullanımından sonra da aslına bakarsanız hep bu tiyatronun sürekli ayakta kalması için ciddi bir aydın talebi oldu. Ben bunun altında da aslında zamanında buranın herkes için bir geçit olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Türk tiyatrosu tarihinde Muammer Karaca'nın belki de en önemli özelliği bu olabilir. Yani dayanışma meselesi. Bir yandan da şunu söyleyelim burada, bu dayanışmayı da nasıl yapıyor? Kendi janrında vesaire de değil sadece. Kenterler gibi çok klasik batı tarzı metinler oynayan toplulukları alıyor. Yani şeye bakarsanız ilk oynanan oyunlara, bir tarafta siz Cibali Karakolu'nu oynuyorsunuz, Etnam Bey Duymasın'ı oynuyorsunuz, işte Lahmacun Cumhuriyeti'ni oynuyorsunuz. Diğer tarafta sahnenizi neye açıyorsunuz? O dönem için gerçekten çok yeni olan UNESCO'nun sandalyelerine, Tennessee Williams'a vesaireye açıyorsunuz. Önemli Avrupalı yazarları açıyorsunuz sahnelenmesi için. Yani bu anlamda müthiş bir tiyatro öngörüsü olan, zevki olan da bir insan.
1: Beni nasıl buluyorsun?
2: Demirsen çok oluyorsun.
1: İsmim artık benim Ruşen.
2: Benim için Memis'in sen.
1: Memiş Ruşen, Ruşen Memiş, bir kapıya çıkar bu iş.
2: Çıldırdın mı bir gelin, öğretmenim, merhametim.
1: Bu şakadan haydi vazgeç, varır mısın bana er geç.
2: Bu teklifle kalpler dolu.

burada bir hiyerarşi kurmayan, kendisini ciddi tiyatro yapmadığı için suçlamak demeyeyim ama eleştiren, hafif tiyatro tırnak içinde yaptığını söyleyen kitlelere de bir cevap niteliğindedir. Aslına bakarsanız Muammer Karaca'nın bu yıllar içerisinde yaptığı şeyler. Bir de şunu da unutmamak lazım bana kalırsa. Sadece şey değil, burada kendi buralığı yönetmenlerle ya da işte ne bileyim uyarlamacı insanlarla çalışmıyor aslına bakarsanız. Mesela Musenidis, Yunanlı bir yönetmen, onu davet ediyor ve kendisine bir oyun yönetmesini istiyor. Ve burada da söylediği şey çok enteresan. Hatta yine bir espri konusu oluyor. Yine bazı eleştirmenler hani Cibali Karakolu'nu mu yönetecek Musenidis? Güzel Helen'i yönetmiş devlet tiyatrosunda. Yunanistan'da şu tragedyaları yönetmiş. Avrupa'da şunu yönetmiş diye. Orada da diyor ki bu çok ciddi bir şey bence. Tiyatro bir ilimdir ve bizim ilimde gelişmemiz lazım. O yüzden ben Musenidis'i davet ettim. Bir ahbaplığı da var 50'de Yunanistan turnesi. Nesinde tanışıyorlar vesaire, burada da görüşüyorlar muhtemelen. Onu davet ediyor ve onun yönettiği bir oyunda oynuyor. Bu da şu demek aslına bakarsanız bir tarafıyla. Yani sadece Tulaht istediği zaman metinli bir tiyatronun, ya o da bir İngiliz komedisi oynadığı oyun. Ama isterse onu da yapabileceğini, yapmak istediğini, kendini çok başarılı bir insandan bahsediyoruz değil mi? Yani bütün halk desteğini almış, bütün beğeniler almış. Cibali Karakolu dediğiniz şey,

0: 4000 kere oynanmış 1971 itibariyle. 4000. Dolayısıyla artık kapıyı kapatıp çıksa gitse kimse bir şey diyemez. Ama halihazırda kendini geliştirmek, farklı ve topluluklardan onları seyretmek, onlarla bir şekilde, bu sadece kapıyı açmakla sınırlı değildir. İlla ki orada bir provayı izliyordur, bir şey konuşuyordur. Bu anlamda da çok etkileşime açık ya da kendi beğenisi için. Her şeyi geçtim. Bunun için de bunları sağlayan bir insan aslına bakarsanız. Muammer Karaca'nın tabii ki doğrudan bir yazdığı metin olarak değil ama uyarladığı çok fazla metin var. Birlikte yazdıkları var Refik Korda'yla. Aslında birkaç tanesini sayabiliriz. Hani birçok tiyatroyla ilgilenen insanların da aşina olabileceği. Fuar Yıldızı, Lüküs Hayat oynadıkları ve işte içinde bulundukları üretim kadrosunda da. Katibin Karısı var, Cibali Karakolu var, Komiser ve Ötesi var. Etnan Bey Duymasın var. Milli İhtikar AŞ diye bir oyunu var. Lahmacun Cumhuriyeti var. Yenerbahçe Kulübü var. Prenses Hazretleri, Yetim İstanbul, Milli Fırtına, Merhaba Vatandaş, son oyunu. Bir sürü yine böyle Tulaat, Vodvil tarzında oyunlar içeriyor. Bunlar genellikle uyarlama olabiliyorlar ya da işte birlikte yazdıkları, yine Refik Kordan yazdı. Çok farklı insanlara ait olabilir tabii. Spesifik olarak künyelerini şu anda veremeyeceğim ama burada bir oyun seçmek istesek, üzgünüm tabii ki biraz belki bir açıdan klişe gelebilir ama birçok şey içinde barındırdığı için Cibali Karakolu. Çünkü Karaca'yı en çok hatırlatan oyun olması değil aslına bakarsanız. Onun tiyatrosunun birçok özelliğini içinde barındırdığı için. 51'de başlıyor, 71'e kadar 20 yıla yayılan bu temsillerde Cibali Karakolu yalnızca başarılı bir oyun olmaktan çıkarıyor. Bir seyirci olgusuna, yani aslında bir fenomene dönüşüyor kendi başına Cibali Karakolu. Bunu fenomen yapan şey de bu kaydın başlangıcından itibaren konuştuğumuz seyirciyi çok iyi dinlemesi, çok iyi gözlem yapması, o gözlemleri aktüel olarak oyuna her akşam yedirmesi, yani onunla çalışan Adile Naşit olsun, işte ne bileyim Müjdat Gezen olsun, bir dönem çalışmış o da, onların hikayelerinde Zafer Önen olsun, hepsinin altını çizdiği şey çok iyi gözlem yaptı ve o gözlemleri güncel politika içerisinde hicivle her akşam metne olabilecek en üst üstlüklü biçimde, sadece işte bugün bu olay oldu, bunu geçireyim metinde ve de falan alkış alayım ya da işte övgü alayım gibi değil, metnin kendi yapısına uygun bir biçimde oraya entegre etmesi. Dolayısıyla halkın, kamunun, yani tiyatro kamusunun nabzını çok iyi tutması. Bunu çok iyi başarıyor. Metin artık hatta şöyle söyleniyor, hani öyle bir noktaya geliyor ki Cibali Karakolu, uyarlama bir metin biliyorsunuz. Fransızcadan uyarlanan bir metin. Düğün Gecesi adlı bir metinden uyarlama. Metin, kaynak metinle alakası kalmıyor. Yani matematiği dışında tabii ki yani. Kaynak metinden çok uzağa gidiyor. Ve Cibali Karakolu'nda o günün bütün şeylerini, ne derler, toplumsal meselelerini görüyorsunuz. Her zaman bir eleştiri de olur. Onun hicvinin çok sempatik olduğu, kimseyi kırmadan yaptığı vesaire gibi. Bu da yine 4000 temsili açıklıyor. Çünkü bazı kendisini eleştirdiği kitlelerin bile, ki biliyorsunuz o zaman açılışa, yine bu tiyatronun açılışına Adnan Menderes'in de geldiğini biliyoruz. Yani eleştirdiği, hicvini yaptığı kurum ya da insanların bile teveccüh gösterdiğini, yani tebessümle çıktığını, kırılıp bozulmadığını söylüyorlar. Bunun da aslında o hicvi çok iyi yaptığından alakalı olduğunu söylüyorlar. Ben bunun da yine o gelenekle de ilişkili olabileceği gibi bir spekülasyon yapabilirim şu anda. Yani o da şu, beslendiği gelenek tuluatçılar saraylarda da gösterim yapan insanlar ve orada o iktidarla kurdukları ilişkide de aslında çok bir yandan naif, bir yandan incitmeden ama eleştiren bir tarafı da vardır. Sonrasında da bir sürü aktörün oynamak istediği, kendini, özellikle komedi aktörlerinin oynayıp kendini göstermek istediği bir yapım. Çünkü bir Muammer Karaca 4000 hikayesi var. Onu biraz şeyde aşmak da istiyor olabilirler. O da bir önemli bir şey, eşik gibi geliyor bana. Bir fenomene dönüşmüş önemli bir oyun diyebilirim.
1: Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Muammer Karaca'nın hayatı ve sanat anlayışını akademisyen Nigün Feridinoğlu'ndan dinledik. Hazırlayan Nacide Berber. prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: herkese sana. Eve dönerken. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Değerli dinleyenlerimizin herhalde dikkatinden kaçmamıştır. Geçtiğimiz hafta içerisinde 2026 Nobel ödülleri değişik kategorilerde açıklandı. Sona her zaman olduğu gibi Nobel Ekonomi Ödülü kaldı. O da dün itibariyle açıklanınca 2026 yılının Nobel ödülleri listesi tamamlanmış bulunuyor. Aslında ekonomi ödüllerinin geç açıklanması pek de tesadüfe bağlı değil. Çünkü ödüllerin ilk aşamasından itibaren orijinal listede ekonomi dalında verilen bir Nobel ödülü ihdas edilmemişti. 1968 yılında Sveriges Riksbank adıyla bilinen İsveç Merkez Bankası ödülleri olarak Nobel ekonomi kategorisinde de yeni bir klasman açıldı. Ve 1969'dan beri de bu alanda Nobel ödülleri dağıtılıyor. Bu seneki ödülleri Stanford Üniversitesi'nden Robert Hall ve Columbia Üniversitesi'nden Michael Woodford kazandılar. Tabii genel başlık nedir diye düşündüğümüzde aslında makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri olarak özetlenebilen bir entite, bir özet karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere makroekonomi ve mikroekonomi iki ayrı boyutu temsil ediyor. Ve kabaca iktisat çalışılırken veya iktisat disiplini yapılandırılırken makro yani bütüncül veya daha büyük değerler, bir de mikro daha ziyade hane halkı, birey ve veya firmaların küçük aksanlı, küçük ölçekli girişimci özelliklerini içeren mikroekonomi alanı ortaya çıkıyor. Genellikle bunlar kendi alanlarında çalışmaya devam ediyorlar. Ekonominin en önemli kritiğe açık alanlarından, eleştiriye açık alanlarından birisi de bu iki disiplin arasında yeterli rabıtanın, ilişkinin veya bütünleştirici bir yapının ortaya konulamaması. İşte bu sene her iki meslektaşa verilen ödülün aslında arka planında mikro ve makro perspektiflerin birleştirilmesi yatıyor. Yani özellikle enflasyon, üretim, tüketim gibi makroekonomik değerler açısından arasındaki ilişkilere sadece yoğunlaşmaktan ziyade mikroekonomik perspektif yani birey ve hanelerin tüketim tercihleri de aynı resme dahil edilerek özellikle kriz, bunalım, sıkıntı ve olağanüstü durumlar, enflasyon gibi durumlarda nasıl daha etkin mücadele programlarının veya ekonomik teçhizatlanma veya ekonomik tedbir alma meselelerinin takip edileceğine dair bir model ortaya koyuluyor. Akademik açıdan baktığınızda aslında bu belki de neo-Keynesyen yani büyük iktisatçı Milton Keynes'in yaşayan efsane Milton Keynes'in yeni Keynesyen yaklaşımının mikro ve makro boyutlarda hemhal edilmesi çabası olarak adlandırılabilir. Hatırlanacağı ve bilineceği üzere Milton Keynes 1970'lere kadar petrol şokuna kadar gayet iyi çalışan ve durumu açıklayan modeliyle aslında olağanüstü durumlarda devletlerin başta para ve maliye politikalarıyla fiyat istikrarını sağlayıcı, enflasyonu kontrol altında tutucu ve istihdamı arttırıcı bir model içerisinde hareket etmeleri gerektiğini ifade etmişti. Hatta stat okuyanlar hatırlayacaklar, meşhur bir benzetme vardır. Keynes der ki, sıkıntılı zamanlarda istihdamı arttırmak için devlet bazı vatandaşlara para ödeyip çukur açtırırken diğerlerine bedeli mukabili aynı çukurları kapattırır. Bu bazı dinleyenlerimize herhalde askerdeki mıntıka temizliği operasyonlarını da hatırlatmıştır. Ama biz gene konumuza dönelim. Robert Hall bu denklemde aslında talep tarafını, mikro tarafını temsil ediyor. Hane halkı ve tüketici tercihleri üzerindeki modelleriyle tanımlıyor. Aynı zamanda iktisat dünyasında resesyon prensi veya kralı olarak da biliniyor. Çünkü resesyon dönemlerinde, daralma dönemlerinde tüketicilerin ve hane halklarının tercihleri, ekonomik kararları nasıl oluşuyor o konuda epey yazı yazmış. Eğlenceli bir akademisyen olarak biliniyor. Aslında daha evvel yayınladığı tüm makale ve çalışmaları da hakikaten böyle okuduğunuzda tat veren ve akademik bütünlüğün yanı sıra böyle yeni soruları da aklınıza getiren bir unsur. Tabii diğer isim Michael Woodford da bilinen, yaşayan, en tanınmış neo-Keynesyen akademisyen olarak biliniyor. 2003 yılında çıkarttığı Interest and Prices, Faiz ve Fiyatlar başlıklı dev eseri, böyle bir ansiklopedi tadında eser, herhalde iktisatçıların da iktisat okuyanların mutlaka kütüphanelerinde bulunan bir eser. Laf aramızda, başta Fed olmak üzere birçok merkez bankası da para politikalarını tayinde burada belirtilen ilkeler çerçevesinde hareket ediyorlar. Ez cümle, makro ve mikro perspektiflerin ortaya koymasıyla beraber ekonomik sıkıntı ve daralmalarda daha doğru, daha açıklanabilir, daha uygulanabilir modele yaptıkları katkı dolayısıyla bu iki değerli meslektaşımız Nobel 2026 ekonomik ödülünü alıyorlar. Stabilizasyon ve istikrarın bütüncül yaklaşımlarla ancak kavranabileceği ve karşılanabileceği mesajı bir kere daha teyit edilmiş oluyor. Bir dipnotla tamamlamak gerekirse MIT faktörü, yani Massachusetts Institute of Technology faktörü yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü son dönemlerde hakikaten Nobel Ekonomi Ödülü alanların büyük bir kısmı ya doktoralarını Massachusetts Institute of Technology'de tamamlamışlar ya da orada akademik faaliyetlerine devam ediyorlar. Bunlar arasında tabii Daron Acemoğlu da yer alıyor. Tabii bir notu da, bir önemli haberi de paylaşmadan geçmeyelim. Dün ve hafta sonu itibariyle Fransa merkezli ama Hollanda'da da olduğuna dair ciddi duyumlar var. Süpermarket zincirleri soğuk hava tesisleri veya dolaplarına karşı düzenlenen siber saldırılarla dolapların ısıları, yani dondurmak veya gıdayı muhafaza etmek için soğuk ortam yaratması gereken dolaplar 50 dereceye kadar ısıtılarak, mevzi yangınların da çıkması sağlanarak milyonlarca avroluk gıda kullanılamaz hale getirildi. Bu tür bir siber saldırı aslında gıda güvenliği ve önümüzdeki dönemlerde karşımıza çıkabilecek tehditleri de bize işaret ediyor. Önemli bir nokta. Belki aslında bu dijitalleşme, internet, siber ağlar vesaire getirdiği fayda ve konfor yanında aslında yumuşak karın sendromunu da ortaya çıkarıyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometrelerinde ve İznik-Mekeçe yolunun 8-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alan bir kişinin vefatı durumunda geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilir. Ölen kişinin sigortalı bir çalışan olması halinde ise geride kalanlara ölüm tarihinden itibaren 100 gün daha sağlık hizmetlerinden, yardımlarından ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bu süre içerisinde ölüm aylığı bağlanma işlemleri tamamlanacağı için aylık alan kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Sigortalı çalışan bir kişinin mahkeme kararıyla evlat edindiği çocuklar, bakmakla yükümlü olan kişi statüsünde değerlendirilirler. Bu nedenle evlat edinilen çocukların, evlat edinen kişiler üzerinden sağlık hizmetlerinin yararlanması da mümkündür. Diğer yandan evlat edinen kişilere evlat edinilen çocuk üzerinden sağlık hizmeti verilemez. Bir anne ve babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Bunun için çocuğun annenin ve babanın geçimini sağladığını ispat etmesi ve anne ve babanın yaşadığı hanedeki gelirin asgari ücretin altında olması gerekir. Ancak evlat edinen kişiler bu koşulları sağlamış olsalar bile evlat edindikleri çocuk üzerinden sağlık hizmeti alamazlar. Bu hak sadece öz anne ve babaya sağlanmaktadır.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Bugün doğal afet riskini azaltma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği bugünün bu yılki teması dayanıklılık evde başlar. Yılın sloganı ise ev gibisi yok. Çünkü ev rahat ve güvenli barınma için en uygun yer. Ancak bizi felaketlerden korumak için tasarlanmış ev, aşırı yağışlarda ya da aşırı sıcaklarda felaketin ön cephesi haline gelebilir. Bu nedenle bu yıl afet riskini azaltma günü etkinlikleri dayanıklılık evde başlar temasına odaklanıyor. Mesaj basit. Herkes güvenli, uygun fiyatlı ve çevresindeki tehlikelere dayanabilecek bir eve sahip olmayı hak ediyor. Son yıllarda dünyanın gündeminde bu konu var. Filipinler'de ise insanlar güvensiz yerlerden daha güvenli evlere taşınıyor. Batı Afrika'da evleri daha serin tutmak için yüzyıllardır kullanılan toprak yapı teknikleri gibi formüller hayata geçiriliyor. Doğal afet riskini azaltma günü için belirlenen kriterleri de ekleyelim. Hiç kimse uygun fiyatlı bir evle güvenli bir ev arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı. Evlere dayanıklılık kazandırmanın maliyeti, afet sonrası yeniden inşa etmenin maliyeti yanında çok küçüktür.
9: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Reklam. TEP Portföy 1. Para Piyasası Serbest Fon PTE ile tüm bankalardan dilediğiniz zaman günlük alım satım yapın, mevduata alternatif stabil getiri potansiyelinden yararlanın. PTE TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
11: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Son dakika. Ambalaj endüstrisinin beklenen fuarı Avrasya Ambalaj İstanbul 13-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Ambalaj ürünlerinden gıda işlem makinelerine, baskı teknolojilerinden ambalaj makinelerine işiniz için anahtar teslim çözümleri bu fuarda bulacaksınız. 1200'ün üzerinde firma tek çatı altında. 13-16 Ekim tarihlerindeki büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
13: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
14: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
15: Hep.

0: dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: Yeah. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler. Biliyorsunuz bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha gözden geçirmek ve daha bilinçle kullanmak. Yine benzer iki sözcüğümüz var. Dahi ve dahi. Bu birbirinin aynı ancak söylenişleri farklı iki sözcüğümüz sık sık karıştırılmakta ve biri diğerinin yerine kullanılmakta. Bir örnek verelim. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Hangisi doğru? İsterseniz karar vermeden önce sözcüklerin anlamlarına bakalım. Uzatmasız söyleneni, yani dahi, de-da anlamında ve de kimi durumda bile yerine kullanılır. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Diyet yapıyormuş ama tatlı bile yemiş. Ünlüleri uzatılarak kullanılan yani dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamındadır. Einstein bir dahiydi. Görüldüğü gibi sözcüklerin tam anlamları bilindiğinde karıştırmak olanaksız. Ancak şöyle bir şey dikkat çekiyor. Yanlış söylenen sözcük dahiden çok dahi sözcüğü oluyor. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Evet, ikisi de yanlış. Ama artık doğru söylenişi biliyoruz. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Özetlersek, dahi de da anlamında, dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamında. Oyuncaklı bir tümceyle bitirelim mi? Messi'ye dahi, dahi diyorlar. Hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Yağışlar çok şiddetleniyor. Sel ve su baskını yaratabilecek boyutta. İstanbul'da bugün yağmur hafif ve orta kuvvetli olarak başladı. Yarınsa kuvvetini arttıracak. Yer yer olumsuzluk yaratabilir. Ayrıca yarın yağışa rüzgar da eklenecek. Poyraz özellikle Avrupa yakasında Başakşehir, Arnavutköy, Silivri tarafında daha şiddetli esecek. Bugün sıcaklık 18 derece civarındaydı. Yarınsa 15-16'ya düşecek hissedilen sıcaklık. Cuma günü hava daha soğuk. Balkanlar üzerinden giriş yapacak soğuk hava İstanbul'da sıcaklığı 13 dereceye kadar düşürebilir. Perşembe günü de yağışımız devam edecek. Daha çok Anadolu yakasında cuma ve cumartesi günü de İstanbul'da yağmur var. Yani toplamda 5 gün sürecek bu yağışlarımız. Edirne, Çanakkale, Ayvalık hattında yağış bu akşam ve gece saatlerinde şiddetini arttıracak. Ayrıca rüzgar, poyraz, fırtına hızında esecek özellikle Balıkesir, Ayvalık ve Çanakkale tarafında. Egelileri uyarmam gerekiyor. İzmir'de akşam gece saatlerinde yağmur çok şiddetleniyor. Sel oluşabilir. Ayrıca aniden rüzgar çıkacak, fırtına hızına çıkacak. Kısa süreli de olsa ve dolu yağışı da görülebilecek İzmir'de. İzmir'deki bu yağış yarın öğle saatlerine doğru hızını biraz azaltır. Akşam saatlerinde ise hızında biraz daha düşüş olur. Ama İzmir dışında Aydın, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Muğla hattındaki yağış çok şiddetli. Bu geceden sabah saatlerine kadar devam edecek, yer yer 100 kilogramı aşabilecek bu yağış. O nedenle bu hatta da sel tehlikesi var. Hatta gök gürültüleriyle yağacak bu yağmur denizde hortumda oluşturabilir. Antalya'yı uyaracağım. Antalya'da en şiddetli yağış çarşamba günü 100 kilogramı aşan bir yağış olacak. Özellikle Manavgat Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. Yine Antalya için de riskli bir gün. Adana tarafındaki yağış yarın da sürecek. Perşembe günü şiddeti daha fazla olacak. Mersin'de yarın yine su baskını ve sel tehlikesi var sahil hattında. Ayrıca Ankara'da yarın yağış daha şiddetli. Sivas, Kayseri tarafında kısım kısım devam eden sağanaklar perşembe günü çok daha şiddetli yağacak. Konya, Burdur tarafında yarın yağış daha şiddetli. Orada da olumsuzluk yaşanabilir. Güneydoğu'da kısa süreli olan o sağanaklar perşembe günü çok daha fazla şiddetli yağacak. Karadeniz'de durum nedir derseniz, Karadeniz'de Çorum, Amasya tarafında yarın akşam saatlerinde şiddetlenecek yağış. Perşembe günü Batı Karadeniz, Zonguldak, Kastamonu tarafında yine orada da kuvvetlenecek. Yani baktığınız zaman birçok yerde yağışlarımız olumsuzluk yaratabilecek. Özellikle her yağışta evini su basan kişiler kum torbalarından faydalanabilirler. Yine elektrikli aletlerini daha masaüstü gibi daha yüksek yerlere alabilirler. Cuma'ya doğru batıda, İzmir tarafında, yine Marmara'da ve Ege'de sıcaklıklar daha düşük seyredecek. Hatta cuma cumartesi arasında Uludağ ve Çanakkale'nin yükseklerine kar bile yağma ihtimali var.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan birkaç başlığımız var. Bakalım ve bültenimize başlayalım. Bugün mecliste grup toplantıları vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem son fon soruşturmalarına değindi, hem de Mekke İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteği vermesi gerektiğini söyledi. Aynı iki konu Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de gündemindeydi. Özel, meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke Anlaşması'na karşı olacaklarını, Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı programı yoktur, Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur sözleriyle açıkladı. Uluslararası bir dolandırıcılık ağının yeni şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullandığı ortaya çıktı. Yeni bir üyenin ellerini ve başını kablolarla makineye bağlayan çete, kan basıncını, nabız değerlerini anlamak için önce basit sorular soruyor, sonra da polisle işbirliği yapıp yapmadıklarını, örneğin gazetecilerle bağlantılarının olup olmadığını soruyor ve ölçüyor, raporluyor. Dolandırıcıların yalan makinesi kullanırkenki görüntülerini de paylaşacağız. İstanbul'un bitmeyen çilesi trafik ve yağmurla birlikte içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bugün gün boyu aralıklarla yağmur yağdı ve akşam saatinde de trafik yoğunluğu %90 seviyesine ulaştı. Ama bu yağış daha bir şey değil, çünkü meteoroloji 3 saat sonra yani 23'ü işaret etti. Yağışın şiddetini daha da artıracağını duyurdu. İstanbul'da yağmur trafiği evet arttırdı, ama Avrupa yakasında özellikle Maslak bölgesinde yoğun trafiğin bugün bir başka nedeni de Galatasaray-Barcelona maçı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Avrupa'nın en formda ekibini Barcelona'yı ağırlayacak. Biz de bu karşılaşma öncesi Rams Park'a ana haberde bir canlı bağlantı yapacağız. Ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir teması var. Onunla başlayalım bültene. Önemli, çünkü Husilerin saldırılarının sürdüğü bir dönemde Mekke Anlaşması, İttifak Anlaşması meclise gelmek üzereyken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bir telefon görüşmesiydi. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan bu Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavının aşılacağına inandığını belirtti. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli dedi. Aynı zamanda fon soruşturmaları üzerinden de muhalefeti eleştirdi.
1: Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Belediyelerdeki yolsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor dedi.
1: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi. Gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da vardı. Husi saldırılarına göz yumamayız dedi.
1: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Mekke anlaşmasına karşı çıkacaklarını yeni parti olarak. Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız diyerek açıkladı. Fon soruşturması ile ilgili de partililere seslendi. Elinize gelen bilgiyi açıklayın dedi.
3: Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin meclis grubu toplantısında milletvekillerine böyle seslendi. Fon soruşturması ile ilgili elinize gelen bilgiyi açıklayın dedi. Özel AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lere de sert sözlerle yüklendi.
3: Birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştiri ne? Öz eleştiri ne? İçim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa bu el kırılaydı. İzmirli'nin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
4: Özel bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke anlaşmasına da değindi.
3: Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
0: Fonların tasfiyesi için kurulan kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 5. kez toplandı bugün. Yarın da teklif mecliste komisyonda görüşülmeye başlanacak. Biz şimdiden bir bağlantı yapalım meclise. NTV'den Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş yarın gelecek meclise. Evet teklif. Bugünse 5. toplantıdan sonra bir açıklama oldu mu?
5: Evet, İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama gerçekten yapıldı bu toplantının hemen ardından. Fon soruşturması gündemdeki sıcaklığını koruyor bilindiği üzere. Bugün de haberlerimizde de gördük. Bununla ilgili toplantılar da peş peşe geliyor. Bu noktada 5. kurul toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda hem Hazine Maliye Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı hem de ilgili kurumlar bu toplantıya katıldı. Toplantının ardından da az önce de bahsettiğim gibi yazılı bir açıklama geldi. O açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Ziraat Bankası tarafından A1 Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6.4 milyar ödendiği açıklandı. Söz konusu bu 3 portföy yönetimi şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34 milyar tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar ödenileceği açıklandı. Yine 3 portföy yönetimi şirketindeki toplam 66 yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır açıklaması yapıldı. Şimdi yarın senin de söylediğin gibi önemli bir gün. Çünkü Cuma günü 9 Ekim'de bir kanun teklifi verildi Meclis Başkanlığı'na. 9 maddelik bir kanun teklifi. Bunun görüşmeleri başlayacak. Önce plan bütçe komisyonunda görüşülüyor ve ardından da genel kurula sevk ediliyor. O yüzden de önemli. Hem tartışmaların olacağı bir komisyon olduğunu söyleyelim. Çünkü muhalefet de bu konuda tepkisini sürdürüyor. Hem de bu kanun teklifi biraz daha ele ayağı bürünmüş olacak. Neler içeriyordu onu hatırlatmakta fayda var. Teklifin görüşmeleri yarın başlayacak dedik. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Yani bu artık yasal bir hal almış olacak. El konulan mal varlıklarıyla yatırımcıya ödeme verilmesi öngörülüyor. Bu noktada devlet hazinesinden bir ödeme yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması da devam ediyordu. Yine ödeme yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak. Öne çıkan başlıklar. 9 maddenin öne çıkan başlıklarıydı. Yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul ettikten sonra da genel kurula gelecek ve acı da bahsettiğim gibi hem bu fonların tasfiye süreci hem de ödemelere ilişkin daha somut artık veriler olacak. Çünkü 9 maddelik kanun teklifi de önümüzdeki günlerde yasalaşmış olacak.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni partinin fon iddiaları sonrasında yaşanan süreci NTV yayınında anlattı. Ve milletvekili Ümit Özdağ'ın itibar suikastı yaptığını söyledi.
6: Akşam 20 gibi bana milletvekilimizin bir tanesi haber gönderdi. Korkarım ki olayı size sıçratmaya, babanıza sıçratmaya çalışıyorlar. Ve ben de dedim ki yani ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahi Nur Özdemir Göktaş'ın yeni partili Ümit Özdağ'ın fon iddialarına yönelik tepkisi sürüyor. NTV yayınına katılan Bakan Göktaş yaşananları anlattı.
6: Ben ivedi bir şekilde TC numaraların son iki numaralarını paylaşacak bir şekilde bilgiyi hemen reddettim. Ama bu süreç benim 40 dakikamı aldı. Ümit Özdağ'ın elinde olan bilgi, belgelerin bende olmadığı ve ben erişememe rağmen ben ancak iddia ettiği ve verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim. Bu ülkenin bakanı olarak.
2: Bakan Göktaş, Özdağ'ın gerçeği bilmesine rağmen kendisine yönelik itibar suikastı yaptığını savundu. Hem onu hem yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı.
6: Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar saldırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi? Çamur at izi kalsın siyaseti. Ve iddia ettiği herhangi bir şey değil bakın. Çok büyük rakamlar.
0: İstanbul'un zor bir sınav verdiği günlerden biri daha geride kaldı. Trafikten söz ediyorum. Kaldı mı acaba onu da şimdi bize NTV muhabiri İlkay Dikici söyleyecek. Bir ara neredeyse %90'a dayanmıştı trafik yoğunluğu. Şimdi durum ne İlkay?
7: Seda Öğretir, şimdi durum biraz daha devam ediyor. Şu anda trafik yoğunluğu %69'da ama senin de söylediğin gibi İstanbul'un bu trafikle çilesi halen devam ediyor. Akşam 5-6 sıralarında bu trafik yoğunluğu %90'lardı. Şu anda nispeten azalmış durumda ancak ana arter yollarda halen trafik yoğunluğu yaşanıyor. Biz şu anda kameraman arkadaşım Serkan Sevinç'le birlikte Büyükdere Caddesi'ne bağlantı noktasındayız. Burası Levent bağlantı noktası ve burada yer yer trafik yoğunluğundan dolayı durma noktasına kadar geliyor araçlar. Özellikle trafik yoğunluğu şu dakika itibariyle de Anadolu yakasında etkisini gösteriyor. Köprülere bakacak olursak ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyenler için bu yoğunluk özellikle Elmalı gişelerden başlayıp köprüye kadar etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasına geçmek isteyenler için ise trafik yoğunluğu nispeten diğer tarafa nazaran az durumda. Yine Avrupa yakasından devam edecek olursak Mahmut Bey gişelerde Edirne istikametinde bir yoğunluk var. Bunu belirtelim. Alternatif rotalara ilerlemek isteyebilir sürücüler. D100 karayoluna baktığımızda ise D100 karayolunda bu yoğunluk Avcılar'dan başlayan bir yoğunluk Güngören'e kadar etkisini sürdürüyor. Özellikle Edirne istikametinde, Ankara istikameti ise sadece Haliç Köprüsü üzerine başlayan bir yoğunluk var ve köprü geçildikten sonra nispeten yol açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bir yoğunluk bulunuyor. Anadolu yakasına baktığımızda ise Anadolu yakasında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor Avrupa yakasına göre. Özellikle ana arter yollarda ciddi bir trafik mevcut. Yine baktığımızda Dudullu gişelerde her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çevre yoluna baktığımızda ise bu çevre yolundaki yoğunluk Ünvaniye Tepeüstü kavşağından başlayan yoğunluk zaman zaman Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Özellikle yağmurun da etkisiyle birlikte bu trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Tabii yağmur demişken şunu da aktarmakta fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetim Dairesi AKOM'un bir uyarısı var. Saat 23 itibariyle bir soğuk hava dalgasının İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Balkanlardan gelen bu soğuk hava dalgasının özellikle sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, yer yer sürdürmesi, sabah 9 sıralarındaysa daha da şiddetlenmesi tahmin ediliyor. Öyle ki bu şiddetlenmeyi AKOM'un verilerine göre saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtınalar takip edebilir. Bununla ilgili yaşanabilecek çatı uçması gibi olaylara karşı, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ve baktığımızda da yağmur da kuvvetli bir yağmur da bekleniyor. Özellikle Anadolu yakasının kuzey bölgelerinde yağmur şiddetli olabilir. Saatteki metrekareye düşen miktarı 70 kilogramları bulabilir. Bununla ilgili de dikkat edilmesi gerekiyor. Seda Öğretir.
0: Gece anlattı. Evet, İstanbul'da uyarılar da bu yönde. 23 itibariyle başlayacak bir şiddetli yağış var. İstanbul'da bu gece şiddetlenecek yağış evet, ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde çoktan su baskınlarına neden oldu bile.
4: Rogarlar taştı, yollar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı. Yurdun birçok noktasında sağanak su baskınlarına neden oldu. Elazığ'da kuvvetli yağış nedeniyle yurtbaşı ve yazı konak beldelerinde DSİ'ye ait su tahliye kanalı taştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik tamamen durdu. Şehir genelinde 30 noktada su baskını meydana geldi. Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışla birlikte bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Malatya'da da benzer manzaralar vardı. Suyla dolan yollarda mahsur kalan araçlar oldu. Bazı alt geçitlerde tıkanan mazgallar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tunceli'de de şiddetli yağış etkiliydi. Yollar suyla doldu, ulaşım aksadı.
0: Uluslararası bir dolandırıcılık ağının yeni şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullandığı ortaya çıktı. Yeni üyelerin ellerini ve başlarını kablolarla makineye bağlayan çete, kan basıncının nabız değerlerini anlamak için önce basit sorular soruyor, günlük hayatına dair, sonra da polisle işbirliği yapıp yapmadığı, gazetecilerle bağlantıların olmadığı gibi sorulara geçiliyor. Dolandırıcıların yalan makinesi kullanırkenki görüntülerine bakacağız.
8: Film sahnelerini andıran bir şekilde aynı bazı yabancı gizli servis elemanlarının yaptığı gibi dolandırıcılık şebekesine giren yeni üyeleri yalan makinesine bağladılar, sorguya çektiler. Adeta köstebek avına çıktılar. Fotoğraflarda yer alan zanlılara polisle işbirliği yapıp yapmadıkları, gazetecilerle bağlantılarının olup olmadığı soruldu. Dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadıkları araştırıldı. Farklı dillerde bu yönde soru kalıpları hazırlandı. Kan basıncı, nabız değerlerini anlamak için önce basit sorular soruldu. Sonra kritik sorulara geçildi. Sözde mülakata aldıkları kişilerin değerlerini de cihaz üzerinden takip ettiler. Raporlar oluşturdular.
9: Uluslararası Forex dolandırıcılık şebekesi işe alacakları kişilere yalan makinesine bağlayarak çeşitli sorular soruyorlardı. İşte ellerine bunları tutturup başlarına bu bantları bağlıyorlardı. Aynı zamanda kamerayla da mimiklerini takip ediyorlardı. İşe alacakları zaman çeşitli basit sorularla başlayıp sonrasında zor sorulara geçiyorlardı.
8: Şebeke üyelerinin yabancı korumalarla dolaştığı belirlendi. İstanbul, Şişli ve Beyoğlu'nda düzenlenen baskınlarda 36 şüpheli tutuklandı. 25 adli kontrol hükmü uygulandı. 34 yabancı uyruklu zanlı geri gönderme merkezine sevk edildi. 14 taşınmaz ve 60 araca el koyuldu. Sahte çağrı merkezlerinden ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinin arandığı belirlendi. Farklı yabancı dillerde konuşan zanlılar kendilerini bir finans kuruluşundan arıyor gibi tanıtıyordu. Hedeflerindeki kişileri kripto hesaplara veya hisselere yönlendiriyordu. Sistem sonra işleme kapatılıyor, para buharlaşıyordu. Yılbaşından bu yana 6 çağrı merkezine baskın düzenlendi. Çoğu yabancı uyruklu 600'den fazla şüpheli yakalandı. Yasa dışı yollarla toplam 350 milyon dolar işlem hacmi oluşturulduğu anlaşıldı.
10: Süpermarket buzdolapları, dondurucular. Fransa'da bilgisayar korsanları sıcaklığı yükseltti. Dolaplardaki gıdalar bozuldu, bazı marketlerde yangın bile çıktı. Avrupa siber saldırıları konuşuyor. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu görüşmenin gündeminde bölgedeki son gelişmeler var. İki bakan devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları konuştular. İki isim en son 29 Eylül'de Amerika'nın New York kentindeki Türk evinde görüşmüştü. Birleşmiş Milletler toplantıları için oradalardı. Suudi Husi cephe hattına bakalım şimdi de. Karşılıklı saldırılar gidiyor. Saldırılar giderek alevleniyor. Husiler Suudi Arabistan topraklarındaki Aramco şirketinin petrol tesislerinin meşru hedef sayılacağını açıkladılar. Şimdi son durumu NTV muhabiri Ali Çabuk anlatacak. Ali.
11: Veda Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar, savaş durumu devam ediyor ve havaalanları, enerji altyapıları hedef alınmaya başlandı. Buna ilişkin karşılıklı haritalar yayınlanmaya başlandı. Suudi Arabistan Riyad yönetimi gün içerisinde bir harita yayınladı. Başkent Sana'ya yakın bir noktada bulunan Yemen Petrol Şirketi'nin tahliye edilmesi çağrısını yaptı. Bu noktayı hedef alacağını duyurmuştu. Bunu ilan etmesinin ardından Husilerden de benzer açıklamalar ve uyarılar ardı ardına geldi. Yaklaşık 2 saat önce de başkent Sana'ya yakın bir noktaya hava saldırısı gerçekleştiğine ilişkin bölgeden bazı bilgiler gelmişti. Husiler ise böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda, söz konusu petrol tesisinin hedef alınması durumunda Dammam'da bulunan Aramco şirketine ait tesisin yine Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın ve Riyad'daki Aramco rafinerisinin hedef alınacağını duyurdu Husiler yaptıkları açıklamalarda. Husilerin Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sarı yaptı açıklamayı ve bu açıklamasında şöyle bir uyarı da yapıyor. Söz konusu Aramco tesislerinin artık meşru bir hedef olduğunu vurguluyor ve bir taraftan da bu petrol tesislerinde çalışan mühendisler, uzmanlar, işçiler, orada bulunan herkese bu çağrıyı yaparak can güvenliğinizin tehlikeye girmesini istemiyorsanız bu bölgelerden uzaklaşın, ayrılın şeklinde bir çağrıydı. Ve hava alanlarına yönelik de saldırılarını artırmış durumda Husiler. Cumartesi gününden bu yana en az 4 dalga insansız hava araçlarıyla Riyad havaalanı özellikle hedef olmuştu. Burada ise Husiler ambargoya karşılık ambargo tezini savunuyorlar. Limanlarımız hedef alınıyor, havaalanlarımız hedef alınıyor. Buna karşılık biz de Suudi Arabistan'ın havaalanlarına ambargo uygulayacağız diyor. Ve Mekke ile Medine dışındaki tüm havaalanlarını hedef alacaklarını ve bu saldırılara devam edecekleri mesajını veriyorlar. Husilere yakın medya organlarında da artık şu mesele tartışılıyor. Enerji altyapılarının karşılıklı olarak hedef alınması. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı, elektrik tesisleri, yine petrol tesisleri zaten Doğu Batı Petrol Boru Hattı Husiler tarafından hedef alınıyordu. Bu noktada zaten saldırılar vardı ancak bu saldırıların geniş çaplı olarak Suudi Arabistan'ın özellikle de petrol gelirlerine zarar vermek ve enerji altyapısına zarar vermek için bu saldırıların artırılacağı noktasında da Husilerin medya ve yayın organlarında analizlerin ve çağrıların yapıldığını bir taraftan görüyoruz. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Suudi Arabistan'ın Cidde limanı, Cidde havaalanı, yine Riyad havaalanında uçuşlar gün boyu askıya alınmıştı ve 5. güne girdik. Birçok ülke birçok hava yolu şirketi Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaya başladı çünkü sivil uçaklar da bu saldırılarda hedef alınmıştı ve son olarak Riyad'a düzenlenen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetmişti Seda. Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklular da vardı. Filipin, Pakistan, Kuveyt ve Ürdün vatandaşları da

0: 40 kişi tutuklanmıştı. Antalya, Adana, Kocaeli. Kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Antalya'da bir kişi birlikte yaşadığı kadına işkence yapıp onu öldürdü. Kadının hesabındaki paraları da alan saldırgan tutuklandı. Adana ve Kocaeli'de de boşanma aşamasındaki iki kadın eşleri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Biri yaşam mücadelesi veriyor.
1: Neden öldürdün? Kıskançlık nedeni ne olduğunu söylemişsin, doğru mu?
2: Önce darp edip işkence yaptı. Ardından öldürdü. Cinayetten sonra kadının hesabındaki parayı kendi hesabına aktardı. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. 49 yaşındaki Canan Yıldırım Talha Torbalı ile birlikte yaşıyordu. 27 yaşındaki Torbalı iddiaya göre kıskançlık nedeniyle kadınla tartışmaya başladı. Canan Yıldırım'a işkence yapan zanlı darp ederek öldürdü. Olayın ardından otobüsle Konya'ya kaçan saldırgan polise teslim oldu. Tutuklanan saldırganın cinayetten sonra Canan Yıldırım'ın bankadaki 17 bin lirasını kendi hesabına aktardığı belirlendi.
1: Neden öldürdün?
3: Pişman mısınız?
1: Neden öldürdün? Kıskançlık nedeni ne olduğunu söylemişsin, doğru mu?
2: Adana'da Fatma Horuz eşi Osman Horuz'dan ayrılmak istiyordu. Bir süredir annesinin evinde yaşıyordu. Genç kadına yolda yürürken takip eden eşi bıçakla saldırdı. Çevredekiler müdahale edince kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayati tehlikeyi atlattı. Kadına yönelik bir saldırı haberi de Kocaeli'den geldi. Boşanma aşamasındaki kadın eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmadan sonra kadının çalıştığı yere giden zanlı yanındaki bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.
0: 13 aylık bir bebek ailesinin söylemine göre diş çıkardığı için ateşi yükseldi. Hastaneye götürdüler. Hastanede de tedavi oldu. Taburcu da oldu ama sabah tekrar fenalaştı ve sonunda kurtarılamadı. Aile bebeklerine hastanede yanlış ilaç verildiğini öne sürüyor ve ihmal yüzünden bebeklerini kaybettiklerini iddia ediyor.
4: Daha bir ay önce birinci yaşını böyle kutlamışlardı. Diş çıkardığı için ateşlenen Gökçe bebek, iddiaya göre verilen ilacın ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Acılı aile hastaneden şikayetçi oldu.
3: Eşim fark etmiş, hemşire müdahale edecek olan hemşire muayene kağıdını almış, doktorun yanına tekrar gitmiş. Ya doktor o sırada yanlış bir şey yazdı, hemşire buna uyandı, bunu düzeltelim dedi. Ya da doktor doğru yazdı, hemşire gitti, bu böyle olmaz, bunu böyle ekleyelim dedi.
4: Antalya'da yaşayan Duygu Nur ve Murat Bahtiyar Kaya çiftinin kızları Gökçe Kaya 13 aylıktı. Diş çıkardığı için yüksek ateşi olan bebek Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlaç tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak bebek sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırıldığında kalbi durmuştu. Vücudunda morluklar oluştu. Doktorlar hayata döndürmek için 2,5 saat kalp masajı yaptı. Ancak Gökçe bebek kurtarılamadı. Aile bebeklerine yanlış ilaç verildiği için hayatını kaybettiğini öne sürdü.
3: Normal damardan, kabadan, iğne yoluyla verilmesi gereken ilacı cam tüpü kırdı parmağıyla gözümüzün önünde. Şırıngayla çektirdi. Arkasına da çurubu çektirdi. Daha önce hiç yapılmayan bir şey. Ağzına çocuğa verdik biz onu.
5: Başka bir ilaç çekildiğini ilk kez gördüm. İlaç da kokuyordu zaten. Çocuğum benim önce tadına bakar sonra içer. İçmek istemedi.
4: Kaya ailesi hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
0: Daha 2 gün önce Manisa'da bir tur otobüsüne otoyolda geri giderken arkadan tır çarptığı için 11 kişi ölmüştü. O kazanın bir benzeri bu kez Yalova-Bursa yolunda yaşanacaktı. Neyse ki ucuz atlatıldı. Sapa kaçıran bir otobüs yine ve yine geri manevra. O anlar da arkadan gelen başka bir aracın kamerasına bu şekilde yansıdı. Ve neyse ki bu defa 2 gün önce yaşanan o feci olay yaşanmadı. Ama sapak kaçırınca geri manevra yapma tehlikesini bir kez daha görmüş olduk. Üstelik gece vakti. Bir başka görüntüye bakalım şimdi. İstanbul'dan bir görüntü gelecek şimdi de ekranlarınıza. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde. Ve bir tırdan çıkan lastik yüzlerce metre bu şekilde yuvarlandı. Yol eğimliydi o bölgede, onun etkisiyle giderek de hızlandı ve şans eseri herhangi bir araca, bir insana çarpmadı. Çünkü ağırlığı 70 kilograma yakın, hızlı da gidiyor ve

0: büyük bir kazaya sebep olabilirdi. Lastik önce bir yön tabelasına çarpıyor, ardından da bariyerleri nihayet çarpıp orada duruyor. Bu da ucuz atlatılmış bir başka görüntü. Geçelim şimdi, şimdiki görüntümüz Ağrı'dan. Ağrı Dağı'ndan bir grup dağcı zirve tırmanışı yapıyorlardı ki bu büyük tehlikeyi atlattılar. Bakın nasıl akmaya başladı, dev kaya parçaları aşağı doğru yuvarlanıyor. Dağcılar durumu elbette fark ediyorlar ve doğal olarak paniğe kapılıyorlar ve o bölgeden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Çok büyük kaya parçaları ve çok sayıda kaya parçası bir su gibi, bir dere yatağı gibi akıyor. Elbette kayaya yakın noktada olanların ölümden döndüğünü söyleyebiliriz. Bu olayda da neyse ki dağcılara bir şey olmadı. Yine bir başka tehlikenin atlatıldığı yer Luna Park. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde bir kişi hız treninden düştü. Olay sonrasında tabii hemen hız treni durdu. Parkurun en üst kısmına yakın noktadaki o yolcular da tahliye edildiler bu şekilde. Yani hız treni tekrar hareket etmedi. Yolcular trenin durduğu yerde tahliye edilmeye başladılar. Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. O bir kişi bu trenden nasıl düştü bilinmiyor. Çünkü bu trenin saatte 113 kilometre hıza ulaştığı bilgisi var Luna Park'ta. Ve 61 metre yüksekliğe kadar da çıkabilen bir trendi bu. Luna Park'ların en favori oyuncakları arasında. Bu görüntüler çarpıcıydı. O yüzden hepsine şöyle bir hızlıca baktık. Şimdi bir canlı bağlantıyla ana habere devam edeceğiz ve adresimiz de Fransa olacak. Dün akşam bu saatlerde ana haber bülteninde dumanı üstünde bir haberdi henüz. Sizi hemen paylaşmıştık. Bir siber saldırı var demiştik. Fransa'daki market zincirlerinin buzdolapları hackerlar tarafından ele geçirildi ve ısıları yükseltildi diye. İşte bir grup hacker'ın yaptığı bu süpermarket saldırıları, buz çözme moduna geçirmeleri buzdolaplarını, 500'den fazla marketten söz ediyoruz saldırıdan etkilenen. Tabii ürünler bozuldu, bazılarında yangın bile çıktı. Şimdi NTV temsilcisi Kayhan Karaca ile konuşalım ve önce bu konuyla başlayalım Kayhan. Bazı marketlerde yangın bile çıktı. Bunu üstlenen oldu mu sonra?
1: Henüz üstlenen yok. Zaten işin ilginç yanlarından bir tanesi de bu Seda. Bu siber saldırıyı gerçekleştirenlerin olağanüstü profesyonel olduklarını artık herkes kabulleniyor. Çünkü olağanüstü organize ve büyük çaplı bir siber saldırıdan bahsediyoruz. Hatta Fransa'nın dahi sınırlarını aşmış durumda. Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde de kimi süpermarketleri hedef alan bir saldırı. Aslında bunun nedeni çok basit. Ama onu anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Bugüne kadar biliyorsunuz akıllı telefonlardan bahsediyorduk. Akıllı telefonlar internete bağlı oldukları için akıllılar. Telefonlar gibi internete bağlı olan endüstriyel ekipmanlar da var. İşte bu süpermarketlerde alışveriş yaptığımız o hani vitrinlerini açarak etimizi, sütümüzü, yoğurdumuzu aldığımız o vitrinler de akıllı vitrinler aslında. Akıllı soğutma sistemleriyle çalışıyorlar ve süpermarketler bu soğutma sistemlerini birkaç istisna dışında kendileri yönetmiyor. Dışarıya bir şirkete bu işi bırakıyorlar. İşte bu Fransa'daki şirketler, süpermarketler bu işi Danimarka merkezli Danfoss adlı bir şirkete havale etmişler. Esas hedef alınan siber saldırıda o şirketin sistemleri ve o şirket hizmet verirken tabii kimi yazılımlar kullanıyor. Bu yazılımlar aynen bilgisayarlarımızda olduğu gibi düzenli olarak güncelleniyor. Yeni sürümleri ortaya çıkıyor. Bu şirkette, bu Danimarka şirketi de bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki Fransa'da hedef alınan o süpermarketler benim eski sistemimle çalışan, yani yeni sürüm yazılımları yerleştirmemiş olan, o sisteme daha geçmemiş olan süpermarketler, o 500'den fazla süpermarket, işte o süpermarketler. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece o Danimarka'daki şirket değil, onun gibi hizmet veren başka bir İtalya merkezli bir şirket daha var. Onun adı da Dixel. Onun da hedef alındığı söylenmekte. Ve bu uzaktan kontrolü ele alan hackerlar, yani termostatların kontrolünü ele alan, kontrol altına alan hackerlar, pazarı pazartesiye bağlayan gece işte o ısıyla oynuyorlar. Normalde +2 ile -12 arasında olması gereken ısıyı 6 saat boyunca +50 dereceye çıkartıyorlar ve tahmin edebileceğiniz gibi soğuk ürün reyonlarındaki bütün ürünler o 6 saat içinde tahrip oluyor. Dün sadece tonlarca ürün, et ve süt ürünleri başta olmak üzere Fransa'da çöpe atıldı. Zarar büyük. 10 milyonlarca euro zarardan bahsediliyor. Net bir bilanço henüz daha yok. Önümüzdeki günlerde belki açıklanacak ama Paris Başsavcılığı daha şimdiden bir soruşturma başlatmış durumda. Bu olayı kimlerin ve neden yapmış olabileceği konusunda Seda.
0: Kayhan, bu konuya geçmeden önce Fransa'dan hep bize öğrenci eylemleriyle ilgili son durumu paylaşıyordun. Yani ikisi arasında bağlantı kuran oldu mu bilmiyorum ama bugün de büyük bir eylem planlanıyordu. Nasıl geçti?
1: Öyle bir bağlantı henüz daha yok. Aslında lise eylemleri sabah saatlerinden bu yana Fransa'daki bütün haber kanallarının bir numaralı gündem maddesi Seda. Eylemler devam ediyor. Neredeyse bir ay oldu başlayalı. Bugün yine bir ulusal eylem günüydü. Şimdi artık biliyorsunuz geçtiğimiz haftaya kadar liselilerin eylemlerinden bahsediyorduk. Artık liseli eylemleri değil, öğrenci eylemleri, hatta öğrenci eylemlerini de açtı. Sokaklara taştı ve bunu işçi sendikaları ve sol siyasi partiler de katıldı. Artık dev bir kitlesel eylem haline gelmiş durumda. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın verdiği son rakamlara bakacak olursak Paris'teki yürüyüşte yaklaşık 165 bin kişi vardı. Ülke çapında düzeltiyorum. 165 bin kişi vardı. Öğrenci sendikaları ise ülke genelinde bugün 480 bin kişinin yürüdüğünü söylüyorlar. Genelde ikisi arası bir rakamdır. Dolayısıyla yaklaşık 300 bin kişiden bahsedebiliriz. Paris'teki yürüyüş henüz daha sona ermedi ve her zaman olduğu gibi yürüyüşün sonunda kimi gruplarla polis arasında arbede yaşanıyor. Polis toplanan ve meydanı boşaltmak istemeyen göstericilere karşı biber gazı ve basınçlı suyla şu anda müdahale ediyor. Özellikle Paris'in merkezinde Envalid Müzesi'nin etrafında gerçekleşiyor bu olaylar şimdilik. Bu arada şunu hatırlatayım. Bugünkü gösterilere ünlü İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg de katıldı. Sürpriz bir katılım bu. Bu arada bu yürüyüşün ardından, bugünkü eylem gününün ardından şimdi gözler Fransa'da cumartesi günü, yani 17 Ekim'de gerçekleşecek eyleme döndü. Bu bir öğrenci eylemi olmayacak cumartesi günü. Fakat yeni bir sarı yelekler eylemi doğuyor Fransa'da. İşte öğrenci eylemleriyle o sarı yeleklerin eylemlerinin bir araya gelmesi korkusu var şu anda Fransa genelinde Seda.
0: Kayhan Karaca ile Fransa'daki son durumu anlattık. Bugün büyük bir eylem, hatta Kayhan'ın dediğine göre de hala Paris'te devam eden bir protesto söz konusu polisle göstericiler arasında. Şimdi hemen yan ülkeye, komşu ülkeye bir geçelim. Orada çünkü Papa ameliyat oldu. 14. Leo akciğerindeki bir nodül nedeniyle ameliyat olmak için hastaneye yattı. Ama ameliyat oldu mu, sağlık durumu ne? Şimdi NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa ile konuşacağız. Ameliyat oldu mu? Nasıl geçmiş Şeyda?
2: Seda, iyi akşamlar. Yayına bağlandığımız şu dakikalarda Papa 14. Leo'nun Roma'daki Roma Cemelli Hastanesi'ndeki ameliyatı devam ediyor son gelen haberlere göre. Sabah saatlerinde bu ameliyatın basit bir ameliyat olduğu ve yaklaşık 1,5 saat süreceği söylenmişti. Son gelen haberlere göre 2 ile 3 saat arasında değişebilir ameliyat süresi. Papa öğle saatlerinde Cemelli Kliniğine geldi. Bilindiği gibi İtalya'daki Vatikan'daki bütün papalar Gemelli Kliniği'nin 10. katındaki dairede önce kalıyor. Daha sonra ameliyata alınıyor. O da 10. katındaki dairesine yerleştikten sonra öğleden sonra ameliyatı alındı. Kesin saati ameliyatın bilinmiyor. Ancak bu ameliyatın yapan operatör doktorun bu ameliyatlarda kullanılan robotları kullanan en önemli doktorlardan biri olduğu söyleniyor. O yüzden bu akciğerde bulunan kitlenin alınması için robotik cerrahiye başvurulacağı konusunda duyumlar var İtalyan basınında. Peki Papa anestezi altındayken Vatikan'a kim başkanlık edecek? Devlet başkanı aslında bilindiği gibi Papa 14. Leo aynı zamanda. Papa'nın yerine kimse bakmayacak. Ameliyattan çıktıktan sonra da görevine devam edecek. Ameliyattan bir gün sonra yani yarın ayağa kalkabileceği ve görevine dönebileceği söyleniyor. Tabii bu akciğerden alınan kitlenin biyopsi sonuçları beklenecek. Bu da bir haftadan fazla sürebilir. Bu biyopsi sonucuna göre tedaviye ihtiyacı olup olmayacağı Papa'nın karar verilecek. Uzmanlar bu tip akciğerdeki bu tip kitlelerin genelde habis olmadığını ve iyi uylu olduğunu söylüyor. Ancak tabii ki biyopsi raporunu beklemek lazım. Papa'nın hastaneye girişinde hastanedeki hastalar başta olmak üzere etrafta toplananlar da kendisini büyük bir sevgi tezahüratıyla karşıladı ve şu anda İtalya'da dualar 14. Leo için diyebiliriz.
0: Şeyda Kanepa, Papa'nın, Leo'nun durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı Milano'dan. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. 10 ton uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların kriptolu mesajlaşma uygulamasıyla haberleştikleri anlaşıldı.
3: Aç kapıyı polis! Kriptolu mesajlaşma programlarıyla haberleşiyor, İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Avrupa'ya satıyorlardı. İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda aralarında şebeke elebaşlarında olduğu 44 zanlı yakalandı. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar sevkiyat içinde kriptolu haberleşme uygulaması kullanıyordu. Uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı da belirlendi. Sisteme girmek için karşılıklı onay alınması gerektiği anlaşıldı.
4: Bu bir uyuşturucuyla savaş mücadeleyle birlikte bir savaş veriyoruz. Savaşımız geleceğimiz için.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Europol ortak çalışmasıyla kriptolu uygulamanın serverlarına girildi. Yazışmalar incelendi. 35 kez sevkiyat gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul Narkotik Şubesi, uyuşturucu ham maddesinin Avrupa'dan temin edildiğini ve İran'a nakledildiğini ortaya çıkardı. İran'da üretilen uyuşturucunun da Türkiye üzerinden Hollanda, Almanya ve Makedonya'ya sevk edildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 163 şüphelinin 7,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 silah ve savunma sisteminden 93'ü bugün Ankara Polatlı'da düzenlenen ateş serbest faaliyetinde boy gösterdi. Çelik kubbeden Altay tankına, Tayfun balistik füzeden kamikaze dronlara kadar çok sayıda silah sistemi sergilendi.
3: Tanklar, obüsler, atak helikopterleri, savaş uçakları, insansız hava araçları, kamikaze dronlar, komandolar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatıyla gösterdi. Tatbikat Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nail Şenoğlu atış sahasında gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu kapsamında önce belirlenen hedefler Baykar tarafından üretilen Sivrisinek kamikaze İHA'ların sürü saldırısıyla vuruldu. Tatbikatta TUSAŞ tarafından geliştirilen Ayaz jet motorlu kamikaze drone da 300 km hızla hedefini vurdu. Ateş serbest tatbikatında hava sahasına giren bir insansız hava aracı içinse Atak taarruz helikopterleri devreye girdi. İki Atak bir süre takip ettiği kamikaze drone'u 20 milimetrelik topuyla imha etti. Tatbikat senaryosu gereği mayına çarpan bir tanktaki yaralı personelin tahliyesi bir insansız kara aracıyla yapıldı. Tek operatör tarafından yönetilen 20 kargo kamikaze drone'sa antipersonel mühimmatıyla sürü saldırısı gerçekleştirdi.
5: Tatbikat senaryosuna göre bir kez daha Atak helikopterleri sahnede, bu kez Cirit ve UMTAS füzeleriyle hedeflerini ateş altına aldılar.
3: Ateş serbest tatbikatında paramotorlu motosikletli komandolar da görev aldı. Şinok tipi helikopterlerle taşınan komandolar cephe hattına arazi tipi helikopterlerle ilerledi. Tatbikatta F-16 savaş uçakları da hassas güdüm kilitli 900 kilogramlık mühimmatıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Tatbikat F-16'ların selamlama, Türk yıldızlarınınsa gösteri uçuşlarıyla son buldu.
0: İşte bugünün gündemi yoğundu Türkiye'den ve dünyadan, pek çok olay, pek çok haber. Şimdi biraz futbol konuşacağız. Çünkü 1 saat 15 dakika sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak İstanbul'da. Tam 22'de başlayacak maç. NTV'den Sargın Tekşal çoktan gitti bile Rams Park'a. Şimdi de ana haberde karşımızda, notlarında neler yazıyor Sargın?
6: Evet Seda Arıtır, Şampiyonlar Ligi'nin o büyülü marşı yaklaşık bir saat sonra çalacak ve Galatasaray Katalan'da bir Barcelona'ya konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de Rams Park'ta. Tabii rakip zorlu, rakip çok formda ama Galatasaray da evinde birçok Avrupa devini size getirmiş bir kulüp. Daha geçen sezondan hatırlıyoruz. Liverpool'u 2 maçta da yendi. Juventus'a karşı 5 gollük bir zafer aldı Galatasaray. Bugün bir yenisini başarmaya çalışacak. Tabii teknik direktör Okan Buruk dün konuştu maça dair. Dünyanın en formda takımıyla oynuyoruz dedi. Ama sahada inanmış bir oyuncu grubu göreceksiniz dedi Okan Buruk. Ve savunma yapacağız ama hücumu da unutmayacağız diyor. Lucas Torreira da konuştu dünkü basın toplantısında. Aslında o maçın kurgusuna dair kısa bir özet geçti. Torreira dedi ki doğru anlarda hücum edeceğiz dedi. Buna odaklandık dedi. Galatasaray'ın da ilk 11'i henüz açıklanmadı. Beklediğimiz muhtemel 11'i aktaralım. Tabii burada sürprizler de olabilir. Barcelona'ya karşı özel planları var teknik direktör Okan Buruk'un. Muhtemel kadroda kalede Uğurcan, savunmada sağ bekte Barış Alper, stoperler Davinson, Abdülkerim, sol bekte Jakobs, orta sahada Torreira, Lemina, ileri üçlüde Yunus, Batrakov, Leao, gol ayağı da Osman olacak Galatasaray'ın, böyle bekliyoruz. Ancak işte Barış Alper'i sağ kanatta görebiliriz, inşallah sağ bekte görebiliriz, onu da az sonra öğreneceğiz. Rakip Barcelona'ya gelecek olursak, Barcelona gerçekten çok formda, 9 maçında kazandı, 9 maçta 39 gol attı rakiplerine. Bu sezon oynadığı maçlarda ortalama 4,5 saniyede rakiplerinden topu kazanıyor. Sadece skor almıyor, oyun olarak da doyuruyor Barcelona izleyenleri. Onlar da Hansi Flick yönetiminde 3. sezonlarını geçiriyorlar. 2 sezondur şampiyon oldular İspanya'da. Hansi Flick Bayern Münih'te kazanmıştı Şampiyonlar Ligi'ni. Bu sezonda Barcelona ile en büyük adaylardan birisi Alman teknik direktör. Barcelona'nın da muhtemel 11'ine bakalım. Onların da ilk 11'i az sonra açıklanacak. Barcelona'da kalede Garcia'yı bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Koundé, Kubarsi, Martin, Cancelo, orta saha ikilisi Rodri, Pedri, önlerindeki üçlü Lamine Yamal, Fermin, Adeyemi, ileri üçlüde Gabriel, Jesus olacak. Barcelona'nın muhtemel 11'ini böyle bekliyoruz. Tabii Barcelona'da Rafinha yok bu sezon, en golcü oyuncuları. Rafinha'nın yokluğunda Gabriel Jesus'tan gol bekleyecek Barcelona. Ne kadar formda olduklarından bahsettik. 9 maçta 9 galibiyet aldıklarından bahsettik ama Galatasaray'ın Barcelona karşısında tarihi bir galibiyeti de var aslında. Onu da belki bugün hatırlatmak lazım. 1994'te Ali Samiyen'de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almıştı Barcelona'ya karşı Galatasaray. O zaman da teknik direktörleri Johan Cruyff'tu, Koeman vardı, Guardiola vardı, Stoichkov, ileride Romario. Bu kadroya karşı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Bugün de böyle tarihi bir başarıyı sayfalarına eklemek isteyecek Galatasaray. Karşılaşmayı İtalyan hekim Gaudi yönetecek. Hatırlatalım, Galatasaray-Barcelona mücadelesi saat 22'de başlayacak.
0: Sargın Tekşal anlattı, hatta tarihten de bir Galatasaray galibiyeti örneği vererek. Barcelona ise 149 milyon takipçili sosyal medya hesabından İstanbul görüntüleri paylaştı. Nasıl görüntüler bakalım.
7: Barcelona kulübü takipçilerine İstanbul'u yaşatıyor. Galatasaray maçını bekleyen Katalan devi sosyal medya paylaşımlarında tarihi şehre geniş yer ayırdı. Kafilenin yolculuğuyla başlayan hikayelerde İstanbul'un ikonik noktaları da var. Günaydın paylaşımı Sultanahmet Camii'nden yapıldı. Lokumculardan halıcılara, mısırcılardan hediyelik eşya dükkanlarına kadar kapalı çarşının İstanbul'u anlatan birçok mekanı Barcelona'nın hikayelerinde yer aldı. Katalan devi bu paylaşımları 149 milyon takipçili hesabından yaptı.
0: Çalışmalarına İngiltere'de devam eden Manifest grubu İngilizce şarkılarıyla bir dinlenme rekoru kırdı. Ekip YouTube'un Londra merkezinde canlı yayına da katıldı.
8: Manifest İngilizce sözlü şarkılarıyla 4 günde 18 milyon izlenmeye ulaştı. Tralala isimli şarkılarının video klibiyle gündemde olan Manifest, YouTube'da 4 günde ulaştıkları 18 milyon izlenmeyle dünyanın en ünlü şarkıcısı Taylor Swift'in 13 günde ulaştığı 19 milyon izlenmeye yaklaştı. Maşallah kelimesinin ve Türk ezgilerinin kullanıldığı şarkının dansında tahtaya vurma hareketine yer verildi. Çalışmalarına İngiltere'de devam eden grup, ülkedeki ilk konserini 16 Ekim'de 12.500 kişilik Wembley'de verecek. Konser öncesinde YouTube'un Avrupa merkezi olan Londra'da bir canlı yayına katılan grup, internette neler izliyorsunuz sorusuna cevap verdi. Türk dizilerini izlediğini söyleyen Mina Solak, son zamanlarda Tuzlu Kahve'yi takip ettiğini açıkladı.

Bu haberle ana haberi noktalıyoruz. 21'de siyasi işler başlayacak. Hoşçakalın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Show.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
4: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
5: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
4: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.
1: NTV Radyo.

0: hava durumu.
1: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. Sel, dolu ve hortuma karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur'da ve Adana bölümü genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop kesiminde de yağış kuvvetli. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.
0: Hava durumu. Reklam.
2: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Siyasi işler başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerdir konuştuğumuz fon dolandırıcılığı soruşturması siyasetinde bir numaralı tartışma başlığı. İktidar ve muhalefet arasında çok sert ifadeler karşılıklı gelip gidiyor. Ortaya farklı isimler, farklı iddialar atılıyor. Bugün de mecliste grup kürsülerinde bu konu konuşuldu. Bahçeli, belediyelere yönelik iddialar karşısında bu son olayın muhalefet açısından bir kaçış rampası haline dönüştüğü görüşünde. Muhalefetin fon rövanşizmi peşinde olduğunu söyledi Bahçeli. Özgür Özel partililere seslendi. Elinizde bilgi belge varsa gelin diye konuştu. AK Partililerse iddialar üzerinden partilerine yönelik bir itibar suikastı yapıldığını düşünüyor. Spekülasyonların önüne geçmek ise bu süreçte mümkün olabildiğince elbette şeffaf olmaktan, şeffaf gitmekten geçiyor. Bahçeli de sorumlular hakim karşısına çıkarılmalı diye vurgu yaptı bugün. Siyasi işlerde hem konunun siyasi boyutuna hem de tasfiye ve geri ödeme sürecine dair son duruma bakacağız birazdan. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi de bir başka konu. Yeni parti lideri Özgür Özel'e Tugay tercihi üzerinden bir eleştiri yöneltiliyor. Bugün yine çok sert çıktı yeni parti lideri. Tugay için imza atan elim kırılsın dedi mesela. İçim yanıyor diye haykırdı kürsüden. Peki İzmir'de neler oluyor? Soracağım ekibe. İran savaşı, ABD-İran arasındaki müzakereler derken Hürmüz'ü, savaşı unuttuk. Çünkü bambaşka bir gerilim söz konusu. Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşananları konuşmaya başladık. Yemen'deki Husiler Suudlara saldırıyor. Hem de balistik füzelerle, dronlarla saldırıyorlar. Riyad'da havalimanlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı. İş savaşa dönmek üzere ve Mekke Güvenlik Anlaşması bizi de bu savaşın bir parçası haline getirebilir mi? İşte bu soru soruluyor son günlerde. Ankara diplomatik kanallarla süreci yönetmekte, gerilimi düşürmeye çalışıyor. Peki ne olacak? Türk askeri Suudi Arabistan'a gider mi? Konuşacağız siyasi işlerde bu akşam. Ekip tam kadro İstanbul'da, stüdyomuzda. Bu iyi haber. Çünkü hep birlikte İstanbul'da olunca çok daha keyifli, çok daha verimli bir program oluyor. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz.
2: Çok şık, subliminal bir mesaj aldım. Teşekkür ediyorum.
1: Sizi burada görmek istiyoruz. Evet. Güzel. Subliminalden direkt mesaja da geldim böylece.
2: Evet, doğru.
1: Profesör Doktor Ahmet Kasıman, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
3: Merhaba Ahmet Arpat. İyi bir yayın olsun. Yalnız bugün başka bir şey dikkatimi çekti.
1: Hayırdır inşallah.
3: Bu bizim dekorun rengini ben çok beğenirim. Hoşuma da gider. Fakat demin sen tek başına ekranda derken gözlerinle dekorun arasında bir uyum olduğunu fark ettim ve dedim ki bu iş Ahmet Arpat'ın aklının arkasından çıkıyor olabilir.
1: Arkadaşlar gözlerim çalışıyor belki.
2: Evet, sana çalışıyor olabilir. Benim de değişik zamanlarda değişik girişimlerim oldu ama bu nirvana yani. Vallahi. Hadi bakalım. Peki,
1: teşekkür ederim. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın Doster.
4: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi fon soruşturmasıyla başlayalım Okan Müderrisoğlu. İşin siyasi kısmına gireceğiz ki orada gerçekten tansiyonu yüksek bir ne diyelim tartışma yaşanıyor. Sesler yükseliyor.
2: Ve devam edecek ifadeler gibi de
1: kuruluyor. Devam edecek gibi de gözüküyor ama önce işin bu tasfiye süreci, daha doğrusu fon mağdurları ya da o fonlara yatırım yapıp mağdur olmuş yatırımcının o mağduriyetini gidermek açısından son durumu konuşarak başlamak isterim. Fon kurulu oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında bir yol haritası belirlendi. Hatta geçen hafta konuştuk. Bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Çünkü bu geri ödemeler yapılırken bir hukuki düzleme ve oturması gerekiyor. Bugün son toplantı yapıldı. Yarın mecliste yine bir bilgilendirme olacak, görüşülecek konu. Nedir son durum?
2: Bir program klasiği olarak 13 Ekim ben Ankara'dan geldim. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Barış Hoca'ya bırakmayayım ama o elbette diyecek ki senden yardım umar her düşen tara, yetersin onlara güzel Ankara
5: tabii,
2: diye.
5: Hepimiz Ankara merkezli bakıyoruz kendimize, ülkemize ve dünyaya sonuçta.
6: Bravo.
2: Ya bugün hocalar gerçekten bizi çırak çıkartmak üzere anlaşmışlar yani. İkincisi de Ay Yıldız taşıyan bütün takımlarımıza, bugün için Galatasaray'a, yarın için benim taraftar olduğum Fenerbahçe'ye, sonrasında Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bu forma renginden ziyade formalarında ve göğsünde taşıdıkları Ay Yıldız için gönülden başarılar diliyorum. Hepsi Türkiye'yi temsil ediyorlar. İnşallah iyi sonuçlar alır. İnşallah. Evet, fon konusunun siyasi boyutu, hukuki boyutu, idari boyutu ama siyasi boyutu daha ön planda olacak. Özellikle önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa gereği 17 Ekim'de 2027 yılı bütçesi sunulacak. Bütçe görüşmeleri başladığı andan itibaren ki aralığın ortasına kadar yaklaşık 2 ay devam edecek. Bütçe öyle bir konu başlığı ki neyi konuşursanız kimse niye konuşuyorsunuz demedi. İster Ulaştırma Bakanlığı bütçesi olsun, ister Sağlık Bakanlığı bütçesi olsun, fon konusunu açabilirsiniz.
6: Doğru.
2: Yani memleketin güncel meselesi neyse hepsini her an konuşmanıza müsait bir zemin. Yani bu bize önümüzdeki 2 ayda, az önce söyledin ya tansiyonlu diye, yine böyle inişli çıkışlı ama belli ki yüksek tansiyonlu siyasi 2 aylık, en azından 2 aylık oldukça hareketli bir dönemin işaretini
6: bütçe
2: veriyor.
6: Bütçe görüşmeleri bütçe maratonu diyoruz değil mi o yüzden?
2: Bravo.
6: 2 ay boyunca.
2: Çünkü hem komisyon
6: uzun
2: aşaması
6: mesafe,
2: var
6: tabii.
2: Hem de genel kurul aşaması var. O yüzden dediğin gibi bütçe maratonu da diyoruz. Yani işin özü önümüzdeki 2 ay üstelik de 2028'in ilkbaharında olacağı artık büyük ölçüde anlaşılan seçimleri de düşündüğümüzde 2027 bütçesi, 2028 bütçesi bir yere kadar artık uygulanabilir bir bütçe olacak. Çünkü artık seçimle birlikte sonrası da belki birçok rakam revize edilebilir. O yüzden 2027 bütçesi seçime giderken hem işin siyaseti ama bütçe bağlamında da fon konusunun, fon krizinin, fon skandalının bolca tartışılacağı bir zemin olacak. Önce onun altını bir çizelim. İkincisi bir yasa teklifi ki ben bunu da yazanlar arasındaydım. Ahmet Hoca sağ olsun ben demeyi bana da öğretti. Yani ben demiştim diye. Bu konuda bir yasal çerçeve çizilse iyi olur diye. Elbette mevcut mevzuatta yapılabilecekler var ama bir ara ödeme yapmak, bu ara ödemeye bir zemin oluşturmak, tasfiye sürecini yönetmek, üstelik hani fona giriş, fondan elde edilenler ve fonda kalan tutar. Hangisine göre ne ödeme yapacaksınız bunu belirlemek de gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün açıkladı ki biz de benzeri bilgileri paylaşmıştık. Şimdi bir ara ödemeden söz ediyoruz. 1 milyon liraya kadar olan tutar. 1 milyon liranın üstünde olan tutarlar zaten hani ayrı bir tasfiye konusu ama 1 milyon liraya kadar olan tutarlar içinde de örneğin fona 1 milyon lira yatırmıştınız bir tarihte, giriş tarihiniz. Sonra ara dönemde bu fondan artı 2 milyon lira aldınız. Fonda tekrar 1 milyon liranız kaldı. Şimdi sizin fona giriş tarihiniz, fondan elde ettiğiniz değer ve çıkış ya da çıkamadığınız tarih dikkate alındığında sizin bu 1 milyon liraya kadar ödemeden yararlanmanız söz konusu olmayacak. Bu önemli bir ayrıntı. O ancak bu fon tasfiye edilirken tasfiye masası diyebileceğimiz varlıklar ve alacaklar arasında eldeki aset yani değer neyse alacaklara eşit oranda paylaştırarak nasibinize ne düşerse kısmına giriyor. Ama mantığı şu, siz zaten ana paranızı çoktan almışsınız. Yani size 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak ama siz zaten fona giriş ve fondan elde ettiğiniz değerler itibariyle diyelim ki 16 Eylül 2026'ya kadar geçen süre içinde zaten bu değerleri elde ettiğiniz için. İlk etapta Ziraat Bankası'na merkezi kayıt kuruluşundan iletilen listelerle İşte 6,5 milyar liraya yakın ödeme yapıldı. Şimdi bir 34 milyar liralık ikinci bir parti ödemenin yapılması bekleniyor. Böylece 40 bin yatırımcının probleminin başlangıçta çözüleceği anlaşılıyor. Burada Ahmet Hoca'nın da hakkını teslim edelim. Ben bu programda ikinci kez ben dedim. 1 milyon liraya kadar bir ödeme yapılması üzerinde çalışılıyor demiştim. Daha henüz kamuoyunda bu konu bu derecede tartışılmazken. Hoca da demişti ki aslında bu 1 milyon liraya kadar ama bunun ağırlıklı bölümü ortalama 100 bin lira ve altında olabilir diye. Ki öyle olduğu da anlaşıldı. Bunu da kayda geçirelim. Hani bu programı izleyenler bakımından bilgi ve değerlendirmenin kuşkusuz kıymetini biliyorlardır ama O konudaki çabamızı da bir kayda tekrar geçiriyoruz.
1: Biraz önce olarak verdiğiniz detay yine bir mağduriyet yaratmaz mı? Yani sonuçta daha önce işte fondan edilen kar eğer ana parayı karşılıyorsa ana parayı vermiyoruz geri. Peki ana parayla birlikte bütün o karı da alıp çıkanlar burada iki kat kazançlı olmuyor mu?
2: Burada ilk etapta bir mağduriyet tablosunun çözülmesi. Orada da fona yatırılan ana parayla fondan elde edilen değerler arasında bir denge kurulması, önceliklendirilmesi ile ilgili bir husus var. Mutlak memnuniyet ya da kusursuzluk üzerine kurulu bir formülden söz edemiyoruz haliyle. Ama şu bir gerçek, fona yatırılan ana parasını alamayanlar bakımından 1 milyon liraya kadar ödeme, onların ana paralarını tırnak içinde kurtarmalarına ve 455.758 yatırımcının yaklaşık 355.000'in probleminin çözülmesine imkan sağlıyor. Elbette fona şu tarihte girip bu tarihte çıkarak ana para artı karla çıkmış olanlar zaten bir tür yatırımcı kategorisinde. Orada da biraz sonra konuşuruz. İşte bu fahiş kar, insider trading dediğimiz içeriden öğrenenlerin ticareti, yani bu fonlarla ilgili bir şey olacağını düşünerek veya duyarak erken pozisyon alıp satışa geçenler, bunların bir kısmını hatta sayılır kısmını yurt dışına kaçıranlar da dahil olmak üzere, o apayrı bir hukuki boyut.
1: Ne olacak onlara?
2: Bu zaten yasaya işte bu nedenle gerek var. Burada işte bir tedrici tasfiyeden söz ediyoruz. Yani bu asetlerin, bu servetlerin tasarruf mevduat sigorta fonu eliyle hem yatırımcının haklarının ödenmesi için o tasfiye fonunun havuzuna getirilmesi için ciddi bir hukuki mücadele ve hukuki bir çaba sürüyor. Ama aynı zamanda bu fahiş karların ya da fahiş kazançların, kar bile denmez ona, bu fahiş ve haksız bana göre kazançların iadesi noktasında da burada bu kazancı elde edenlerin spekülatif kazançtan vazgeçtiklerini gösterecek bir duruş sergilemelerini de teşvik eden bir yapı var. Ama
1: gönüllü bir iade mi bekleyecek devlet, yoksa
2: şöyle söyleyeyim, gönüllü olmasının zorunlu olduğu bir tablodan söz ediyoruz.
1: Gönüllülüğün zorunlu.
2: Tabii yani
1: ya da şöyle söyleyeyim, yok, yani
2: daha sade anlatmak
1: için. Yatırımcı olarak yüksek bir para yatırdınız ve yüksek bir getiri sağladınız. Hı. Ama bir yatırımcı olarak girdiniz ve de şimdi onlara bir suçlu muamelesi mi yapılacak? Her yüksek kazanç, hı,
2: İşte bu liste açıklansın edene tartışmasında en kritik konu bu. Her yüksek kazanç elde eden fahiş kazanç elde etmiş midir? Fahiş kazancın takvimi, tarihi, ölçüsü ya da miktarı nedir?
1: Fahiş kazancın,
2: evet,
1: ölçüsü ne?
2: Kriteri mi nedir? Kriteri i̇şte ne? Bu konu son derece kritik. O yüzden Temmuz ayından başlayarak ama özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu serbest fonlar dediğimiz, içinde riskli yatırım araçlarının bulunduğu ve aslında güçlü ekonomik değer ve karşılığı bulunmadığı da bugün çok daha net görülen bu fonlara Eylül ayı başı itibariyle girip fonların faaliyetinin durdurulup tasfiye kararı alındığı 2 haftalık süreç içinde elindeki tüm varlığı nakde çevirerek, hı hı, piyasadan çıkan veya üçüncü ülkeye transfer edenler bakımından bu işlemin şüpheli işlem kabul edilerek ayrı bir kategoride değerlendirilir.
1: Yani kârı alıp dışarı kaçırdıysan
2: kârda değil bir, yani ana parayla birlikte, üstelik de bu sadece basit bir kârda değil. Örneğin kapalı fon diye bir, hı hı, sistem var. Nedir o? Borsaya kote olmamış. Yani açık bir şekilde alım satıma konu olmayan fonlar var. Bu fonların içine genellikle sermayesi küçük, yeni halka açılmış, hı hı, şirketleri ve bunların hisselerinin önemli bölümünü alıp bu hisseler üzerinden suni talep yaratarak bunları 3'e, 4'e, 36'ya katladıktan sonra bunları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Sistemi'nde açık fon durumuna dönüştürerek
1: defas
2: ortalama vatandaşın ya da yatırımcının, ya bak 100 lirayla,
1: ha
2: 100 lirayla girmiş ama bu fon olmuş 1000 lira, burada iyi bir kazanç var diye tabiri caizse gel gel yapılarak, işte o 355 bin kişinin içinde önemli bir kısmı bu, hı hı, ve bunların paralarını, yatırımlarını, tasarruflarını bu fona çekerken aslında olmayan bir değeri,
5: evet,
2: suni bir değeri sanki ekonomik bir varlıkmış gibi dağıtmaya başladığınızda buradan elde edilmiş kazanç elbette Eylül ayının başıyla 16 Eylül arasında hızlı bir satışa konu olup sadece ana parası ve getirisiyle değil tamamıyla sistemin dışına çıkmışsa ve Türkiye'nin içinde kalmışsa yine soru işareti. Bunun bir kısmı ya da tamamı yurt dışına transfer edilmişse tartışmasız soru işareti. Burada belli ki yani bu fonların içindeki değerin spekülatif olduğunu bilen, bu fonlarla ilgili karar alınabileceğini öngören veya içeriden öğrendiği bilgi ya da duyumla bir tasarruf sahibi ya da yatırımcı gibi değil, tamamıyla haksız kazanç elde edecek şekilde bir fırsatçılık yapan Cumhurbaşkanı'nın deyişiyle sermaye piyasalarındaki parazitler şeklinde tanımlanabilecek unsurlar var. Hı hı. Yani bir kalemde 40 küsür milyar lira almış. Bir kalemde 20 milyar lirasını hemen 11, 12, 13 ya da 16 Eylül'de nakde çevirmiş ve çıkmış sistemin içinden. Peki sen bu sisteme girdiğinde ne kadarla girmiştin kardeşim? 100 milyon lirayla girmiştim. Nasıl 20 milyar lira oldu? Yani bunun burada bir izahı gerekiyor. O yüzden
5: yani bu fona giriş tarihinde parayı çekmek, parayı nakde çevirmek nasıl oluyor? Çok inanılmaz
2: ve mesela,
5: rakamlardan bahsediyoruz. Yani
2: soruşturma yürüten savcılık makamı özellikle bugün bu fonların sahip yöneticileri bakımından verilen bir takım emirlerin ve nakde dönüş emirlerinin yazılarını, daha doğrusu talimat yazılarını, imzalı talimat yazılarını da kamuoyuyla paylaştı ki hani bu fahiş kazanç, haksız kazanç nedir anlaşılsın diye. Hı hı. Ve bir bakıyorsunuz 20 milyar liramı şu fondan çıkararak işte X bankasındaki hesabıma aktarın. X bankasından da İsviçre'deki şu hesaba transfer edin şeklinde emirler var.
5: Anladım.
2: Zaten ana problem de bu yani. Ana problem
5: Ahmet
2: de
5: Kasman, kolay mıdır Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle bu parazitleri gerçek yatırımcıdan ya da iyi niyetli yatırımcıdan ayırmak?
2: Hocam çok özür diliyorum. Şu gözlük sizin.
3: Evet.
2: Onu bir takar mısınız? Yanlış anlamayın. Hayır. Şu nedenle o gözlükle vereceğiniz görüntünün karşılığı olan, sakına sizi tenzih ederim, yatırımcı algısıyla şu beyaz ve şeffaf gözlükle olaya bakış açınızın sağlayacağı yatırımcı algısı arasındaki fark yani bir karanlık ve doğru, aydınlık yani bakış
5: orada açısı. Bir güneş gözlüğü var bu arada.
2: Ama yani şimdi karanlık duruyor yani o yüzden.
3: Evet. Yok, tabii şurada karanlık durur. Her şey yerinde güzel çünkü.
5: Peki.
3: Şimdi bu fonlarla ilgili skandalla beraber
2: hocam bu fon dediğiniz nedir yani?
3: Ayrıksot.
5: O ta oradan girmeyelim artık.
3: Program ayrıksotları diyelim, parazitleri mi diyelim, ne diyeceksek bunları ayırmak mümkün olabilir mi? Şuradan bakmak lazım. Bir kere bu tür organize piyasalarda, organize burada kötü bir şey değil. Organize piyasalarda
2: aslında kurallı, düzenli, evet, işleyen
3: kurallı,
2: piyasa
3: düzenli
2: anlamında
3: işleyen piyasalar.
2: Ama burada kelimenin diğer anlamıyla organize işler,
3: işler var. Organize piyasalarda organize işler olmasın diye de kurumlar var. Paranın döndüğü her yerde birileri bu paradan başkalarına göre daha fazla, dilersen haksız diyelim, kazanç elde etmek için niyetlenebilirler. Bazıları daha fazla bildikleri şeyleri, bazı kanuni boşlukları da kullanarak faydaya dönüştürmeye, kâra dönüştürmeye çalışabilirler. Bu hep olacaktır. Bunun böyle olacağını bildiğimiz için zaten bu piyasalar, kurumlar...
2: Hocam piyasada spekülasyon ve manipülasyon böyle çok birbirinin yerine kullanan, aslında karşılığı tam olarak bilinmeyen iki kavram var.
3: Spekülasyonda hiçbir sıkıntı yok, manipülasyon sıkıntılı bir şey.
2: Bravo.
3: Buradaki
2: problem bu.
3: Burada yapılan şey manipülasyon.
2: Evet.
3: Manipülasyonla
5: olmayan bir fırkı farkında o zaman söyleyin de.
3: Ben bir hissenin değerinin yukarıya doğru çıkacağına dair bir inanca sahipsem ve bugün X liraysa yarın X artı 5 olacağını düşünüyorsam speküle ediyorumdur zaten bir konuyu. Tamam mı? Çünkü orada da o hissenin değerinin içerisinde benden mesela ben aldım sana sattım. Sen alırken neyi alıyorsun? Benim sana o gün deklare ettiğim fiyatı. O hissenin o fiyatı edeceğini speküle ettiğin bir an.
5: Tamam.
3: Bakıyorsun işte bir takım şeylere, verilere.
2: Rasyoları, oranlara.
3: Ondan sonra o veriler üzerinden yola çıkarak o rasyoları, o oranları dediği gibi Okan Üdersoğlu'nun bir şey değer olacağını düşünüyorsun.
2: Bir spekülasyon zaten borsada, marjıyla söyleyeyim. Örneğin işte Suriye'de yeni bir kalkınma hamlesi olacak. O zaman çimento şirketlerinin hisseleri değer kazanabilir. Çünkü ciddi bir çimento talebi olacak ve Suriye komşumuz. O zaman ben buraya yatırım yapayım diye başladığın andan itibaren zaten hani bir şeyi öngörüyorsun ve bir spekülasyon yapıyorsun. Aslında bir öngörü ve tahmin ve varsayımı bir arada alın. Bir oyun kuruyorsun. Sen yatırımcı olarak.
1: Bu örnek
2: olarak
1: üzerinden manipülasyon yapmak istediniz peki.
2: Buyurun.
1: Hayır bu örnek üzerinden yine.
3: Bu örnek üzerinden manipülasyon yaparsan şöyle yaparsın. Dönersin dersin ki sana ben öğrendim. Ahmet Kasıman çimento şirketi Suriye'de 3 tane yere yatırım yapmış vaziyette.
2: Ve 3 milyar dolarlık kontrat da yapmış.
3: Senenin sonunda kontratların ödemesi gelecek. Daha henüz bu açıklanmadı. İçeriden öğrendin bunu. Ve hisseyinin değerini senin gözünde manipüle ettim. Bunun bir de organize manipülasyonu var. İşte burada özellikle yapılan o. 3'e aldım. Sonra Barış benim ortağım, ona 8'e sattım. Sonra
2: o,
3: Barış'tan
2: o talep oluşturdu, burayı ona çıkarttı.
3: Ona çıkardı.
2: O ben bir başkası 15'e çıkarttı. Ve hep kendi aramızda
3: bilerek yapıyoruz.
2: Kendi aramızda organize ettiğimiz bir oyun.
5: Şeyde, dar alanda kısa paslaşmalı.
3: Borsada şöyle bir laf vardır. Borsada beklentiler alınır, gerçekler satılır.
1: Tamam, doğru. Evet.
3: Ama bu laf dahi eksik bir, bu iyi bir laftır. Borsa dinamiğini anlamak için ama eksik de bir laftır. Beklentiler alınır, gerçekler satılır ama o gerçekler de başka birilerinin beklentileridir.
1: Doğru.
3: Bu spekülasyon. Ha, o beklentileri ben alıp yönlendirmeye başlıyorsam,
2: organize işler yapıyorsam, suni bir değer yaratıp, suni bir talep yaratıp,
3: onun adı manipülasyon.
2: Tamam. Kitleleri arkasına takıp onların iyi niyetli tasarruf biçimini eğer bozuyorsam ve buradan kazanç elde ediyorsam bu haksız bir kazanç oluyor.
3: Bu bir manipülasyon oluyor. Şimdi bu dünyanın her yerinde, dünyanın her zamanında, dünyanın her piyasasında bunu yapmaya çalışanlar olur.
2: Bize özgü değil yani.
3: Kaçınılmaz.
2: Hele Amerika'da çok daha yaygın. Evet,
3: yani kaçınılmaz olarak olur bunlar. Bunlar olmasın diye de Amerika'dan örnek verdi. Amerika'da Securities and Exchange Commission vardır. Bu Amerikan SPK'sı. Bizde hakeza aynı cümleden hareketle sermaye piyasaları kurulu vardır. Piyasası kurulu vardır. İlgili başka kurum ve kuruluşlar vardır.
1: Ki bunlar manipülasyonu görürler, bilirler.
3: Bunlar nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağına dair. Çünkü onlar senin benim bildiğimin ötesinde bilgi sahibidir. Ve dolayısıyla onların bilgileri de mahfuzdur. Çünkü sistemin tepesinde oturup bütün emirleri takip eden kişi o başkası için bir aracı kurumdan gelen emir sistemin tamamına hakim olan için Ahmet'in emri mi Mehmet'in emri mi bilinebilir bir emirdir. İkincisi aracı kurumlar kendi kendilerini otokontrol ederler. Yani kendi kendilerini kontrol ederler. Bu ne demek? Eğer müşterilerinden bir tanesinin şüpheli işlemler yaptığını hükmederse aracı kurum arar SPK'ya der ki ya bak bende böyle böyle bir şey oluyor. Bu da bana pek normal gelmedi. İstersen bak.
2: Hatta buna tersine SPK'da der ki bak senin orada bir şeyler oluyor.
3: Ya da o olabilir. Tamam mı? Şimdi buradaki manipülasyonu mümkün kılan şey büyük oranda bu kurumların görevlerini yapmamış olmaları. Zaten
1: ki bu kurumlardakilerin de birazcık belki de bu kurumlarla ya da bu fonlarla bağlantıları ki görüyoruz isimler çıkıyor. Yani
3: şimdi bu işte hani daha önceki haftalarda söyledim tuzun koktuğu yerde deniyor ya ben de aynı şeyi söylüyorum. Tuz kokmaz, o kokuyorsa o tuz değildir zaten. Dolayısıyla orada o göreve getirdiğin adam yanlış bir adamdır. Tamam mı? Yanlış işler yapmak için niyetlenmiş yanlış bir adamı bütün bu sistemin içerisinde görüp yakalayıp takip edip bulup çıkaramıyorsan o da sistemin işletilmediğinin göstergesidir. Çünkü gene 3 hafta aynı şeyi anlattım. Bu hafta da anlatmayacağım. Bu bir aktarım mekanizması. Bu bir vites kutusu.
1: Vites kutusu.
3: Tamam mı? O vites kutusunun olduğu alanı sen ben göremeyiz.
1: Anladım.
3: Onu görecek olan kurumlar var mı? İşi onu görmek olan, orada doğru sağlıklı çalışmak olan kurumlar var. Bunlar bu işi yapmıyorlar.
2: Test kutusu deyince onu şanzıma

0: sorumludurlar.
1: Veya yaptıklarını söylüyorlar ama yaptıklarıyla zamanlama arasında, yani denetimin sonuçlanması arasında fark olduğunu veya piyasalarda her zaman spekülasyon olur, her zaman aşırı kar elde etmek isteyenler olur. Onlarla kötü niyetlerin ayrılması için ayrıca ince işçilik yapılması gerektiğini söylüyor. Ama bu arada bütün bu iş büyürken kör bir kayıkçının bile gördüğü, Atilla İlhan'ın şiirindeki gibi, kulaklarım gördü, ben gördüm dediği gibi, sistemde sadece bir aktör yok ki. Yani BDDK'dan SPK'ya, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Takas Bank'a, İMKB'ye kadar farklı aktörler bu sürecin içindeki olağan dışılıkları fark ediyorlar. Ha, burada asli yetkili ve sorumlu olan kurum tabii ki Sermaye Piyasası Kurumu ve Kurulu. Ama elbette sistemin içinde şu ya da bu şekilde işin elektronik kaydını tutan, birbiriyle devir teslimini gerçekleştiren veya pazarın oluşmasını sağlayan kurumlar da asli sorumlu olmamakla birlikte olup bitenin farkında değil diyebileceğimiz bir durum söz konusu olamaz.
2: Zaten en başından beri bu
3: zaten
2: işi
3: bu iş 2 sene geriye gitmekle onun için olmaz. Bu işi eğer sorumluluğunu anlamak istiyorsak 5 sene geriye gideceğiz. Ve bu ise 5 sene boyunca bu kurumlarda, opozisyonlarda olmuş olan herkes de bu işin hesabını verecek.
2: Zaten bu işi en başından beri yorumlayanlar hep Barkez'in meşhur Kırmızı Pazartesi romanından benzetiyor.
1: Evet, çok yani, da kullanılıyor.
2: Çok
1: evet.
2: Kullanılıyor. Yani aslında herkesin bildiği.
1: Onu bir aç istersen.
2: Son. Yani işte bir kasaba var. Kasabada bir cinayet işlenecek. O cinayetin işleneceğini herkes biliyor. Hatta öldürülecek olan da biliyor. Ama
3: yok, bir tek öldürülecek olan adam
2: o peki,
3: biliyor.
2: Güzel, bir tek o bilmiyor ama herkes biliyor. Ama kimse bu işi engellemek için bir müdahalede bulunmuyor. Ve sonunda o cinayet
1: ama gerçekleşiyor. Ama sen de bizim bilip bilmediğimizi test ederek araya küçük bir yanlış soktun. Yok, bakalım ben bunlar biliyor mu diye.
2: Oldu sağ çünkü bayağı hocam. Okuyalı.
1: Bizim sınıfın gereksiz sağladı.
2: Sizi dinlerken aklıma geldi. Hani dediniz ya 3-5 tane fırsatçı peşine 300-500 fırsatçı daha takar. Şimdi enteresan işler geliştikçe sohbet ediyoruz dışarıda. İşte berbere gidiyorsunuz, işte bir yerde oturuyorsunuz. Size şöyle bir sohbete tanıklık ettim. İşte birinin bir akrabası zarar etmiş bu fondan. Önce işte anlattı, işte şöyle zarar etmiş, ne olacak, ne edecek falan. Ondan sonra işe döndü. Ya bak, o kadar kazanç varmış bana söylemedi.
1: Mesela ayrıca.
2: Yani onun bir yandan da bozuk atıyor. Yani.
1: Aynen.
2: Kazanırken iyiydi bak, benim niye haberim olmadı diyen de var yani. Fırsatçı maalesef çok. İşin siyasi boyutu, iş siyasi kısmı. Bugün Barış Dostlar, Sayın Bahçeli dedi ki muhalefet bunu belediyelere yönelik soruşturmaları unutturmak için kullanıyor. Bir kaçış rampası metaforundan da hareketle. Kaçış rampasını belki kısaca anlatalım. Bu otobanlarda bulunur. Daha çok freni patlayan kamyonlar için böyle yukarı doğru çıkar ki o hızını bir şekilde yavaşlatsın ve o kazanı önlensin.
1: Antalya-Konya yolunda var, o virajlı dağ yolunda. Doğru. Böyle aşağı inerken yüklü kamyon ve tırlar, yani bir süre sonra balata ısınıyor, fren boşalabiliyor. Böyle bir içinde kum ve çakıl olan bir rampa yapılır. O kaçış rampasına geçerek orada durması sağlanır. Büyük bir kaza ve felaket önlenir gibi.
2: Siyaseten nasıl yorumluyorsunuz bu tartışmaları?
4: Bir kere iktidar nasıl ki muhalefetin belediyeleri üzerinden iktidar bu elindeki güçle de muhalefeti yıpratıyor. Muhalefet de şimdi fırsat arkadaş deyip bu iş üzerinden iktidar yıpratacak. Bu çok doğaldır. Bu kaçınılmazdır. Ve bu siyasetin tabiatında olan bir şeydir. Şimdi elbette İşin siyasi boyutu üzerine konuşacağız. İktisadi boyutu üzerine Okan Bey.
1: Siyasi işler sana kaldı evet. Hocam.
4: Ahmet Kasman değindi. İşin ahlaki boyutu var ama bütün bunlar sonuçta siyaset müessesesinden iktidar ile muhalefet arasındaki o biraz da nükteden olması gerekir aslında. Hı hı. O güzel polemikten bağımsız değildir. Şimdi muhalefet böyle bir ne diyelim etli bir konu yakalamış. Hı hı. İktidar Partisi'nin çok önemli bir ismi. Geçen günlerde de partisinin ihraç edildi. Fatma Betül Sayan Kaya.
1: İhraç edilmedi, görevden affını istedi. Yani ihraç kararı yok yani.
4: Bilmiyorum. Ama yani partiyle artık ilişki kalmadı.
1: Evet. Tabii. Yani ihraç partiyle başka bir husus.
4: Kalmadı şimdi. E bunu yüklenmez mi?
2: Dünya partiden ayrılırken de mi partiden affını istemek oluyor? Görevlerinden tamam affını istedi ama
4: yani
2: partiden
4: ihraç mekanizması olmuyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim.
4: Ya bu burada ihraç edilmeyeceksin, nerede ihraç edilecek?
1: Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde AK Parti'nin terminolojisi bu. Farklı bir parti farklı terminoloji kullanabilir.
4: Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir ihraç mekanizması, bir disiplin mekanizması yok mu? Yani üye

0: birlikten
1: oraya atacak. Oraya gerek kalmaksızın zaten gereği yapılıyor.
0: Peki.
1: O CHP'de oluyor sonuna kadar mücadele edelim diye. Bu arada hani söylediğiniz husus önemli ama aynı zamanda iki bakanla ilgili de yeni partiye geçen milletvekilinin iddialarının
0: onları da konuşalım.
1: Ne kadar boş çıktığını dolayısıyla kullanayım derken aslında itibar suikasti probleminin
0: yani
1: de doğduğunu kayda geçirelim.
0: Yani keşke burada Fatma Betül Sayan Kaya parti üyeliğinden kendisinin istifa etmesini beklemeden partinin ilgili disiplin kanalları, organları, kurumları harekete geçerek o üyeyi partiden ihraç etselerdi diye söylemeye çalışıyorum yani.
1: Ona ne eğer gerek var? İlgilisi burada partiye maliyet üreteceğini gördüğü bir hususta bu mekanizmalara gerek kalmadan partiyi yıpratmamak adına gereğini yapıyorsa zaten ki MYK ve MKYK üyeliğinden de bu anlamda affını isteyerek eski terminolojiyle ya da farklı terminolojiyle istifa ederek zaten ona gerek kalmaksızın o tavrı sergilemiş oldu.
0: Şimdi böylesi bir isim bir şekilde partisiyle yollarını ayırmış ise farklı terminoloji kullanalım. Muhalefet bunu kullanır. Kullanmaması garip olur. Kullanmalıdır da.
1: Ama buradaki
0: tersi olsaydı.
1: Yok yok hayır, sadece katkı sağlayayım, sözünüzü kesmeyin, siz bütün akışınızı bozmayın. Buradaki iştah, yani özür diliyorum, anlatımın şehveti veya konunun cazibesi üzerinden giden tarzda da büyük bir fiyaskoya imza atılması riskini
0: tabii.
1: Bugün CHP ve özellikle
0: teyit edilmeliydi. İsimler
1: yeni
0: açıklanmazdan
1: parti mesela, elimizde bir tabii liste var ama ya da isimler tabii var ama biz şimdi bu konuda yoğurdu üfleyerek yiyoruz noktasına
0: tabii
1: da geldi.
0: Tabii yani ilk günlerdeki o iştah, Okan Bey'in tabiriyle hani bir an evvel ben diğer isimleri de kamuoyuyla paylaşayım hızı ne oldu? Önemli hatalar yapmasına da sebep oldu muhalefetin. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla arkadaş diyorlar tamam ilk adı açıkladın güzel, böyle önemli isimler devamını getir harika olur ama bunlar da teyide muhtaç olmamalı. Şimdi bu işin bir boyutu. İkincisi gene muhalefetin kullanabildiği ve hani kamuoyunda, sokakta, çarşıda, pazarda dillendirilen bir gerçek daha var. O da ister bu fon içine girmiş olsun ister olmasın, bütün yurttaşların haklı bir kaygı endişesi. Arkadaş acaba hazineden para çıkacak mı? Hı hı. Bu da siyasal bir sorudur. Ha. İktidar ne diyor? Hayır diyor. Hazineden para çıkmayacak. Bu zaten 455 bin fona yatırım yapan yurttaşımızın 355 bini yani önemli bir bölümü. Önemli bölümü zaten geçen hafta Ahmet'in de değindiği üzere küçük yatırımcı olarak tabir edilen 1 milyon TL ve altında yatırım yapanlar ki bu 1 milyon TL ve altında yatırım yapanların da gene çok önemli bölümü 809 bin TL değil. 100 bin, 150 bin, 200 bin TL yatırım yapanlar. Hı hı. Bunların mağduriyeti nasıl giderilecek? Bu da elbette bir siyasi mesele. Bir diğer mesele de şu elbette. Şimdi bu yurttaşlarımız, bu riski alan yurttaşlarımız bir günün sonunda büyük bir stres, kaygı, endişe, korku yaşadılar. İki, gene günün sonunda sadece ana paralarını alabildiler. Yani 100 bin yatıran fonda kazanması durumunda alacağı parayı almadı. 100 bin TL'sini kurtarabildi.
1: Tüfe tefe hı hı ortalamasıyla eskale edilerek
0: o kadar yani. Ha, yani bir büyük kazanç bir elde edemedi. Kastettiğim
1: tabii, tabii,
0: o.
1: Tabii tabii hani bir anlamda fona giriş tarihiyle
0: parasını kurtarabildi.
1: Enflasyondan hani kayba uğramayacak şekilde.
0: Hayır, parası ezilmedi. Onu
1: ve 1 milyonun altında olması kaydıyla.
2: Tabii ezildi gene çünkü.
0: Başka yatırım araçlarına yatırsaydı belki daha bir kazançlı çıkabilirdi.
3: Peki.
2: Yok o fırsat maliyeti onu hesaplayamazsın ama tabii enflasyonla ilgili bir tabii sorunumuz var.
0: Şimdi orada enflasyon olduğundan dolayı ne oldu? Ancak parasını kurtarabildi. Yani dün burun kıvırdı.
2: İşte mesela peynir cinsinden tabii, çok özür diliyorum Barış da peynir
3: hocam
2: cinsinden,
3: bugün sizi konuşturmayacaklar.
2: Bak peynir cinsinden, sebze meyve cinsinden kurtaramayacak mesela
0: tabii
2: parasını.
0: Tabii.
2: Ne bileyim ben basma bazen gömlek cinsinden tabii kurtaracak herhalde parasını yani.
0: Tefe tüfe eklendi onun 100 bin lirasına ya da 200 bin lirasına öyle verildi. Şimdi dün beğenmediği, dün burun kıvırdı, dün ya siz buraya para yatırıyorsunuz ben burada voley vuracağım dediği paraya bugün muhtaç hale geldi. Şimdi bu da acı bir durum ama asıl bizim burada bütün bunlardan daha başka ama bütün bunların üzerinde ders çıkarmamız gereken durum ne? Niçin böyle 100 bin, 300 bin, 450 bin yurttaşımız böylesi riskli bir işe girmişler? Bu ekonominin sağlıksızlığı açısından önemli bir gösterge mi? Gösterge.
1: Ve Ocak ayından sonra çok dramatik bir şekilde de gerek yatırım miktarı gerekse yatırımcı miktarında da artış var.
0: Yani eğer insanlar alın teriyle, emekle, gayretle, çabayla geçinebilecekleri kadar, merde namerde muhtaç olmaksızın çoluğunu çocuğunu okutacağı kadar, dışarıda eşiyle beraber bir yemek yiyebileceği kadar, kirasını ödeyebileceği kadar bir gelir elde edebilse, acaba böyle 450 bin yurttaşımız, hani art niyetleri dışarıda tutarak.
1: Ama söylüyorum, borsa böyle bir alan değil hocam yani.
0: Yani bu işe bu kadar prim verir miydi? Şüphesiz borsa dünyanın bütün gelişmiş kapitalist ülkelerinde vardır. Evet, borsaya giren de bunun daha baştan riskini göze alan yatırımcı, göze alan yurttaştır.
1: Borsa yatırımı değil, borsa oynama tabiri hala var. Borsada oynuyormuş.
0: Borsada oynuyormuş.
1: Hala oyun alanıdır.
2: Ama mesela işte bunu spekülasyon alanı olmaktan çıkarıp spekülasyon alanı olmak.
1: Bizde hala borsa
0: fakat
1: bir yatırım
0: bizde
1: aracı
0: şimdi
1: değil.
0: İster fon diyelim, ister işte gözünü borsaya, dövize, altına vesaire dikmiş olan yurttaşlar diyelim. Bunlar toplamda neyin göstergesi? Bunlar toplamda bize neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Ha, demek ki insanlar kendi gelirleriyle, kendi maaşlarıyla, kendi ücretleriyle bekledikleri ölçekte ya da hayatlarını idame ettirebilecekleri düzeyde yaşayamıyorlar ki o çok küçük tasarruflarını çok büyük risk alarak bu işe kanalize ediyorlar. Hatta bazen yakınından, yöresinden, anasından, babasından, halasından, dayı oğlundan borç para alarak, eşinden, dostundan borç para alarak bu işlere giriyorlar. Bu neyi gösteriyor? Bu işte ekonominin sağlıksız bir boyutunu, insanların kazançlarıyla hayatlarını idame ettiremediklerini gösteriyor. Muhalefetin bunun da üzerinde durması gerekir. Bu çünkü aynı zamanda bir toplumsal çürümenin de göstergesidir.
3: Peki. Devam edeceğiz. Bir kısa aramız var. 3 dakika. O
1: Hüdayi Vakfı gibi konuştunuz edelim. Maşallah.
0: Teşekkür ederim. Çok zarif.
1: Haberiniz mi oldu mu Hüdayi Vakfı'nın açıklamasında?
4: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: NTV Radyo.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Tabii fon soruşturması, konuşulan isimler, iddia edilen bir takım isimler, o isimler üzerinden yürüyen tartışmalar ki en son Yeni Parti Milletvekili Sayın Özlale iki bakanla ilgili bir iddia ortaya atmıştı. Sonrasında o bakanların açıklamaları geldi ve bir anda AK Parti tarafından da çok ciddi bir tepki yükseldi. Okan Müderrisoğlu, şimdi bu ne diyelim yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için ne yapmak gerekir? Şimdi bir listeden bahsediliyor. Mesela muhalefete yönelik bu takım işte bir takım soruşturmalarda bütün o listeler, adı geçenler sayfa sayfa yayınlanırken mesela bu soruşturmada neden biraz daha böyle mahcup, biraz daha ya işte bakıyoruz.
3: Masumiyet karinesi.
2: İşte, ya da masumiyet karinesi hatırlanıyor. O isimler paylaşılıyor.
3: Gizliliği. Soruşturmanın gizliliği, bravo.
4: Evet. Hep olması gereken ilkeleri bir
3: bu
4: kez daha
3: bir şey.
4: Vurguladık. Evet, kişiye, olaya göre asla değerlendirilmemesi gereken ana çerçeve. Şimdi bir 85 kişilik liste yayınlandı sosyal medyada. Aksi de söylenmedi, böyle bir liste yoktur
3: hatta
4: denmedi.
3: Geçen hafta da konuştuk Okan Bey, bir VIP listeden bahsetti.
2: Evet.
3: Çok
2: evet.
3: Önemli insanların doğru. Olduğu. 16 mı 26 mı kaç kişi vardı?
4: 16 civarında diye söylenmişti. Bu 85 ismin tasarruf mevduatı sigorta fonuna savcılık tarafından isminin bildirildiği ve gizli ibareli bir yazıyla bildirildi. İşte bu soruşturmanın gizliliğini ihlal nedeniyle de bunu paylaşan sosyal medya siteleri ve diğer işte basın yayın organları için bir soruşturma açıldı, takibat başlatıldı, ifade edildi. Dolayısıyla bir defa bu işin özündeki bir 85 aktör, bunların mal varlığı durumlarının tespiti ve bu fahiş kazançla organik bağının tespiti konusunda savcılığın ortaya çıkarttığı ilk tablonun tasarruf mevduat sigorta fonu tarafından ayakları yere basacak şekilde. Şimdi savcılık ne yapıyor? Elbette farklı kurumlardan aldığı bilgilerle bir tarih içinde bu isimleri örtüştürüyor. Ortada 85 kişilik bir liste var ve bu liste gizli ibareli, paylaşılmaması gerektiği ifade edilen. Aslında Adalet Bakanlığı da bunun 141 olduğuna dair bir tespitte bulundu. Bir defa şu bir gerçek, bu sisteme belli tarihler itibariyle girip o günkü borsa kazancı, o günkü diğer yatırım araçlarının kazançları ve o günkü en yüksek borsa kazançlarıyla bir karşılaştırma yapılıp bunun üstüne geçenlerden aslında izah istemek lazım. Hı hı. Tamam, bunu izah et diyebilmek lazım. İzah edemeyenler bakımından bir defa şüpheli bir duruma düşmeleri ve izah edemedikleri tutara da blokaj konulup bunun tahsili yoluna gidilmesi lazım. Bence bu önemli bir kriter olacak. Buradaki
2: ne zaman
4: bence,
2: başlanacak peki? Başlandı mı bu şey? Yani izah istemiyor ki yani gidip savcıya teker tamam.
4: Bu konu hukuki
2: soruşturma, dini öğrendik.
4: Hukuki soruşturma boyutu, adli boyutu hı hı. itibariyle ama asıl maddi ve tahsilat tamam. boyutu itibariyle tasarruf mevduatı sigorta fonunda işte açılmış bir hesaba iade noktasında çağrısı ve aynı zamanda işte sızdırıldı denilen listedeki isimlere bu süreç içindeki kazançlarını bildirip bu kazançların olağan olup olmadığını izahı aksi takdirde bu oluşturulan fon hesabına bu tutarların iadesi yönünde kendilerine tasarruf mevduatı sigorta fonu aracılığıyla yapılmış çağrılar olduğu anlaşılıyor. Yani bunu en azından tamam. Adalet Bakanı'nın açıklamasından anlıyoruz. Ben diyelim ki Ocak ayından başlayarak Mayıs'a, Mayıs çünkü önemli bir tarih, yine o tarihte de bir hareketlenme olduğu anlaşılıyor. Mayıs, Temmuz. Temmuz'dan 28 Ağustos'a kadar geçen süre, çünkü o arada sermaye piyasası kurulu bu serbest fonlarla yani riskli fonlarla işlem yapma limitini 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkartıyor. Ha, demek ki burada bir şeyler şişiyor, burada bir balon şişiyor diye birileri zaten onu bir erken uyarı mekanizması olarak alıyor ve ciddi çıkışa da geçiyor.
2: Anladım.
4: Bir kısmı ise işte dediğim gibi Ağustos'un sonuyla 16 Eylül arasında çok hızlı bir şekilde çıkış yapıyor ve çıkış yapılan tutarlar milyarlardan bahsediliyor. Şimdi milyarlardan bahsediliyorsa ve o tarih arasındaysa bunun olağan borsa veya işte hocanın bahsettiği öngörü, spekülasyon, tahmin ve beklentiyi aşan kısmının izahı izah edilemiyorsa da... Olağan
3: borsayla izah edilemez zaten.
4: Zaten tamam, ben de onun için söylüyorum, hani izah edilemeyeceği çok açık.
3: Çok izaha muhtaç bir durumdur bu.
4: Yani o zaman da ama izah edilemeyeceğini, ben de dedim izaha muhtaç ama izah edilemeyeceğini söylediniz. Arada benim sözümü kesin hocam bu arada, ben memnun oluyorum.
3: Hayır, katkı anlamında.
4: Yok hani mahsuplaşma anlamında
2: muhalefet
4: değil.
2: Muhalefet diyor ki bu liste Cumhurbaşkanı'nın da önünde. Cumhurbaşkanı işte AK Parti içerisinde hangi isimler olduğunu aslında biliyor. Var mı böyle bir bilgi?
4: Yani şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'nın önünde böyle bir hani olağanüstü kazanç elde edenlerle ilgili bir liste olması ihtimali çok kuvvetli muhtemeldir. Yani bu çok sürpriz değil. Nihayetinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda bütün bu çapraz karşılaştırmaya tabi tutulacak hareketlerin
2: bir Excel tablosu vardır. Peki biz siyasiler öğrenebilecek miyiz?
4: Ben öğreneceğimiz kanaatindeyim şu nedenle. Bu konu o kadar kamuoyunun asli gündem maddesine dönüştü ki burada işte muhalefetin konuyu siyaseten kullanması, açık itiraflar, rüşvet, yolsuzluk ve bununla ilgili etkin pişmanlık ifadeler, belgeler ortadayken belediye yolsuzluğunu kamufle etme, unutturma, baskılama veya bu fon soruşturması üzerinden AK Parti ile siyaseten konuyu ilişkilendirme çabaları önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi olmaya devam edecek. Ancak şu bir gerçek, fahiş kazanç elde edenen her kim ise bunun artık mızrak çuvala sığabilecek bir durumu yok. Er ya da geç kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çok net, paylaşılmak anladım durumunda. Ve bugünkü sıcaklık içinde yargısız infaz yapmaya müsait bir ortam var bir. Fatma Betül Sayan Kaya ismi üzerinden AK Parti'de daha kimler neler götürmüştür diye bir algı yönetimi var. Ve bunun işte en tipik örneğini Mahinur Özdemir Göktaş Aile Bakanı, hı hı, Ömer Bola Ticaret Bakanı örneğinde de gördük. Ve hani oradaki acelecilik değil aslında, siyaseten bu konuyla AK Parti arasında organik bağ var algısını bilerek ve isteyerek pekiştirmek için de yürütülmüş bir faaliyette olduğunu düşünüyorum. Yani bana bu bilgi geldi, ben bunu paylaştım masumiyeti değil. Bu bilginin doğruluğu meselesi değil. Önemli olan bunun üzerinden yaratılan algıyı yönetmek, bir gerçeklik oluşturabilmek. Bunu da bir yere kadar götürdüler. Ama çok net ve açık bir şekilde yalanlanıp ayağa yere basmayan, spekülatif ve bunun ötesine geçen de bir kişisel itibarı da sarsmaya dönük, bunu da siyaseten kullanmaya dönük faaliyet olduğu anlaşılınca kendi ayağını...
2: Bu bölümü böyle hızlı hızlı kısa kısa gitmek istiyorum. Şimdi mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun mu kurulmasın mı? Bu da siyaseten tartışılıyor ki AK Parti, yani iktidar partisi, Cumhur İttifakı bu kabul etmedi. Ya dedikleri zaten yargı işi araştırıyor, soruşturuyor.
4: Mecliste Devlet Denetleme Kurulu bu konuda kapsamlı bir çalışma
2: mecliste yapıyor. Mecliste böyle bir ihtiyaç yok. Var mı bir meclis araştırma komisyonu kurulmalı mı sizce bu konuyla ilgili?
0: Yani bence kurulmalı ama yani kurulması...
2: Ne çıkar mesela meclis araştırma komisyonu?
0: Yani meclis araştırma komisyonunda olabilecek olan tek şey şu, farklı olarak. Eğer oturumları şey olursa, basına açık olursa, yani açık oturumlar halinde yapılırsa, tabii orada sorulan sorularla bir takım cevaplar arasındaki ilişkinin, safahatinin ne olduğuna bakar. Yani ben sana... Yani sana derken işte oradaki kişi, orada soru soran dönüp şurada şu tarihte şu yatırımı yaptınız mı yapmadınız mı dediğimde karşısındaki vıt vıt vıtlamaya başlarsa, yani kekelemeye başlarsa, onun kamuoyunun vicdanında bir karşılığı vardır.
4: Araştırma ama, komisyonu ilgili kurumları ve yöneticilerini dinliyor. Onlardan da belli bilgi ve belgeleri de istiyor. Dolayısıyla muhalefet oradan elde ettiği bilgi ve belgeleri iktidara karşı kullanmak için enstrümana dönüştürüyor. Hayır, şu iktidar. Devlet Denetleme Kurulu bir çalışma yapıyor. Bence Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmasının sonucunu bekleyip burada hata, sistemik hata, ihmal, kanuni boşluk ve nihayetinde de bu işin kullanış biçimine dair bir fotoğraf çıkıp bu kamuoyuyla açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılabilirse bence bütün bu soru işaretleri ortadan kalkacak. Ben o nedenle Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yerine Devlet Denetleme Kurulu raporu ne zaman tamamlanacaksa tüm yönleri ve ekleriyle internet sitesinde Cumhurbaşkanı'nın yayınlanmalı şeklinde bir çağrının ortaya konulmasını son derece önemli buluyorum. Ama aynı zamanda bu iş giderek hani örgütlü bir suç, organize suç kimliğine doğru da yürüyor. Ben bunu savcılığın hali hazırda sermaye piyasası kanununa muhalefet şeklinde gözükse de ama aynı zamanda istenen bilgi ve belgeler itibariyle bir örgütlü suç yönüyle de araştırmaya
2: Bayış
4: konu olduğunu...
2: Kazanç sağlayanlar da bu örgüte üye oluyor mu sizce?
4: İşte evet, amaç ve çıkar birliği içinde hareket ettiklerinden bahisle savcılık bu yönüyle de konuyu araştırdığını, soruşturduğunu ifade ediyor. Anladım. Bu soruşturma sadece sermaye piyasası kanununa muhalefet ve benzeri tanımlı çerçevenin ötesinde daha ağır cezayı gerektirecek organize suç faaliyetiyle tanımlanabilecek bir boyuta da dönüşebilir.
3: Peki.
4: O zaman bunun içindeki hiçbir kimsenin ismi ve cismi ve sıfatı hiçbir şekilde kamuoyundan saklanamaz.
2: Peki, buyurun kaldığınız yerden Ahmet
0: Şimdi, demin anlattığım sebeple ya da anlatmaya çalıştığım sebeple pek de öyle yani muhalefetin umduğunu anladığım şekilde bir karşılık üreteceğini ben düşünmüyorum. Başka şeylerin gündeme getirilmesinin muhalefet açısından daha faydalı olacağını düşünürüm. Faydalı olması da muhalefete faydası
2: yani bakımından... Başka şeyler derken bu fon meselesinden farklı
0: Hayır,
2: konular.
0: Fon meselesi içerisinde faydalı olacağını düşündüğüm şeyler şunlar. Birincisi, şu anda ortada var olan durum bence hiç kuşku yok bir organize faaliyet.
2: Peki.
0: Tamam mı? Bu organize faaliyetin içerisinde göz yumanlar var, görevini kötüye kullananlar var vesaire vesaire. Şimdi bu kurumlarla ilgili olarak muhalefetin bir takım açıklama mı, aksiyon mu, bilgi alacaksa bunlarla ilgili bilgi alması gerekir ve beklenir. İkincisi, bu listelerin hızlı açıklanması yönünde bastırmaya devam etmek zorunda muhalefet. Çünkü şöyle bir şey olamaz. Ne yazık ki Türkiye'de hafif öyle bir hava var yani. Onlar böyle yaptılar, şimdi bize de böyle yaptın diyorlar. İşte öyle. Onların öyle yaptığı ne kadar sarıysa, seni de böyle yaptın o kadar sarı. Yani dolayısıyla ben o faal yaptı, şimdi de ben faal yaptım, benimkini ön plana çıkarıyorlar diye bir şey olmaz. Yani kimsenin faal yapmadığı bir memlekette yaşamak istiyoruz. Güzel futbol seyretmek istiyoruz diyor, güzel siyaset seyretmek istiyoruz biz. Artı açlık sınırının 37.800 liraya dayandığı bir memlekette bu yolsuzlukların siyaset eliyle yapılıyor olması siyaset kurumuyla ilgili olarak çok ciddi soru işaretlerini gündeme getirir. Hep söylüyorum, siyaseti yıpratma, siyaseti yıpratma. Önce siyaset yıpratmasın kardeşim kendini. Bana ne siyaset? Ha, bürokrasiyi yıpratmayalım, kurumları yıpratmayalım. Kurumlar gözümüzün önünde böyle bir dava olurken, sermaye piyasalarının ırzına geçilirken resmen neredeydiler? Ben şimdi bu kurumlarla ilgili
2: eleştiri yapınca
0: yani eleştiri getirdiğim zaman neyi yıpratmış, neyi yıpratmamış oluyorum. Bu birincisi. İkincisi, şimdi Basra harabe olduktan sonra, tamam mı? Basra harabe olduktan sonra Basra'yı harap edenlerin Basra'yı toparlamasını beklemek de enteresan bir şey. Bu Moğollara dönüp ya şu surları bir daha yapsanıza demeye benziyor. Ve burada bir takım temel sıkıntılar olduğunu görüyorum. Bu temel sıkıntılardan bir tanesi geçen haftalarda dikkat çektiğim sistemik risk. Bak, bir sürü aracı kurum sermaye piyasasının şu gün bu kriz nedeniyle gösterdiği performans nedeniyle aşağı doğru yatırımcılarının kaçması sebebiyle sırf Eylül ayında 105 bin kişi sermaye piyasaların yatırımcısı olmaktan çıkmış.
2: Hı hı.
0: Şimdi bunlar paralarını bozduruyorlar. Ellerindeki varlıkları bozduruyorlar. Paralarını alıyorlar ve gidiyorlar. Şimdi bu aracı kurumlar üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Aracı kurumlar sermaye yeterliliği bakımından zora giriyorlar. Şimdi şurada bir de aracı kurumlar patlamaya başlarsa Allah korusun bu sefer bu sistemik yayılma kimsenin öngöremediği şekilde büyüyebilir ve sıkıntılı hale gelebilir. En azından bunun halledilmesi için bir takım uygulamaların yapılması, o aracı kurumlara sermaye yeterliliklerini tamamlayabilmeleri açısından bir zaman ve imkan verilmesi lazım. Aynı burada yatırımcıya ödeme yapmak için geriye topladığın 131 tane her fonun kendi hesabı var. Bir tane de genel hisse hesabı var. Getir buraya diyorlar. Değil mi? Haksız kazanç elde ettiysen tamam, bunlara yatır. Ha, bunlara yatırdıktan sonra
4: bugün mevcut şeyle, mevzuatla bunlar hazineye irat kaydedilir. Bak bunu nerede yaşadık biliyor musun? Çok enteresan. Tam da bunun benzerini. Okan Müderrisoğlu gayet iyi bilecektir bunu.
5: Bir dakika.
4: İsrail, Mavi Marmara'da.
5: Tamam.
4: Vatandaşlarımızı katlettikten ve yaraladıktan sonra Mavi Marmara ile ilgili tazminat ödedi.
5: Doğru. Hı?
4: O ödenen tazminat nereye gitti biliyor musun? Hazineye gitti.
5: Doğru, mağdurlara gitmedi.
4: Tamam, mağdurlara gitmedi. Ondan sonra mağdurlar hazineyi dava ettiler. O davanın sonunda hazine mağdurlara bugün onların çektiklerini karşılayacağı konusunda
6: hani tabii usulü bir işlem olduğunu biliyorsunuz.
4: Çok çok çok yani çok sıkıntı duyulabilecek bir rakamı verdi. Şimdi bu niye böyle oldu? Hazine ister mi ya da iktidar bu lafın burada edilmesini böyle ister mi? Ver gitsin. Veremezsin çünkü kanuni altyapı ona izin vermiyor. Şimdi bu konuşulacak olan kanunun 14'ünde yarın değil mi?
6: Yarın, evet.
4: Konuşulacak olan kanunun bütün bunlar konusunda bir takım serbestileri veya serbestileri derken tabii böyle hani saldım çayıra Mevlam kayıra değil.
5: Anladım.
4: Gözetim altında
5: hocam,
4: kurallı serbestileri şey yapması Peki. lazım, var etmesi.
5: Devam edeceğiz kısa bir ara.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli, Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde geniş alanda yağışlar kuvvetli. Ankara 21 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. İzmir 22 derece. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop ve tüm Batı Karadeniz hattında yağış kuvvetli olacak. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece. Hava durumu.
9: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Aslında açılışta da ben farklı konulara da değinmiştim. Yavaş yavaş bu fon meselesini geride bırakacağım ama Ahmet Kasman dedi ki bana bir dakika daha ver. Tamamlayayım sözümü, buyurun.
3: Evet. Şimdi demin söylediğim sistemik risk, yayılma riskinin yönetilebilir hale getirilmesi için burada çok ciddi tedbirler alınması lazım. Eğer yönetilirse ortada bir problem olmaz. Çünkü bak, elimde rakam var. Toplam fonların %4 adet olarak, %4.6'sı bu krizin içine girmiş olan fonlar. Ve portföy büyüklüğünün de, yani çok büyük bir paradan bahsediyoruz, o ayrı. Ama portföy büyüklüğünün de %7.7'si. Dolayısıyla geçen hafta ben bitirirken bunu söylemiştim. Okan Müderrisoğlu en son söyledi, başta söyleseydi keşke dedi. Türkiye'de piyasalar bu krizi atlatırlar derinlikleri bakımından. Ama bunun olabilmesi için piyasa gerçekleriyle ve ne olup bittiğiyle pragmatik düzeyde barışık bir yönetim tarzı göstermek lazım.
4: Yani örneğin aracı kurumlarla da bir araya gelip süreç yönetiminde birlikte hareket etmek
3: ve bu demin
4: gibi
3: bahsettiğim türdeki zorlukların ortadan kaldırılması lazım. Çünkü bunları yapmadığın zaman bak, dünyada bu, Türkiye'de böyle bir kriz var da iş oraya gidiyor falan manasında söylemiyorum bunu, ama bir gerçeklik vardır. Bir merkez bankası bile, değil mi? Merkez bankasının arkasında şey var, hazine var. Tamam mı? Hazine, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası'nın yanında bir de ne var orada? Banknot matbaası var. Şimdi yeterince insan banknot matbaasının önünde sıralansın ve banknot matbaasında para basma hızından daha hızlı parasını geri çekmeye kalksın, banknot matbaası da batar. Hı hı. Tamam mı? Bu piyasalarda şöyle bir gerçeklik vardır. Karlılık dediğin şey kilo alıp vermeye benzer. Ondan ölebilirsin, kolesterol molesterol, ama uzun zamana yayılır. Nakit akışı bambaşka bir şey. Nakit akışı kalp krizidir, gidersin. Bu demin anlattığım bir nakit akış problemi.
2: Anladım.
3: Dolayısıyla bunu yönetilebilir hale getirdiğin zaman ilgililerinden bahsettiğimi gayet iyi biliyorlar. O zaman bu büyüklükler Türkiye'de sermaye piyasasına bir şey yapmaz. Ha, ama şimdi büyük zararını verdi. Büyük zararı güven.
2: Şimdi büyüklüklerden
4: bahsediyorsunuz. Bunu onarmak önemli.
2: Ne dediniz?
4: Yoksa üstesinden
2: fonların
4: gelir.
2: Aslında %4'ü bu.
3: 4.6'sı.
4: Evet.
2: Konuştuğumuz tasfiye
3: adet
2: edilen fonlar.
3: Ama değer olarak da 7.7'si.
4: Piyasa itibarı canlılığı ve nakit akışı bakımından daha fazla bir etki yarattı.
2: Bunu söylemek istiyorum.
4: Hoca, bu etkinin yönetimi ve güvenin yeniden inşası konusu son derece önemli.
2: Şu
4: o yüzden piyasanın
2: biter.
4: Aracı kurumlar başta olmak üzere diğer paydaşlarıyla da oturup konuşup birlikte çalışmak.
2: Ya öyle bir durum oldu ki
4: daha onarıcı bir politika
2: uygulamak
4: lazım.
2: Tasfiye süreciyle hadi şeklinde. 1 milyon
4: sadece
2: altındaki.
4: Sadece tasfiye sürecinden ibaret bakmayalım.
2: 1 milyon liranın altındaki yatırım yapan bir şekilde parasını kurtaracak. Farklı bir fonda, yani bu işlere karışmamış fonda piyasanın düşmesiyle birlikte zarar eden o zararıyla oturacak. Bu da
4: işte
2: bu
4: piyasanın
2: tuhaf bir durum.
4: Piyasanın
2: yani
4: onarılması ve kendine gelmesiyle bunlar fazlasıyla telafi edilebilir. Bir zaman boyutu var ama işte o nedenle piyasanın diğer paydaşlarıyla bu tahribatı minimize edip yeniden bu piyasanın güvenilir ve etkin işlemesine dönük bütün araçları, imkan ve kabiliyetleri kullanmak lazım.
3: Evet, yani kimi yerlerde rahatlama sağlaman lazım.
4: Gerekirse tamam, idari tedbirler alırsınız.
3: İdari tedbir alman lazım. Bazı şeyleri kısa bir dönem için dahi olsa bypass etmen, fakat bu bypass ettiğin meseleyi de çok iyi denetlemen lazım. Bir de bir şey daha
4: ve süreli
3: söyleyeyim.
4: Olması lazım.
3: Evet, bir süreli.
2: Hadi tamamlayalım.
3: Aynen. Ve bu, şunu da söyleyeyim bak. 2 milyar lira falan gibi paralardan bahsediyoruz ya. Türkiye'de en son dünya servet raporlarına göre 1,5 milyar lira ve fazlası parası olan kaç kişi var biliyor musun? 86 milyonluk ülke. Hı hı. 4208 kişi. Yani birileri 2 milyar lira kazandı diye geziyorsa, yani onu bilecekse o 4208 kişinin içerisinde. Ondan sonra soracaksın, o kalan 4208'in içinde kimler var?
2: Yani şimdi artık çok kolay telaffuz ediyoruz bu olaylarla birlikte.
3: Değil işte
2: milyarları.
3: Yani.
2: Şimdi 1 milyar lira, 1000 tane 1 milyon lira. Yani 1 milyon lirayı hayatında görmüş kişi var mı bilmiyorum. Kazanmış, kenara koyabilmiş. Bunun 1000 tanesini
3: i̇şte
2: yan yana koyuyorsunuz. 1 milyar lira oluyor. Onu 2 milyara 3 milyara, 20 milyara.
3: Bak 1 milyon dolar bugün, üstelik kurun gerçekçi olmadığı kanaatindeyseniz, ki ben o kanaatteyim, bakarsan aslında elde etmesi görece kolay bir para. Yani dediğimin ne olduğunu farkındayım. Bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Elde etmesi görece kolay bir para. Neden? Çünkü kur düşük. Kur yüksek olsa oralarda olmayacaksın. Buna rağmen Türkiye'de 93 bin kişi var bu kadar mevduatı olan. Tamam mı? Yani bahsettiğimiz, şimdi bizde yaşlı insanlar, Instagram'da dolaşan öyle bir şey var ya, yaşlı insanlar benim gibi, tamam, milyar görmüş insanlarız biz yani, nedir? Doğru. İşte şimdi 90'larda, çünkü 6 sıfır daha vardı paranın, bir milyar bir paraydı yani, kaç milyar maaş alıyor.
2: Bir kesim
3: alıyor.
2: Hala milyarla yaşıyor. Ha,
3: şimdi 85 yaşındaki teyzem 25 milyar lira benim zaten maaşım, 2 milyar ne olmuş ki diyor olabilir ama... O 2 milyara sahip olan insan adedi o 4208'in altında, 86 milyonluk ülkede ve bu ülkede 37.800 lira para kazanan adam açlık sınırının altında yaşıyor. Onun için bir böyle titre ve kendine gel. Bunun Peki. sorumlularının açıklanmaması diye bir şey söz konusu dahi olamaz. Açıklamadığın zaman da sana edilen lafı çekeceksin kardeşim. Madem söylemiyorsun, o zaman ben de speküle ederim.
2: Peki. Barış Oster, değiştirelim konuyu. Çünkü başka başlıklarımız da var konuşmak istediğimiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip sonrasında işte AK Parti'ye geçmesi, ki bu noktada Özgür Özel'e de çok eleştiri yapılıyordu. Siz de burada eleştiri getirmişsiniz.
4: Tam sizin konunuz zaten.
2: Bugün Özgür Özel grup kürsüsünde yine çok sert konuştu. Benden öz eleştiri istiyorlar. Ne öz eleştirisi? İçim yanıyor dedi. Şöyle elini kaldırdı. Dedi Elim. Ki bu ele, eğer Cemil Tugay'a bu eli imza atsaydı, attıysa bu elim kırılsaydı keşke dedi. Daha ağır ifadeler kullandı. Şimdi... Ne oluyor? Yeni parti bu işin altından nasıl kalkacak? Bu bir kırılma yaratacak mı İzmir'deki bu durum parti genelinde ya da muhalefet genelinde?
0: Şimdi sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Süreç yönetimi, ki az evvel Okan Bey de Ahmet de kullandılar başka bir bağlamda. Kriz yönetimi, iletişim yönetimi anlamında Cemil Tugay da sınıfta kaldı. Şimdi şu çok iddialı bir laftı. İşte ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçersem karım beni boşar. Annem beni evlatlıktan reddeder. Şimdi meseleleri, böyle siyasal meseleleri kişiselleştirmeye ve duygusallaştırmaya başladığınız anda kaybetmeye başlıyorsunuz.
4: Tabii tabii, yani o mayınlı sahaya girmiş oluyorsunuz.
0: Bunlar çok iddialı laflar.
4: Ve gereksiz.
0: Çok gereksiz laflar. Bir de bağlayıcı laflar. Yani eşinizden boşanıp boşanmamanız beni ilgilendirmiyor. Hizmet etmeniz beni ilgilendirir. Bir. İki, mesela şu da talihsiz bir laf. Ben İzmir için, İzmir'e hizmet etmek için buraya geldim. E o zaman sen karşı yakanın adayı olduğunda İzmir'i sevmiyor muydun arkadaş? Sen CHP'nin ana kent adayı olduğunda İzmir'i sevmiyor muydun arkadaş? Sorusu hemen aklımıza geliyor bir yönüyle. Diğer yönüyle de İzmir'e hizmet etmenin yolu sadece iktidar mensubu olmaktan geçer anlamı çıkıyor burada. O da iktidarı zan altında bırakıyor. Ha, demek ki bu iktidar o kadar partizan bir iktidar ki muhalefete seçildiği halde, arkasında milli irade olduğu halde hizmet imkanı vermiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi mesela, ben İzmir İl Başkanı'nın çiçeği burnunda parti mensubu Cemil Tugay'ın kulağına şunu fısıldamasını beklerim. Ya böyle böyle laflar etme. Bak biz de zan altında kalıyoruz. Biz de töhmet altında bırakıyorsun. Hani ana seni evlatlıktan reddeder, eşin hanımefendiden boşarsın. Hayır, ama bizim çok partizan olduğumuzu ima ediyorsun. O yüzden sus demesi beklenir İzmir İl Başkanı'nın çiçeği burnunda, İzmir'in ana kent belediye başkanı, iktidar mensubu Cemil Tugay'a. Demek ki süreç yönetimi anlamında, kriz yönetimi anlamında sınıfta kalıyorlar. Ha şimdi gelelim yeni parti cenahına. Özgür Bey'in ifadeleri de çok kişisel ve çok duygusal. Şimdi, elim kırılaydı falan, şanım işte bu kabuğum ki koklayıp nereden bulalım şimdi. Bunlar da hani evet, bir siyasal müktedanlık beklenir. Ama bunlar da fazla kişisel ve duygusal sözler.
4: Şöyle iki zıt husus oldu. Sütte leke olur, Cemil Bey de olmaz.
2: Ne olur kendisini bağladı bayağı. Tabii.
4: Sonra da hani namussuza varıncaya kadar kullanılan bakın, diğer zıt ifade.
0: Burada yani. Bakın hani. En üste yazmışım. Kocaman çirkin yazımla sütte leke var, Cemil Tugay'da leke yok. Şimdi
4: bu sonra da çok bugün iyi. Ne dedi? Namussuza varan ifadeler.
0: Bunlar da meseleyi fazlasıyla kişiselleştiren ve duygusallaştıran laflar. Yani arkadaş siz 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekiliydiniz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahleyi tedrisinden geçmiş, hı hı. Onun sağ kolu konumundaydınız. Kemal Bey'le beraber bu isimlerin adaylaştırılmasında hani en hafifinden itirazınız olmamıştır. 2024'te de hani karşıya kadar çok da parlak icraatlarla anılmayan Cemil Tugay'ı siz bu sefer genel başkan sıfatıyla ve bir risk alarak anakente aday gösterdiniz.
4: Yapay zekaya da sorulmuş muydu acaba?
0: Evet, bir de tabii o var.
2: Şimdi burada herhalde şimdi
0: bu iyi değil. Şimdi bu siyasal iddia açısından iyi değil. Bir, siyasal tercihler açısından, isim tercihleri açısından iyi değil. İki, bir siyasal konuyu bu kadar kişisele, duygusala, elim kırılsın, canım karımdan boşanırım falan şeklinde bu kadar aile içi meselelere indirgemek anlamında iyi değil.
4: Yeni üç. Partiyi nasıl etkiler Cemil Tugay'ın?
2: Burada birazcık da Özgür Özel'in bu serzenişi ya da bu üst perdeden çıkışın nedeni de birazcık kendisine yönelik gelen İzmir'i AK Parti'ye işte bırakan, teslim eden genel başkan olarak
0: tabii şimdi
2: adlandırılmak, İzmir, gösterilmek yani, böyle mi? Yani,
4: tabii hani nasıl etkiler tabii. Sorusunun içinde bu tabii. Çok önemli bir soru. Muhalif siyasete güvenini yitirmeye başlamış vaziyette. Zaten muhalif siyasete güvenini yitiren muhalif seçmen orada dururken bir de

0: Evet ya. Oyu babasının tapulu malı zannetmek. Siyasetin neresinde olursa olsun.
1: O konfor alanına sığmak.
0: Veya kime işaret ediliyor olsun. Bu suçlama olarak da şık değil. Fikir olarak da şık değil. Algı olarak da şık değil. Dolayısıyla bu benim biraz evvel söylediğim dinamikler sonunda hep beraber İzmir Marşı'nı söylerken kendilerini bulabilirler.
1: Borsa İstanbul'daki manipülasyon ve fon soruşturmasında birçok şüpheli isme adli tedbir getirildi deyip taşınmaz devri ve yüksek EFT havale gibi işlemler başsavcılık iznine bağlandı denilip kapsamlı bir liste yayınlanmış. Sabah.com.tr'de var. Başka yayın organlarında da vardır kuşkusuz. Bu isim misim tartışması içinde oldukça önemli bir çekirdek kadro şu anda sosyal medya ve açık kaynaklarda var.
2: Siyasi isimler var bunun içeri.
1: Ben şu anda henüz bakamadım ama epeyce bir kapsamlı bir liste var.
2: Peki.
1: Tedbir getirilenler diye geçiyor.
2: Peki. Arkadaşlar varsa bir aramız o araya gidelim. Sonrasında şu Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimi, Türkiye'nin pozisyonunu, Mekke anlaşmasını konuşacağız kısa bir aradan sonra.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Merhaba sevgili cazseverler.
3: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunçağ geçmişten bugüne caz çalıyor.
4: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilimi konuşacağız ama tam reklama gitmeden önce Okan Müderrisoğlu bir fon soruşturmasına ilişkin bilgiyi paylaşmıştı. Bir isim listesi açıklandığını
3: adli
2: söylemişti.
3: Adli tedbir getirilen mal varlıkları hareketi ve EFT ve para trafiği.
2: Barış Dostel'le arada acaba kimi görürüz diye konuşurken kimi görürüz kimi görmeyiz ya da...
4: Şimdi, önceki bölümlerde yine bugün programımızın dedik yani muhalefet bu konuda çok temkinli, tedbirli, ihtiyatlı olmalı. Hmm. Kılı kırk yararak, çok titiz davranarak isim açıklamalı. Çünkü bu isimler az evvel Okan Bey dedi ya, Sabah'ta ve diğer medya organlarında yer alan isimler, bu fon işine giren kişiler zaten kendi adıyla soyadıyla girmiyor çok önemli ölçekte. Başka isimler üzerinden, tanıdığı üzerinden, eşi dostu, ahbabı, akrabası üzerinden diyor. Yani dolayısıyla öyle muhalefetin çok beklediği, arzuladığı, çok popüler, çok medyatik, çok kamuoyunun tanıdığı, bildiği isimler çıkmayabilir bu listede. Hı.

0: benim zaten şeyde söylemeye
1: çalıştım. O isimler var mıdır vardır ama o isimler kendi adıyla, kendi kimliğiyle değil, başka isimler üzerinden bu işe girmiştir.
0: Soruşturma ile ilgili meclis komisyonu kurulursa muhalefetin istediği çıkmayabilir derken kastettiğim şey buydu, belki onu açmak lazımdı. Ama gene de tabii orada muhalefet aynı zamanda bürokratik ve siyasi sorumluluğun, yani aktif siyasi sorumluluğun peşinde.
2: Peki. Şimdi Husilerle Suudi Arabistan arasındaki durum. Ben açılışları altını çizdim. Yani evet, biz İran Savaşı'nı konuşuyorduk. ABD ile İran arası müzakere diyorduk. Husiler neden bu işe çok böyle savaşa katılmadılar, sessiz kaldılar, geride durdular? Bunu merak ediyorduk. O merak giderildi. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik çok sert saldırılar düzenliyorlar. Havalimanlarına, petrol tesislerine, ki bugün program içerisinde son dakika bilgisi olarak geldi. Yine Suudi Arabistan'da petrol tesisleri yakınlarında patlama sesleri duyulduğu yeni bir saldırı dalgası anladığımız kadarıyla. Suudi Arabistan'ın bazı noktalarda çaresiz kaldığını, bu saldırıları engelleyemediğini görüyoruz. Tabii Suudi Arabistan'da yeni imza attığı bir savunma anlaşması var. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan. Burada taraflar ortaya bir taahhüt koyuyor birbirlerinin savunması anlamında ve o taahhüdün de gerekleri olacaktır mutlaka. Biz de bu noktada günlerdir acaba Türk askeri Suudi Arabistan'a gider mi? Giderse nasıl gider? Bir muharip güç olarak mı gider? Yoksa bir savunma gücü olarak mı orada bulunur? Bunu konuşuyoruz. Bugün Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında aslında net bir ifadeyle partisinin görüşünü, yaklaşımını ortaya koydu. Dedi ki hemen burada, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır diyor. Sayın Özgür Özel, o da konuya değindi. O da diyor ki Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız. Yani anlaşılan o ki biz önümüzdeki süreçte bir tezkere tartışması yaşayacağız. Sanki ufukta bu gözüküyor. Barış Soster, sizle başlayalım bu bölümü. Ne dersiniz? Türk askeri gitmeli mi?
1: Ben Türk askerinin gitmesini doğru bulmayanlardanım. Neden? Şundan. Birincisi, Suudi Arabistan, hani Türkiye ile zaman zaman ciddi çelişkiler yaşayan, Türkiye'nin hassasiyetlerini ister Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda olsun, ister Filistin meselesinde olsun, ister sözde soykırım iddiaları konusunda olsun, hassasiyetini paylaşmayan bir devlettir. Bizim önceliklerimiz söz konusu olduğunda bizimle beraber hareket etmeyen bir devlettir. Hı hı. Keza Suudi Arabistan'ın yanında Birleşik Arap Emirlikleri'ni bazen Katar alarak, Yunanistan'dan bizim devlet olarak tanımadığımız Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle gayet iyi ilişkiler kurduğunu da görüyoruz. Yani o yüzden benim Suudi Arabistan'a karşı bir eleştirel tutum vardır. Bir, iki, Suudi Arabistan ABD'nin çok koruduğu, gözettiği, savunduğu, sevdiği bir müttefikidir Orta Doğu'da. ABD gelsin Suudi Arabistan için canını ortaya koysun. Hı hı. Diğeri, Suudi Arabistan Hamas meselesinden evvel, İsrail soykırımına, İsrail barbarlığından, İsrail caniliğinden evvel İsrail ilişkileri, İbrahim anlaşmalarını hatırlayalım, gayet ballı börekli bir ülkeydi. Hatta eğer o 7 Ekim yaşanmasaydı süreç İbrahim anlaşmalarının Suudi Arabistan'ın da imzasıyla taçlanacağı, tamamlanacağı bir kulvarda ilerlemekteydi.
0: Ama hali hazırda değil mi? Mesafeli bir duruşu var. Hı hı. Evet.
1: Ha, Suudi Arabistan İran'la tarihsel, siyasal, kültürel, etnik,
2: gerçi Arap. İsrail yardım edelim diyor Suudi Arabistan ama kabul etmiyorlar
1: işte.
2: Onlarda.
1: Tam da muradım o zaten. Mezhepsel gerilimi olan bir ülkedir ve bu meselede baktığımızda Husiler İran'ın vekil gücü olarak, İran'ın kol kanat gerdiği bir kuvvet olarak, İran'ın direniş ekseninin bir parçası olarak oradalar. Yani aynen Filistin'de Hamas gibi, aynen Lübnan'da Hizbullah gibi, onların kolu kanadı kırıldı hayli. Şimdi Husiler oradalar. Ha, bu koşullarda biz hele de bir muharip kuvveti niye Suudi Arabistan nam ve hesabına yollayacağız? Bu acaba bizim, eğer böyle bir adım atılır ise, bölgesel konumumuzu, bir orta büyüklükle güç, bir bölgesel aktör olarak konumumuzu daha mı pekiştirir? Soru bir. Bence pekiştirmez. İki, eğer biz böyle bir adım atarsak, ki ben buna itiraz ediyorum. Bu bizim İran'la aramızı düzeltir mi yoksa aramızı daha mı açar? Soru iki. Soru üç. Suudi Arabistan ABD ile arası bu kadar iyiyken, bu kadar zengin bir ülkeyken, Körfez'deki Arap ülkelerinin lideriyken, genel olarak 22 üyeli Arap dünyasının, Arap Ligi'nin Mısır'la beraber lideriyken, acaba öncelikle koşması gerekenler kimlerdir Suudi Arabistan'ın imdat çağrılarına? Bu da benim bir diğer sorum. O yüzden ben oraya Mehmetçik yollanmasını, Türkiye'nin doğrudan bir menfaati, doğrudan bir çıkarı söz konusu olmadığı için ve Suudi Arabistan bizim şimdiye kadar hiçbir milli meselede bizim hassasiyetlerimizi, önceliklerimizi paylaşmadığı için doğru bulmayanlardır.
2: Ama ortada bir anlaşma var. Derse.
1: Anlaşma, antlaşmak ki son yıllarda hep birbirinin yerine kullanılıyor. Doğru. Niyet beyanı, mutabakat muhtırası, ne dersek diyelim. Bu Mekke savunma anlaşması da şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Acaba Pakistan'dan, ben ihtimal vermiyorum ya, Hindistan savaşırlarsa, hani onlar arasında bir keskin rekabet vardır. Zaman zaman da silahlı çatışmaya, sır anlaşmazlığa dönüşen. Acaba Suudi Arabistan ve Türkiye bu işe taraf olurlar mı? Ya da Suudi Arabistan öyle Husilerle falan değil, doğrudan İran'la bir çatışma yaşarsa, acaba Pakistan, ki İran'la da ilişkileri fena değildir Pakistanlıların, ve Türkiye bu işe girerler mi? Ki ben buna da ihtimal vermiyorum. Ya da bir diğer ihtimal vermediğim iş, Türkiye Yunanistan'la bir silah çatışmaya girerse, acaba bu Suudi Arabistan gelir bizim Mekke anlaşmasından dolayı Yunanistan'la savaşımızda bizim yanımızda olur mu? Ki ben buna da ihtimal vermiyorum yani. Şart şey söyleyeyim. O yüzden hani bu Mekke anlaşmasından dolayı, canım anlaşma kapsamında bizim orada imzamız var diyerek ben oraya Mehmetçik yollanmasını, hele hele bir muharip kuvvet, bir muharip Mehmetçik gücümüzü yollamasını doğru bulmayanlardanım.
2: Okan Müdürsoğlu, nedir burada durum? Şimdi bir anlaşma var. Biz anlaşmanın tam metnini bilmiyoruz.
0: Yani neyi kapsıyor, ne oluyor? Bu hafta meclise gelmesini bekliyoruz. Şimdi,
2: daha mecliste de onaylanmadı.
1: Meclis onayından da geçmedi.
2: Onayından da geçmedi ama biz şimdiden bir işte tezkere beklentisi, gelecek mi gelmeyecek mi, işte muhalefet ne yapacak, iktidar ne yapacak, bunu konuşmaya tartışmaya başladık. Ankara'nın gündeminde mi Türk askerinin, Özgür Özel'in deyimiyle Yunan nereden çıktı? Yemen çöllerine gitmesi.
0: Bir defa Yemen çöllerine gitmesi diye bir şey söz konusu olmayacak ama bu öncelikli seçenek değil. Şimdi çok boyutlu bakalım ve adını koyarak devam edelim. Mekke ortak savunma anlaşması. Herhangi bir şekilde saldırıyı, karşı saldırıyı içeren bir taahhüt değil. İki, ancak devletten devlete bir saldırı olması durumunda harekete geçecek bir savunma mekanizması. Dolayısıyla Husiler bir devlet gücü değil ya da bir devlet otoritesi
1: devlet
0: değil.
1: Devlet dışı aktör.
0: Bravo. Üçüncüsü, işte bu taraf ülkelerin içine, ki bugün Mısır Dışişleri Bakanı açıklaması var, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı ciddi şekilde değerlendiriyoruz diye, ki Mısır'ın katılması da çok istenmişti. Bu bölgesel sahiplenme politikası bağlamında. Burada en kritik hususlardan biri de şu. Taraf ülkelerden birine yapılmış saldırı direne yapılmış kabul edilecek ama otomatik olarak askeri seçenekler devreye girecek şeklinde bir taahhüt de yok. Farklı mekanizmalar, diplomatik mekanizmalar, destek mekanizmaları, askeri destek mekanizmaları. An itibariyle bildiğimiz sınırlı ve sorumlu kısmı şu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında askeri işbirliği anlaşması var. Daha önce imzalanmış, meclisten onaylanmış, yürürlüğe girmiş. Bu sadece Suudi Arabistan'ın savunmasına katkı sağlayabilecek elektronik harp sistemleri, radar sistemleri, alçak orta hava savunma sistemlerinin, stratejik tesislerin savunulması, korunması için tahsis edilebilir veya satış ya da devri söz konusu olabilir, ki şu anda bunun sınırlı ve sorumlu bir örneğinin zaten sahada olduğuna ilişkin açık kaynak bilgileri de var. Her şeyden önce Husiler Yemen'de mezhep temelli bir bölünmenin İran'ın vekil gücü olarak Suudi Arabistan'ın temsil ettiği Selefi Vahabi geleneğe karşı İslam dünyasındaki talihsiz parçalanmanın ve bölgesel ve sahadaki iktidar gücünün bir aparatı, bir uzantısı. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri cihat ve cihatçı kavramı
3: İslamcı terörist gibi son derece tehlikeli, gereksiz ve yanlış ama oldukça maksatlı bir kavram üreterek Batı dünyasını empoze etti. IŞİD, DEAŞ adına ne dersek diyelim. Bununla da bunu ete kemiğe büründürdü. Kendisi üretti, kendisi de tasfiye etti. Ama o arada Şia geleneği adeta bir hani seküler İslam, bir protestan İslam anlayışı gibi takdim edilerek işte Sünni tırnak içinde cihatçı savaşçılara karşı İslam dünyasında bir dengelenme aracı gibi Amerika tarafından oldukça anlamsız bir şekilde yorumlandı ve Irak başta olmak üzere İran'ın bölgede Suriye'ye varan, Yemen'de devam eden nüfuz alanının Lübnan dahil olmak üzere genişlemesini Amerika Birleşik Devletleri sözde DEAŞ'la ve işte efendim cihatçı Müslüman savaşçılarla mücadele ediliyor ve Batı'nın değer ve kültürlerine ve yaşam tarzına açık tehdit oluşturuyor diye göz yumdu. Şimdi Husiler de Şia kimlikli ve Yemen'de belli bir bölgede yoğunlaşmış. Bununla birlikte ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla mücadele eden, bunu da askeri örgütlenme, silahlı örgütlenme boyutuyla. Fakat Husiler dediğiniz bir grup, bir devlet dışı aktörünün elinde balistik füze olması tahmin edilebilir mi?
2: Ben onu soracağım şimdi. Biz hep haber metinlerinde şöyle geçer işte, Husi milisler, Husi grupları. Yani görüntüler gelir, işte araçlar üzerinde giden bir takım işte silahlı adamlar görürüz. Ama ellerinde balistik füze.
3: Balistik füze ne demek? Atmosferin dışına çıkıp sonra atmosfere girerek terminal hız dediğimiz, yani ses hızının 2, 3, 4, 5 katına kadar varabilecek hızla hedefe doğru giden çok özellikli, yüksek teknoloji gerektiren
2: füzeler
3: demek. Yok
2: yani
3: tabii.
2: Sahibi olan ülke sayısı
3: sayılır. Bakın Türkiye'nin bile balistik füze kabiliyeti ya da balistik füzeleri önleyecek kabiliyeti konusunda daha
2: yeni.
3: Evet, değil gelişim mi? Aşaması.
2: Peki nasıl yani, hangi arada o zaman İran konu, deniyor? İran'dan ne zaman gitti bunlar?
3: Konu bize Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran çatışmasından önce sadece Suudi Arabistan'a karşı Yemen'de iktidarı ele geçirmek üzere örgütlenen Husilere destek verilirken bu kabiliyetin gerek doğrudan gerekse malzemeleri ve organizasyonu ve mühendisliğiyle Yemen'e İran tarafından transfer edildiğini çok net bir şekilde teyit ediyor zaten. Hı hı. Bu önemli bir husus. Şimdi kritik nokta şu, Türkiye İran'ın komşusu ve İran'ın mezhep temelli siyasetiyle son derece hassas çizgilerde ama tarihi derinliği olan ve inanç birliğinde muhafaza eden ilişki yürütürken Husilere karşı şu anda takınılan tavır aynı zamanda arka plan diplomasisini de gerektiriyor. Özellikle istihbarat diplomasisini, neden? Hı hı. Çünkü bugün Husiler Kızıldeniz'i kontrol ederek Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattındaki saldırıda düzenlediler. Doğu Batı petrol boru hattının Kızıldeniz üzerinden uluslararası piyasalara ham petrolü ihraç etmesinin önünü keserek, ki Hürmüz Boğazı'nda şu andaki sıkıntı malum, oldukça stratejik bir hamle yaptı. Hı. Ve bu stratejik hamle Türkiye açısından da Kızıldeniz'i kullanarak özellikle uzay üssü kurduğu ve çok önemli askeri ekonomik ilişkiler geliştirdiği Somali'ye erişimiyle ilgili risk yaratıyor. Bu nedenle Husileri kafadan karşıya almak ya da kafadan bir çatışma senaryosunun içinde Türkiye'yi düşünmek hem anlamsız hem gerçekçi değil. Ama aynı zamanda Pakistan bakımından da hem İran, Amerika Birleşik Devletleri yer yer İsrail arasında muhteşem bir arabuluculuk faaliyeti yürütmüşken, İran'ın desteklediği bilinen ama herkesin bildiği sır gibi devam eden
2: Omerta kanunu.
3: Bu ilişki biçiminde eğer İran'ı bu kadar karşınıza alırsanız arabuluculuk rolünüzü ve güvenilir aktör rolünüzü büyük ölçüde kaybedeceğiniz gibi elbette kendi ülkeniz içindeki Şia nüfus bakımından da İç sorunlar yaşayabilirsiniz. Anladım. Ama Pakistan'ın şu anda Suudi Arabistan'ın vereceği ekonomik desteğe oldukça ciddi ihtiyacı var. İçeride ekonomik ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bu anlamda Suudi Arabistan hem Pakistan Merkez Bankası'nda döviz rezervi biriktiriyor, bulunduruyor, hem de nakit destek de sağlıyor. Pakistan'ın da karşılığında Suudi Arabistan'da bir uçak filosu ve askeri varlık bulundurduğunu da biliyoruz. Özetle Yemen içindeki iktidar mücadelesiyle bu iktidar mücadelesinin Suudi Arabistan'ın içine Riyad'a kadar uzanan balistik füze tehdidi boyutu birbiriyle ilintili, coğrafi olarak birbirinden hayli uzak mesafelerdeki problemler. O nedenle
2: yani şunu anlamak gerekiyor.
3: Yemen çöllerine gitmesinden bahsetmiyoruz.
2: İşin diplomasi kısmını Ankara yönetirken işin askeri kısmına Pakistan mı destek verecek?
3: Pakistan açık bir destek veriyor. Hı hı. Ve hatta yer yer operasyonlara katıldığına ilişkin anladım. Bilgiler de var, ama Türkiye'nin de savunma sınırları içinde elektronik harp, yani özellikle peki. İHA ve SİHA'ların frekansının karıştırılarak etkisiz hale getirilmesi başta olmak üzere alçak orta hava savunma sistemleriyle Suudi Arabistan'a hem ihracat yoluyla hem teknik ekip yoluyla destek sağladığı da biliniyor zaten.
2: Ahmet Kasman, geçtiğimiz programlarda bizim konuştuğumuz bir konu vardı. Sizin verdiğiniz bir örnek vardı. İşte Türk lirası üzerinden diyordunuz ki Türk lirası çok değerlidir ama mevcut şartlarda artık dünyada başka bir geçerli birim var. O da GG demiştiniz. Güvenlik garantisi. Şimdi bir güvenlik anlaşması. Anlaşmanın altında Türkiye'nin imzası var. O anlaşmanın taraflarından biri zor durumda. Bir tehdit altında. Burada o GG ki güvenlik garantisi, bir güvenlik garantisi Türkiye'nin bir güvenlik garantisi.
3: Çok dikkatli takip etmiş ve çok
4: ben şu an hayretler içinde.
2: Güvenlik garantisi dediğim kadar kıymetlidir demiştiniz. Burada o GG değerini, paritesini korumak adına ne yapması gerekir?
3: Diyebileceğimiz AA endeks var. Ahmet Ağa.
2: Nasıl bir davranmalı bu noktada?
4: Bak, zaten o kadar da bandozladı ki işte argüman zincirinden de kopmadı.
3: Ben de bir şey söyleyeyim. Kıskanmıştım bu değerlendirme biçiminizi ve katma değerli tamam, bir Türkiye algısı. Dakika,
4: çok direkt teşekkür ederim. Yalnız buyurun. Yani ben bunu söylemezsem içimde patlar yani. Ben yaklaşık 30 yıldır televizyondayım ve yani program sunucuların teşekkür ederim. Program sunucularının soru sorup sonra devamını hiç dinlememelerinden, bir programdan öbür programa söylenen her şeyi silmelerine falan çok şahit olmuşumdur. Böyle bir anlattığım bir şeyi bana böyle geriye anlatan öğrenciye bile yüz veririm yani.
2: Teşekkür
4: sana
2: ederim.
4: Haddim değil tabii.
2: Yok, ama çok dikkatle dinliyorum ben
3: tabii
2: hepinizi.
3: Programın başında da öyle bir nirvana giriş yapmıştınız ki ama yok. Ahmet sadece
4: ama o açtı benim
3: şöyle söyleyeyim. Ahmet hani öndeki metni okuyan klasik bir sunucu değil. Gerçek anlamda yok, bir televizyon
2: çok
3: gazetecisi.
2: Hepinizden bu programı izleyenleri de öneriyorum. Yani
3: bir televizyon gazetecisi. İzlesinler. İyi bir gazeteci.
2: Hadi
3: çok
2: buyurun.
4: Şimdi henüz henüz ortada anlaşma yok. Lafını zaten Okan Bilirsoğlu kullandı. Anlaşmanın
3: bir anlaşma var da meclisten onaylanması.
4: Anlaşmanın bağlayıcı şekilde geçerli olabilmesi için bütün ülkelerinin ilgili prosedürlerini tamamlaması lazım. Türkiye özelinde bu meclisten geçmesi. Bir uluslararası anlaşma meclisten geçtiği zaman geçerli oluyor çünkü. Suudi Arabistan'la Pakistan'da da kendi süreçlerini tamamlayarak bu anlaşmanın bir arkasından şimdi atanmış bir genel sekreteri var. Ama
3: mekanizma,
4: mekanizma henüz yok ortada. Üç, tabii başka problemler var. Onlara burada girmeyeceğim. Bulaşıcı taahhütler ya da bulaşıcı sorumluluklar, uluslararası hukuktaki tabirle contagious commitments meselesi var. Yani senin bir başka ittifak veya anlaşmayla olan ilişkin ve oradaki taahhütlerinin burada bambaşka bir anlaşmada yaratacağı bulaşıcılık etkisi nedir? Yani bir arada yönetmen gereken şey. Bunların da nasıl olacağı belli değil. Asker yollamak dediğiniz zaman ben hiçbir surette Yemen çöllerine Mehmetçik gidecek falan diye anlamıyorum. Ben teknik ve anlamlı, yani sahadaki dengeyi değiştirecek bir teknik destek vereceğini Türkiye'nin anlıyorum.
3: Türkiye ve asker gönderecek olsa Suudi Arabistan'daki bir stratejik bölgeye belki. Yani evet, o da yapabilir. Şu anda uç bir örnek ama Yemen değil asla gideceği.
4: Bunu yapabilir.
2: Stratejik bölgeye gitse hedef olmaz mı?
3: Değil işte, onu söylüyorum. Yemen'in içindeki, lütfen haritaya baksınlar. Husilerle.
2: Hayır, Yemen için değil. Suudi Arabistan içerisinde stratejik bir noktaya konuşlanan birlik doğrudan Husi'nin hedef olmaz mı?
3: Ya şöyle söyleyeyim. Balistik füze itibariyle olabilir ama bu Türkiye'nin bugünden yarın alacağı bir pozisyon değil. Bu bölgesel sahiplenme ve çatışmaların peki durdurulması ve süreç yönetimi bakımından alacağı inisiyatif. Çatışmaya girmek için değil.
0: Belki bir noktada olabilir demek istiyor Okan Müdesiroğlu. Ben de belki bir noktada. Hı-hı. Ama bugün Türkiye'nin vereceği teknik askeri desteğin teknik askeri desteğin sahada dengeyi değiştirici etkisi olur. Senin GG, yani hı-hı, benim GG o orada pariteyi ciddi
3: gel anlamında.
0: Pariteyi ciddi tavan yapar yani orada Türkiye açısından. Anladım. Yani Türkiye lehine. Bu birincisi. İkincisi bu bir askeri ittifak, Mekke ittifakı, fakat stratejik siyasi sonuçları var. Ve stratejik siyasi sonuçlarına da Türk dış politikasının bugün ihtiyacı var. Türkiye'ye ciddi bir avantaj da sağlıyor. Bunu da unutarak bunu değerlendirmenin pek bir imkanının olmadığını düşünüyorum. Keşke Türkiye bunları böyle gayet hani elini kolunu sallayarak yapabilseydi. Öyle değil. Ne dünya öyle, ne Türkiye'nin konumu öyle. Dolayısıyla bugün oraya doğru ilerliyor hikaye. Türkiye ayrıca bir arabulucu olma şeyinde, noktasında da belli avantajlara sahip. Neden? Çünkü Yemen'deki Husilerle konuşuyor. Yemen'deki Husileri ikiye ayırmak mümkün. Bunlardan, yani bunun bir grup yani Yemen'in egemenliği için savaşıyorlar.
5: Tamam.
0: Nüfusunda işte Husiler %30'undan fazlası, 38 falan gibi bir şey tutuyor. Ve bunlar Caferi değiller. Yani İran Şiiliğine mensup
5: peki
0: değiller. Zeydi.
5: Anladım.
0: Şimdi
3: ince ayrıntılar var ama ortak paydaları daha
0: bu
3: geniş.
0: Bu Zeydilik de Sünniliğe Caferilikten daha yakındır. Dolayısıyla sevmediğim bir laf ama burada yerine oturur.
5: Son söz olsun.
0: Hani şey olarak uygarlık diyaloğu bakımından daha kolay Türkiye için bunları ikna, anladım, etmek. Ha, bir kısmını da asla ikna edemeyeceksin. Çünkü onlar da Zeydilikten Caferiliğe doğru dönmüş vaziyetler. İran'ın ciddi yatırımı var orada. Yani bunu peki sağlayabilmek için.
3: Ve programımızın sonuna geldik.
0: Onlarla da baş etmek gerekecek.
5: Peki. Teşekkür ediyorum cümle için. Programımızın yani sonuna geldik.
3: Bu Türkiye'nin, ama şey yavaş yavaş değil, bayağı hızlı bir şekilde. Evet,
0: Türkiye'nin güvenlik garantisi sadece güvenlikle alakalı değil. Aynı zamanda diyalog kapasitesiyle de alakalı.
3: Bak yine güzel laf etti, bitirdi işte.
5: Peki. Şey. Barış Dostlar teşekkür ediyorum. Ahmet Kasman teşekkürler. Okan Bileriz
3: teşekkür ederiz.
5: İzleyicilerimize de teşekkür ederiz.
3: Hocam.
5: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Galatasaray'ın ikinci golü.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. Sel, dolu ve hortuma karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur'da ve Adana bölümü genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop kesiminde de yağış kuvvetli. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: İyi geceler. Saat 23 NTV'de bugün yarınla karşınızdayız. Günden kalan satır başlarını efendim kısaca özetleyelim, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Fon krizinde ödeme ve tasfiye takvimi netleşiyor. 3 portföy şirketinin kalan 49 fonundaki 34,1 milyar liralık tasfiyenin bu hafta sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor. Şu ana kadar yatırımcıya ne ödeme yapıldı, hedefler neler, ayrıntıları paylaşacağız. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları sürerken Trump İran'ı işaret etti. Husilerin Tahran'ın yönlendirmesiyle hareket ediyor olabileceğini söyleyen ABD Başkanı, saldırılarla seçimler öncesinde petrol fiyatlarının yükseltilmek istendiğini savundu. Seçimlerden sonra da buradayım, unutmayacağım mesajı yeni bir müdahalenin habercisi olarak yorumlanıyor. Bu konuyu konuğumuzla ele alacağız. Yatırım vaadiyle milyonlarca dolarlık vurgun yapan şebekeden film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Yeni üyelerini yalan makinesine bağlayan dolandırıcılar polisle veya gazetecilerle bağlantıları olup olmadığını sorguladı. İstanbul'daki operasyonlarda 36 şüpheli tutuklandı. Sahte çağrı merkezlerinin kurduğu tuzağı ve korumanın yollarını konuğumuza soracağız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlıyor. Rams Park'ta saat 22'de başladı mücadele ve ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmaya dair son bilgileri de aktaracağız. Başlıyoruz.

0: Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirdi. 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.
1: Fon Koordinasyon Kurulu'nun 5. toplantısı sonrası yayınlanan açıklamada tasfiye süreci ve ödemelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buğz ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 46.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanacağı ifade edildi. Açıklamada geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunulan fon teklifinin bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağı belirtildi. Komisyon görüşmelerinin ardından teklifin kısa sürede Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Peki meclise sunulan teklif neleri içeriyor? Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerleri yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilecek. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Buna göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar dedi. Fon rövanşizmi ifadesini kullandı.
2: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Belediyelerdeki yolsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor dedi.
2: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
3: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi. Gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da vardı. Husi saldırılarına göz yumamayız dedi.
2: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a saldırılarını sürdüren Husileri bir kez daha hedef aldı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Husilerin çok kötü bir tutum sergilediklerini ifade eden ABD Başkanı, bir yıl önceki saldırılarda Husileri ağır şekilde vurduklarını yazdı. O dönemki saldırıların Husilerin isteği üzerine durduğunu savunan Trump, Şimdi ise İran'ın yönlendirmesiyle yeniden saldırıya geçtiklerini ifade etti. Muhtemelen ABD ara seçimlerinden önce petrol fiyatlarını bilerek yükseltmeye çalışıyorlar. Bu hiç hoş değil dedi. ABD'deki seçimleri çoktan kazandığını ama seçimden sonra da burada olacağını ifade eden Trump, yaşananları unutmayacağım diyerek gözdağı verdi. Bölgede karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde koalisyon güçleri Yemen'in başkenti Sana'da enerji tesislerine hedef aldı. Husiler ise başta Aramco'nun Dahran'daki genel merkezi olmak üzere çeşitli bölgelere füze saldırısı düzenledi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını, bundan sonra olabilecekleri efendim şimdi bir uzmanla konuşacağız. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Hocam bir iki saat kadar önce yine bir saldırı vardı. Husilerden Aramco tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Önce şunu sormak istiyorum. Neye bağlıyorsunuz saldırıların yoğunluğundaki bu artışı?
4: Şimdi saldırıların tabii bu artışındaki ana nedenlerin başında işte biraz önce Trump haberinde de verdiğiniz gibi İran'la dayanışma. Birincisi bu denebilir. İkincisi Suudi Arabistan'la özellikle 2014-2015'ten beri ortaya çıkmış olan bir sürtüşme var, gerilim var. Aslında bu Husi meselesi Suudi Arabistan'ın kendi meselesi değil, Yemen iç siyasetinde olan ayrışmanın doğal sonucu olarak ortaya çıkmış bir problem. Daha sonra Suudi Arabistan Yemen'i mevcut hükümeti desteklediği için bu meseleyle karşı karşıya kaldı. Şimdi Husilerle yaşadığı mesele hem Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgedeki özellikle İran'a yönelik saldırılarına yönelik Husilerin bir tepkisi bağlamında gelişen özellikle enerji sektörü üzerinde bir baskı oluşturmayı hedefleyen bir stratejinin parçası, hem de 2015'ten gelme aralarındaki bir düşmanlık var. Dolayısıyla bu da bu saldırılar üzerinde etkisini gösteriyor. Ancak Yemen medyasına baktığınız zaman, Husilerin medyasına baktığınızda oradaki insanlar şunu söylüyorlar. Biz ABD ve İsrail'le savaşmaya gidiyoruz. Dün hatta sosyal medyada ve Yemen medyasında da yayınlandı bu. 18 yaşında bir militan yakalandı, Husi. Kendisine soruyorlar neden geldin diye. Ve verdiği cevap ilginç. ABD ve İsrail'le savaşmaya geldim şeklinde. Yani Husilerin temel gücü halk milis güçleri, bunlardan oluşturuyor. Dolayısıyla bu saldırıların arkasındaki temel mantık, bir Suudi Arabistan'la savaşırken aslında ABD ve İsrail'le savaşıyoruz şeklinde bir propagandaları var. İki, zaten Suudi Arabistan'la aralarındaki bir sürtüşme var. Bu yeniden canlandı. Daha önce biz şöyle anlatıyorduk bunu. Yani İran'la dayanışma, Hürmüz Boğazı'nın işte durumuna yönelik Babel Mendeb'de bir cevap. Fakat bu artık günlerdir farklı bir yöne doğru gitti ve İran'ı aşmış durumda. Şimdi Husilerle Suudi Arabistan o 2022'de yapılan bir ateşkes ya da kısmi bir barış vardı. Yeniden onun öncesindeki çatışma sürecine dönmüş durumdalar.
0: Hı hı. Hocam yani Donald Trump'ın işte bugün o sosyal medyadan verdiği mesajda söylediğinde de hani siz İran aracılığıyla bir şekilde ara seçimlerde kendisine bir mağlubiyet yaşatmak adına petrol fiyatlarını yükseltmek istiyorsunuz diyor. Haklılık payı var o zaman değil mi?
4: Peki petrol fiyatlarını madem yükseltmek istiyorlar ise neden sivillerin yoğun bir şekilde bulunduğu havalimanlarını saldırı altında tutuyorlar? Bakın bu önemli. Yani hatta bunların görüntüleri de yayınlandı. Umre'ye evet. Giden insanların yoğunlukla kullandığı havalanında büyük patlamalar meydana geldi. Bunun petrol fiyatıyla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Hani petrol tesislerine yönelik bir saldırı olsa bu biraz önce Trump'ın söylediğiyle belki uyumlu olabilir. Evet, bunu yaptı. Petrol tesislerinin altyapıya da saldırıyor ama son günlerde nedense sivil altyapılara yönelik Husilerin yoğun bir saldırısı var. Dolayısıyla bu sadece petrol fiyatlarını yükseltmekle açıklanabilir bir durum değil. Biraz önce de bahsettiğim bir durum. Bakın biraz önce yine Yemen medyasını ben birkaç günden beri takip ediyorum. Özellikle Husilerin kontrolündeki medya. Sokak röportajları yapıyorlar. Oradaki eli silahlı insanlar. Bakın bu insanlar sıradan halk. şu anda Yemen'de Husi'den kontrol ettiği tüm bölgelerdeki insanlar silahlandırılmış durumda. Kabileler teker teker silahlandırılıyor ve büyük çapta bir askeri hazırlık var. Dolayısıyla söyledikleri bir şey var, çok önemli. Biraz önce buna ben rast geldim. Medine'yi alacağız diyorlar, bakın. O kutsal beldeleri alacağız diyorlar. Yani çok ağır ifadeler de kullanıyorlar Suudi yönetimine. Dolayısıyla bu artık bir petrol meselesini geçmiş durumda. Daha dini motiflere doğru giden bir çatışma süreci var. Şimdi burada en büyük korkumuz şu. Yani Sünnilerin de bu şey bir şekilde Husilere karşı bu çatışmanın bir parçası haline gelmesi. Şu anlamda söylüyorum. Husiler şu anda bir düzenli ordu değil. Silahlı milis güçler. Şimdi yarın bir gün Sünnilerin de bu tip milis güçleri oluşturup Husilerle sahada karşı karşıya gelme ihtimali var. Bu senaryolarda...
0: Barış Adıbelli ile Doktor Barış Adıbelli ile konuşuyoruz. Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik gittikçe artan saldırıları var ki bugün yine akşam saatlerinde Suudi Arabistan'da işte şu an gördüğünüz petrol tesislerine yönelik de saldırıları oldu. Hafta sonu Riyad'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havaalanına yönelik saldırıları vardı ki bunlar yaklaşık 800 kilometre menzile sahip olan seyir füzeleriyle gerçekleştirilen saldırılardı. Dün yine balistik füzeler ateşlendi Husilerin bulunduğu bölgeden Suudi Arabistan'a yönelik. Bunların bir kısmı imha edilebiliyor havada fakat bir kısmı da yakalanamıyor Suudi Arabistan'ın elindeki hava savunma sistemleri tarafından ve hedefi buluyorlar bir şekilde. İşte hafta sonu az önce Barış Hoca da söyledi, Riyad'da havaalanının vurulması sonucu Umre'ye giden hacılar da orada hayatını kaybetmişti. Tabii bundan sonra ne olacak? Bu saldırılar daha da artacak mı? Nereye evrilecek? En önemli sorulardan bir tanesi o. Suudi Arabistan şu anda bu savaşı daha çok Yemen'de, Yemen'in içinde desteklediği güçler eliyle yürütüyor ve onlara hava desteği sağlıyor. Ama daha yoğun karadan gerçekleşecek bir harekat başlar mı başlamaz mı, o da merak ediliyor. Evet, Barış Adıbelli ile tekrar beraberiz hocam, onu sorayım. Tam ben de anlatıyordum şöyle genel hatlarıyla meseleyi. Bir daha geniş kapsamlı Suudi Arabistan tarafından, hatta belki işte Pakistan ordusunun da bir şekilde içinde yer alacağı bir kara harekatı olabilir mi sorusu gündemde, ne dersiniz?
4: Evet, bence en önemli soru bu. Kara harekatı olmadan bunu hava harekatıyla yapamayacağını farkında Suudi Arabistan. Ama bunun sadece farkında olan Suudi Arabistan değil, Amerika Birleşik Devletleri de öyle. Müsaade ederseniz ben burada bir noktaya temas etmek isterim. Husilerin kontrol ettiği yerler kuzey, işte kuzeybatı ve özellikle batı bölümü. Bura ikiye ayrılıyor topografik olarak. Uzun binlerce kilometrelik çöllük kıyı şeridi ve dağlar. Şu anda Arap Yarımadası'nın en yüksek dağları bu bölgede ve dağlar, kanyonlar, işte kesik vadiler, derin çukurlar ve mağara hatlarından oluşuyor ki bu mağara ağları birbiriyle de bağlantılı. Küçük bir Afganistan'a benzer bir örnek. Bakın şimdi Husilerin en büyük avantajı bu. Dağlık alanda bulunuyorlar ve olası hava harekatlarında bu dağlık alana sığınıyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda temkinli olmasının ana nedenlerinden biri tıpkı Taliban'la yaşadığı o 20 yıllık deneyimi Husilerle burada yaşamak istemiyor. Gerçekten bu dağlık alan inanılmaz stratejik mevziler, çok yüksek alanlar. Burada tahkim edilmiş, doğal tabiat şartlarıyla tahkim edilmiş köyler var. Bunların hepsi Husilerin kontrolünde ve silahlılar. Dolayısıyla buraya düzenli bir orduyla kara harekatı yapsanız bile Afganistan'da yaşananların bir benzeri burada yaşanır. 20 yılın sonunda nasıl Amerika Taliban'a burayı terk ettiyse 20 yılın sonunda, ki bu kadar da sürer bu savaş, Husilere burası bırakılır. Dolayısıyla şu anda hem Suudi Arabistan hem Amerika Birleşik Devletleri bu noktada çok dikkatli davranıyorlar. Evet, hava harekatı Afganistan'da hiçbir işe yaramadı, bunu gördük. Benzeri burada da bir işe yaramayacağı biliniyor. Çünkü sadece çöl alanları değil, Husiler biraz önce de bahsettim, dağlık alanlarda çok iyi mevzilenmiş durumdalar ve bakın gerilla savaşı veriyorlar. Dolayısıyla bu noktada yine onlar gibi o savaş tekniklerini kullanan belki özel birliklerle buralara bir operasyon yapılabilir. Fakat Suudi Arabistan bu meselenin kendi meselesi olmadığını da biliyor. Yani buna bulaşmak da istemiyor. Aslında biraz önce de bahsettiğim gibi Yemen'in kendi iç işlerini 2000'li yıllarda 2004'te meydana gelen bir ayrışma. Ondan sonra Husiler ortaya çıkıyor. Kendilerine de Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ını örnek almış durumdalar. Yani biliyorsunuz Hizbullah'ın da bir politik kanadı var siyasi parti olarak. Bir de silahlı kanadı var ama Hizbullah burada İsrail'e karşı mücadele ediyor. Orada herhangi bir Müslüman ülkeyle mücadele etmiyor veya bir Müslüman halka yönelik saldırısı yok. Dolayısıyla burada kara harekatı konusunda Trump'ın temkinli durmasının arkasında aslında 3 Kasım seçimlerinden öte biraz Afganistan deneyimi yatıyor. Taliban'la olan deneyim yatıyor ve bu noktada Husilere yönelik başlayacak bir operasyonun böyle 1-2 ayda bitmeyeceğini, bunun çok uzun bir savaşa dönüşeceğini ve Orta Doğu'ya da bunun yayılma ihtimali olduğunu görüyorlar. Bu noktada meselenin acaba siyasi boyutta çözülebilirliği var mı? Bu da araştırıyor ki bu noktada Türkiye'ye önemli rol düşüyor. Evet. Çünkü bakın burada Libya benzeri bir hadise var. Dikkat edelim, Libya benzeri bir hadise var. İki grup var. Bir meşru tanınan hükümet, bir ona karşı savaşan grup var. Bakın bugün Türkiye iki grupla da şu anda çok iyi. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin bir arabuluculukla Husilerle hem meşru hükümet hem Suudi Arabistan'ı bir araya getirme ihtimali kuvvetli. Ama sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi olası bir kara harekat olursa burada Pakistan ordusu kullanılacak. Yani zaten Pakistan ordusu bunun için kendisi gönüllü olarak da aday oldu. Şu anda 25 bin asker deniyor Suudi Arabistan'a, evet, konuşlanan asker sayısı. Dolayısıyla burada Türkiye'ye düşen rol sadece kurma ayaklı. Yani danışma, işte ekipman verme, istihbarat verme. Evet. Onun ötesinde bir kara harekatının parçası olacağını da ben düşünüyorum Türkiye'nin.
0: Hocam şimdi siyasi çözüm dediniz. Yani sizin de anlattıklarınızdan çıkardığım benim sonuç burada en akıllıca çözüm diplomatik bir yolla bu meselenin halledilmesi, aynen, olacaktır. Ama orada taraflar ne istiyor? Yani Husiler ne istiyor? Merkezi hükümet orada veya meşru tanınan hükümet ne istiyor? Suudi Arabistan ne istiyor? Tarafların pozisyonlarını anlatmanız mümkün mü bize?
4: Şimdi Ali Abdullah Salih uzun zaman demir yumrukla yönetti Yemen'i. Suudi Arabistan'ın desteği vardı. Suudi Arabistan bir nevi arka bahçe gibi görüyordu ama 2004 yılında işler değişti. İşte Husiler ya da Ensarullah sahaya çıkıyor ve siyasi anlaşmazlıklar daha sonra silahlı çatışmaya ve nihayetinde Yemen'in fiili olarak ikiye bölünmesine neden oldu. İşte güneydeki Yemen hükümeti meşru hükümet olarak tanınıyor ancak çok fazla bir siyasi ve askeri gücü yok. Şimdi Husiler tabii Zeydi mezhebine mensuplar, İran'la biraz yakınlar. 12 imam Şiiliğine evet mensuplar ama İran'la bir mezhep birliktelikleri de yok, onu söyleyelim. Yani örneğin Hümeyni Ali Hameney'in hani çok büyük bir etkisi yok. Saygı duyuyorlar ama çok fazla da İran'la işte Irak'taki gibi, oradaki Şiiler gibi çok fazla organik şeyleri yok. Ama bu son meselede hem Filistin meselesinde, Gazze meselesinde hem İran meselesinde İran'la Filistin'le dayanışma içerisinde oldular. Bu noktada belki kendi güçlerini Hizbullah gibi rüştünü ispat etme adına uluslararası çapta İslam dünyasında rüştünü ispat etme açısından kendilerini gösterdiler. Takdir de topladılar. İsrail'e yönelik saldırılarda İslam dünyasında destek de gördüler, saygı da gördüler. Ancak ne zaman ki silahlarını Suudi Arabistan'a çevirdiler, İşte ne zamanki kutsal beldelere yönelik bir takım saldırılarda bulunuldu ki kendileri bulunmadık diyor ama bunlar biz gördük. Özellikle sivil havalanlarına yapılan saldırılar bakın bugünkü uluslararası hukuk açısından bir savaş suçu. Dolayısıyla burada aslında biraz önce de bahsettiğimiz gibi 2014'te Husilerle Ali Abdullah Salih'in kendi arasında hükümet arasında çıkan çatışmalarda Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesi gereğince Suudi Arabistan'ı meşru müdafaa hakkını birlikte kullanma adına Yemen'e davet etti. Suudi Arabistan böylece bu işe müdahil oldu. Yoksa Husilerle Suudi Arabistan arasında herhangi bir mesele yoktu. Suudi Arabistan mevcut hükümete yardıma gidince mecbur Husilerle karşı karşıya geldi. Kendi sınırları da Husilerle sınır olduğu için sınır güvenliğini koruma adına kendi de meşru müdafaa hakkını ilan etti ve böylece kendi de bu çatışmanın bir parçası haline geldi. Aslında mesele Suudi Arabistan için tamamen hani tabiri caizse bir arkadaş kurbanı oldu desek yeridir. Suudi Arabistan'ın Yemen'e ya da Yemen'deki çıkarlarına müdahale etmesi dolayısıyla bu işe taraf olmuş durumda. Husiler tanınmak istiyor. Kendi kontrollerindeki topraklara artık saldırıların düzenlenmemesini istiyor. Özellikle içeride hükümet güçlerine Suudi Arabistan'ın verdiği desteğin kesilmesini istiyor. Ama bu anlattığımız Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki o geleneksel hani gerginlik, 2014-2015'ten gelen gerginlik. Diğer bir husus ise Hürmüz Boğazı meselesi konusunda, özellikle İran konusunda bir dayanışma gösterilmesi ve bunun da aslında bir boyutunun Amerika ve uluslararası enerji piyasalarındaki fiyat yüksekliğiyle de ilgili olması. Dolayısıyla bu birincisi Amerika'nın, Trump'ın ve İran'ın atacağı adımla çözülebilir. Bu noktada Husilerin bu kartı ceplerine koyabilir. Ancak Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin bir Yemen boyutu var. Yani iç siyaset boyutu var. Yani Güney Yemen'le, oradaki hükümet güçleriyle masaya otururlarsa Suudi Arabistan'la da problem çözülür. Dolayısıyla burada akil bir devletin, önemli bir devletin bölgede ara buluculuğuyla bu mesele halledilebilir. Bakın ben burada Türkiye'nin ön plana çıktığını düşünüyorum. Çünkü bir Ukrayna deneyimimiz var, Ukrayna-Rusya. Ama öbür tarafta da bir Libya deneyimimiz de var. Dolayısıyla bu noktada Türkiye bence diplomasiyi de burada devreye sokarak en azından İran nezdinde de Türkiye'nin ilişkileri İran'la iyi. İran üzerinden veya doğrudan Husiler üzerinden Yemen hükümetiyle, meşru hükümetle ve Suudi Arabistan'la masaya oturtulması burada herhalde en iyi çözüm olacaktır. Çünkü bu savaşın kazananı olmaz Burak Bey. Yani olası bir Husi ve bölgedeki çatışmaların bir kazananı olmaz. Kazananı sadece İsrail olur.
0: Hocam şunu da sormak istiyorum. Yani tabii bu konuda çok sağlıklı bilgi akışına ulaşmak pek kolay değil. Hani Suudi Arabistan'ın içinde bu yaşananlar nasıl karşılanıyor? Buna dair bir bilgi var mı?
4: Yani Suudi Arabistan tabii özellikle yönetim bağlamında bir şaşkınlık var. Yani şaşkınlık şu, Husilerle Suudi Arabistan ilk defa çatışmıyor. İlk defa karşı karşıya gelmiyorlar. Biraz önce de bahsettik. Yani 2015'ten beri farklı şekillerde karşı karşıya geliyorlar. Çatışmalar yaşanıyor. Can kayıpları oluyordu. Ama ilk defa Husiler çok kapsamlı bir şekilde özellikle balistik füzeler, hatta geçen gün hipersonik füze de kullanıldığı söylendi havalanına karşı. Altyapı tesislerine, petrol altyapı tesislerine, efendim sivil hava alanlarına, altyapılara yapılan saldırılar, ayrıca Babel Mendeb'in kapatılması ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik bir abluka ilan etmesi. Bu tabii inanılmaz bir şey. Yani devlet olmayan bir silahlı aktör, bir silahlı grup bir ülkeye karşı abluka ilan ediyor ve uluslararası toplum herhangi bir şekilde buna yanıt vermiyor. Yani Babel Mendeb uluslararası bir su geçiş yolu, ticaretin yapıldığı en önemli yer. Ve burada şu anda seyri sefer özgürlüğü engellenmiş durumda ve bu noktada ne Amerika Birleşik Devletleri harekete geçiyor, ne Avrupa Birliği, ne de NATO. Bakın bir örnek vereceğim. Yıllar önce hatırlayalım lütfen. Aden Körfezi'de korsanlık girişimleri vardı. Özellikle Somali'den gelen korsanlar burada teknelerle gemilere saldırıyordu. Bakın bu belki basit görülebilecek bir eyleme bile NATO, Avrupa Birliği ve ABD özel görev güçleri kurdular ve bugün hala bu gücün bir bağlantılı operasyonu olarak burada gemiler devreye çıkıyor. Ama bundan daha ciddi olan bu Kızıldeniz'in seyri sefere kapatılması ya da burada bu trafiğin tehlikeye uğramasına rağmen uluslararası toplumun hiçbir şekilde hareket etmemesi de düşündürücü. Dolayısıyla bu noktada aslında siz de biraz önce söylediniz, gördüğümüzün ötesinde çok ciddi bir tablo var. Bizim tabii beklentimiz şu, umarım 3 Kasım'la bu iş sınırlıdır. 3 Kasım sonra işler daha da düzelir. Ancak şu anda İsrail'le mücadele eden bir zamanlar Husiler tüm dikkatlerini, tüm güçlerini Suudi Arabistan üzerine vermiş durumdalar. Şimdi bugün yine medyaya düşen bir belki son dakika haber, Netanyahu İran'ı vurabiliriz

0: toparladı.
1: Stokların
0: Elindeki
1: eminim tamamdır.
0: füze stokunu tam olarak bilmiyoruz. Bakın her gün bir şey söyledi Trump ama elinde bir hayli hipersonik füze var. Dolayısıyla tam seçim arefesinde İsrail kentlerinin yeniden İran füzeleriyle, özellikle hipersonik füzeleriyle vurulduğunu düşünürsek ya da vurulacağını düşünürsek ve ortaya çıkacak tablonun bence sandıkta Netanyahu'nun lehine değil, aleyhine işleyeceğini de bilmemiz lazım. Netanyahu bence bu riski alamaz, bu kumarı oynayamaz çünkü bu riskin kumarın şöyle bir sonucu var. %50-%50 ya buradan sandıkta büyük bir zaferle çıkarsınız, İran'ı tamamen diz çöktürürsünüz ki bu mümkün olmadı. 40 gün uğraştınız olmadı ama İran sizin şehirlerinize, Tel Aviv'e veya öteki büyük şehirlere eğer hasar verir, zarar verirse bunun sandıktaki yansıması tamamen Netanyahu için olumsuz olur. Netanyahu bunu görüyor, kurt bir siyasetçi, uzun yıllardan beri siyasetin içinde. Dolayısıyla bu bir kumar olduğunu kendisi biliyor. Onun için ben İran'ı provoke edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü sadece İran meselesi değil, hemen kuzeyde biliyorsunuz Hizbullah var. Yani aynı anda Hizbullah da bir şekilde harekete geçecektir. Dolayısıyla Lübnan meselesi de şu anda işler biraz durulmuşken yeniden Lübnan'da bir kriz çıkması İsrail'in işine gelmez. ABD için de geçerli. Yani her olumsuz gelişme bir sent petrolün artması demek ki bu da Amerikan iç politikasında Trump'ın çok da dayanabileceği bir tabloyu oluşturmuyor. Onun için ben söylemlerle bunu 3 Kasım'a kadar götürecekler ama 4 Kasım'da nasıl bir dünyaya uyanırız, nasıl bir Orta Doğu'ya uyanırız açıkçası ben de kestiremiyorum. Onu ben de merak ediyorum. O gün göreceğiz.
1: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi
1: Sağ
0: geceler.
1: ol, sağ olun efendim. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. İran savaşı enerji maliyetini de arttırdı tabii, dünyada tedarik krizi yarattı. Ekonomiler bu durumdan olumsuz etkilendi. Uluslararası para fonu Türkiye için büyüme tahminini düşürdü.
2: İran savaşı ekonomileri etkiledi. Uluslararası para fonu Türkiye için büyüme tahminini düşürdü. Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonrası petrol fiyatı 100 doları geçti. Şubat sonunda başlayan sorun hala çözülemedi. Enerji maliyetleri arttı, tedarik sorunu doğdu. IMF, Türkiye ekonomisi için 2026 büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek %2,7'ye çekti. 2027 tahminini de yarım puan aşağı revize ederek %3,1 olarak belirledi. IMF, Çin için büyüme beklentisini bu yıl için %4,5'a, gelecek yıl için ise %4,4'e indirdi. Tahminini her iki yıl içinde 0,1 puan düşürdü. Kuruluş, dünya ekonomisi için büyüme tahminini ise 0,1 puan yükseltti. %3'ten %3,1'e çıkardı. Dünya ekonomisinde görünümü şirketlerin yapay zekaya yaptığı devasa harcamalar destekledi.
1: Karadeniz'de ticari gemileri hedef alan yeni bir saldırı daha gerçekleşti. Bulgaristan açıklarında iki kargo gemisi drone saldırısına uğradı. Gemilerden biri battı. Bulgar yetkililer Malta bayraklı Chelsea 3 kargo gemisinin gece yarısından sonra 3 drone'un hedefi olduğunu duyurdu. Gemideki 7 Ukrayna ve 8 Azerbaycan vatandaşının tamamı kurtarıldı. Aynı saatlerde yine bayraklı bir başka gemi de saldırıya uğradı. Saldırı sonrası gemi battı. Geminin mürettebatından 5 kişi kurtarıldı, 11'i ise kayıp. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Saldırıların ardından Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. NATO ve ABD saldırılara tepki gösterirken Bulgaristan'la dayanışma mesajları paylaştı. Reklam arası veriyoruz.
3: NTV Radyo.
4: Herkese sanat. Sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Bale kendini vücut dili.
4: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanat da yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
8: Sanat insanı güzel.

0: güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
2: Devam ediyoruz. Bir hafriyat kamyonu sürücüsü kontrolü kaybedince önce bir otomobile çarptı, ardından duramayarak başka bir otomobile çarptı ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine sürüklenerek durdu. Kazada iki sürücü yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına ve motor kaskı kamerasına yansıdı. Kaza İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi.
3: Hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından bir araca çarptı. Sürücü duramayarak yolda ikinci bir araca daha çarptı ve bariyerleri aşıp metrelerce yükseklikten İSKİ'nin bahçesine düştü. Kaza İstanbul'da Ok Meydanı Tem Bağlantı yolunda meydana geldi. Hafriyat kamyonu seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı. Kamyon ilerlemeye devam etti. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü İSKİ Genel Müdürlüğü'nün girişinde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Ardından kaldırıma çıktı, demir bariyerleri aşarak kurumun bahçesine yuvarlandı. Bahçede park halindeki servis minibüslerine de çarparak durabindi. Kazada kamyon şoförüyle çarpıştığı ikinci otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardı. İki sürücü de hastaneye kaldırıldı.
2: İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı. 10 ton uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların kriptolu mesajlaşma uygulamasıyla haberleştikleri anlaşıldı.
3: Kriptolu mesajlaşma programlarıyla haberleşiyor, İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Avrupa'ya satıyorlardı. İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda aralarında şebeke elebaşlarında olduğu 44 zanlı yakalandı. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar sevkiyat içinde kriptolu haberleşme uygulaması kullanıyordu. Uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı da belirlendi. Sisteme girmek için karşılıklı onay alınması gerektiği anlaşıldı.
4: Bu bir uyuşturucuyla savaş mücadeleyle birlikte bir savaş veriyoruz. Savaşımız geleceğimiz için.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Europol ortak çalışmasıyla kriptolu uygulamanın serverlarına girildi. Yazışmalar incelendi. 35 kez sevkiyat gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul Narkotik Şubesi, uyuşturucu ham maddesinin Avrupa'dan temin edildiğini ve İran'a nakledildiğini ortaya çıkardı. İran'da üretilen uyuşturucunun da Türkiye üzerinden Hollanda, Almanya ve Makedonya'ya sevk edildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 163 şüphelinin 7,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
2: Kadına yönelik şiddet bitmiyor. Şu Antalya'da bir kişi birlikte yaşadığı kadına işkence yapıp öldürdü. Kadının hesabındaki paraları da alan saldırgan yakalandı, tutuklandı. Adana ve Kocaeli'de de boşanma aşamasındaki iki kadın eşleri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Biri yaşam mücadelesi veriyor.
5: Önce darp edip işkence yaptı. Ardından öldürdü. Cinayetten sonra kadının hesabındaki parayı kendi hesabına aktardı. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. 49 yaşındaki Canan Yıldırım Talha Torbalı ile birlikte yaşıyordu. 27 yaşındaki Torbalı iddiaya göre kıskançlık nedeniyle kadınla tartışmaya başladı. Canan Yıldırım'a işkence yapan zanlı darp ederek öldürdü. Olayın ardından otobüsle Konya'ya kaçan saldırgan polise teslim oldu. Tutuklanan saldırganın cinayetten sonra Canan Yıldırım'ın bankadaki 17 bin lirasını kendi hesabına aktardığı belirlendi.
6: Neden öldürdün?
7: Pişman mısınız?
6: Neden öldürdün? Kıskançlık nedeniyle olduğunu söylemişsin, doğru mu?
5: Adana'da Fatma Horuz eşi Osman Horuz'dan ayrılmak istiyordu. Bir süredir annesinin evinde yaşıyordu. Genç kadına yolda yürürken takip eden eşi bıçakla saldırdı. Çevredekiler müdahale edince kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayati tehlikeyi atlattı. Kadına yönelik bir saldırı haberi de Kocaeli'den geldi. Boşanma aşamasındaki kadın eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmadan sonra kadının çalıştığı yere giden zanlı yanındaki bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.
2: Sakarya'da 14 yaşındaki Murat İmran evinde tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı 16 yaşındaki YDS'nin cep telefonunda yapılan incelemede olaydan önce yapay zekaya cinayet ve müebbet hapis cezaları hakkında sorular sorduğu ortaya çıktı. Olayın planlı bir cinayet olduğunu savunan aile katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
5: Arkadaşının evinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. 14 yaşındaki Murat İmran ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 16 yaşındaki zanlının yapay zekaya hangi suçu işlerse ne kadar ceza alacağını sorup plan yaptığı anlaşıldı.
0: Çocuk dediğiniz katil benim oğlumu öldürüyor. 10 dakika içinde barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce benim oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösterir ön rapordur bence bu.
5: Sakarya'da 24 Temmuz'da meydana gelen olayda Murat İmra arkadaşının evinde tabancayla başından vuruldu. Tutuklanan ev sahibi 16 yaşındaki YDS önce arkadaşı için intihar etti dese de sonra suçunu itiraf etti. Kazayla oldu dedi. JASAT ekipleri tutuklanan zanlının cep telefonunu inceledi. Olaydan 2 hafta önce yapay zeka uygulamasında birini öldürsem ne kadar ceza alırım ve müebbet hapis ne kadar şeklinde arama yaptığı belirlendi. Telefondaki fotoğraflarda zanlının olayın yaşandığı evde silahlı pozları da bulundu.
0: Kaza olmadı da şu an artık resmi elimizdeki çıkan raporlarla artık hepsi tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar, pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım, silahla çekilmiş bir sürü fotoğraflar.
7: Çocuk tamamen bir suç makinesi yani. Kendince bir araştırmaya girmiş yani.
5: Murat İmran anne ve babası katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Yapay zeka sektörünün öncülerinden Anthropic yayınladığı son güvenlik raporunda çarpıcı bir uyarıda bulundu. Şirket küçük boyutlu yapay zeka modellerinin internete bağlı sıradan akıllı ev aletleri ve cihazlar üzerinden kendini kopyalayabileceğini öne sürdü.
3: Yapay zeka çamaşır makinelerine, robot süpürgelere ve akıllı televizyonlara sızıp kendisini kopyalayabilir. Kritik uyarı yapay zeka devi Anthropic'ten geldi. Şirketin yayımladığı son güvenlik raporuna göre yapay zekanın kendini çoğaltmak için yakın gelecekte devasa veri merkezlerine ihtiyacı kalmayabilir. Rapora göre önümüzdeki aylarda internete bağlı akıllı cihazlar yapay zekanın kendisini kopyalaması için yeterli işlem gücünü sağlayacak. Akıllı fırınlar, güvenlik kameraları ya da evdeki robot süpürgeler kendi kendine yayılan küçük kapasiteli birer yapay zeka kopyalama merkezine dönüşebilir. Bu yapay zeka modelleri geleneksel virüslerden farklı olarak veri merkezlerine ya da bulut sonuçlarına bağımlı kalmadan cihazların kendi donanımını kullanarak ağ üzerinden yayılabilecek. Uzmanlara göre akıllı cihazlar kontrolden çıkacak bir yapay zeka için sığınacak güvenli liman haline gelebilir. Siber güvenlik uzmanları bu tablonun savunma mimarisinde köklü bir değişimi zorunlu kıldığını vurguluyor. Araştırmacılara göre bugüne kadar veri merkezlerini korumaya odaklanan güvenlik önlemlerinin artık ev ve iş yerlerindeki akıllı cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.
2: İstanbul'da uluslararası bir dolandırıcılık ağına yönelik baskın düzenlendi. Zanlıların geçen aylardaki operasyonlarda olduğu gibi sahte çağrı merkezleriyle milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı belirlendi. Bu dolandırıcılar yeni şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullanıyordu. O anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
8: Film sahnelerini andıran bir şekilde aynı bazı yabancı gizli servis elemanlarının yaptığı gibi dolandırıcılık şebekesine giren yeni üyeleri yalan makinesine bağladılar, sorguya çektiler. Adeta köstebek havana çıktılar. Fotoğraflarda yer alan zanlılara polisle işbirliği yapıp yapmadıkları, gazetecilerle bağlantılarının olup olmadığı soruldu. Dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadıkları araştırıldı. Farklı dillerde bu yönde soru kalıpları hazırlandı. Kan basıncı, nabız değerlerini anlamak için önce basit sorular soruldu. Sonra kritik sorulara geçildi. Sözde mülakata aldıkları kişilerin değerlerini de cihaz üzerinden takip ettiler. Raporlar oluşturdular.
9: Uluslararası Forex dolandırıcılık şebekesi işe alacakları kişilere yalan makinesine bağlayarak çeşitli sorular soruyorlardı. İşte ellerine bunları tutturup başlarına bu bantları bağlıyorlardı. Aynı zamanda kamerayla da mimiklerini takip ediyorlardı. İşe alacakları zaman çeşitli basit sorularla başlayıp sonrasında zor sorulara geçiyorlardı.
8: Şebeke üyelerinin yabancı korumalarla dolaştığı belirlendi. İstanbul, Şişli ve Beyoğlu'nda düzenlenen baskınlarda 36 şüpheli tutuklandı. 25 adli kontrol hükmü uygulandı. 34 yabancı uyruklu zanlı geri gönderme merkezine sevk edildi. 14 taşınmaz ve 60 araca el koyuldu. Saate çağrı merkezlerinden ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinin arandığı belirlendi. Farklı yabancı dillerde konuşan zanlılar kendilerini bir finans kuruluşundan arıyor gibi tanıtıyordu. Hedeflerindeki kişileri kripto hesaplara veya hisselere yönlendiriyordu. Sistem sonra işleme kapatılıyor, para buharlaşıyordu. Yılbaşından bu yana 6 çağrı merkezine baskın düzenlendi. Çoğu yabancı uyruklu 600'den fazla şüpheli yakalandı. Yasa dışı yollarla toplam 350 milyon dolar işlem hacmi oluşturulduğu anlaşıldı.
2: Kendi üyelerini yalan makinesiyle sorguya çeken bu ağ, telefonun diğer ucundaki insanları yatırım vaadiyle tuzağa düşürüyor. Peki sahte bir finans kuruluşunu nasıl ayırt edebiliriz? Ekranda kazanç görünen para nasıl buharlaşıyor? Siber güvenlik ve bilişim uzmanı Mustafa Sansar'la konuşacağız. Hoş geldiniz yerimize.
10: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Mustafa Bey, şimdi yani birçok dolandırıcılık olayında olduğu gibi burada da bir şekilde insanlara telefonla ulaşıp güven verdiklerini ve kandırabildiklerini insanları görüyoruz. Bu sefer de işte bir finans kuruluşu olarak kendilerini tanıtmışlar. Hani günlük hayatta birçok kişinin de karşılaşabileceği bir durum aslında bu maalesef. Böyle bir ilk aramada, ilk konuşmada nelere dikkat etmeli insanlar, nelerden şüphe duymalı, ne söylersiniz?
10: Yani şunu bilmek lazım. Bu aramalar böyle rutinde, hadi ben birisini arayayım diyerek hareket edilen bir nokta değil. Özellikle sosyal medyada ya da internet arama motorlarında bu ve buna benzer örnek dolandırıcılık yöntemlerini tuzağına düşürebilmek için birçok örnek reklamlar vermeye başlıyor bu dolandırıcılar öncelikle. Ve buralara tıklayan ne yazık ki vatandaşlar, biz sizi arayalım dediklerinde bir numara, bir iletişim numarası paylaşıyorlar ve paylaştıkları bu numara üzerine buradaki dolandırıcılık şebekesindekiler kişiler arıyor. Dolayısıyla kişilerin ilk güven mekanizması böyle doğmuş oluyor. Tabii orada yüksek kazanç elde edileceği kripto borsaları ya da diğer fon şirketleri üzerinden yüksek karlar verildiğini beyan eden reklamlar oluyor. Kişilere tabiri caizse böyle bir havuç uzatıyorlar. Ve ne yazık ki bu oyuna kanan vatandaşlar da bilgilerini paylaştıkları andan itibaren bu tuzağın içinde kendilerini bulmuş oluyor.
2: Yani işte insanlara yatırım ekranları da gösteriyorlarmış, bir şekilde paraların o sisteme girdiğini de görüyorlar. Ya adeta böyle bir hani bir sanal bankacılık ağı da kurmuş gibiler. Yani belli ki profesyonel de bu işlerde bu insanlar, değil mi? Bunları yapmak kolay şeyler olmasa
10: kesinlikle,
2: gerek.
10: Kesinlikle. Ben eski bir polisim. Türkiye'deki ilk siber suçların kurulması aşamasında da yer almıştım. Bu örneği aynen birebir yaşadığım bir vakayla anlatayım. Bir gün böyle buna benzer bir siber dolandırıcıyla karşılaşmıştık. İfadelerinin bitiminden ardından işte şu cümleyi direkt kendisinden duymuştum. Siz nasıl ki mühendissiniz, polissiniz, muhabirseniz benim işim de mesleğim de dolandırıcılık ve dolayısıyla kendimi geliştirmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Bir sonraki adımda bakalım beni yakalayabilecek misiniz gibi bir söylemi var. Dolayısıyla mantaliteyi vatandaşlar şöyle düşünmeli. Onlar kendilerine bunu meslek haline getiriyorlar. Dolayısıyla yapmış oldukları her işlemi sanki nasıl ki bir memur, bir diş hekimi ya da bir herhangi bir çalışan saat 8'de gidip 5'te mesaisini dolduruyorsa aynı şekilde bu dolandırıcılık çeteleri içlerinde bilgisayar mühendislerinden oluşan, sosyoloji bilen, psikoloji bilen ekipleriyle hatta sahada satış ve pazarlama yapmış kişileri de ekiplerine katarak bunu bir profesyonel, gerçekten bir iş olarak görerek buradan vatandaşları mağdur edecek şekilde dolandırıcılık işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yani karşı eskiden hepimizin de bildiği Sülün Osmanlılar ya da buna benzer sadece ikna yöntemiyle ama kendilerini herhangi bir geliştirme yapmadan, bilgi ve tecrübeleri olmadan hareket eden dolandırıcılar vardı. Artık zeki, teknolojiyi kullanan, psikolojiyi kullanan ve bunu bir meslek, ne yazık ki tebessüm ediyorum ama ne yazık ki acı bir şey, meslek olarak gören bir yapıyla karşı karşıyayız.
2: Efendim tabii yani biz de sizin kadar uzman değiliz bu işin ama bu haberleri paylaşa paylaşa şöyle bir yani ne diyeyim böyle bir trend de görüyorum ben sanki. Hani artık sosyolojik, mali, teknolojik gelişmelere de çok hızlı adapte oluyorlar sanki. İşte yaz geliyor tatil sitelerini kopyalıyorlar. Böyle borsa bir dönem yükselişe geçiyor. Borsa ile ilgili işlerde aktif olduklarını görüyoruz. Böyle bir uyum da var galiba değil mi dolandırıcılarda?
10: Evet evet yani zamana göre değişen ve ne yazık ki mesela yine çok acı bir durum ama yani deprem olduğunda insanların en hassas olduğu noktaları bile kullanarak bu dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Geçmiş dönemde Allah bir daha yaşatmasın. Hatay depremini, Adıyaman depremini hatırlıyoruz. Burada bunu kullanarak dolandırıcılık yapan birçok çeteyi de karşılamıştık. Dolayısıyla duruma göre değişen, insanların tepkilerine göre değişen dolandırıcılık yöntemlerinde değiştiriyorlar. Burada ki esasen habere konu olayda da insanların para kazanma, para hırsı, daha fazla para kazanma isteği ve arzusu özellikle ne yazık ki ekonomik darboğazların olduğu dönemlerde ya da ekonominin paranın daha değerli olduğu dönemlerde bu dolandırıcılar bu türde fazla ve yüksek kazanç elde edileceğini iddia ederek kişileri kandırmaya yönelik bu ve buna benzer çalışmalar gerçekleştiriyor.
2: Evet.
10: Vatandaşlar şunu unutmamalı. Yani ucuz etin yahnisi olmaz gibi işte sadece ücretsiz peynir fare kapanında yer alır gibi bir nevi atasözlüğünü değiştirin. Evet. Boşuna söylenmediğini, hayatın her alanında, geçmişte de bir dolandırıcılık eylemi vardı, şimdi de var. Kolay bir para, çok rahatlı bir paranın içerisinde mutlaka bir şüpheyle yaklaşmak lazım. İlk etapta sizden belki sizi kazandığınızı düşündüren eylemler gerçekleştirebiliyorlar. Kurmuş oldukları sistemlerde baktığınız zaman evet çünkü size bir sisteme giriş yapmanızı istiyorlar ve parayı buraya göndermenizi istiyorlar. İlk etapta bir bakıyorsunuz 5.000 lira gönderdiğiniz para birden 50.000 lira, 70.000 lira, 100.000 liraymış gibi görünüyor. Tam parayı çekmeye çalışırken ya bunun bir hukuki prosedürü var. Onun için bir 20.000 daha atar mısınız, 50.000 daha atar mısınız diyerek bazen sizin göndermiş olduğunuz o 5.000 lirayı 10.000 lira olarak gönderiyorlar ama şunu biliyorlar. Yani 20.000, 50.000, 100.000 daha bu dolandırıcılar kişiyi evet, buraya yatıracak. Sonra bir bakıyorsunuz 100.000 liranız 1 milyon olmuş gibi ama orası ne yazık ki gerçek bir sistem değil. Size uydurulmuş sanal bir sistem. Parayı da çekemiyorsunuz. geri de alamıyorsunuz. Almaya çalıştıkta sizden daha fazla bir para ediyor. 5 bin lira daha gönderin, 10 bin daha gönderin diyerek sizi kandırmaya çalışıyorlar. Evet. İzlerini kaybetmek için de ne yazık ki kripto para ya da takibi biraz takip daha zor sistemlerde zor bu işlemleri yapıyorlar.
2: Mustafa Bey peki evet. işte bu olaydaki gibi böyle hani dolandırıcı şebekesine yeni insanlar almak isterken onları yalan makinesine bağlayan bir grupla karşılaşmış mıydınız hiç? Nasıl değerlendiriyorsunuz o görüntüleri?
10: Yani geçmiş dönemde bundan daha farklı metotlar vardı ama bu az önce de söylediğim gibi dolandırıcılar da teknolojiye ayak uyduruyorlar. Bu ve buna benzer yöntemleri kullanıyorlar. Malumunuz haberinizde de vardı. Daha önceki haberlerde de var. Bu sistemleri esasen devletler özellikle istihbarat örgütleri kullanır ama bundan yararlanarak içeriden bilgi sızıntısını minimize etmeye çalışıyorlar. Yani içeriye bir gizli görevli ya da devlet görevlisinin girmesini de bu şekilde engellemeye çalışıyorlar. Fakat bu olayda da olduğu gibi her ne kadar Türkiye'de bazı kesimler bunu kabul ediyor ya da etmiyorlar ama Türk polisi gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani o teşkilatta geçmiş dönemde çalıştığımdan dolayı söylemiyorum. Aynı zamanda şu an aktif olarak resmi bilirkişlikler yapıyorum. Birçok danışmanlıklar yapıyorum. Ama siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın diğer birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten çok önemli operasyonlar yapıyor. Bazen tabii vatandaşları duyuramayacakları çok gizli operasyonları da var. Ama mutlaka. Günün sonunda dolandırıcıları ya da devletle ilgili olumsuz işlemleri yapanları tabiri caizse enselerinden tutarak adaletin önüne koyuyorlar. Evet. Tabii burada Sayın Akın Gürlek Bakanımızdan da söz etmek lazım. Gerçekten geldiği andan itibaren, makama geldiği andan itibaren ben birçok operasyonu bizzat takip ettiğini biliyorum. Burada çalıştığı dönemlerde, bilirkişlik yaptığımız dönemlerden Sayın Bakanım evet. sanıyorum. Onun özellikle bir hakim ve savcı mesleğini icra ederek bir bakanlık yapması, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'yla da koordineli olarak evet. gerek jandarma gerek polisle beraber çok güzel operasyonlar yaptığını görüyoruz. Evet. İnşallah çok daha iyi çalışarak vatandaşlarımız bu arsızlaşmış dolandırıcılardan koruruz.
2: Çok teşekkürler Mustafa Bey. Siber güvenlik ve bilişim uzmanı Mustafa. Sağ olun Mustafa Sansar konuğumuzdu. Galatasaray maçı da sona erdi. 4-1 mağlup oldu Galatasaray. Saat başında aktaracağız ayrıntıları efendim. Saat başında görüşmek dileğiyle.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
12: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. Sel, dolu ve hortuma karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur'da ve Adana bölümü genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop kesiminde de yağış kuvvetli. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın Barcelona ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi mücadelesi sona erdi. Galatasaray iyi başladı maça, 1-0 öne geçti ama ilk yarının sonuna doğru 1-1 oldu maç, ardından ikinci yarı gelen gollere engel olamadı sarı kırmızılar ve Barcelona Galatasaray deplasmanından 4-1 galip ayrıldı. Şimdi Rams Park'a gideceğiz. NTV Spor ekibinden Emin Çağlar ve Sargın Teksal karşılaşmanın ardından değerlendirmeleri için bizlerle olacak. Sözü onlara bırakıyoruz.
2: Evet Burak Özcan, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Rakip Barcelona'ydı, zordu, formda geldiler buraya. İlk yarıya Galatasaray iyi başladı, 1-0 öne geçti. Dakika 34'te 2-0'da öne geçti ama VAR kontrolünden sonra Barış Alper'in offside olduğu belirlendi ve iptal edildi. Oradan sonra senaryo tersine döndü biraz. Barcelona Cancelo'yla 1-1'i yakaladı dakika 43'te. Soyunma odasında Barcelona çok başka döndü ikinci yarıya. 20 dakikada 4-1 yaptı ve sağdan 3 farkla galip ayrıldı Katalan devi. İlk yarıda belki biraz Ali Sami'nin cehennemini yaşadı Barcelona ama ikinci yarıda maalesef biraz cenneti yaşadılar. Bu maçı NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la değerlendireceğiz. İkinci yarıda neden böyle oldu?
3: Sarın, ikinci yarıda neden böyle olduğunun cevabı aslında Barcelona'nın ilk yarıyı bitirdiğinde toplu oynama oranında %70'e 30 önde olmasının göstergesiydi. İkinci yarıya Barcelona'nın böyle başlayacağını biz hepimiz biliyorduk. Burada farklı bir önlem alınabilir miydi? Ben orayı sorguluyorum. İkinci yarıda bir oyuncu değişikliği. Evet, ilk yarıda oynayan takımı bozmamak doğru olabilir ama Barcelona'nın en azından ikinci golden sonra oradaki o özellikle Barış Alper kanadına bir müdahale gelebilirdi. Farklı skoru engellemeyebilirdi belki ama belki biraz daha oyunu dengeleyebilirdi. Seyrettik. Ya ikinci yarını o özellikle ilk 10 dakikasında Barcelona'yı seyrettik. Okan Buruk çaresiz kaldı. Dediğim gibi belki bir hamle değiştirebilirdi ama Yamal sağdan geliyor. Gordon soldan geliyor. Pedri inanılmaz bir oyuncuymuş. İlk defa canlı seyrettim ben kendisini. Hayran oldum. Müthiş oyunu değiştirdi. İkinci yarıda bu Barcelona'ya cevap vermek imkansıza yakındı. Özellikle o 15 dakikalık bölümde. Orada yapabilecek bir şey yoktu. Sadece dediğim gibi belki ikinci golden sonra bir hamle direnci arttırabilirdi. Ama Barcelona'nın favori olduğunu, formda geldiğini söylemiştik. İlk yarı çok başkaydı. Galatasaray o bildiğimiz oyununu pres yapmadı ama sonuç almayı bilmişti. Dediğim gibi Barış Alper'in golü offside olmasa şu an belki de başka bir maçı konuşuyor olabilirdik. İlk yarı onlar için cehennem, ikinci yarı onlar için cennet oldu dediğin gibi ama ikinci yarıda o yıldızlar topluluğu farkı net bir şekilde ortaya koydu. İkinci yarının cevabı Barcelona'nın yıldızlarıdır.
2: Tabii ilk yarıya da dönelim. Galatasaray orada belki kontrol Barcelona'ya bıraktı ama hep maç öncesinde konuşuyorduk. Barcelona bu sezon rakiplerine 4-5 pas izini veren, bu ortalamayla topu geri alan bir takım. Belki Galatasaray'da sadece bu sene gol atabilecekti. Öyle de bir gol buldu. Uğurcan oyuna soktu. Batrakov Leao'ya verdi. Leao'ya götürdü. Batrakov golü buldu. Galatasaray ikinci yarıda mesela neden böyle hızlı çıkışları yapamadı? Osimhen'de de bugün bir düşüklük var mıydı? 6 kez offside'a düştü o da. İkinci yarıda niye Galatasaray bir kontra atakları yapamadı? Okan Buruk'un hamleleri mi geç kaldı sence, ne düşünüyorsun?
3: İkinci yarı konusunda Barcelona o kadar baskın başladı ki yani cevap verme konusunda belki hani geçmiş yıllarda Okan Buruk'un en çok eleştirildiği nokta hep oyuncu değişikliklerini zamanlamasıydı. Ben kendi adıma 2-1 olduktan sonra bir hamle gelebilirdi. Bu Barış Alper olabilirdi. Orta sahaya bir hamle gelebilirdi. Çünkü Rodri ve Pedri inanılmaz bir şekilde o Torreira ve Lemina'ya üstünlük kurdu. Zaten bunu bekliyorduk. Ama fiziksel üstünlüğün dışında teknik olarak da o üstünlük gelince yorgun başladılar. İkinci golden sonra belki Barış Alper, belki Lemina değişikliği olabilirdi. O zaman o sertliğe bir cevap verebilirdi Galatasaray. Ama bir kez daha söylüyorum, o hamleler gelse bile yani ilk yarıda sahada olmayan bir Lamine Yamal vardı. İkinci yarı tam tersiydi. İlk yarı Olmo kendini çok gösteremedi. Gordon göstermeye çalıştı ama Barış Alper ilk yarıda onu çok iyi savundu. Okan Buruk Barış Alper'i sağ bek olarak tercih etmesindeki amacını görmüş olduk ama ikinci yarıda şunu da söylemek gerekiyor. Barcelona'nın o başlangıcıyla beraber oyunu 20 metreye doğru çıkardı Barcelona. 20 metrede Galatasaray hiç oynamadı. O yüzden Barcelona bildiğini oynadı. İkinci yarının başındaki o bölüm bana Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni noktaladığı Liverpool deplasmanını hatırlattı. Oradaki ikinci yarı başlangıcı da böyleydi. O maçla ikinci yarının o ilk 10 dakikasında kopmuştu. Yine aynı şekilde oldu. Ben Barış Alper ya da Lemina'dan belki ikisi de çıkabilirdi. İkinci yarıda ikinci golden sonra cevap verememenin bu oyunu ve skoru getirdiğini düşünüyorum.
2: Mesela maçın başında da bu Abdülkerim hediye alması, Jakob stopere çekmesi, elini sol bek oynatması Yamal'ı böyle sürekli bir markajda dublajına sürekli birisi geldi böyle engel oldu. Sağ tarafta da aslında bir açık gözüküyordu. Yani Kasımpaşa maçında bir Barış Alper Yunus sağ kanadı bir çözüm üretmişti hücum açısından ama Barcelona olunca işler değişti. İşte Gordon ilk yarıda sol bekten Cancelo'nun golünü de izledik. Adeyemi girdi oradan da bir gol geldi. Belki de o sağ tarafta da Şallay'ı daha çok daha önce alabilse oyuna Okan Buruk. Sence senaryo farklı olur muydu? Çünkü 4'ten sonra mesela Şallay'ı direkt çağırdı Okan Hoca ve orada biraz Barcelona'nın da o tarafı duruldu.
3: Ya, olabilirdi. Yani ihtimaller bir tarafa. Ama dediğim gibi bence bugün ilk yarı Galatasaray müthiş bir top oynamadı. Müthiş bir gol oynamadı. Barcelona'ya nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Gole kadar pozisyon olmayan bir Galatasaray izledik. Ama işte 3 pasta bahsettiğin o golden önce de Barcelona net bir pozisyon kaçırdı. Yani ilk yarıda Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Soyunma odasına 1-1 gittiyse burada Uğurcan Çakır'ın hakkını vermek gerekiyor. Ben 4 saydım sen 5 dedin.
2: Kurtarış ikilisi çok kritik yani.
3: 5 kurtarış ve o 1-0'dan önce yaptığı kurtarış takım ayakta tuttu. İşte o oyunu her zaman yani Barcelona'nın izin verdiği ölçüde oynadı Galatasaray. İkinci yarıda anları bu maçta ne kadar çok doğru oynayabilirdi Galatasaray sonuca biraz daha yaklaşabilirdi ama ikinci yarının başında Barcelona buna net bir şekilde izin vermedi. Hangi oyuncuyu öne çıkartacağız diye bir durum yok ama Pedri'nin ben Xavi ve Iniesta'yı canlı izleyemedim, stat'tan izleyemedim, televizyondan çok izledik. Rodri gerçekten o seviyede. Yani fizik gücü gözükmüyor ama müthiş bir zekası var. O fake'leri, çalımları, bir vücut çalımıyla 3 kişi oyundan düşürmesi bunlara cevap vermek önemliydi. Biz Torreira'yı, Lemina'yı Süper Lig'de fark yarattığını biliyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde ve rakip Barcelona olunca orada o süreyi verimli kullanmak gerekiyordu. Oradan kullandık ama bu sefer sağdan, bu sefer soldan geldiler. İkinci yarıda bu Barcelona'ya cevap vermek çok zordu. Tekrar olacak ama İkinci golden sonra bir ya da iki oyuncu değişikliği belki umudumuzu, ümidimizi son bölümlere doğru taşıyabilirdi. Ama bir kez daha söyleyelim. Yani bunu söylemek gibi bir his yok. Avrupa'nın en formlu takımı, dünyanın takımlarından bir tanesi geliyor. İkinci yarıda Barcelona'nın izin verdiği ölçüde oynayabildik. Bir yerden sonra onlar da zaten rölantiye aldıklarını belirtmek gerekiyor.
2: Sen de bahsettin Barcelona'dan. Belki de bu takıma biraz daha parantez açmak lazım. Gerçekten de en büyük favorilerden biri olduklarını gösterdiler. O 2005 ile 2015 arasında izlediğimiz o tiki-taka'yı biraz daha Hans Flick'le birlikte bir Alman mekanizmiyle de buluşturmuşlar. Hem pres yapıyorlar hem bir pas akışı var. Gerçekten yenmesi durdurması çok zor bir takım. Küçük bir soru. Sence 2005-2015 Barcelona mı? Bu Barcelona mı daha iyi? Galatasaray'ın da nasıl bir zor rakiple karşılaştığını bugün belki özetler bu cevap.
3: Xavi, Iniesta, Messi'li kadronun ben bir şampiyonlar bir değil 3 şampiyonlar lig kazanması gerekiyor bu takımın. Hani o dönem sorusuna böyle cevap verebilirim. Burada ama şunu da konuşmamız gerekiyor. Hani Flick ilk yarıda kulübede çok ayakta durmadı, seyretti. İşte orada yapması gereken hamleleri galiba baktı. İlk yarının bence alkışını Okan Buruk'a vermek gerekiyor. Oyuncularıyla beraber yaşadı. İkinci yarıdaki tercihlerinden dolayı Okan Buruk'u eleştirebiliriz ama ilk yarıdaki Okan Buruk'un maç başlangıç planındaki Okan Buruk'un hakkını vermek gerekiyor. Abdülkerim'i kulübeye çekti. Jakobs'u da Wisson'la oynattı. Eren'i sola attı. Biraz önce sen Likyar'da Yamal'ın etkisiz kaldığını söyledin ama işte Eren'in hızlı dinamizmi. Orayı geçse Jakobs'un onları perdelemesi Yamal ilk yarıda yoktu. Bunlar önemliydi ama işte ikinci yarıda Flick ekibiyle beraber o analizi doğru yapmış ve çok hızlı oynadılar. Bu sefer o 3-4 pası 2 pasa indirdiler hücuma gelme sürelerini. O yüzden ilk yarı Okan Buruk'un maçıdır. İkinci yarı Hansi Flick ve Barcelona'nın hücum hattının maçıdır. Kazanmak bugün çok zordu. Galatasaray bunun için bir adım attı ilk yarıda, denedi. Barcelona'ya karşı böyle oynanması gerekiyordu. O offside golüne takılacaktır herkes ama uzun bir inceleme. Açıklaması yapıldı. Barış Alper'in offside'ı bozduğu söylendi. Fotoğrafa baktığımızda da Osimhen'di galiba kafayı vurduğunda. Orada ince bir çizgi gibi gözüküyor. Şans Galatasaray'dan yana değildi o pozisyonda. Ama dediğim gibi ilk yarı Okan Buruk'u alkışlıyoruz. İkinci yarıda o da çaresiz kaldı. Bu Barcelona mekaniğini durdurmak çok zordu. Bunu gözlerimizle bir kez daha görmüş olduk.
2: Teşekkür ederim inşallah. Evet, Galatasaray ikinci haftayı 4-1'lik mağlubiyetle kapattı. Puan alamadı, puanla tanışamadı. Sıradaki rakip Lille gelecek hafta Fransa'da deplasmanda sahaya çıkacak Galatasaray.
1: NTV Spor editörü Sargın Tekşal ve NTV Spor müdürü Emin Çağlar karşımızdaydı efendim. Maçın ayrıntılarını anlattılar. Devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti'nin fon iddiaları sonrası yaşanan süreci NTV yayınında anlattı. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'nin gerçeği bilmesine rağmen adını soruşturmaya karıştırdığını söyledi. Çamur at izi kalsın siyaseti kabul edilemez dedi.
4: Akşam 20 gibi bana milletvekilimizin bir tanesi haber gönderdi. Korkarım ki olayı size sıçratmaya, babanıza sıçratmaya çalışıyorlar. Ve ben de dedim ki yani ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Yeni Partili Ümit Özdağ'ın fon iddialarına yönelik tepkisi sürüyor. NTV yayınına katılan Bakan Göktaş yaşananları anlattı.
4: Ben ivedi bir şekilde TC numaraların son iki numaralarını paylaşacak bir şekilde bilgiyi hemen reddettim. Ama bu süreç benim 40 dakikamı aldı. Ümit Özdağ'ın elinde olan bilgiyi, belgelerin bende olmadığı ve ben erişememe rağmen ben ancak iddia ettiği ve verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim. Bu ülkenin bakanı olarak.
5: Bakan Göktaş, Özdağ'ın gerçeği bilmesine rağmen kendisine yönelik itibar suikastı yaptığını savundu. Hem onu hem Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı.
4: Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar saldırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi? Çamur at izi kalsın siyaseti. Ve iddia ettiği herhangi bir şey değil bakın. Çok büyük rakamlar.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması ile ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi, bilgisi olan ortaya koysun. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi de vardı. Sert konuştu.
6: Eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin meclis grubu toplantısında milletvekillerine böyle seslendi. Fon soruşturması ile ilgili elinize gelen bilgiyi açıklayın dedi. Özel, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lilere de sert sözlerle yüklendi.
6: Birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştirine, öz eleştirine içim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı. İzmirlinin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
7: Özel bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke Anlaşması'na da değindi.
6: Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
1: Fon soruşturması Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında ana gündem maddesiydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liste neden açıklanmıyor diye sordu.
8: Meclisi araştıralım diyoruz, araştırma önergesi veriyoruz. Ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacak da neyi araştıracak Allah aşkına? Reddediyorlar. Bu yolsuzluğun faturasını milletin sırtından alayım da mağdura ödeyeyim derseniz dünyayı sizin başınıza yıkarız.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fon soruşturması vardı. Haksız kazanç sağlayanların listesinin açıklanmasını istedi. Kılıçdaroğlu partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına tepki gösterdi.
8: Bir sefer bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani. Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Ama kardeşim, aman bunlara oy vermeyin diye kapı kapı gezen, sokak sokak gezen, cadde cadde gezen bir belediye başkanı bir gecede nasıl oluyor da öbür tarafa transfer oluyor?
5: CHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Silahların susması yeterli değil, barış için vatandaşın kendisini eşit hissetmesi lazım dedi.
1: Mecliste dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Anlık bir kahve ziyareti olduğu belirtilen görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci için teşekkür ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında da soruları iki arkadaş olarak görüştük diyerek yanıtladı. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları terörsüz Türkiye sürecinde mecliste oluşturulacak izleme kurulu için bir an önce harekete geçilmesini istedi.
9: Sayın Numan Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım. Bu görüşmelerde özellikle kurulun kurulma biçimi, görevi ve sorumlulukları hakkında görüş alışverişinde bulunulmalı. Kurulun kapsayıcılığı, çoğulculuğu sağlanmalı ki sürecin geniş kesimlerce daha güçlü sahiplenilmesine katkı sunsun. Bu kurulun sembolik olmaması, işlevli olması, siyasetin sorumluluğu ve süreçte oynaması gereken rol açısından hayati öneme sahiptir. Kurulun sahada gözlem yapan, süreçteki tıkanıklıkları ve gecikmeleri tespit eden, rapor hazırlayan, gerektiğinde raflarda bekletilmiş olan birçok görüşü artık ortaya çıkaran, taraflarla görüşen, yol aldıran bir pozisyonda olması son derece bu kurulu işlevli kılacaktır.
1: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın bir benzeri bu kez Yalova-Bursa yolunda meydana gelecekti. Sapağı kaçıran otobüs şoförünün geri manevrası faciaya davetiye çıkardı. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde de seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
5: Biri otoyolda durarak geri manevra yaptı. Diğeri otobüs seyir halindeyken şoförün yerine geçti. Faciaya davetiye çıkaran anlar kameralara yansıdı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya kavşağı kaçıran otobüs şoförünün geri manevra yapması neden olmuştu. Benzer bir olay bu kez Yalova-Bursa karayolunda yaşandı. Otoyolda dönüşü kaçıran otobüs şoförü aniden durarak metrelerce geri manevra yaptı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü anında yavaşlayarak olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun araç kamerasına yansıyan görüntülerden sonra otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı. Bu görüntülerde Eskişehir'den. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde şoför aracı emniyet şeridine çekmeden koltuktan kalkarak yerini başka şoföre bıraktı. Olay otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yolcunun ihbarı üzerine polis, Bursa'da otobüsü durdurarak şoförler hakkında adli para cezası uyguladı. Bu görüntülerde Artvin'den. Hope ilçesinde hatalı sollama yapan tır karşı yöndeki otomobille burun buruna geldi. Sürücüler yaptıkları manevrayla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü tır şoförü hakkında şikayetçi oldu.
1: Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tırdan jantıyla birlikte çıkan lastik yüzlerce metre yuvarlandı. Eğimli yolun etkisiyle giderek hızlanan lastiğin tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
5: Yüzlerce metre yuvarlandı, trafikte olanlar büyük tehlike atlattı. Görüntüler İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda. Seyir halindeki tırdan çıkan lastik yola savruldu. Rampanın eğimiyle hızı daha da arttı. Neyse ki önünde araç yoktu. Ağırlığı 60-70 kilogram olduğu tahmin edilen lastiğin bazı araçlardan da hızlı olduğu görüldü. O anları bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Lastiğin birkaç metre uzağından geçtiği akaryakıt istasyonunda olanlar da büyük tehlike atlattı. Kaldırıma çarpan lastik metrelerce havaya yükseldi. Düştüğü yerde kimsenin olmaması da büyük şanstı. Yüzlerce metre sürüklenen lastik önce bir yön tabelasına ardından da bariyerlere çarparak durdu.
1: Antalya'da diş çıkardığı için ateşi yükselen bebek hastanede tedavi görüp taburcu oldu. Ancak sabah tekrar fenalaşınca kurtarılamadı. Aile bebeklerine hastanede yanlış ilaç verildiğini öne sürdü. İhmal yüzünden bebeklerini kaybettiklerini iddia etti.
5: Daha bir ay önce birinci yaşını böyle kutlamışlardı. Diş çıkardığı için ateşlenen Gökçe bebek, iddiaya göre verilen ilacın ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Acılı aile hastaneden şikayetçi oldu.
10: Dişim fark etmiş. Hemşire, müdahale edecek olan hemşire muayene kağıdını almış, doktorun yanına tekrar gitmiş. Ya doktor o sırada yanlış bir şey yazdı, hemşire buna uyandı, bunu düzeltelim dedi. Ya da doktor doğru yazdı, hemşire gitti, bu böyle olmaz, bunu böyle ekleyelim dedi.
5: Antalya'da yaşayan Duygu Nur ve Murat Bahtiyar Kaya çiftinin kızları Gökçe Kaya 13 aylıktı. Diş çıkardığı için yüksek ateşi olan bebek Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlaç tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak bebek sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırıldığında kalbi durmuştu. Vücudunda morluklar oluştu. Doktorlar hayata döndürmek için 2,5 saat kalp masajı yaptı. Ancak Gökçe bebek kurtarılamadı. Aile bebeklerine yanlış ilaç verildiği için hayatını kaybettiğini öne sürdü.
10: Normal damardan, kabadan, iğne yoluyla verilmesi gereken ilacı cam tüpü kırdı parmağıyla gözümüzün önünde. Şırıngayla çektirdi. Arkasına da çurubu çektirdi. Daha önce hiç yapılmayan bir şey. Ağzına çocuğa verdik biz onu.
11: Başka bir ilaç çekildiğini ilk kez gördüm. İlaç da kokuyordu zaten. Çocuğum benim önce tadına bakar sonra içer. İçmek istemedi.
5: Kaya ailesi hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
1: Adana'da kuyumcu cinayetinin katil zanlısı özel ekibin takibiyle Aydın'da yakalandı. Cinayetin arkasında Baygaralar suç örgütü çıktı. Zanlının dikkat çekmemek için sık sık adres değiştirdiği ve jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi.
7: Özel ekip adım adım iz sürdü. 2000 kilometre boyunca yüzlerce kamera tek tek incelendi. Kuyumcu cinayetinin katil zanlısı Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Olay 4 Ekim'de Adana Seyhan'da meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız iş yerinin önünde otururken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Zanlının 22 yaşındaki Osman Altun olduğu belirlendi. Şüphelinin kasten yaralama, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından tutuklandığı, bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Saldırıdan önce de bölgede keşif yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, öldürülen Zahir Cız'ın daha önce Baygaralar suç örgütü tarafından tehdit edildiğini tespit etti. Özel ekip yaklaşık 2000 kilometrelik güzergahta yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şüphelinin kaçış rotasını ortaya çıkardı. Zanlının farklı evlerde saklandıktan sonra otobüsle Aydın'a gittiği tespit edildi. Kuşadası'nda bir otelde saklanan Osman Altun operasyonla yakalandı. Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı öğrenilen Altun ve ona yardım eden 9 kişi tutuklandı.
1: Mersin'de 16 yaşındaki Hira Nur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Adana'da yeniden görülen davada Cumhuriyet Savcısı sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aile bu karardan memnun ancak cinayet sırasında otomobilde olan iki sanığa verilen cezanın da artırılmasını istiyorlar.
5: Aile itiraz etti. Savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hira Nur'un ailesi tutuklu sanığa verilen müebbet hapis cezasına itiraz etti. Yeniden görülen davada savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
12: Beni rahatlattı ama gönül isterdi ki diğer yanındaki iki kişi, iştirakçı olan iki kişinin de aynı cezaları alması yönündeydi.
5: Hira Nur Nilgün Aygar, geçen yıl Ağustos ayında başından tabancayla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırdı, kurtarılamadı. Onu hastaneye götüren 19 yaşındaki erkek arkadaşı Hira Nur'un yaşamına son verdiğini öne sürdü. Yapılan incelemede otomobilde iki kişinin daha olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar çelişkili ifadeler verince polis çapraz sorguya aldı. Zanlı şakalaşmak için tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını, silahı boş zannederek tetiğe bastığını iddia etti. Hüseyin Ardaşark müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık tahliye oldu. Aile karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Adana'da yeniden görülen davada savcı, Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, diğer iki sanık hakkındaki cezaların sabit kalmasını istedi.
12: Gerekli cezayı alacaklarına canı gönülden, yürekten inanıyorum.
5: Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendiğini duyurdu. 39 ilde 159 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin 23 kişiyi 51 milyon lira, 500 bin liraya yakın dolandırdığı belirtildi.
5: Yatırım vaadiyle 23 kişiyi 51 milyon 407 bin lira dolandırdılar.

0: Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerse devam ediyor. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturmadaysa hedef, depremzedelerin araçlarının şasi numaralarını değiştirerek satanlardı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen araçlarda değiştirerek satanların elde ettikleri kazançları aileleri üzerinden akladıkları ortaya çıktı. Anneleri, eşleri, kardeşleri ve üçüncü kişiler üzerine 306 milyon Türk lirası değerinde mal varlığı edindikleri tespit edildi. 19 kişi gözaltına alındı.
2: Fransa'nın eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan öğrenci eylemleri sürüyor. Sokaklar yine hareketliydi. Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki son yürüyüşlere 161 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.
3: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı gösteriler sürüyor. Ulusal Eylem Günü'nde başkent Paris başta olmak üzere sokaklar yine hareketliydi. Lise ve üniversitelerin önündeki kuşatma eylemlerinin ardından öğrenciler İnvalides Meydanı'nda ve Paris Belediye Binası önünde toplandı. Çok sayıda göstericinin boynunda kefiye ile katıldığı gösteride bir grup öğrenci Filistin bayrağı dalgalandırdı. Gençler hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırmasını talep etti. Ayrıca öğrencileri korumak için işçi sendikası üyeleri de gösteriye katıldı. Yüzlerce okulun girişi barikatlar ve çöp konteynerleriyle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre göstericilere ülke çapında 161.500 kişi katıldı. Öğrenci sendikaları ise 480 bin kişinin protestolarda yer aldığını öne sürdü. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Zaman zamansa tazyikli su sıkıldı. Ülkenin önüne gelen 6 eğitim sendikası yaptıkları yazılı açıklamada hükümetin öğrencilerin taleplerine karşılık taahhütlerini yetersiz bulduklarını belirtti. Lise öğrencilerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren sendikalar çalışanlara grev çağrısı yaptı. Sendikalar hükümetin 2027 bütçe tasarısında öngördüğü işten çıkarmaların iptal edilmesini, yeni eğitim kadroları oluşturulmasını, okul altyapılarının yenilenmesini ve öğretmen maaşlarının artırılmasını talep ediyor. Fransız hükümeti yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerde liselerin taleplerine kulak verdiklerini belirtmiş, yeni öğretmen atamaları dahil bazı adımlar atacağını açıklamıştı. Şiddet olaylarının gölgesine geçen gösterilerin bilançosu da ağırlaşıyor. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi gözaltına alındı.
2: Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo akciğerindeki bir nodül nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklanırken konulan akciğer kanseri teşhisinin de doğrulandığı belirtildi. Akciğerinde tespit edilen kitleyi aldırmak üzere ameliyat olacağını açıklayan Papa 14. Leo, operasyon için Vatikan'dan ayrılarak Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne gitti. Vatikan basın ofisinden yapılan açıklamada ameliyat başarıyla planlandığı gibi ve beklendiği üzere tamamlandı. Papa hastanedeki odasına döndü ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamaya göre Papa'nın sağ ciğerinin alt lobu video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri teşhisi de doğrulandı. Papa'nın ameliyathanede yaklaşık 3 saat kaldığı, ameliyatınsa yaklaşık 90 dakika sürdüğü aktarıldı. Vatikan daha önce Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan'ın karşılıklı saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'in başkenti Sana ve çevresindeki enerji tesislerine hedef aldı. Husiler ise başta Aramco'nun Dahran'daki genel merkezi olmak üzere çeşitli bölgelere füze saldırısı düzenledi. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
4: Irak ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Gece saatlerinde de Yemen'den ateşlenen balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla başta Riyad havaalanı olmak üzere Aramco tesisleri Husiler tarafından hedef alındı. Koalisyon güçleri bu füzelerin hava savunma sistemlerince engelle

0: beğendiğini bir taraftan duyuldu ve gün içerisinde de karşılıklı açıklamalar iki taraftan da gelmeye devam etmişti. İlk olarak Riyad yönetimi başkent Sana'nın batısında olan El Sabaha bölgesindeki Yemen petrol şirketine ait bir tesisin tahliye edilmesini istedi. Ve Husiler bu noktaya yönelik bir saldırı yapılması durumunda bir liste yayınlamıştı. Ve bu listede Riyad Havaalanı ve Aramco rafinerisi ve tesisleri bulunuyordu. Husilerin Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sari bir açıklama yaptı ve tüm personelden, çalışan uzmanlardan, mühendislerden ve işçilerden bu söz konusu tesisleri boşaltmaları ve bu noktalardan ayrılmaları noktasında bir çağrı yaptı Husiler ve akabinde de gece saatlerinde bir saldırı dalgası gerçekleşti. 4 seyir füzesinin ateşlendiğini açıkladı Husiler yaptıkları açıklamada. Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan Huber kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin yerel kaynaklarda bilgiler vardı. Riyad Havaalanı bir kez daha hedef alındı. Yine Riyad petrol rafinerisi de hedefler arasında yer aldı. Dammam kentindeki uluslararası Kral Fahd Havaalanı uçuşları askıya alındı söz konusu saldırılar nedeniyle. Zahran kentinde bulunan Aramco tesisinde dumanları yükseldiğine dair bazı ifadeler vardı. Ancak koalisyon güçleri söz konusu saldırı Aramco tesisine yönelik saldırının engellendiği şekilde bir bilgi paylaştı. Riyad yönetimi Aramco çalışanlarına ise yarın için işlerini evden yürütmeleri ve uzaktan çalışmaları noktasında da bir yazılı açıklama yayınladı. Gerilim devam ediyor ve Husiler gün içerisinde söz konusu noktalara yönelik saldırılar yapacaklarını ilan etmişlerdi ve bu saldırılar gerçekleşti. Ancak daha önceki saldırılarda gördüğümüz manzaraları bu kez çok görmedik. Füzelerin ve İHA'ların engellendiği şeklinde ortak bir açıklama geldi koalisyon güçlerinden. Ancak yine de bazı Aramco tesisine ait noktaların hedef alındığına dair de paylaşıldı Burak. Gerilim devam ediyor. Ancak mevcut askeri tırmanış artık iki taraf arasında enerji altyapılarını hedef almaya başlamış durumda.
1: Ali Çabuk aktardım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmenin gündeminde bölgedeki son gelişmeler vardı. İki bakan devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi. İki isim en son 29 Eylül'de ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti. Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için gittiği New York'taki Türk evinde İranlı mevkidaşıyla görüşmüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak için Suudi Arabistan'ın onayını almaya çalıştığı öne sürüldü. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın bu girişime karşı çıktığı belirtiliyor. İddiaya göre Netanyahu'nun hedefi Riyad'la normalleşmeye yol açmak.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak istedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman reddetti. İddia İsrail gazetesi Haaretz'ten. Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla Riyad yönetiminin onayını alma peşinde. Ancak Veliaht Prens, İsrail'in askeri müdahalesinin Suudi kamuoyunda oluşturacağı olası tepkiler nedeniyle Netanyahu'nun planına karşı çıktı. Habere göre Netanyahu'nun asıl hedefi Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendirerek iki ülke arasında normalleşmenin önünü açmak. İsrail'in bu girişimi Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı bir döneme denk geldi. Husiler son günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı defalarca hedef aldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Havaalanında uçuşlar hafta boyunca askıya alındı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de artan Husi saldırılarının Riyad yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı. Gazeteye göre savaşın yarattığı ekonomik zarar ve artan askeri harcamalar, Suudi Veliaht Prens'in ülkeyi petrole bağımlılıktan kurtarmayı amaçladığı dönüşüm planlarını tehdit ediyor. Gazeteye konuşan Suudi yetkililer, Husi saldırılarını önlemek için kullanılan hava savunma füzelerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi. Riyad'ın Washington'dan askeri destek istediği, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar sadece askeri danışman göndermekle yetindiği belirtiliyor. Suudi Arabistan yönetimi Husilerin saldırılarına sert karşılık vereceklerinin sinyallerini verirken ABD basınına yansıyan haberler Riyad'ın bir yandan da diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü ifade ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçim finansmanına dünyanın en zengin kişisi Elon Musk damga vurdu. Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin kongredeki çoğunluğunu koruyabilmesi amacıyla son 4 ayda 276 milyon dolar bağış yaptı. Musk'ın ara seçim sürecinde Cumhuriyetçi Parti'ye aktardığı toplam miktar 366 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyar Türk lirasına ulaştı. Musk'ın hem Beyaz Saray'la hem de kongre üyeleriyle zaman zaman ciddi görüş ayrılıkları ve gerilimler yaşadığı biliniyor. Siyasi analistler Musk'ın Donald Trump ve kongre üyeleriyle arasındaki buzları devasa bağışlarla erittiğini söylüyor. Uzmanlara göre Musk, SpaceX, Starlink ve XAI gibi şirketleri için milyarlarca dolarlık kamu sözleşmelerini kazanmayı amaçlıyor. Trump son olarak Elon Musk'a ulusal bilim madalyası vermiş ve günümüzün Thomas Edison'u diyerek övgüde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt alma kararına yoğun tepki var. Karara demokratların yanı sıra Trump'ın kendi partisinden de eleştiriler yükseliyor. Rusya'nın kasasına Ukrayna Savaşı için milyarlarca dolar gireceğine dikkat çekiliyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan yine çok ses getiren bir hamle geldi. Ukrayna Savaşı dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı dizel ambargosunu kaldırdı. Nisan'a kadar Rusya ABD'ye dizel satabilecek. Trump'ın amacı gelecek ayki kongre seçimlerinden önce ülkesinde dizel fiyatlarını düşürebilmek. Dizeldeki pahalılık ABD'de hasat öncesinde çiftçileri de zora sokmuş durumda. Ancak Trump'ın attığı adım Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tepkisini topladı. ABD Başkanı kararı açıkladığında özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Miami'de Avrupalı ve Ukraynalı üst düzey yetkililerle toplantı halindeydi. Amerikan New York Times gazetesi hem Avrupa hem Ukraynalı yetkililerin şok olduklarını yazdı. Trump, Ukrayna'ya Rusya'daki enerji tesislerini hedef almaması için de bastırıyor. Ukraynalı yetkililer bunun karşılığında ne alacaklarını sorduklarında Amerikalılar zaten kendilerine şimdiye kadar büyük destek olduklarını söyledi. Hatta Washington, Kiev'i Rusya ile savaşında sağladığı istihbaratı kesmekle de tehdit etti. ABD'nin dizel alarak Rusya'nın savaş ekonomisini canlandıracağına dikkat çekiliyor. Rusya'nın bu sayede milyarlarca dolar elde edebileceği tahmin ediliyor. Enerji uzmanları Rus ekonomisine dizel alımıyla sağlanan paranın 4 milyar doları bulabileceğini söylüyor. Karara Trump'ın kendi partisinden de tepki var. Kongrede Dış İlişkiler Komitesi'ndeki 4 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senatör ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Putin'e mali bir can simidi sunmamalı, yönetim derhal rotasını değiştirmeli denildi. Rusya'nın hava savunmasındaki açıktan faydalanarak son dönemde Ukrayna'ya saldırılarını artırdığına dikkat çekiliyor. Sadece geçen hafta 100'den fazla Ukraynalı sivil Rus saldırılarında öldü. Rusya'nın Odessa limanlarını hedef alarak Ukrayna'nın tahıl ihracatını tamamen durdurmaya çalıştığına vurguda bulunuluyor. Ukraynalı çiftçiler 30 milyar dolarlık tarım ürününü ihraç edemedi. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ekonomisinin %7'sini oluşturan çelik üretimi de aksıyor.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret 2026 davet tatbikatı İzmir Körfezi'nde sürüyor. Seçkin gözlemci gününde yerli savunma sistemleriyle denizdeki mayınlar imha edildi.
3: Dikkat! İmha!
2: Denizdeki mayınlar tek tek imha edildi. Tatbikata 26 ülkeden 89 askeri gözlemci katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret 2026 tatbikatında seçkin gözlemci günü yapıldı.
4: Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahillerimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'deki kontrolden çıkmış kamikaze insansız deniz araçlarını, insansız su üstü araçlarını ve bütün patlayıcıları imha ediyoruz.
5: Deniz sakin görünebilir ama altında binlerce tehdit ya da tehlike olabilir. Son olarak Ukrayna-Rusya savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki olaylar bu tehlikeyi yeniden dünya gündemine taşıdı. Bunun da adı deniz mayınları. Ege Denizi'nde gerçekleştirilen Nusret 2026 tatbikatında deniz mayınlarına karşı alınan önlemler test edildi.
2: İzmir Körfezi'ndeki tatbikatta Karadeniz'de yapılan mayın imhalarına yönelik çalışmalardan örnekler sergilendi.
3: Dikkat imha!
5: Yerli ve milli imkanlarla yapılan Malaman mayını da bu tatbikatta ilk kez görücüye çıktı. 5 ile 100 metre derinlikte görev yapan bu mayının en büyük özelliği hedefini kendisinin belirlemesi. İşte bu özelliği de onu dünyadaki diğer mayınlardan öne çıkartıyor.
2: Nusret 2026 tatbikatı 16 Ekim'de sona erecek.
1: Fransa'da süpermarket zincirleri bir siber saldırının hedefi oldu. Norveç'te de bir askeri tatbikatta kullanılan elektrikli araçların kameralarının gizli bilgileri kaydettiği ortaya çıktı. Bu gelişmeler gıda güvenliği ve ulusal güvenlik konularında endişeye yol açıyor. Peki marketlerin soğutma sistemlerinden elektrikli araçlara, internete bağlı fiziksel cihazlar ne ölçüde savunmasız? Siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkçi anlattı efendim. Bu röportajla birlikte bu saati noktalıyoruz.
6: Özellikle bu saldırılar bizim çok uzun zamandır altını çizdiğimiz ve aman bakın dikkat edin bütün endüstriyel IoT diye isimlendirilen teknolojik konsept olarak baktığınızda cihazlar var. Her cihaz bir şekilde network'e bağlı ve bunlar uzaktan kontrol edilebilir durumda. Bunu operasyonel amaçlı olarak sizin faydalandığınız ey üreticiler, ey market zincirindeki yöneticiler, ilgililer, siz bunları yönetmek için kullanıyorsunuz ama bunun güvenlik perspektifini ele almazsanız saldırganlar bunu kötü amaçlı kullanabilir. Hatta bizim tatbikatlarımızda da çokça konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. Soğuk gıda zincirinin kırılması için saldırganlar özellikle buzdolaplarına saldırıp oradaki uzaktan sistemleri devre dışı bırakabilirler mi? Ya da işte soğutmayı kapatabilirler mi? Tok zincir bozulursa bu gıdalar doğrudan insan hayatını tehlike eden bir boyuta ulaşır. Bununla alakalı işte tedbirlerinizi aldınız mı dediğinizde aslında bunlar çok onlar için afaki bir saldırı senaryosu olarak duruyordu. Fakat şimdi artık karşımızda gerçekten bir örnek var ve çok fazla sayıda ülke etkilenmiş durumda. Öngörünün gerçeğe dönmesi ama bir taraftan da tabii ki telaşlandırdı. Çünkü bunun farkına da varamayabilecekleri durumlar olabilir. Ve sadece şimdi buzdolaplarını konuşuyoruz ama zincir marketlerde çok fazla sayıda birbirine bağlı bileşenler var, sistemler var. Buralara yapılacak bir saldırı çok daha fazla belki bunun tespit edilemeyecek şekilde bunu yapacaktı. Yani saldırganlar şunu yapsaydı mesela. Diyelim ki 3 saat hiç kimsenin olmadığı saat işte 6'da birinin gelip de kontrol etmediği bir zaman diliminde gece 1 ile işte sabaha karşı 4 arasında onu kapatıp tekrardan açsaydı yani zinciri bozuk makineyi tekrar soğutur hale getiriyorsaydı içindeki zaten bozulmuş gıdayı birileri alıp kullanacaktı. Dolayısıyla yani bu açıdan baktığımızda çok daha tehlikeli bir boyut var ve burada da şunu gösteriyor bize bu saldırı. Çok fazla ülke var. Burada büyük ihtimalle bu işte soğutma sistemlerinin üreticileri aynı firmalar. Benzer teknolojileri kullanıyorlar ve birisinin de bir bileşenin de tespit edilen açıklık çok katastrofik sonuçlara sebep olabilecek bir etki yüzeyine de saldırganlar açısından imkan sağlıyor. Zaten güncellenmeyen sistemler var. Çok eski sistemler var. Çalışıyorsa aman karışmayalım denilen sistemler var. Bu bütün sadece zincir marketler için değil bahsettiğiniz gibi. Yani fabrikalardan tutun da diğer üretim bantlarına kadar. Hepsinde bir sistem çalışıyorsa ona dokunmayın denili. Fakat siber güvenlik böyle değil. Hele yapay zekanın, ajanların çok hızlı şekilde insanın yüzlerce, binlerce katı bir güçle ve bir sürü olarak saldırı gerçekleştirebildiği bir çağdayız ve burada artık hani çalışıyorsa dokunmayın bakışından geçip gerçekten bir elimizde ne var? Envanter olarak hangi cihazları kullanıyoruz? Bunlar ne kadar güncel? Bunların açıkları var mı? Bunları nasıl izole edebiliriz. Belki tehdidi tamamen önleyemeyebilirler. Fakat tehdit bu saldırı geldiğinde onun etkisini azaltabilecek veya saldırı geldiğinde hemen hızlıca onu görünür hale getirip o saldırının izlerini daha sonra bir takım aksiyonlar alabilecek çok stratejik kararlar vermeleri gerekiyor. Yani bir tane bir hap yok yani onu alalım içelim ve artık her şey güvenli olsun. Bu artık bir şirketler içinde yaşamın yani yaşamlarının vazgeçilmez bir unsuru güvenliği düşünmek zorundalar. Ve bunu da bütün bir şirket yaşam döngüsü içerisinde direkt yönetim kurulum belki de birinci maddelerinden biri olarak masada durmalı. Bunlara verilen isim cihaz. Yani satın almak istediğinizde de aracınız hazır olduğunda arayıp size aracınız hazır demiyorlar, cihazınız hazır diyorlar. Ya yani o artık otomobil olmaktan çıkıp bir cihaz haline gelmiş durumda çünkü her şeyiyle neredeyse bir bilgisayar ve sadece bilgisayardan farkı belki de işte 4 tane tekerleği var ve siz oturup bir yere götürüyorsunuz. Onun haricinde bütün kamera sistemleri, çok fazla sayıda sensör hem içeriden hem dışarıdan birçok olayı kaydeden ve bunu yapma sebebi de anlaşılabilir. Yani emniyette sürüş diyelim. Fakat bu her teknoloji gibi başka amaçlar için de kullanılabilir. Bunların ben işte takip ettiğim kadarıyla son birkaç gündür konuşulan konu başlıklarından bir tanesi mesela devletteki bazı kritik kurumlar, şirketler bir takım yabancı menşeli elektrikli araçların tesislere girmesini yasakladı. Şimdi bu örnekle bir araya getirdiğimizde bu gerçekten isabetli bir karar gibi duruyor. Çünkü sizin için teknolojisinin üretiminde içinde olmadığınız her teknolojik alet sizin için aynı zamanda bir silah olarak kullanılabilir. İstihbari amaçlı kullanılabilir bu ya da daha sonra kullanmak üzere oraya yerleştirilen ki geçmişte de bunun örneklerini gördük. Elektronik cihazların içerisine yerleştirilen patlayıcılarla nelerin yapıldığını. Dolayısıyla teknolojik olarak baktığınızda operasyonlarını gerçekleştirmek için bu araçların video kaydı alması gerekir. Evet, işte bir takım sensörlerden bilgileri alması gerekir ama bu bilgileri açık şekliyle sizinle paylaşıyor mu? Neleri alıyor? Ve siz bu bilgileri ne kadar süre nerede tutuyorsunuz sorularına cevap vermesi lazım. Bu platformun sağlayıcıları yani bu araçların üreticileri. Ve en kritik konu tabii burada tedarikçilerin sizinle ne şekliyle bir anlaşmaya vardığına bağlı. Yani tedarikçi diyelim ki araba tedarikçisi size bu bilgileri veriyor mu vermiyor mu? Yani işte mesela örneğinde gördük kapı Norveç'teki işte tatbikat alanına girişlerdeki kapı şifrelerini kaydetmiş. Kaç tane asker girdi bunlar nerede indi vesaire. Yani aslında tatbikatın içinde yer almadan tatbikatın bütün stratejik planlarını çıkartabilecek donelere sahip oldu. Ve bunlar nereye gitti? Dışarıya aktarıldı mı aktarılmadı mı? Konu sadece aracın onu kullanması değil. Bizim bulut servisleri dediğimiz aracın operasyonu için gerekli olmayan bir takım servislerin bu araçlar üzerinde hizmet vermesiyle etrafta topladıkları dataları bizden habersiz üçüncü kişilerle, üçüncü partilerle paylaşıp paylaşmadığı konusu. Orada da tedarikçinin o ilgili ülkelerle ne kadar yakın çalışıp çalışmayacağına karar verdiği bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ya benim araçlarımı al ama ben burada hangi teknolojiyi kullandığını seninle paylaşmam. Hani ne kadarlık data gidiyor bunun bilgisini sana vermem, ne kadar hani hangi dataları topluyorum bunu seninle paylaşmam dediği bir senaryoda zaten bunlar otomatikmen bir güvenlik zafiyeti bizim için. O yüzden ben de özellikle kritik kurumlarda yabancı menşeli bu kadar yetenekli sensörle donanmış, kamerayla donanmış araçların serbest dolaşımının doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Evet, yani otonom sürüş için aldınız diyelim ki ya da yarı otonom sürüş için aldınız. Şimdi bütün bunları kapattığınız anda siz ne yapmış olacaksınız? Aslında o aracı normal bir araç gibi kullanmaya başlayacaksınız. Ve böyle olduğunda siz şeyden vazgeçmiş oluyorsunuz. Yani ben bu aracı İşte otonom araç, yarı otonom sürüş için almıştım. Onları kapattığınızda ya da işte kaza önleyici sistemler var. Etrafta çok fazla sinyal topluyor diyelim ki araçla alakalı. Kapattınız normal bir daha eski nesil bir aracın özelliklerini taşımaya başladı. Dolayısıyla kullanıcıya vaat edilen özelliklerin içerisine gömülü o özelliklerin başka türlü de kullanım amaçlarının ortaya çıktığı bir senaryo bunlar. Yani ya özellikten vazgeçecek kullanıcı ya da özelliği kullanmayı bu şartlarda kabul edecek. Yani ben kabul ediyorum, diyelim ki internette de benzeri var. Hani beni izlemeni onaylıyorum. Yani ben burada sosyal medyada bir şeyler yazıyorsam, hani benim kimliğimi, ne olduğumu, hangi lokasyonda yazdığımı, arkadaş çevremin kim olduğunu sana bildiriyorum ve buna razıyım. Aksi takdirde kullanma diyor zaten o medyaya. Dolayısıyla bu perspektiften bakmak lazım. Ya oraya zorladıkları kısım da burası. Ya bu teknolojilere siz sahip olmak zorundasınız ya da istiyorsanız bunların açık olması zorunluluğu var. En güvenli sistem hangi sistemdir diye sorduklarında kapalı sistem diyoruz biz. Fişi çekilmiş sistem en güvenli sistem. Hele hele internet, dediğim gibi bu çağda internetle bu kadar interconnect olan, yani çok cihazın her evde en az 10-15 tane cihaz internete bir şekliyle bağlı. Herkesin elinde telefon var. Herkes onlarca yüzlerce uygulama kullanıyor. Ve çok devasa bir veri topluluğundan bahsediyoruz ve burada paylaşılan verilerin boyutları ve hangi alanda olduğu da çok değişiklik gösteriyor. Kimi ses datası, kimi video datası, kimisi yazışmalar, kimisi sohbet. Yani çok fazla veri var bizim kontrolümüz dışında, başkalarına güvenerek, başka firmalara güvenerek paylaştığımız. Ama bunların ne zaman bizim aleyhimize kullanılacağı konusu gerçekten geleceği şekillendirecek bir ana başlık diyebilirim.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Canım, siz de çocuğa ahiret sualleri sormasanıza. Ahiret sualleri dedik değil mi? Yine özensizce yanlış söylediğimiz bir sözcük. Kısaca ahiret deyip geçiveriyoruz. Oysa insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya anlamındaki sözcüğün tam söylenişi ahiret. H'den sonra bir i var ve a uzun söyleniyor. Ahiret, ahiret değil. Az önceki terimin söylenişi de ahiret sualleri olacak. Nasibinde ne varsa kaşığında o çıkar. Bu atasözünü anmamızın nedeni nasip sözcüğünün kimi zaman yanlış söylenişi. Nasip, birinin payına düşen şey, kısmet, talih, baht anlamında. Nasip diye A'nın uzatılarak söylenmesi bizi bu konuya itti. Aman dikkat, nasip değil, nasip. Kimse nasibinden fazlasını alamaz. Nasip kısmet, başımıza gelince göreceğiz. Bir de nasibini almak, sebeplenmek anlamında kullandığımız nasiplenmek var. Şu baklavayı ortaya koy da nasiplenelim. Defalarca yazılıp çizildi, defalarca söylendi ama yanlış kullanılmaya devam ediyor. O nedenle yeniden gündeme aldık. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan anlamında kullanılan sözcük laik. Laik deniyor, layık deniyor, layık deniyor, hiçbiri değil. Kısaca laik, Fransızcadan alınmış, onları ilk olarak rahip sınıfına mensup olmayan kimse anlamında kullanmışlar. Laik, anayasamız Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Umarız sizlere hep güzel şeyler nasip olur.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Sonra sonra.
9: Herkes soru sorabilir.
10: Ne? Nasıl? Niçin?
9: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
11: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
12: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
13: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
14: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
15: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım.
11: Bir kişi neden zorba olur? Neden zorbalık yapar?
13: Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
11: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
14: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
11: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
13: siz
11: da.
13: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
11: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
7: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Hava durumu.
15: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. Sel, dolu ve hortuma karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur'da ve Adana bölümü genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop kesiminde de yağış kuvvetli. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.
7: NTV Radyo.

0: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Buna göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarının en güçlü şekilde kınandığını belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli dedi. Bahçeli, fon soruşturmaları üzerinden de muhalefeti eleştirdi.
1: Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluğu karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Belediyelerdeki yolsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor dedi.
1: Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir dedi. Gündeminde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da vardı. Husi saldırılarına göz yumamayız dedi.
1: Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.
3: Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki gelişmelere kadar geniş bir coğrafyada çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanması için çok yönlü girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini, sahadaki askeri kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye de büyük bir önem veriyoruz. Bu yöndeki çabalarımızın somut örneklerinden biri de dost ve kardeş ülkeler Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığımız Mekke Anlaşması'dır. Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı sorumlulukla kendi güvenliğini sağlarken dost ve müttefiklerin güvenliğine de katkı sağlamayı sürdürmeye devam edecektir.
0: Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.
4: Fon Koordinasyon Kurulu'nun 5. toplantısı sonrası yayınlanan açıklamada tasfiye süreci ve ödemelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buğus ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 46.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanacağı ifade edildi. Açıklamada geçen hafta meclis başkanlığına sunulan fon teklifinin bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağı belirtildi. Komisyon görüşmelerinin ardından teklifin kısa sürede Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Peki meclise sunulan teklif neleri içeriyor? Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerleri yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilecek. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.
0: Ankara Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 5'i belediye görevlisi 25 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında 2 belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. 25 kişiye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, ses ve video kayıtlarıyla MASAK raporları da dosyaya delil olarak girdi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik 30 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Kadına yönelik şiddet bitmiyor. Antalya'da bir kişi birlikte yaşadığı kadına işkence yapıp öldürdüğü kadının hesabındaki paraları da alan saldırgan tutuklandı. Adana ve Kocaeli'de de boşanma aşamasındaki iki kadın eşleri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
5: Neden öldürdün? Kıskançlık nedeni ne olduğunu söylemişsin, doğru mu?
6: Önce darp edip işkence yaptı. Ardından öldürdü. Cinayetten sonra kadının hesabındaki parayı kendi hesabına aktardı. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. 49 yaşındaki Canan Yıldırım Talha Torbalı ile birlikte yaşıyordu. 27 yaşındaki Torbalı iddiaya göre kıskançlık nedeniyle kadınla tartışmaya başladı. Canan Yıldırım'a işkence yapan zanlı darp ederek öldürdü. Olayın ardından otobüsle Konya'ya kaçan saldırgan polise teslim oldu. Tutuklanan saldırganın cinayetten sonra Canan Yıldırım'ın bankadaki 17 bin lirasını kendi hesabına aktardığı belirlendi.
5: Neden öldürdün?
7: Pişman mısınız?
5: Neden öldürdün? Kıskançlık nedeni ne olduğunu söylemişsin, doğru mu?
6: Adana'da Fatma Horuz eşi Osman Horuz'dan ayrılmak istiyordu. Bir süredir annesinin evinde yaşıyordu. Genç kadına yolda yürürken takip eden eşi bıçakla saldırdı. Çevredekiler müdahale edince kaçan saldırgan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayati tehlikeyi atlattı. Kadına yönelik bir saldırı haberi de Kocaeli'den geldi. Boşanma aşamasındaki kadın eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmadan sonra kadının çalıştığı yere giden zanlı yanındaki bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi var. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.
0: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın bir benzeri bu kez Yalova-Bursa yolunda meydana gelecekti. Sapağı kaçıran otobüs şoförünün geri manevrası faciaya davetiye çıkardı. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde de seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.
2: Biri otoyolda durarak geri manevra yaptı. Diğeri otobüs seyir halindeyken şoförün yerine geçti. Faciaya davetiye çıkaran anlar kameralara yansıdı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya kavşağı kaçıran otobüs şoförünün geri manevra yapması neden olmuştu. Benzer bir olay bu kez Yalova-Bursa karayolunda yaşandı. Otoyolda dönüşü kaçıran otobüs şoförü aniden durarak metrelerce geri manevra yaptı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü anında yavaşlayarak olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun araç kamerasına yansıyan görüntülerden sonra otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı. Bu görüntülerde Eskişehir'den. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde şoför aracı emniyet şeridine çekmeden koltuktan kalkarak yerini başka şoföre bıraktı. Olay otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yolcunun ihbarı üzerine polis Bursa'da otobüsü durdurarak şoförler hakkında adli para cezası uyguladı. Bu görüntülerde Artvin'den. Hopa ilçesinde hatalı sollama yapan tır karşı yöndeki otomobille burun buruna geldi. Sürücüler yaptıkları manevrayla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü tır şoförü hakkında şikayetçi oldu.
0: İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 44 şüpheli gözaltına alındı, 10 ton uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların kriptolu mesajlaşma uygulamasıyla haberleştikleri anlaşıldı.
2: Kriptolu mesajlaşma programlarıyla haberleşiyor, İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Avrupa'ya satıyorlardı. İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda aralarında şebeke elebaşlarında olduğu 44 zanlı yakalandı. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar sevkiyat içinde kriptolu haberleşme uygulaması kullanıyordu. Uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı da belirlendi. Sisteme girmek için karşılıklı onay alınması gerektiği anlaşıldı.
7: Bu bir uyuşturucuyla savaş mücadeleyle birlikte bir savaş veriyoruz. Savaşımız geleceğimiz için.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Europol ortak çalışmasıyla kriptolu uygulamanın serverlarına girildi. Yazışmalar incelendi. 35 kez sevkiyat gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul Narkotik Şubesi, uyuşturucu ham maddesinin Avrupa'dan temin edildiğini ve İran'a nakledildiğini ortaya çıkardı. İran'da üretilen uyuşturucunun da Türkiye üzerinden Hollanda, Almanya ve Makedonya'ya sevk edildiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 163 şüphelinin 7,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
0: İstanbul'da uluslararası bir dolandırıcılık ağına yönelik baskın düzenlendi. Zanlıların geçen aylardaki operasyonlarda olduğu gibi sahte çağrı merkezleriyle milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı belirlendi. Dolandırıcılar yeni şebeke üyelerini sisteme dahil ederken yalan makinesi kullanıyordu. O anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
8: Film sahnelerini andıran bir şekilde aynı bazı yabancı gizli servis elemanlarının yaptığı gibi dolandırıcılık şebekesine giren yeni üyeleri yalan makinesine bağladılar, sorguya çektiler. Adeta köstebek avına çıktılar. Fotoğraflarda yer alan zanlılara polisle işbirliği yapıp yapmadıkları, gazetecilerle bağlantılarının olup olmadığı soruldu. Dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadıkları araştırıldı. Farklı dillerde bu yönde soru kalıpları hazırlandı. Kan basıncı, nabız değerlerini anlamak için önce basit sorular soruldu. Sonra kritik sorulara geçildi. Sözde mülakata aldıkları kişilerin değerlerini de cihaz üzerinden takip ettiler. Raporlar oluşturdular.
9: Uluslararası Forex dolandırıcılık şebekesi işe alacakları kişilere yalan makinesine bağlayarak çeşitli sorular soruyorlardı. İşte ellerine bunları tutturup başlarına bu bantları bağlıyorlardı. Aynı zamanda kamerayla da mimiklerini takip ediyorlardı. İşe alacakları zaman çeşitli basit sorularla başlayıp sonrasında zor sorulara geçiyorlardı.
8: Şebeke üyelerinin yabancı korumalarla dolaştığı belirlendi. İstanbul Şişli ve Beyoğlu'nda düzenlenen baskınlarda 36 şüpheli tutuklandı. 25 adli kontrol hükmü uygulandı. 34 yabancı uyruklu zanlı geri gönderme merkezine sevk edildi. 14 taşınmaz ve 60 araca el koyuldu. Sahte çağrı merkezlerinden ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinin arandığı belirlendi. Farklı yabancı dillerde konuşan zanlılar kendilerini bir finans kuruluşundan arıyor gibi tanıtıyordu. Hedeflerindeki kişileri kripto hesaplara veya hisselere yönlendiriyordu. Sistem sonra işleme kapatılıyor, para buharlaşıyordu. Yılbaşından bu yana 6 çağrı merkezine baskın düzenlendi. Çoğu yabancı uyruklu 600'den fazla şüpheli yakalandı. Yasa dışı yollarla toplam 350 milyon dolar işlem hacmi oluşturulduğu anlaşıldı.
0: NTV yayınına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında yeni detayları 15-18 yaş arasında uygulanacak sınırlamaları anlattı. 31 Mart'a kadar tüm sosyal medya kullanıcılarının bir doğrulamadan geçeceğini de söyledi.
10: Bağımlılık oluşturan unsurların önüne geçmiş oluyoruz. Nedir bu? Ekranı sürekli kaydırma veya videoların sürekli başa sarması gibi veya abonelik sistemi gibi, bunların her biri kontrol altına alınacak. Onlara da bir sınır getiriyoruz. Ebeveynler aynı zamanda sosyal medya platformlarında vakit geçiren çocuklarını güvenle takip edebilecek. Abone olma, satın alma gibi özelliklere bir sınırlandırma getiriyoruz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş arası sosyal medya kullanımındaki sınırlamaları anlattı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı olmayacağını hatırlattı. Göktaş, 31 Mart'a kadar tüm sosyal medya kullanıcılarının kimlik doğrulamasından geçeceğini söyledi.
10: 1 Kasım itibariyle yeni hesaplar, 31 Mart 2027'ye kadar da mevcut hesapların hepsi bir doğrulamadan geçecek. Sizin benim hesabım da dahil. Evet. Bir e-devlet entegrasyon sistemi kurduk ve yaş beyanına göre bir token verecek. Bir kod verecek ve o kodla ancak o sosyal medya platformlarına girebilecekler. Mevcut hesapların her biri de tabii gözden geçirilecek.
2: NTV yayınına konuk olan Göktaş, yeni düzenlemeyle ilk kez sosyal medya hesabı açacak kullanıcılara e-devlet üzerinden doğrulama yapma zorunluluğu getirildiğini de söyledi.
10: Diyelim ki bir çocuk annesinin babasının hesabı üzerinden girdi. Sistem onu tespit edebiliyor. Eğer şüpheli hareket olursa, izlediklerinde yaşına uygun olmayan, oradan hesap doğrudan fark edecek ve tekrar doğrulamaya yönlendirebilecek. Dolayısıyla burada bağımlılık oluşturan unsurların önüne geçmiş oluyoruz.
0: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'la eşi Profesör Doktor Ömer Özkan Samsun'da kaza geçirdi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada Özkan çifti hafif yaralandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir programa katılan Özkan çifti Antalya'ya dönüş yolundaydı. Aracı Rektör Profesör Fatma Aydın'ın şoförü kullanıyordu. Tekkeköy ilçesi sınırlarında önde giden bir araç yol yapım çalışması için konulan bariyere çarpmamak için yavaşlayıp direksiyon kırdı. Rektör Aydın'ın makam aracı da yavaşladı, ancak arkadan hızla gelen 3 otomobil yavaşlayan araçlara çarptı. Kazada hafif yaralanan Profesör Ömer Özkan'la Profesör Özlenen Özkan'ın sağlık durumu iyi. Sakarya'da 14 yaşındaki Murat İmran evinde tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 16 yaşındaki katil zanlısının olaydan önce yapay zekaya cinayet ve müebbet hapis cezaları hakkında sorular sorduğu ortaya çıktı. Olayın planlı bir cinayet olduğunu savunan aile katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
6: Arkadaşının evinde başından tabanca ile vurularak öldürüldü. 14 yaşındaki Murat İmran ölümüyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 16 yaşındaki zanlının yapay zekaya hangi suçu işlerse ne kadar ceza alacağını sorup plan yaptığı anlaşıldı.
11: Çocuk dediğiniz katil benim oğlumu öldürüyor. 10 dakika içinde barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce benim oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösterir ön rapordur bence bu.
6: Sakarya'da 24 Temmuz'da meydana gelen olayda Murat İmra arkadaşının evinde tabancayla başından vuruldu. Tutuklanan ev sahibi 16 yaşındaki Y.D. ise önce arkadaşı için intihar etti dese de sonra suçunu itiraf etti. Kazayla oldu dedi. Jasat ekipleri tutuklanan zanlının cep telefonunu inceledi. Olaydan 2 hafta önce yapay zeka uygulamasında birini öldürsem ne kadar ceza alırım ve müebbet hapis ne kadar şeklinde arama yaptığı belirlendi. Telefondaki fotoğraflarda zanlının olayın yaşandığı evde silahlı pozları da bulundu.
11: Kaza olmadığı da şu an artık resmi elimizdeki çıkan raporlarla artık hepsi tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar, pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım, silahla çekilmiş bir sürü fotoğraflar.
12: Çocuk tamamen bir suç makinesi yani, kendince bir araştırmaya girmiş yani.
6: Murat İmran anne ve babası katil zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.
0: İran, ABD ile yeniden savaşa hazırlanıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran'ın bir yandan savunmasını güçlendirdiğini, bir yandan da ABD için caydırıcılık oluşturmaya çalıştığını yazdı. İşte İran'ın yeni savaşa hazırlığına dair ayrıntılar.
2: Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'daki kongre seçimlerinden sonra Washington'la yeni bir savaşa hazırlanıyor. Trump yönetiminin seçimden sonra yeni bir savaş başlatabileceğine kanaat getiren İran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı caydırıcı adımlar atmaya da hazırlanıyor. Son uydu fotoğrafları İran'ın nükleer tesisler ve sınır bölgelerinde savunmayı arttırdığını gösteriyor. Uydu görüntülerine göre İran, geçen ay kara birliklerinin olası baskın girişimlerini engellemek amacıyla Kazma Dağı ve Natanz nükleer tesislerinin çevresini toprak yığınlarıyla kapattı. Ülkedeki havaalanları, limanlar ve elektrik santrallerinin bir kriz anında faaliyetlerini sürdürebilmesi için sığınaklar ve yedek kaynaklar oluşturuldu. İranlı yetkinler caydırıcılık oluşturabilmek için de çalışıyor. Bölge yetkinlerine Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savaş başlatması halinde çatışmaların Orta Doğu geneline yayılacağı iletildi. Bazı İranlı yetkinler komşu ülkelere sınırdan akınlar düzenleyebileceklerini de iddia etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de hedef alabileceklerini söyledi. Bölgedeki veri merkezi ve internet kablolarına da saldırı düzenleyebileceklerini belirtti. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Tahran, Arap yetkinleri Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef alabilecekleri konusunda da uyardı. İran hükümeti, müzakereciler aracılığıyla bölgedeki Amerikan askerlerini daha sert vuracaklarını ve Amerikan savaş gemilerini batırmaya çalışacaklarını iletti. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile ateşkese varılmasının ardından füze ve drone üretim tesislerini tamir ettiği ve mühimmatını artırdığı da belirtiliyor. İran halkını da savaşa hazırlıyor. Ülke genelinde rejim yanlısı gösterilere katılımın her geçen gün arttığı belirtiliyor. Gönüllülere askeri eğitim de veriliyor. Başkent Tahran'daki panolarda omuzdan atılan uçak savar füzeleri, keskin nişancı tüfeklerinin kullanımına yönelik sivil eğitim kurslarının reklamları yer alıyor. Devrim muhafızları geçen ay gönüllü ilk kadın komando birliklerinin gerilla taktikleri, ateşli silah kullanımı ve drone pilotluğu konularında eğitimini tamamladığını duyurdu. Hatta devrim muhafızlarının anaokullarına giderek savaş konusunda hikayeler anlattıkları belirtildi.
0: Petrol taşımacılığında maliyetler zirveye çıktı. ABD'den Çin'e giden bir tankerin ücreti 80 milyon dolara çıkarken standart bir SpaceX roketinin uzaya fırlatılmasının maliyeti 74 milyon dolar civarında. Yani petrol taşımak uzaya roket fırlatmaktan daha pahalı.
6: ABD'den Çin'e giden bir tankeri kiralamak uzaya roket fırlatmaktan daha pahalı hale geldi. Bloomberg ajansının haberine göre süper tanker piyasaları daha önce görülmemiş bir kriz yaşıyor. Gemi komisyonculuğu firması Gibson'ın verilerine göre ABD-Çin rotası için yapılan bir yolculuk yaklaşık 80 milyon dolara mal oluyor. Standart bir SpaceX Falcon 9 fırlatması ise 74 milyon dolara gerçekleştiriliyor. Enflasyon düzeltmesi yapıldığında dahi navlun ücretleri 1960'lardan bu yana en yüksek seviyede. Fiyatlardaki rekor artışın arkasında küresel ölçekte yaşanan tanker sıkıntısı bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve petrol ticaretine değişen güzergahlar mevcut gemi kapasitesi üzerinde baskıyı artırıyor. Yükselen taşıma maliyetleri ham petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirirken rafineri marjlarını eritiyor ve enerji piyasalarındaki enflasyonist baskıları artırıyor.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 104 silah ve savunma sisteminden 93'ü Ankara Polatlı'da düzenlenen ateş serbest faaliyetinde boy gösterdi. Çelik Kubbe'den Altay tankına, Tayfun balistik füzeden kamikaze dronlara kadar çok sayıda silah sistemi sergilendi.
2: Tanklar, obüsler, atak helikopterleri, savaş uçakları, insansız hava araçları, kamikaze dronlar, komandolar. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş gücünü Ateş Serbest 2026 tatbikatıyla gösterdi. Tatbikat Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nail Şenoğlu atış sahasında gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu kapsamında önce belirlenen hedefler, Baykar tarafından üretilen Sivrisinek Kamikaze İHA'ların sürü saldırısıyla vuruldu. Tatbikatta TUSAŞ tarafından geliştirilen Ayaz jet motorlu kamikaze drone da 300 km hızla hedefini vurdu. Ateş serbest tatbikatında hava sahasına giren bir insansız hava aracı içinse Atak taarruz helikopterleri devreye girdi. İki Atak bir süre takip ettiği kamikaze drone'u 20 milimetrelik topuyla imha etti. Tatbikat senaryosu gereği mayına çarpan bir tanktaki yaralı personelin tahliyesi bir insansız kara aracıyla yapıldı. Tek operatör tarafından yönetilen 20 kargo kamikaze drone'sa anti personel mühimmatıyla sürü saldırısı gerçekleştirdi.
13: Tatbikat senaryosuna göre bir kez daha Atak helikopterleri sahnede, bu kez Cirit ve UMTAS füzeleriyle hedeflerini ateş altına aldılar.
2: Ateş serbest tatbikatında paramotorlu motosikletli komandolar da görev aldı. Şinok tipi helikopterlerle taşınan komandolar cephe hattına arazi tipi helikopterlerle ilerledi. Tatbikatta F-16 savaş uçakları da hassas güdüm kilitli 900 kilogramlık mühimmatıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Tatbikat F-16'ların selamlama, Türk yıldızlarınınsa gösteri uçuşlarıyla son buldu.
0: Fransa'da süpermarket zincirlerine hedef alan saldırının yankıları sürüyor. Saldırının arkasında kim ya da kimlerin olduğu hala belli değil. Marketlerse bozuk ürünleri imha ediyor.
2: Bilgisayar korsanları Fransa'daki süpermarketlerin buzdolapları ve dondurucularına uzaktan erişim sağladı. Yüzlerce marketteki dolaplarda sıcaklık 50 dereceye kadar yükseltildi. Milyonlarca euroluk ürün bozuldu. Bazı marketlerde yangına bile yol açan bu saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıya uğrayan süpermarketlerin personeli ise bozulmuş et ve dondurulmuş gıdalarla dolu kutuları çöpe attı. Çöpe atılan gıdaları almak isteyenler oldu, süpermarket çalışanları müdahale etti. Saldırganların buzdolaplarını tam olarak nasıl ele geçirdiği kamuoyuna açıklanmadı. Ancak siber güvenlik uzmanları saldırının hem marketlerin güncellemeleri yüklememesi hem de cihaz arayüzlerinin internete açık bırakılması yüzünden gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Dolap üreticisi şirket de saldırıya uğrayan cihazların çoğunun eski olduğunu ve artık yazılım güncellemesi almadığını söyledi. Şirket müşterilerine cihazların yazılımlarının güncel tutma çağrısı yaptı. Eski sistemleri yenilemelerini tavsiye etti. Siber saldırı sonrası yapılan araştırmalarda saldırıya uğrayan dolapların üreticisi şirkete ait hala en

0: devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
0: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. NTV Radyo'da şimdi. Masal Buya. Büyüklere masallar.

Herkes onu beğenir ama o hiç kimseyi beğenmez. Bir kadın 10 kişiyi reddeder, seçici olduğunu söylerler. 20 kişiyi reddedince zor kadın ama değer derler. Fakat 30 kişiyi geçince kendini herkesten üstün görüyor derler. Ve o zaman bütün kasaba ona sırtını döner. Öyle de oldu Arnaluk için. Ama Arnaluk fok avlar. Arnaluk fırtınalardan eve dönüş yolunu bulur. Arnaluk evine daima sıcak bir ateş olur. Üzerinde kazan mutlaka kaynar. Erkeksiz de yaşar. Aşksız da yaşar. Gerçek aşk olmayacaksa. Bir gün evin önünde avda kullanacağı okları hazırlarken birini fark etti. Sessiz, yaban, gizemli biri. Bir avcıydı. Buralardan değildi, yaban topraklardan gelmişti kasabaya. Sessizlik etrafında bir bulut gibi yayılıyordu. Uzaktan onu seyreden Arnaluk, buradan ayrılınca nereye gideceğini merak etti. Okları kenara koydu ve sessizce onu sokaktan sokağa takip etmeye başladı. Adamın onu fark ettiğini biliyordu ve hiç tepki vermemesi Arnaluk'un hoşuna gidiyordu. Kasabadan da ayrılınca onu takip etti. Yakınlarda bir evi var mı? Onu merak ediyordu. Kar yağdığını, rüzgar hızlandığını, fırtınanın başladığını fark etmedi Arnaluk. Gözü tek bir noktaya odaklıydı. Önünde gitgide daha hızlı yürüyen adam. Öyle hızlı gitmeye başlamıştı ki onu geride bırakmaya çalışır gibiydi. Ama Arnaluk vazgeçmez. Ne kadar zor, o kadar güzel. Daha hızlı yürür Arnaluk ve çağırmaya başlar. İsmin ne? Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Bekle beni. Ben de geleceğim. Gideceğin yer neresi olursa olsun, ben de geleceğim. Kar onların arasında bir perde gibi girer ve rüzgar Arnaluk'un kulaklarına çığlık atar. Ama Arnaluk vazgeçmez. Ara ara adam döner, onu uyarır gibi, daha fazla onu takip etmemesini gerektiğini söyler gibi. Ama Arnaluk evine dönemez. Çünkü artık ev diyebileceği tek yer bu adamın uyuduğu yer olur. Daha bu sabah varlığını bilmediği bu adamın uyuduğu yer.

Fırtına yoğunlaşır. Adam hızlanır. Arnaluk takip eder. Kuzeye doğru, hep kuzeye doğru giderler. Fırtınanın kalbine doğru. Atık buzullara yaklaşırlar. Sonsuz buzullara. Ve adam koşmaya başlar. Bekle beni. O kadar yor geldim. Artık sensiz dönemem. Adam arkasına son bir kez dönüp, son bir kez uyarır. Ve buzulların üstünde çıkar. Arnaluk da peşinde çıkar. Korkmaz. Buzulların üstünde koşan adamın kürkü gitgide daha beyaz ve uzun tüylü olur. Bütün bedenini sarar. Koşarken adam öne doğru eğilir. Yüzü uzar. Burnu siyahlaşır. Kafasının üstünde iki küçük beyaz kulak belirir. Dört geniş ayak üzerine koşar. Arnaluk'un takip ettiği adam artık bir kutup ayısıdır. Bekle beni, nereye gidersen git gelirim. Ayın tam önünde buzda bir delik belirir ve içinde kaybolur. Arnaluk gelince tereddüt etmeden buzlu sulara atlar. Gözlerini açınca görür önünde yüzen kutup ayısı ve arkasında yüzer. Bedenini bıçak gibi kesen buzlu sularda. Biraz ilerinde kutup ayısı başka bir delikten çıkar ve Arnaluk onu takip etmeye çalışır. Ama sular onun bedenine yapışır. Buzlar suyun derinliklerini çeker. Kolları yorulmuş, bedenini ağırlaşmış. Kendisini yukarıya çekemez. Bekle beni, gitme diye bağırır, koşarak uzaklaşan ayının ardından. Yok olunca ilk defa sevmeyi gözde aldığı adam ve tek başında kalınca Arnaluk, parmakları da güçten düşer. Tutunamaz artık buzula ve bıraktı kendisini. Derin denizler onun bedenini yavaşça aşağıya çekti. Karanlığa doğru.

bir, yüz, bin balık, bir bulut gibi geldiler. Küçük balıklar onun etrafına. Ağızları makas gibi. Üstündeki bütün kıyafetleri, saçlarını, kaşlarını, kirpiklerini kestiler. Ve özgürce düşmeye devam etti. Bedenini aşağıya doğru. Sonra daha derinde yine geldiler. Bir, yüz, bin balık. Bir rüzgar gibi geldiler. Küçük balıklar onun etrafına. Ağızları bıçak gibi, tırnaklarını, derisini, etlerini kemiğe kadar kestiler. Ve dibe vurdu. Bir iskelet. Bembeyaz bir iskelet. Sonunda hafif bir iskelet. Ayağının ucuyla dokundu okyanusun tabağına ve onu iterek yukarıya doğru çıkmaya başladı.

Öyle hafifti ki tek parmakla çıkabildi buzların üstünde. Dönüşte hangi yoldan geldi? Evine nasıl ulaştı? Uyanınca hatırlamıyordu. Evin içinde ateş yanıyordu. Bedeni dev bir kürkün içinde sarılıydı. Derin bir nefes aldı. Belki sadece bir rüyaydı bu aşk yolunda kayboluşu. Ellerini ateşi doğru uzattı ısınmak için. Ama kemikti parmakları. Elleri, bilekleri, kolları, bütün bedeni. Utanarak çıktı kollarının kürkün içinde. Kendisi bile bakamıyordu. Birden kapı vurdu, açtı. Kapının önünde duran iki genç de onun yüzünü görünce, onun kuru kafasını görünce ve içinden çıkan Arnavut'un sesi duyunca bu iki genç komşu koşarak babaların evine gittiler. Ruhtu baba, ruh. Komşumuzun evinde bir iskelet kadın yaşıyor. Onun sesiyle konuşuyor.

İskelet kadını duyunca bu sırtı kambur, elleri titreyen yaşlı adam davulunu indirdi duvardan ve yavaş, dikkatli adımlarla Arnavut'un evine doğru gitti. Vurdu kapıya ve yumuşak bir sesle, "Korkma, aç kapını. İçeride olduğunu biliyorum. Senin için geldim." Bedenini, kafasını ve yüzünü tamamen kürkün içinde sarıp kapıyı açtı. Analuk öyle utanmıştı ki bedeninden, acısından, yok oluşundan. Sessiz oturdu ateşin kenarında ve yaşlı adam da yerini alıp müzik yapmaya başladı.

Haydi dans et artık. Dans et benim için. Dans et. Dünya için. Göster içinde kalmış yaşam kıvırcını. Seni tanıyorum Arnavut. Ruhun güçlü. Sen kolay yenilmezsin. Dans et artık, dans et. Dans edemem. Ben yok oldum. Kemik oldum. Kemiklerin dans etsin o zaman. Kemiklerin. Ve Arnavut kalkıp kollarını açtı. Dünyayı kucaklayacak gibi. Kafasını arkaya attı, göğü öpecek gibi. Ve dönmeye başladı. Yeni adım atmaya öğrenen bir bebek gibi. Önce dikkatli ve yavaş. Sonra daha hızlı.

0: saçları, yüzünü kürbaçladı. Döndü. Döndü. Ellerine baktı. Tırnakları uzadı, kolları etlendi. Döndü. Döndü. Ayakları toprağa sert vurdu. Göğsünde kalp atışını duydu.
1: Durdu. Geri dönmüştü. Gözlerini açtı ve uzun bakıştılar. Şimdi sen benim için çal, dedi yaşlı adam. Ve Analuk'un çaldığı ritmiyle o da açtı kollarını.
0: Bükük dizlerle dönmeye başladı. Yavaş, dikkatli yaşlı adımlar. Döndü. Döndü. Sırtı dikleşti. Ak saçı karardı. Buruşuk yüzü gerildi. Geniş, elmacık kemikleri yüksek, bedeni

Aynı bilgelik, aynı sevgi. Müziksiz dans etmeye devam ettiler. Dolandı bedenleri birbirine. Ateş oldular, buz oldular, huzur oldular. Ve o zaman ateşin kenarında uyudular. Kar fırtınasında kaybolmayanlar bilmezler. Evinden uzaklaşmayanlar bilmezler. İlk o eve varınca o ateşin sıcaklığını, açlığına verilen o ilk ekmeğin lokmasının tadını, o tatlı huzur, eve varmanın derin hissiyatı. Aşk yolunda kaybolmayanlar bilmezler. Uzun bir yoldan sonra gerçek aşkın kucağına sığınmanın güzelliğini.

0: Hasan'ın babası vefat edince ona uygun bir eş seçmenin sorumluluğu amcasına kaldı. Hasan'ın amcası biraz farklıydı. Kimi ona deli, kimi ona veli derdi. Yaptıkları, verdiği kararlar, kullandığı yollar başkasınınkine benzemezdi. O nedenle Hasan kasabın kızıyla evlenmek istediğini söylemeye gelince amcasından garip bir cevap bekliyordu elbette. Ama yine de amcasının verdiği cevap onu şaşırtmayı başardı.
1: Onu sevdiğini söylüyorsun. O da seni sevdiğini söyler. Ama oğlum, bil ki iyi bir evlilik sadece o ilk kalp pırpırlarıyla yürümez. Aşkınız dağları kaldırır mı?
0: Ben bunu merak ederim. Bu gece sevdiceğin bir odada seni beklesin. Kapının önünde bir kaya yerleştiririz. O kayayı çekip odaya girmeyi başarırsan, aşkın o dağı itebilirse doğru eş buldun demektir.

Akşam yaşlı adamın dediği gibi içeride kasabın güzel kızı kapı azıcık açılıyordu. Ama kapının önünde duran dev kayadan dolayı kapı Hasan içeriye girecek kadar açılamıyordu. Bütün gece Hasan uğraştı. İtti, çekti, tekmeledi. Omuzuyla, sırtıyla, ayağıyla, bütün gücüyle kayayı itti. Ama hiç hareket etmedi. Aranan kapıdan kafasını dışarıya çıkaran kasabın kızı Hasan'ı sessizce seyretti. Dev gözlerinde Hasan derin bir hayal kırıklığı okuyabiliyordu. Sabah amcası birkaç komşuyla kayayı çekmeye gelince Hasan'a bir bakış atmadan genç kız evine döndü.

0: Aylar boyunca bu başarısızlık Hasan'ın kalbini ağırlaştı. Ta ki öğretmenin kızıyla tanışıncaya kadar. O zaman kalbinde ağırlık hiç kalmadı. Adeta ona kanat takmış gibi göğsüne uçmaya başladı. Yine amcasının elini öpmeye gitti ve tekrar aynı testi uygulamak istedi. Bu defa Hasan kendisinden çok emindi. Hissettiği aşk bütün dağlar, değerler aşar kaldırır şüphesiz. Bu defa öğretmenin kızı farklıydı. Kafasını dışarıya çıkarıp onu tefşik etti. Bütün gece Hasan Kaya ile uğraşırken öğretmenin kızı durmadan tavsiye, iltifat, tefşik edici sözler yağdırdı. Ama Kaya yine hareket etmedi. Ve sabah Kaya'yı çekmeye geldiklerinde Hasan yine başarısızlıkla baş başa kaldı. Aylar geçti ve sonunda Hasan yine aşık olmaya cesareti buldu. Sabahtan akşama kadar ekmekçinin kızını düşünüyordu. Saçlarını, gülümsemesini, beyaz dişlerini hayal edip bütün bedeni kanatlanıp bulutların üstünde uçup gidiyordu. Yine amcasının evinin yolunu tuttu ve bir sonraki akşam dev kayanın önünde bulundu. Ellerini ovaladı. Omuzunu kayaya dayayıp itmeyi yeni başlamıştı ki sessizce azıcık aralanan kapıdan ekmekçinin kızı sadece kafasını çıkarmakla kalmayıp tamamen dışarıya çıktı. Ve Hasan'ın yanında durup onunla beraber kayayı itmeye başladı. İki kişi olunca tabii ki kaya santim santim hareket etmeye başladı. Ve gece bitmeden onu Hasan'ın odaya girebileceği kadar oynatmışlardı. Sabah bunu gören amcası gülümsedi. İşte ben bu evliliğe izin veririm. Bu yolda ikiniz yolcusunuz. Asla unutmayın. Başarılar ikinizin, başarısızlıklar da ikinizin. Zorlukları ve sınavları beraber üstlenirseniz, o zaman önünüze çıkan dağları bile kaldırabilirsiniz. Öyle de oldu. Hasan ekmekçinin kızıyla evlendi ve beraber ekmek gibi bir hayat geçirdiler. Yani yumuşak, doyurucu ve sihirli. Darısı başımıza.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Radyo tiyatrosu.
2: Şimdi bunlar gizli bir teşkilat kurmuşlar. Baba. Adı da manidar. Cemiyet-i Hafiye. Akıllarınca Abdülhamit devrine atıfta bulunmak istiyorlar. Maksatları İttihat ve Terakki'nin liderlerini öldürerek vatana kahredici bir darbe indirmek. Merkezleri Paris'te. Fitnenin başı eski Stockholm sefiri Şerif Paşa. Aslında eski bir ihtiyatçı da beklendiği ikbali bulamayınca bize cephe aldı. 31 Mart'a yaklanmasının cemiyeti yok edeceğine inandığından isyanın arifesinde Paris'e sıvışmıştı. Korktuğu netice gerçekleşmeyince İttihat ve Terakki'nin dışında kaldı tabii. Bunu içine sindiremediği için de Paris'ten yolladığı para ve neşriyatla bu Cemiyet-i Hafiye Teşkilatı'nı besliyor.
1: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradyo.com.tr'de, podcast platformlarında.
3: Hava durumu. Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. Sel, dolu ve hortuma karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur'da ve Adana bölümü genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop kesiminde de yağış kuvvetli. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece. Hava durumu.
4: NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı. 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.
1: Fon Koordinasyon Kurulu'nun 5. toplantısı sonrası yayınlanan açıklamada tasfiye süreci ve ödemelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 46.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Sürecin tamamlanması ile birlikte söz konusu 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanacağı ifade edildi. Açıklamada geçen hafta meclis başkanlığına sunulan fon teklifinin bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağı belirtildi. Komisyon görüşmelerinin ardından teklifin kısa sürede Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Peki meclise sunulan teklif neleri içeriyor? Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerleri yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilecek. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni partinin fon iddiaları sonrası yaşanan süreci NTV yayınında anlattı. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'nin gerçeği bilmesine rağmen adını soruşturmaya karıştırdığını söyledi ve çamur at izi kalsın siyaseti kabul edilemez dedi.
2: Akşam 20 gibi bana milletvekilimizin bir tanesi haber gönderdi. Korkarım ki olayı size sıçratmaya, babanıza sıçratmaya çalışıyorlar. Ve ben de dedim ki yani ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ne babamın ne de ailemin hiçbir ferdinin bu fonlarda tek bir hesabı yoktur, tek bir kaydı yoktur.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yeni partili Ümit Özdağ'ın fon iddialarına yönelik tepkisi sürüyor. NTV yayınına katılan Bakan Göktaş yaşananları anlattı.
2: Ben ivedi bir şekilde TC numaraların son iki numaralarını paylaşacak bir şekilde bilgiyi hemen reddettim. Ama bu süreç benim 40 dakikamı aldı. Ümit Özdağ'ın elinde olan bilgi, belgelerin bende olmadığı ve ben erişememe rağmen ben ancak iddia ettiği ve verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim. Bu ülkenin bakanı olarak.
3: Bakan Göktaş, Özdağ'ın gerçeği bilmesine rağmen kendisine yönelik itibar suikastı yaptığını savundu. Hem onu hem yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı.
2: Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar saldırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi? Çamur at izi kalsın siyaseti. Ve iddia ettiği herhangi bir şey değil bakın. Çok büyük rakamlar.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturması ile ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi de vardı. Özel sert konuştu.
4: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin meclis grubu toplantısında milletvekillerine böyle seslendi. Fon soruşturmasıyla ilgili elinize gelen bilgiyi açıklayın dedi. Özel AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve kendisine öz eleştiri çağrısı yapan CHP'lilere de sert sözlerle yüklendi.
4: Birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştirine, öz eleştirine. İçim yarıyor, içim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı. İzmirli'nin ayağının altına yatarım. İzmir'le Özgür Özel'in arasına kimse giremez.
5: Özel bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen Mekke anlaşmasına da değindi.
4: Yemen çöllerine ilişkin Türkiye'nin bir planı, bir programı yoktur. Mehmetçiği burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız.
0: Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Aksu'nun adı Tera'nın kilit fonuna yaptığı yatırım ve parasını çekemediği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Eski bakan yardımcısı fon vurgununda yaklaşık 100 milyon lira kaybettiğini öne sürdü. Ancak yapılan incelemeler sonucunda şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildi. Tutuklanmasına karar verildi. Mustafa Aksu 2018-2021 yılları arasında bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Fon soruşturması CHP grup toplantısında da ana gündem maddesiydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liste neden açıklanmıyor diye sordu.
6: Meclisi araştıralım diyoruz, araştırma önergesi veriyoruz. Ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacak da neyi araştıracak Allah aşkına? Reddediyorlar. Bu yolsuzluğun faturasını milletin sırtından alayım da mağdura ödeyeyim derseniz dünyayı sizin başınıza yıkarız.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fon soruşturması vardı. Haksız kazanç sağlayanların listesinin açıklanmasını istedi. Kılıçdaroğlu partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına tepki gösterdi.
6: Bir sefer bu belediye başkanlarının nasıl tayin edildiğini ya da atandığını ya da seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani. Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Ama kardeşim, aman bunlara oy vermeyin diye kapı kapı gezen, sokak sokak gezen, cadde cadde gezen bir belediye başkanı bir gecede nasıl oluyor da öbür tarafa transfer oluyor?
3: CHP Genel Başkanı terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Silahların susması yeterli değil, barış için vatandaşın kendisini eşit hissetmesi lazım dedi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Anlık bir kahve ziyareti olduğu belirtilen görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye süreci için teşekkür ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında soruları iki arkadaş olarak görüştük diyerek yanıtladı. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları terörsüz Türkiye sürecinde mecliste oluşturulacak izleme kurulu için bir an önce harekete geçilmesini istedi.
7: Sayın Numan Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım. Bu görüşmelerde özellikle kurulun kurulma biçimi, görevi ve sorumlulukları hakkında görüş alışverişinde bulunulmalı. Kurulun kapsayıcılığı, çoğulculuğu sağlanmalı ki sürecin geniş kesimlerce daha güçlü sahiplenilmesine katkı sunsun. Bu kurulun sembolik olmaması, işlevli olması, siyasetin sorumluluğu ve süreçte oynaması gereken rol açısından hayati öneme sahiptir. Kurulun sahada gözlem yapan, süreçteki tıkanıklıkları ve gecikmeleri tespit eden, rapor hazırlayan, gerektiğinde raflarda bekletilmiş olan birçok görüşü artık ortaya çıkaran, taraflarla görüşen, yol aldıran bir pozisyonda olması son derece bu kurulu işlevli kılacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendiğini duyurdu. 39 ilde 159 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şüphelilerin 23 kişiyi 51 milyon 500 bin liraya yakın dolandırdığı belirtildi.
3: Yatırım vadide 23 kişiyi 51 milyon 407 bin lira dolandırdılar. Hesaplarında ise 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi. 215 şüpheliden 159'u yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin cep telefonundan ulaştıkları kişileri yüksek kazanç vaat ederek ikna ettikleri, yüklettikleri sahte yatırım programıyla da yüksek kazanç sağlandığı izlenimini oluşturdukları tespit edildi. Haksız kazançları kuyumculara, banka hesaplarına ve kripto varlıklara aktardıkları ortaya çıktı. Tespitlerin ardından 39 ilde 215 kişinin yakalanması eş zamanlı operasyonla başlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
8: Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerse devam ediyor. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturmada ise hedef, depremzedelerin araçlarının şasi numaralarını değiştirerek satanlardı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların şasi numaralarını yurt dışından getirilen araçlarda değiştirerek satanların elde ettikleri kazançları aileleri üzerinden akladıkları ortaya çıktı. Anneleri, eşleri, kardeşleri ve üçüncü kişiler üzerine 306 milyon Türk lirası değerinde mal varlığı edindikleri tespit edildi. 19 kişi gözaltına alındı.
0: Güneydoğu Anadolu bölgesinde gece saatlerinde şiddetli yağış etkiliydi. Birçok kentte ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı. Ekipler su baskınlarının olduğu yerlerde temizlik çalışması başlattı.
5: Rogarlar taştı, yollar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı. Yurdun birçok noktasında sağanak su baskınlarına neden oldu. Elazığ'da kuvvetli yağış nedeniyle yurtbaşı ve yazı konak beldelerinde DSİ'ye ait su tahliye kanalı taştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik tamamen durdu. Şehir genelinde 30 noktada su baskını meydana geldi. Adıyaman'ın Kahta ve Besni ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışla birlikte bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Malatya'da da benzer manzaralar vardı. Suyla dolan yollarda mahsur kalan araçlar oldu. Bazı alt geçitlerde tıkanan mazgallar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tunceli'de de şiddetli yağış etkiliydi. Yollar suyla doldu, ulaşım aksadı.
0: İstanbul'da Derince'ye seyreden 147 metre boyundaki kuru yük gemisi Kuruçeşme önlerinde sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı gemi İstanbul'dan Derince'ye seyrediyordu. Antioğa ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki Bilbao Trader isimli kuru yük gemisi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Kuruçeşme önlerinde sürüklendi. Sürüklenmenin etkisiyle gemi ters rotaya döndü. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma 8 ve Kıyı Emniyeti 4 gemileri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin kontrolünde gemi boğazdan ayrıldı. Yaşanan o anlarsa cep telefonuyla kaydedildi. Sıradaki haberimiz yine İstanbul'dan. Bu kez Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tırdan jantıyla birlikte çıkan lastiğin yüzlerce metre nasıl yuvarlandığı gelecek ekrana. Eğimli yolunda etkisiyle giderek hızlanan lastiğin tehlikeli yolculuğunu da bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
3: Yüzlerce metre yuvarlandı, trafikte olanlar büyük tehlike atlattı. Görüntüler İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda. Seyir halindeki tırdan çıkan lastik yola savruldu. Rampanın eğimiyle hızı daha da arttı. Neyse ki önünde araç yoktu. Ağırlığı 60-70 kilogram olduğu tahmin edilen lastiğin bazı araçlardan da hızlı olduğu görüldü. O anları bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Lastiğin birkaç metre uzağından geçtiği akaryakıt istasyonunda olanlar da büyük tehlike atlattı. Kaldırıma çarpan lastik metrelerce havaya yükseldi. Düştüğü yerde kimsenin olmaması da büyük şanstı. Yüzlerce metre sürüklenen lastik önce bir yön tabelasına, ardından da bariyerlere çarparak durdu.
0: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın bir benzeri bu kez Yalova-Bursa yolunda meydana gelecekti. Sapağı kaçıran otobüs şoförünün geri manevrası faciaya davetiye çıkardı. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde de seyir halindeyken şoför değişimi yapıldı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
3: Biri otoyolda durarak geri manevra yaptı, diğeri otobüs seyir halindeyken şoförün yerine geçti. Faciaya davetiye çıkaran anlar kameralara yansıdı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya, kavşağı kaçıran otobüs şoförünün geri manevra yapması neden olmuştu. Benzer bir olay bu kez Yalova-Bursa karayolunda yaşandı. Otoyolda dönüşü kaçıran otobüs şoförü aniden durarak metrelerce geri manevra yaptı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü anında yavaşlayarak olası bir facianın önüne geçti. Kamyonun araç kamerasına yansıyan görüntülerden sonra otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldı. Bu görüntülerde Eskişehir'den. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde şoför aracı emniyet şeridine çekmeden koltuktan kalkarak yerini başka şoföre bıraktı. Olay otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yolcunun ihbarı üzerine polis, Bursa'da otobüsü durdurarak şoförler hakkında adli para cezası uyguladı. Bu görüntülerde Artvin'den. Hopa ilçesinde hatalı sollama yapan tır, karşı yöndeki otomobilde burun buruna geldi. Sürücüler yaptıkları manevrayla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü, tır şoförü hakkında şikayetçi oldu.
0: Antalya'da diş çıkardığı için ateşi yükselen bebek hastanede tedavi görüp taburcu edildi. Ancak sabah tekrar fenalaşınca kurtarılamadı. Aile bebeklerine hastanede yanlış ilaç verildiğini öne sürdü. İhmal yüzünden bebeklerini kaybettiklerini iddia ettiler.
3: Daha bir ay önce birinci yaşını böyle kutlamışlardı. Diş çıkardığı için ateşlenen Gökçe bebek, İddiaya göre verilen ilacın ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Acılı aile hastaneden şikayetçi oldu.
9: Dişim fark etmiş. Hemşire, müdahale edecek olan hemşire muayene kağıdını almış, doktorun yanına tekrar gitmiş. Ya doktor o sırada yanlış bir şey yazdı, hemşire buna uyandı, bunu düzeltelim dedi. Ya da doktor doğru yazdı, hemşire gitti, bu böyle olmaz, bunu böyle ekleyelim dedi.
3: Antalya'da yaşayan Duygu Nur ve Murat Bahtiyar Kaya çiftinin kızları Gökçe Kaya 13 aylıktı. Diş çıkardığı için yüksek ateşi olan bebek Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlaç tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak bebek sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırıldığında kalbi durmuştu. Vücudunda morluklar oluştu. Doktorlar hayata döndürmek için 2,5 saat kalp masajı yaptı. Ancak Gökçe bebek kurtarılamadı. Aile bebeklerine yanlış ilaç verildiği için hayatını kaybettiğini öne sürdü.
9: Normal damardan, kabadan, iğne yoluyla verilmesi gereken ilacı cam tüpü kırdı parmağıyla gözümüzün önünde, şırıngayla çektirdi. Arkasına da şurubu çektirdi. Daha önce hiç yapılmayan bir şey. Ağzına çocuğa verdik biz onu.
10: Başka bir ilaç çekildiğini ilk kez gördüm. İlaç da kokuyordu zaten. Çocuğum benim önce tadına bakar sonra içer. İçmek istemedi.
3: Kaya ailesi hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
0: Adana'da kuyumcu cinayetinin katil zanlısı özel ekibin takibiyle Aydın'da yakalandı. Cinayetin arkasında Baygaralar suç örgütü çıktı. Zanlının dikkat çekmemek için sık sık adres değiştirdiği ve jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlendi.
5: Özel ekip adım adım iz sürdü. 2000 kilometre boyunca yüzlerce kamera tek tek incelendi. Kuyumcu cinayetinin katil zanlısı Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Olay 4 Ekim'de Adana Seyhan'da meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız iş yerinin önünde otururken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Zanlının 22 yaşındaki Osman Altun olduğu belirlendi. Şüphelinin kasten yaralama, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından tutuklandığı bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Saldırıdan önce de bölgede keşif yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, öldürülen Zahir Cız'ın daha önce Baygaralar suç örgütü tarafından tehdit edildiğini tespit etti. Özel ekip yaklaşık 2000 kilometrelik güzergahta yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şüphelinin kaçış rotasını ortaya çıkardı. Zanlının farklı evlerde saklandıktan sonra otobüste Aydın'a gittiği tespit edildi. Kuşadası'nda bir otelde saklanan Osman Altun operasyonla yakalandı. Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı öğrenilen Altun ve ona yardım eden 9 kişi tutuklandı.
0: Mersin'de 16 yaşındaki Hira Nur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Adana'da yeniden görülen davada Cumhuriyet Savcısı sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aile bu karardan memnun ancak cinayet sırasında otomobilde olan iki sanığa verilen cezanın da arttırılmasını istiyor.
3: Aile itiraz etti. Savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mersin'de erkek arkadaşı tarafından otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hira Nur'un ailesi tutuklu sanığa verilen müebbet hapis cezasına itiraz etti. Yeniden görülen davada savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
11: Beni rahatlattı ama gönül isterdi ki diğer yanındaki iki kişi, iştirakçı olan iki kişinin de aynı cezaları alması yönündeydi.
3: Hira Nur Nilgün Aygar, geçen yıl Ağustos ayında başından tabancayla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırdı, kurtarılamadı. Onu hastaneye götüren 19 yaşındaki erkek arkadaşı Hira Nur'un yaşamına son verdiğini öne sürdü. Yapılan incelemede otomobilde iki kişinin daha olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar çelişkili ifadeler verince polis çapraz sorguya aldı. Zanlı şakalaşmak için tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını, silahı boş zannederek tetiğe bastığını iddia etti. Hüseyin Ardaşar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık tahliye oldu. Aile karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Adana'da yeniden görülen davada savcı, Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, diğer iki sanık hakkındaki cezaların sabit kalmasını istedi.
11: Gerekli cezayı alacaklarına canı gönülden, yürekten inanıyorum.
3: Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.
0: İstanbul merkezli 4 ilde ağır hasarlı araçların şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebeke çökertildi. İlk tespitlere göre bu yolla 120 milyon liralık vurgun yapıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 61 olaya karıştığı tespit edilen bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. İstanbul, Ordu, Samsun ve Çanakkale illerinde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını hacizli ya da yakalama kaydı olan araçlara uyarladığı belirlendi. Şüphelilerin bu araçları üçüncü kişilere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bu yolla yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında yeni bir çalışma başlatıldı. Tarım zararlısının kışı geçirmek için yöneldiği ev, depo ve metruk binalarda ilaçlama yapılıyor. Kahverengi kokarca böceklerinin yoğun görüldüğü kırsal mahallelerde toplam 35 bin haneye ilaç dağıtılması planlanıyor.
1: Ağaçları istila ediyor, yaprakları ve meyveleri kurutuyor. Doğu Karadeniz'de kahverengi kokarca böceğiyle mücadele sürüyor. Havaların soğumasıyla birlikte ekipler tarım zararlısının kışlak olarak kullandığı alanlara yöneldi.
12: Kışlaklara gelirken bu da bizim mücadelemizi, aslında elimizi kuvvetlendiriyor. Geleceği yerler belli. Biz bu noktalara ilaçlama yapıyoruz. Mücadelemiz bu yönde. Faydalı olduğunu gördük.
1: Kahverengi kokarca böceklerinin kışı geçirmek için ev, depo ve metruk binalar gibi alanlara yöneldiği biliniyor. Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü böceklerin kışlaklarda oluşturduğu yoğunluğu engellemek için harekete geçti. Üreticilere kış tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı biyosidal ilaçların dağıtımı yapıldı.
12: Geçtiğimiz yılda ciddi oranda düşüş var. Hani sayısal olarak verileri hani kontrol, popülasyonları biz düzenli olarak kontrol ediyoruz. Düşüş var rakamlarda. Yalnız bitmiş değil. Çünkü bu az bir kısmı bile uygun koşulları bulduğunda hızla üreyebiliyor.
1: Özellikle bölgenin önemli geçim kaynaklarından fındıkta verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Mücadele yalnızca kimyasal ilaçlamayla sınırlı değil. Zararlının yoğunluğunu takip etmek için tuzak kontrolleri yapılıyor. Bakanlığa bağlı enstitülerde üretilen doğal düşmanı samura yarısı da biyolojik mücadele kapsamında doğaya salınıyor.
0: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelerle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmenin gündeminde bölgedeki son gelişmeler vardı. İki bakan devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi. İki isim en son 29 Eylül'de ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti. Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için gittiği New York'taki Türk evinde İranlı mevkidaşıyla görüşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a saldırılarını sürdüren Husileri bir kez daha hedef aldı. Trump açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Husilerin kötü bir tutum sergilediğini ifade eden ABD Başkanı, bir yıl önceki saldırılarda Husileri ağır şekilde vurduklarını yazdı. O dönemki saldırıların Husilerin isteği üzerine durduğunu belirten Trump, şimdi ise İran'ın yönlendirmesiyle yeniden saldırıya geçtiklerini ifade etti. Muhtemelen ABD ara seçimlerinden önce petrol fiyatlarını bilerek yükseltmeye çalışıyorlar, bu hiç hoş değil dedi. ABD'deki seçimleri çoktan kazandığını ama seçimden sonra burada olacağını ifade eden Trump, yaşananları unutmayacağım diyerek gözdağı da verdi. Bölgede karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde koalisyon güçleri Yemen'in başkenti Sana'da enerji tesislerine hedef aldı. Husiler ise başta Aramco'nun Dahran'daki genel merkezi olmak üzere çeşitli bölgelere füze saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak için Suudi Arabistan'ın onayını almaya çalıştığı öne sürüldü. İsrail basınına yansıyan haberlere göre Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın bu girişime karşı çıktığı belirtiliyor ve iddialara göre Netanyahu'nun hedefi Riyad'la normalleşmeye yol açmak.
13: We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program.
5: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı savaşa katılmak istedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman reddetti. İddia İsrail gazetesi Haaretz'ten. Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla Riyad yönetiminin onayını alma peşinde. Ancak Veliaht Prens, İsrail'in askeri müdahalesinin Suudi kamuoyunda oluşturacağı olası tepkiler nedeniyle Netanyahu'nun planına karşı çıktı. Habere göre Netanyahu'nun asıl hedefi Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlendirerek iki ülke arasında normalleşmenin önünü açmak. İsrail'in bu girişimi Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı bir döneme denk geldi. Husiler son günlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı defalarca hedef aldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Havaalanında uçuşlar hafta

0: Suriye'nin Resulayn bölgesinde bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği iddialarına dezenformasyonla mücadele merkezinden yalanlama geldi. Dezenformasyonla mücadele merkezinden yapılan açıklamada bazı uluslararası basın yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın gerçek olmadığı belirtildi. Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumunun SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir denildi. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi gerektiği, yalnızca resmi kurumlardan gelen açıklamaların takip edilmesi istendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt alma kararına yoğun bir tepki var. Karara demokratların yanı sıra Trump'ın kendi partisinden de eleştiriler yükseliyor. Rusya'nın kasasına Ukrayna savaşı için milyarlarca dolar gireceğine dikkat çekiliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan yine çok ses getiren bir hamle geldi. Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı dizel ambargosunu kaldırdı. Nisan'a kadar Rusya ABD'ye dizel satabilecek. Trump'ın amacı gelecek ayki kongre seçimlerinden önce ülkesinde dizel fiyatlarını düşürebilmek. Dizeldeki pahalılık ABD'de hasat öncesinde çiftçileri de zora sokmuş durumda. Ancak Trump'ın attığı adım Ukrayna'nın ve Avrupa'nın tepkisini topladı. ABD Başkanı kararı açıkladığında özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Miami'de Avrupalı ve Ukraynalı üst düzey yetkililerle toplantı halindeydi. Amerikan New York Times gazetesi hem Avrupa hem Ukraynalı yetkililerin şok olduklarını yazdı. Trump, Ukrayna'ya Rusya'daki enerji tesislerini hedef almaması için de bastırıyor. Ukraynalı yetkililer bunun karşılığında ne alacaklarını sorduklarında Amerikalılar zaten kendilerine şimdiye kadar büyük destek olduklarını söyledi. Hatta Washington, Kiev'i Rusya ile savaşında sağladığı istihbaratı kesmekle de tehdit etti. ABD'nin dizel alarak Rusya'nın savaş ekonomisini canlandıracağına dikkat çekiliyor. Rusya'nın bu sayede milyarlarca dolar elde edebileceği tahmin ediliyor. Enerji uzmanları Rus ekonomisine dizel alımıyla sağlanan paranın 4 milyar doları bulabileceğini söylüyor. Karara Trump'ın kendi partisinden de tepki var. Kongrede Dış İlişkiler Komitesi'ndeki 4 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senatör ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Putin'e mali bir can simidi sunmamalı, yönetim derhal rotasını değiştirmeli denildi. Rusya'nın hava savunmasındaki açıktan faydalanarak son dönemde Ukrayna'ya saldırılarını artırdığına dikkat çekiliyor. Sadece geçen hafta 100'den fazla Ukraynalı sivil Rus saldırılarında öldü. Rusya'nın Odessa limanlarını hedef alarak Ukrayna'nın tahıl ihracatını tamamen durdurmaya çalıştığına vurguda bulunuluyor. Ukraynalı çiftçiler 30 milyar dolarlık tarım ürününü ihraç edemedi. Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ekonomisinin %7'sini oluşturan çelik üretimi de aksıyor.
0: NATO olası bir savaş durumunda Kremlin'i caydırma amacında. Peki bu nasıl olacak? NATO'nun üst düzey askeri yetkilisine göre ittifakın savunma stratejisinin temeli engelle, gücünü azalt ve kır anlayışı oluşturuyor.
1: NATO'nun olası bir savaş durumunda Moskova'yı caydırmaya yönelik planı hazır. Ayrıntıları NATO'nun üst düzey komutanlarından ABD Hava Kuvvetleri'nden General Alexis Grinkevich açıkladı. Varşova Güvenlik Forumu'nda konuşan general planı engelle, gücünü azalt, kır sözleriyle özetledi. Bu anlayış ittifakın savunma stratejisinin temelini oluşturuyor. Buna göre plan uzun süreli bir yıpratma savaşını sürdürebilmek amacıyla çok sayıda otonom sistemin, insansız hava aracının ve elektronik harp unsurunun kullanılmasını öngörüyor. Generalin açıklamasına göre ilk aşamada müttefik kuvvetler düşmanın toprak kazanmasını önlemek için saldırıyı sınır hattında engelleyecek. İkinci aşamada ise müttefikler ilerleyen düşman birliklerini havadan, denizden ve karadan hedef alarak saldırının hızını ve gücünü kıracak. Son aşamada ise saldırının devam etmesi halinde düşmanın cephedeki birliklerini savaşır durumda tutan ikmal hatları, iletişim bağlantıları ve komuta ağları hedef alınacak. Böylece karşı tarafın savaşma kapasitesi çöküş noktasına gelene kadar zayıflatılacak. General Grinkevich, ittifakın Rusya ile askeri bir çatışmayı yakın bir ihtimal olarak görmediğini söyledi. Planı açıklama nedenini ise ittifak ülkeleri arasında güven duygusunu güçlendirmek olarak açıkladı. Ukrayna ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı savaşa sona erdirmeye ikna etmenin tek yolunu

0: ekonomik ve askeri baskıyı sürdürmek olduğu görüşünde. Ancak Washington aynı görüşte değil. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan dizel yakıt satın almak amacıyla Kremlin'e yönelik yaptırımları tek taraflı olarak hafifletmişti. Trump hafta sonu yaptığı açıklamada da Zelenski'ye hedef almış ve Ukrayna'nın yeni bir başkan edinmesinin zamanı geldi demişti.
1: Fransa'nın eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan öğrenci eylemleri sürüyor. Sokaklar yine hareketliydi. Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki son yürüyüşlerde 161 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı.
2: Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı gösteriler sürüyor. Ulusal eylem gününde başkent Paris başta olmak üzere sokaklar yine hareketliydi. Lise ve üniversitelerin önündeki kuşatma eylemlerinin ardından öğrenciler İnvalides Meydanı'nda ve Paris Belediye Binası önünde toplandı. Çok sayıda göstericinin boynunda kefiye ile katıldığı gösteride bir grup öğrenci Filistin bayrağı dalgalandırdı. Gençler hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırmasını talep etti. Ayrıca öğrencileri korumak için işçi sendikası üyeleri de gösteriye katıldı. Yüzlerce okulun girişi barikatlar ve çöp konteynerleriyle kapatıldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre göstericilere ülke çapında 161.500 kişi katıldı. Öğrenci sendikaları ise 480 bin kişinin protestolarda yer aldığını öne sürdü. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Zaman zaman ise tazyikli su sıkıldı. Ülkenin önüne gelen 6 eğitim sendikası yaptıkları yazılı açıklamada hükümetin öğrencilerin taleplerine karşılık taahhütlerini yetersiz bulduklarını belirtti. Lise öğrencilerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren sendikalar çalışanlara grev çağrısı yaptı. Sendikalar hükümetin 2027 bütçe tasarısında öngördüğü işten çıkarmaların iptal edilmesini, yeni eğitim kadroları oluşturulmasını, okul altyapılarının yenilenmesini ve öğretmen maaşlarının artırılmasını talep ediyor. Fransız hükümeti yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerde liselerin taleplerine kulak verdiklerini belirtmiş, yeni öğretmen atamaları dahil bazı adımlar atacağını açıklamıştı. Şiddet olaylarının gölgesine geçen gösterilerin bilançosu da ağırlaşıyor. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi gözaltına alındı.
1: İsrail saldırılarında spor tesisleri ve altyapısı büyük zarar gören Gazze şeridinde ampute futbolcular ağır yıkımın ortasında düzenlenen turnuvada sahaya çıkarak spora tutunuyor. Gazze'li futbolcular yaşadıkları tüm zorluklara rağmen mücadelelerini sürdürdüklerini belirtiyor.
3: İsrail'in Gazze'deki saldırıları geride onarılamaz yaralar bıraktı. Bu saldırılarda çok sayıda kişi uzuvlarını kaybetti. Ama yaşama sevinçlerini kaybetmediler. Sporda yeniden hayata bağlanmaya çalışıyorlar. Ampute futbolcular ağır yıkımın ortasında düzenlenen turnuvada sahaya çıkıyor. Turnuvada Gazze şeridindeki farklı bölgelerden takımlar mücadele ediyor. Ampute futbol oyuncusu Saadi Elmasri, İsrail saldırılarında Gazze'deki spor sahalarının büyük bölümünün zarar gördüğünü belirterek, yıkılmış ve çökme tehlikesi bulunan binaların yakınlarındaki sahalarda ciddi risk altında futbol oynadıklarını anlattı.
4: Bacaklarımızı kaybettik ama hayatımıza devam ediyoruz. Futbol topları ve spor ekipmanlarının Gazze'ye girişi engelleniyor. Yıpranmış toplarla, uygun olmayan sahalarda, koltuk değnekleri ve koruyucu ekipmanlar olmadan oynuyoruz. Uluslararası topluma ihtiyaç duyduğumuz imkanların sağlanması çağrısında bulunuyoruz.
3: İsrail saldırılarında spor sahaları ve altyapının büyük bölümü zarar görürken binden fazla sporcunun hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Beyaz Saray sözcüsü Kate Zakaria ilk kez basın toplantısı düzenledi. Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasının istendiğini belirtti. Zakaria düzenlediği ilk basın briefinginde yaklaşan ABD Kongre ara seçimleri öncesinde Donald Trump yönetiminin icraatlarını değerlendirdi. Trump'a kendisine bu görevi verdiği için teşekkür etti. ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle ile ilgili yönetimin ne yapacağı sorusuna ise hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme iddialarıyla gündeme gelen Büyükelçinin istifasını istediklerini söyledi. Kendisi ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz dedi. Gülfoy ise yaptığı açıklamada görevinin sona erdiğini duyurdu.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde eğlence merkezinde facia meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Georgia eyaletinde yaşanan olayda bir kişi hız treninden düştü. Olayın ardından hız treni durduruldu. Parkurun en üst kısmına yakın noktadaki yolcular tahliye edildi. Olayın ardından eğlence merkezi geçici olarak kapatılırken aynı şirkete ait diğer eğlence merkezlerinde de tedbir amacıyla hız trenleri hizmet dışı bırakıldı. Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. Söz konusu trenin saatte 113 kilometre hıza ulaştığı ve 61 metre yüksekliğe çıktığı belirtiliyor. Uluslararası afet risklerinin azaltılması günü kapsamında AFAD Başkanlığı'nda öğrencilere deprem eğitimi verildi. Devam eden eğitimlerde bu yılki tema afetlere önceden hazırlıklı olmak için dirençlilik evde başlar olarak belirlendi.
1: Deprem anında ve sonrasında yapılacaklar uygulamalı olarak gösterildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde 81 ilde öğrencilere eğitim verdi.
2: Okuldaysak okulun yakınındaki boş bir alanı seçiyoruz.
1: Ankara'daki Deprem Simülasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da katıldı.
3: Ben inanıyorum ki bu çocuklarımız, bu pırıl pırıl gençlerimiz evlere gittiğinde annelerini, babalarını öncelikle doğru davranış modelleri konusunda hatırlatıcı olacaklardır. Bulunduğumuz yerlerin sağlam zemin üzerinde olması, sağlam şekilde inşa edilmesi, afet anında doğru davranış modellerinin ortaya konulması çok önemli.
1: Pehlivan son 3 yılda 32 milyon kişiye eğitim verdiklerini söyledi.
3: İllerde valiliklerimizin himayelerinde bütün okullarımızda eğitim, farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu yılki tema afetlerde dirençlilik evde başlar teması. Amacımız deprem başta olmak üzere bütün diğer afet türlerine yönelik öncelikle hazırlıklı olmak, bununla ilgili gerekli bilgi ve tecrübeyi paylaşmak.
0: İstanbul Maltepe'de çöken binanın bulunduğu mahallede kentsel dönüşüm başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp bir yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz dedi.
1: Çöken binada 5 kişinin yaşamını yitirdiği Maltepe Cevizli Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
4: Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin. Maltepe'de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp, TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp bir yıl içinde güvenlik konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Cevizli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Hak sahipleriyle bir araya geldi. Bulut, Maltepe'de yaşayanlara 3 çözüm önerisi sunduklarını, çoğunluğun talebinin TOKİ'nin bölgede kentsel dönüşüm yürütmesi yönünde olduğunu söyledi. Proje için bir yıllık süre verdi. Beklemek istemeyenlere Esenkent'teki hazır kentsel dönüşüm konutlarından verilebilecek. 8 Ekim'de kısmen çökme yaşayan Kardeşler Apartmanı'nda enkazdan 9 kişi çıkarılmış, biri hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çöken binada oturanların daha önce aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için yarısı bizden desteğinden faydalanamadıkları da belirlendi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da bir medikal firmasının yeni tesisinin açılış törenine katıldı. Yılmaz, tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin payının artırılması gerektiğini söyledi.
5: Bugün ürün takip sistemimize kayıtlı 1850 tıbbi cihaz imalatçımız bulunmakta. Yerli imal tıbbi cihaz barkodu sayımız 2018'de yaklaşık 762 bin seviyesinden bugün 996 bine ulaşmış durumda. Tıbbi cihaz sektörümüzde yerli üretimin payı maalesef %15'ler civarında hala. Ve bunu daha ileriye taşımamız gerekiyor. 2017 yılında 533 milyon dolar olan tıbbi cihaz ihracatımız 2025 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolara yükselmiş durumunda. Orta ve orta yüksek teknolojinin payı %44'e çıkmış durumda. Bugün 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç eden Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir.
0: Sağlık Bakanlığı raporu, hastaların rapor süresinde reçete yazdırmadan ilaç alabileceği düzenleme üzerinde çalışıyor. Peki uygulama hangi hastalıkları kapsamalı? Eczacılar böyle bir uygulamaya ne diyor? Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı'ya sorduk.
6: Raporlu hastaların ilaçlarını reçetesiz olarak eczanelerden alabileceği yeni dönem yolda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu hastaların sadece reçete yazdırmak için tekrar tekrar hastaneye başvurmasına gerek bırakmayacak yeni bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Buna göre ilaç bir kere yazıldığında doktor değiştirmediği takdirde rapor süresi boyunca eczanelerden reçetesiz temin edilebilecek.
7: Kronik bir hastalık var. Düzenli kullanılan ilaçlar var. Şu an Türkiye'de 31 bin üzerinde noktada eczanelerimiz. Bunların düzenli reçetelenmesiyle ilgili olan süreçte sağlıktaki yükü eczacılarımız burada hafifletebilirler.
6: Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı'ya göre eczaneler altyapı ve donanım açısından uygulamaya hazır. Peki uygulama hangi hastalıklar için yapılabilir? NTV'nin edindiği bilgiye göre düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.
7: Çok yeni bir konu. Hangi hastalık gruplarının olduğu, bunların hangi ilaç gruplarını kapsadığıyla ilgili net bir bilgi yok. İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında eczacılarımız ve sistem çok daha sağlıklı yürüyebilir. Buralardan başlanabilir, bir süreçler izlenebilir. Sonrasında bu genişletilebilir diğer hastalık grupları için.
0: Katoliklerin dini lideri Papa 14. Leo akciğerlerindeki bir nodül nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklanırken konulan akciğer kanseri teşhisinin de doğrulandığı belirtildi. Akciğerinde tespit edilen kitleyi aldırmak üzere ameliyat olacağını açıklayan Papa 14. Leo, operasyon için Vatikan'dan ayrılarak Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne gitti. Vatikan basın ofisinden yapılan açıklamada ameliyat başarıyla planlandığı gibi ve beklendiği üzere tamamlandı, Papa hastanedeki odasına döndü ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamaya göre Papa'nın sağ ciğerinin alt lobu video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi akciğer kanseri teşhisi de doğrulandı. Papa'nın ameliyathanede yaklaşık 3 saat kaldığı, ameliyatın yaklaşık 90 dakika sürdüğü aktarıldı ve Vatikan'ın daha önce Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar olan bütün programlarının iptal edildiğini duyurdu. Galatasaray ilk yarısında iyi mücadele ettiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle kaybetti. Sarı Kırmızılılar Şampiyon Ligi'nde evinde ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
8: Galatasaray öne geçtiği maçta ikinci yarıda yediği gollerle evinde kaybetti. Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
9: Bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yani temiz bir maç oldu. Gerçekten hem stadyum atmosferi hem seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik.
8: Galatasaray Alexey Batrakov'la 28. dakikada öne geçti. Barcelona ilk yarının sonlarında Joao Cancelo ile soyunma odasına eşitlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Fermin Lopez 50. dakikada öne geçerken diğer goller 53. dakikada Gordon, 65. dakikada da Adeyemi'den geldi. Sarı Kırmızılar Katalan ekibine 4-1 yenildi. Bu sonuçla Barcelona Devler Ligi'ndeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
10: Bence ilk yarıda da iyi oynadık. Onlar bir atak yaptılar ve bir gol attılar. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor. Ama bu stadyumda oynamak kolay değildi. Sonuçtan çok memnunum.
8: Galatasaray'ın Rus futbolcusu Alexey Batrakov sarı kırmızılı formayla ilk golünü Barcelona karşısında buldu. Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamayan sarı kırmızılar sıradaki maçında cumartesi günü Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ardından Devler Ligi'nde Lille deplasmanına gidecek.
0: İstanbul'da uluslararası bir dolandırıcılık ağına yönelik baskın düzenlendi. Zanlıların yatırım ve kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırıldığı tespit edildi. Peki sahte bir finans kuruluşunu nasıl ayırt edebiliriz? Ekranda kazanç görünen para nasıl birden buharlaşıyor? Siber güvenlik ve bilişim uzmanı Mustafa Sansar'ın NTV'ye yaptığı değerlendirmelerle veda edelim. Saat başında tekrar burada olacağız.
11: Bu aramalar böyle rutinde hadi ben birisini arayayım diyerek hareket edilen bir nokta değil. Özellikle sosyal medyada ya da internet arama motorlarında bu ve buna benzer örnek dolandırıcılık yöntemlerini tuzağına düşürebilmek için birçok örnek reklamlar vermeye başlıyor bu dolandırıcılar öncelikle. Ve buralara tıklayan ne yazık ki vatandaşlar biz sizi arayalım dediklerinde bir numara, bir iletişim numarası paylaşıyorlar. Ve paylaştıkları bu numara üzerine buradaki dolandırıcılık şebekesindekiler kişiler arıyor. Dolayısıyla kişilerin ilk güven mekanizması böyle doğmuş oluyor. Tabii orada yüksek kazanç elde edileceği kripto borsaları ya da diğer fon şirketleri üzerinden yüksek karlar verildiğini beyan eden reklamlar oluyor. Kişilere tabiri caizse böyle bir havuç uzatıyorlar ve ne yazık ki bu oyuna kanan vatandaşlar da o bilgilerini paylaştıkları andan itibaren bu tuzağın içinde kendilerini bulmuş oluyor. Birebir yaşadığım bir vakayla anlatayım. Bir gün böyle buna benzer bir siber dolandırıcıyla karşılaşmıştık. İfadelerinin bitiminden ardından işte şu cümleyi direkt kendisinden duymuştum. Siz nasıl ki mühendissiniz, polissiniz, muhabirseniz benim işim de mesleğim de dolandırıcılık ve dolayısıyla kendimi geliştirmek için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Bir sonraki adımda bakalım beni yakalayabilecek misiniz gibi bir söylemi var. Dolayısıyla mantaliteyi vatandaşlar şöyle düşünmeli. Onlar kendilerine bunu meslek haline getiriyorlar. Dolayısıyla yapmış oldukları her işlemi sanki nasıl ki bir memur, bir diş hekimi ya da bir herhangi bir çalışan saat 8'de gidip 5'te mesaisini dolduruyorsa aynı şekilde bu dolandırıcı çeteleri içlerinde bilgisayar mühendislerinden oluşan, sosyoloji bilen, psikoloji bilen ekipleriyle hatta sahada satış ve pazarlama yapmış kişileri de ekiplerine katarak bunu bir profesyonel, gerçekten bir iş olarak görerek buradan vatandaşları mağdur edecek şekilde dolandırıcılık işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yani karşı eskiden hepimizin de bildiği Sülün Osmanlılar ya da buna benzer sadece ikna yöntemiyle ama kendilerini herhangi bir geliştirme yapmadan, bilgi ve tecrübeleri olmadan hareket eden dolandırıcılar vardı. Artık zeki, teknolojiyi kullanan, psikolojiyi kullanan ve bunu bir meslek ne yazık ki tebessüm ediyorum ama ne yazık ki acı bir şey meslek olarak gören bir yapıyla karşı karşıyayız. Zamana göre değişen ve ne yazık ki mesela yine çok acı bir durum ama yani deprem olduğunda insanların en hassas olduğu noktaları bile kullanarak bu dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Geçmiş dönemde Allah bir daha yaşatmasın. Hatay depremini, Adıyaman depremini hatırlıyoruz. Burada bunu kullanarak dolandırıcılık yapan birçok çeteyi de karşılamıştık. Dolayısıyla duruma göre değişen, insanların tepkilerine göre değişen dolandırıcılık yöntemlerinde değiştiriyorlar. Burada ki esasen habere konu olayda da insanların para kazanma, para hırsı, daha fazla para kazanma isteği ve arzusu, özellikle ne yazık ki ekonomik darboğazların olduğu dönemlerde ya da ekonominin paranın daha değerli olduğu dönemlerde bu dolandırıcılar bu türde fazla ve yüksek kazanç elde edileceğini iddia ederek kişileri kandırmaya yönelik bu ve buna benzer çalışmalar gerçekleştiriyor. Vatandaşlar şunu unutmamalı, yani ucuz etin yahnisi olmaz gibi, işte sadece ücretsiz peynir fare kapanında yer alır gibi bir nevi atasözlüğünü değişlerin boşuna söylenmediğini, hayatın her alanında, geçmişte de bir dolandırıcılık eğilimi vardı, şimdi de var. Kolay bir para, çok rahatlı bir paranın içerisinde mutlaka bir şüpheyle yaklaşmak lazım. İlk etapta sizden belki sizi kazandığınızı düşündüren eylemler gerçekleştirebiliyorlar. Kurmuş oldukları sistemlerde baktığınız zaman evet, çünkü size bir sisteme giriş yapmanızı istiyorlar ve parayı buraya göndermenizi istiyorlar. İlk etapta bir bakıyorsunuz 5.000 lira gönderdiğiniz para birden 50.000 lira, 70.000 lira, 100.000 liraymış gibi görünüyor. Tam parayı çekmeye çalışırken ya bunun bir hukuki prosedürü var, onun için 20.000 daha atar mısınız, 50.000 daha atar mısınız diyerek bazen sizin göndermiş olduğunuz o 5.000 lirayı 10.000 lira olarak gönderiyorlar ama şunu biliyorlar. Yani 20.000, 50.000, 100.000 daha bu dolandırıcılar kişiyi evet buraya yatıracak. Sonra bir bakıyorsunuz 100.000 liranız 1 milyon olmuş gibi, ama orası ne yazık ki gerçek bir sistem değil. Size uydurulmuş sanal bir sistem. Parayı da çekemiyorsunuz, geri de alamıyorsunuz. Almaya çalıştıkça sizden daha fazla bir para ediyor. 5.000 lira daha gönderin, 10.000 daha gönderin diyerek sizi kandırmaya çalışıyorlar. İzlerini kaybetmek için de ne yazık ki kripto para ya da takibi biraz daha zor sistemlerle bu işlemleri yapıyorlar.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
14: Ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağmur kuvvetli. Poyraz'sa Avrupa yakasında daha şiddetli esecek. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da pazara kadar yağış var. Ankara'da da yağmur kuvvetli. İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalyalılar dikkat. Sel tehlikesi var. Özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortumda oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece. Marmara'da, Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur hem Poyraz şiddetli. Edirne 14, Sakarya ise 22 derece. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Niğde kesiminde yağışlar kuvvetli. Konya 18, Eskişehir 20 derece. Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca yağmur çok şiddetli. Sel, dolu ve hortuma karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz'de Mersin, Isparta, Burdur'da ve Adana bölümü genelinde şiddetli yağışla sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı. Karadeniz'de Amasya, Çorum, Sinop kesiminde de yağış kuvvetli. Trabzon 26 derece. Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Diyarbakır 26 derece.
12: Hava durumu.